0: Anayasanın 87. maddesine göre affı tanımlıyor. Affın olabilmesi için hükmün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması lazım. Burada bir asla bir af söz konusu değil.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oluşturacak çerçeve yasanın bir af düzenlemesi olmadığını söyledi. Düzenlemenin kasten adam öldürme, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları dışında bir ceza ertelemesini içerdiğini ifade etti.
0: 15 yıl ve altı olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse ne olacak? Terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak.
1: NTV yayınına katılan Abdülhamit Gül'e çerçeve yasa sonrası yeni yasal düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Gül, uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Belediyelere yönelik kayyum atamalarının da bu çerçevede ele alınabileceğini belirtti.
0: Kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin milletin hayallerini gerçekleştiren ve Türkiye'de paradigmayı değiştiren bir parti olduğunu söyledi. Yayman, terörsüz Türkiye süreciyle AK Parti'nin gelecek hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulundu.
3: AK Parti, milletimizin hayallerini gerçekleştiren, Türkiye'de paradigmayı değiştiren ve siyasete yeni bir norm kazandıran partidir. Milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin milletin hayallerini gerçekleştiren bir parti olduğunu belirten Yayman, bu hayallerden birinin de terörsüz Türkiye hedefi olduğunu belirtti.
3: İnşallah silahların teslim edilmesiyle beraber biz bu noktada çok daha ileri adımlar atabileceğiz. Her meselemizi daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü şiddetin son bulması gerekiyor. Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir iş yoktur.
1: Yayman, AK Parti'nin gelecek perspektifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
3: Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. İnşallah AK Parti'miz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır. Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır.
2: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı. %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
4: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
5: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
4: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
5: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
4: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı bilindi.
5: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
4: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
6: Hem para politikasına
2: Kamusal Genel Başkanı Önder Kahveci, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan arttırmasını değerlendirdi. Ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli dedi. Kamusal Genel Başkanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahveci, bugün geldiğimiz noktada enflasyon hedefleri değişmiş, beklentiler yükselmiş, ekonomik göstergeler ve buna bağlı olarak para ve maliye politikalarının dayandığı varsayımlar yeniden şekillenmiştir dedi. Önder Kahveci, memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
4: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
6: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değin, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
7: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
6: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile gizli yazışmaları ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinden görüştükleri belirlendi. Mimar ablanın sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.
4: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası, kardeşine yardım ettiğini bu sözlerle itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, "Temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar" yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
8: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
4: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik

0: baby.
1: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
2: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
1: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
3: Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü, Zile ilçesindeki bağ evinde yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı. Hastaneye giden Kökçü, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma yapılıyor. 4 mahallede 92 bina proje kapsamına alındı. Bu çalışmayla bölgenin tarihi dokusunun korunarak caddelerdeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
4: Tarihi caddelerde dış cepheler yenileniyor. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma var. Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleriyle Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerinde toplam 92 bina proje kapsamına alındı.
5: Bu binalar Cumhuriyet dönemi mimarisinin binaları. Son Osmanlı ilk Cumhuriyet dönemi mimarisi binalar var. Eser aralarında görüyorsunuz. 92 bina üzerinde şu anda tabelalardan, klimalardan, anten gibi muhteslerden arındırarak her bir binanın önüne iskelemizi kuruyoruz. Cephe boyama işlemlerini yapıyoruz. Edirne Kapı'da ona yakın tamamı tarihi olan binanın arındırma işlemlerini yapıyoruz. Yine burada Büyük Karaman Caddesi'nde 200'e yakın binada işlem yaptık, bitirdik.
4: Çalışma öncesinde binaların cepheleri lazer tarama yöntemiyle incelendi. Tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler kaldırıldı. Cephelerde sıva ve boya çalışması da yapılıyor. Reklam panoları ve tabelalarda yönetmeliğe uygun hale getiriliyor.
5: Bakın mesela şu karşıdaki binaya bakın. Çok önemli binalar. Fakat bu keşmekeş arasında o binaların güzelliği kayboluyordu. Şimdi bizim amacımız o yapıları arındırarak o keşmekeşin arasında bu yapıların kaybolmasını engellemek. Şu anda 21 binayı bitirmiş olduk.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi hibrit itki sistemine sahip Ay aracını önümüzdeki yıl uzaya göndereceğini söyledi.
6: Kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mini uzay programı kapsamında geliştirilen Ay aracının 2027'de fırlatılacağını açıkladı. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak yer alacağını söyledi.
6: Bu yönde pek çok uluslararası işbirliğine imza atmaya gayret ediyoruz. Yine bazı uluslararası programlara da önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'nin dahil olması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
7: Bakan Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Antalya'daki kongrede ilk kez deklarasyon yayımlanacağını söyledi.
6: Kongrenin başlangıcından bir gün önce dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıda bir Antalya deklarasyonu yayınlanacak. Biz bu deklarasyonun da özellikle barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz.
3: İran'da aylardır süren savaş ABD ordusunun içindeki baskıyı da arttırıyor. İran'a gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 9 aydır denizde.

0: 250 gündür karaya çıkamayan mürettebattan bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürüldü. Gemideki ağır koşullar bir kez daha gündemde.
1: İran savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 207 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
0: İtalya'nın başkenti Roma'ya yakın Colle Ferro kentinde bir mühimmat deposunda yangın çıktı. Yangının ardından şiddetli patlama oldu. Ölen ya da yaralanan yok. İtalyan itfaiyesi yangın ihbarı için olay yerine giderken patlama oldu. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle itfaiye içeri giremedi. Fabrika yakınlarındaki tüm yollar kapatıldı. İtalya'nın dini tatilde olması nedeniyle içeride çalışan az sayıda işçi vardı. Olayda bu sayede ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu. Patlamanın savunma sanayi için üretim yapan bir fabrikada olduğu belirtildi. Fabrikanın kara ve deniz birlikleri için orta ve büyük kalibreli mühimmatın yanı sıra uzay araçları için katı yakıt ürettiği açıklandı. Patlama barut presleme bölümünde meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Uzak Doğu turunu sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlık görevi süresince ilk kez Kuril Adaları'na gitti. Hem Moskova hem Tokyo'nun hak iddia ettiği ve Japonya sınırları içinde bulunan adalar iki ülke arasında gerilime yol açıyor. Japonya'dan Putin'in ziyaretine tepki gecikmedi. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır aktardı.
2: Длина 62 метра, ширина 10 метров, осадка 3 метра. Совместно с роботизированным комплексом «Скандер» корабли противоминного охранения следуют.
0: Lübnan Meclisi genel af ve bazı cezalarda indirim öngören yasa tasarısını onayladı. Halk kutlamalar için sokağa döküldü. Ülkede idam cezası da kaldırılıyor.
1: Lübnan'da meclis af ilan etti. Halk kutlama için sokağa döküldü. Meclise yapılan oylamada bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi. Bu ülkede 1991'den bu yana çıkarılan ilk af yasası oldu. Yasanın amacı cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması. Lübnan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2025 raporuna göre cezaevlerindeki doluluk oranı %300'lerdi. Yasa, mahkemenin suçlulukları konusunda henüz karar vermediği ve 12 yıldan fazla bir zamandır tutuklu bulunan mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor. İçlerinde Suriye iç savaşıyla bağlantılı olaylar nedeniyle hapse atılanlar da var. Bu kişilerin çoğu Trablus kentinden ve Lübnan ordusuna saldırmak çatışmalara katılmak ve bombalı saldırılar planlamak gibi suçlarla itham ediliyorlar. Yasanın kabul edilmesinin ardından Trablus'ta havai fişekli kutlamalar düzenlendi. Ülkede ayrıca idam cezasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi de onaylandı. Lübnan bu kararla Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke oldu. Ülkede Ocak 2004'ten bu yana kimse idam edilmese de mahkemeler idam cezası vermeyi sürdürmüştü. Yeni yasayla idam cezasının yerine ağır işlerde çalıştırmayı da içeren müebbet hapis cezasının getirileceği belirtiliyor.
0: 71. Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak kent belli oldu. Yarışma Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Burgas'ta düzenlenecek. Yarı finaller 11 Mayıs ve 13 Mayıs'ta, final ise 15 Mayıs'ta yapılacak. Avrupa Yayın Birliği ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun ortak açıklamasına göre yarışma 15 bin kişiyi ağırlayabilen Arena Burgas'ta düzenlenecek. Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Burgas, 190 bin nüfusuyla Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki en büyük ikinci şehri. Liman kenti Bulgaristan'ın önemli bir turizm merkezi olarak da tanınıyor. Eurovision'a ilk kez 2005'te katılan Bulgaristan, şarkıcı Dara'nın bu yıl birinci olmasıyla yarışmadaki ilk zaferini elde etmişti. Tamamı yapay zeka ile oluşturulan Türk dizisinden yapay zekaya müdahale edin diyen dünyaca ünlü müzisyene sanat dünyasında yapay zeka adına neler olup bittiğinin haberi var sırada.
3: Ay Yapım'ın sonbaharda tamamı yapay zeka ile yapılmış ilk Türk dizisi olarak duyurduğu Surlar isimli dizi Amazon Prime Video üzerinden izleyicilere sunuldu. So keep that revenge burning alive. Senaryosu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınan dizi Alamut Kalesi'nden ilham alıyor. Kalıntıları İran sınırları içerisinde bulunan tarihi Alamut Kalesi'nin esrarengiz hikayesini konu alan orijinal adıyla Castle Walls, 15'er dakikadan oluşan iki bölümüyle yayında. If I'm the father, you are the son. Efsanevi müzik grubu Queen'in gitaristi Brian May, grubun The Game isimli kapak görselinin yapay zeka ile üretilmiş bir versiyonunu paylaştı. May, gülünç derecede kötü bulduğu yapay zeka yorumuyla ilgili İngiltere Başbakanı'nı uyardı.
4: Bu kaçınılmaz gelişme için ödemek üzere olduğumuz bedelin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bu veri merkezlerinin Birleşik Krallık'ta inşa edilmesine izin vermemeliyiz. Güzel ülkemizi mahvedecekler. Tıpkı şimdiden güzel Amerika'yı mahvettikleri gibi. Sevgili Andy, buna hemen son vermelisin. Çok geç olmadan.
3: Hollywood yıldızı Brad Pitt, sinemacıların yapay zekadan faydalanabileceğini söyledi. Pitt'e göre pahalı görsel efektler yapay zeka marifetiyle hayata geçirilirse, düşük bütçeli yapım şirketleri bile rahat film çekebilir. Pitt, sinema yapımında yaygınlaşan yapay zeka kullanımına temkinli yaklaşsa da, çok ilginç bir deney olarak nitelendiriyor. Müzik yayın platformu Spotify, yapay zeka ile ilgili bir atılımda bulunacak. Şirket, Eylül ayından itibaren sanatçı profillerine yapay zeka persona rozeti eklemeye başlayacağını duyurdu. Böylece dinleyiciler, bir sanatçının müziğinin yapay zeka kullanılarak üretilmiş olabileceğini daha kolay fark edebilecek.

0: Uzak Doğu turunu sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık görevi süresince ilk kez Kuril Adaları'na gitti demiştik. Hem Moskova hem Tokyo'nun hak iddia ettiği ve Japonya sınırları içinde bulunan adalar şu iki ülke arasında nasıl bir gerilime yol açtı? Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır aktardı.
1: Evet, Kuril Adaları meselesi Rusya ve Japonya arasında tarihsel bir mesele ve çözülemeyen mesele ve bugünlerde bu problem tekrar ön plana çıkmaya başladı. Neden? Çünkü Putin bu hafta içi bir uzak doğu turuna çıkmış durumda ve bu uzak turu kapsamında Güney Sahalinde Pasifik filosuna bir ziyaret gerçekleştirdi ve tatbikatlarına katıldı. Tabii bu uzak doğu turundaki en önemli noktalardan bir tanesi Kuril Adası konusu. Çünkü Putin devlet başkanlığı süresince ilk defa Kuril Adalarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve tabii bu en güneydeki adalardan bir tanesi olan İturup Adası'na gitti ve burada bir takım ziyaretlerde bulundu. Tabii bu adaları önemli kılan nokta şu, Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'na kadar Japonya'nın topraklarıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kaybetmesinden sonra 1945'te Stalin döneminde Sovyetler Birliği egemenliğine geçti ve o dönemden beri iki taraf arasında ihtilaf, her ne kadar 1956 yılında Sovyet ve Japon ortak bildirisi yayınlansa da iki taraf arasında bir barış anlaşması imzalanmadı ve o zamandan beri Japonya tarafı buranın, Kuril Adaları'nın Japon toprağı olduğunu iddia ediyor. Rusya tarafı ise 1945'ten itibaren buranın egemenliğinin Rusya'ya geçtiğini söylüyor ve bu bir sorun olmaya da devam ediyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak müzakereler de oldu Japonya ve Rusya arasında. Özellikle öldürülen Japonya Başbakanı Abe döneminde Abe ve Putin arasında birçok defa görüşmeler gerçekleşti. Fakat bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bundan dolayı da her iki tarafta bir barış antlaşması imzalayamadı. Hatta hukuki açıdan baktığımız zaman da bir bakıma savaş durumunu da olduğunu da söyleyebiliriz iki taraf arasında. Ve bu ziyaret özellikle ne anlama geliyor? Bir bakıma Putin Kuril Adaları'na ilk defa ziyaret gerçekleştirerek burada bir sembolik mesaj vermiş oluyor ve Rusya'nın bu adalar üzerindeki egemenliğini göstermiş oluyor. Tabii bu ziyarete Japonya'dan çok büyük tepki geldi ve Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında hem sert bir şekilde kınadı hem de Kuril Adaları'nın hem tarihsel hem de uluslararası hukuk açısından Japonya toprağı olduğunu söyledi. Hatta açıklamasında kuzey toprakları olarak nitelendirmekte. Çünkü Japonya Kuril Adaları'nı kuzey toprakları olarak nitelendiriyor ve bu adalar Japonya açısından manevi bir öneme sahip. Hatta Japonya Başbakanı'nın da yeni bir açıklaması oldu ve Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesinin Japon halkını incittiğini, bu ziyaretin kabul edilemez olduğunu ve bu ziyaretle beraber Japon toplumunda Rusya karşıtı hissiyatın daha fazla yoğunlaştığını belirtti ve özellikle bu ziyaretin Japonya-Rusya arasındaki ilişkileri tekrar restore etmeyi daha fazla imkansız kıldığını söyledi.
0: Şam ve Moskova arasında üslerin geleceğine dair mutabakata varılmasının ardından Tartus limanına ilk gemiler ulaştı.
2: Rusya ile Suriye üslerin geleceği hakkında anlaştı. Tartus limanına ilk buğday ve çimento malzemesi ulaştı. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus limanının 4 numaralı rıhtımı sivil faaliyetlere başladı. Arka arkaya iki geminin limana yanaşmasıyla gemilerdeki yükler boşaltıldı. Sevkiyatlar Rusya ile Suriye'nin Tartus'taki Rus üssüyle Hmeymin hava üssünün geleceği konusunda anlaşmaya varmasından 2 gün sonra gerçekleşti. İki ülke arasındaki mütabakata dair açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye kıyılarındaki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi süreci başlatılacak. Sivil tesislerin yönetimi Suriye'ye devredilecek. Bunlar arasında Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımda bulunuyor. Mütabakat kapsamında Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin ise Suriye Ortak Eğitim ve Tatbikat Merkezlerine dönüştürüleceği belirtiliyor. Dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlenmiş durumda. Rusya 2015'te Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuştu. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo.
2: Yakın Plan başlıyor.

0: İyi akşamlar. NTV'de Yakın Plan'a hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecine dair bugün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Bundan sonra atılacak adımların görüşüldüğü toplantı öncesinde açıklama yapan Pervin Buldan, sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı yol alınmalı dedi. Bu görüşmeyi konuşacağız. Tabii bir taraftan bundan sonra neler olacağı merak ediliyor. Sürece yönelik itirazlar devam ediyor. Sürecin toplumsallaşmasına yönelik yine tartışmalar da sürmekte. Bu akşam Yakın Plan'da bir saat boyunca bu sürece dair olanı biteni konuşacağız efendim. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç bizlerle. Merhaba Abdülkadir Bey.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Birazdan NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de aramıza katılacak. Sayın Güleç, şuradan başlamak istiyorum. Şimdi açılışta söylediğim gibi bugün önemli bir görüşme vardı Ankara'da, Beştepe'de. 11 Şubat'tan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Tabii ayrıntısına da bakacağız ama bu görüşmenin önemine dair böyle bir baktığınızda neler söylersiniz?
1: Tabii ki yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Bu kuruldan, yani genel kuruldan yasa geçtikten sonra yapılan ilk önemli toplantı. Bu nedenle önemli. Evet, yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti ancak yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmesi için biliyorsunuz yasanın birinci maddesinde tespit ve teyit mekanizması var. Sanırım Pervin Hanım'ın, Sayın Buldan'ın da açıklaması sürecin enfekte edilmemesiyle ilgili hususta bu birinci maddeyle ilgili. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu güvenlik birimlerinden gelen tespiti teyit ettikten sonra resmi gazetede kararını yayınlayarak bu yasa yürürlüğe girecek. Bu sebeple bu süreç uzarsa, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyit kararı resmi gazetede yayınlayıncana kadar geçen süre zarfında elbette ki provokasyona açık bir zaman diliminde bu süreç berhava edilebilir. Bu sebeple yapılan açıklama ve bu yönüyle yapılan görüşmenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Efendim, şimdi çok benzer bir açıklamayı yasanın mecliste kabul edildiği akşam parlamentodan çıkarken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaptığını görmüştük. Yani o da bu tip süreçlerin dezenfekte edilmeye daha önce müsait süreçler dezenfekte edilebileceğini söylemişti. Bugün yine benzer bir vurgu Pervin Buldan tarafından yapıldı. Bu endişenin altında yatan nedenler nedir sizce?
1: Şimdi tabii 42 yıldır çatışmayla geçen bir sürecin sonuna doğru geldik. Aslında ilk defa çözüm süreci bu kadar ciddi bir mesafe kat etti. Ve bugüne kadar da, yani Sayın Bahçeli'nin meclis grup konuşmasından bu yana da epey bir mesafe kat edildi. Yani bu sürecin bana göre iki önemli somut adımları: bir, mecliste kurulan komisyon ve akabinde oluşturulan rapor. İkincisi de o rapora istinaden genel kurulda kabul edilen milli dayanışma, toplumsal barışı güçlendirmeye dair yasa. Ama bu yasa diğer yasalardan farklı olarak bir ön koşula bağlı. Ön koşulda şu, az önce de ifade ettim. Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespitin yayınlanması ile ilgili husus. Bu yasanın yürürlüğe girme tarihi Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlı. Orta Doğu gibi bir ülkede, coğrafyada her gün işte çatışmaların, ölümlerin, provokasyonların olduğu bir coğrafyada, bir ülkede 40 yıldan fazladır süren bir çatışmanın sonlandırılmak istenmesinin son aşamasındayken bu temkinli yaklaşımın ortaya konulması bu coğrafyada bana göre çok daha makul, mantıklı ve doğru bir tespit. Sanırım bugünkü görüşmenin de temel konusu bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının geciktirilmeden hayata geçirilmesi resmi gazetede yayınlanmasıyla ilgiliydi. Hem Sayın Numan Kurtulmuş'un hem Sayın Pervin Buldan'ın ve birçok aydın yazar gazetecinin ve biz hukukçuların, baroların da bu yönde endişesi var. Haklı, yerinde bir endişe. Her zaman provokasyona müsait bir coğrafyada bunların enfekte edilmesi çok mümkün. O sebeple bu endişenin bir an önce gözetilerek Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bana göre çok acil, elzem bir durumdur.
0: Efendim şu da merak ediliyor. Şimdi yine tabii o yasaya göre oluşturulacak olan kurullar var. Yani bu süreci izleyecek işte ve neticesinde Milli Güvenlik Kurulu'na rapor edecek olan kurullar. Silah bırakma bu kurulların oluşturulmasının ardından mı başlayacak yoksa paralel şekilde mi devam edecek birbirine bu süreçler, o da merak ediliyor. Sizin düşünceniz ne bu konuda?
1: Bana göre yani bu yasa çıkmadan önce belli görüşmeler gerçekleştirilmiş. Aslında kat edilen bir mesafe de var. Sadece bunun yasal, hukuksal boyutu eksikti. Hukuksal zemini eksikti. Bir irade uyuşması söz konusu. Geliştirilen diyalog ve müzakere aslında yasa çıkmadan önce yapılan görüşmelerin bir sonucu olarak yansıdı. Milli Güvenlik Kurulu bugünden itibaren değil aslında. Belki bu yasa henüz çıkmadan önce de ilgili güvenlik birimlerinden, istihbarattan ve farklı birimlerden bilgi alarak örgütün silah bırakıp bırakmadığı noktasında bir tespit çalışmasına başlamış durumda diye düşünüyorum. Yani bu yasa meclise gelmeden önce de bunun görüşmesi, altyapısı hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten bu tahminimiz doğruysa, yasa daha meclise gelmeden önce bu yönlü tespit ve arayışlar, çalışmalar yürütülmüşse bu sürenin kısa bir süre içerisinde bu tespit ve teyidin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani yasa da yürürlüğe girdi. Bir yandan da öncesinde yapılan çalışmalar ve yasayla beraber paralel bir çalışmanın gerçekleştirileceğine dair aldığımız duyumlar da söz konusu. Umarım bu süreç demin de ifade ettiğim gibi çok uzamadan resmi gazetede yayınlanır. O sürecin sabote edilme ihtimali de ortadan kaldırılmış olur.
0: Şimdi bugün yine Sayın Buldan'la Sayın Sancar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme öncesindeki açıklamalarında bir ahim vurgusu vardı. Bu süreç boyunca aslında zaman zaman bu ekranlarda da konuştuğumuz siyasetçilerin yine toplumdan farklı kesimlerinde dile getirdiği bir mesele. Özellikle tabii ahim kararları deyince de akla Selahattin Demirtaş geliyor, Figen Yüksekdağ geliyor. Bu kararların uygulanmasına dair taleplerini de yine ifade ettiler o görüşme öncesinde. Siz yakın vadede mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili böyle bir adımın atılmasını bekler misiniz? Hem baro başkanı tabii hem bir hukukçu olarak.
1: Tabii Sayın Demirtaş aynı zamanda baromuzun üyesi. Biz birçok kez baro olarak ahim kararlarının uygulanması gerektiğini, bunun zorunlu olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yetkisini tanıdığını, bireysel başvuru yolunu kabul ettiğini ifade ettik. Ahim'in verdiği iki karara rağmen Sayın Demirtaş bugüne kadar tahliye edilmedi. Birçok siyasetçi aslında son kararla birlikte mahkemenin bu konuda yetkili olduğunu söyledi. Ancak mahkeme de bugüne kadar bu konuyu ele almadı. Aslında bu yasaya gerek kalmaksızın Sayın Demirtaş, yine benzer dosyalarda yargılanan Sayın Figen Yüksekdağ şimdiye kadar tahliye edilmeliydi. Ancak yapılmadı. Ben öyle tahmin ediyorum ki hem bu sürecin bir parçası olarak bu değerlendirilecek. Yani son çerçeve yasa olarak tanımlanan yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber sanki hem Figen Yüksekdağ hem Sayın Demirtaş bu yasadan istifade ederek tahliyesi gerçekleşecek. Böyle bir tahmin yürütebilirim. Ama AİHM kararlarının uygulanmasının pazarlık konusu yapılması, müzakere konusu yapılması doğru değil. Zaten bizim ülke olarak uluslararası yükümlülüğümüzün bir gereği, biliyorsunuz bu sebepten kaynaklı da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi birçok toplantıda Türkiye'ye çeşitli önerilerde bulundu. Bu noktaya gelmemeliydi. Ama bu noktaya geldikten sonra da yasa bir an önce yürürlüğe girerse, sanırım Selahattin Demirtaş'ın avukatı da bir açıklama yapmıştı. O açıklamada da ve ben de aynı kanaatteyim. Yine Sayın Figen Yüksekdağ ve benzer dosyada yargılanan diğer kişilerle ilgili yasadan yararlanma koşulları mevcut. Öyle tahmin ediyorum ki bu yasa gözetilerek tahliyeleri gerçekleştirilecek.
0: Şimdi şunu da merak ediyorum Sayın Güleç. Yani Selahattin Demirtaş siyasi hayatı boyunca Türkiye'de toplumun çok farklı kesimleriyle de iletişim kurabilen, takip edilen, söylediklerine dikkat edilen bir siyasetçiydi. Böyle bir terörsüz Türkiye süreci ilerletilirken onun serbest kalıp tekrar bir şekilde siyasete dahil olması süreç açısından nasıl bir etki yaratır sizce?
1: Şimdi tabii bu terörsüz Türkiye, tırnak içinde ifade ediyorum, ya da şiddetten arındırılmış bir Türkiye. Eğer bu sadece bununla yeterli kalırsa, sanırım siyaset yapma zemini de oluşmamıştır. Yani aslında bu söylemi demokratik Türkiye'ye doğru bir söylem ve içerikle zenginleştirmek gerekir. Sayın Demirtaş Türkiye'de yıllarca aktif siyaset yaptı. Halkta karşılığı olan güçlü bir siyasetçi. Sürece dair desteklerini de birçok kez ifade etti. Ben Sayın Demirtaş'ın tahliyesinden sonra yasadan kaynaklı işte 2 yıl 3 yıl gibi bir siyaset yasağı ya da halktan siyaset yapma hakkından mahrum bırakılma durumu söz konusu. O süreler geçtikten sonra ya da o süreler mevcutken bile siyasete dahil olacağını düşünüyorum. Aslında toplumun da Sayın Demirtaş gibi, Sayın Figen Yüksekdağ gibi, Sayın Selçuk Mızraklı gibi, Sayın Osman Baydemir, Sayın Fırat Anlı ve birçok siyasetçi gibi siyasetçilere ihtiyaç var. Bunlar siyaset yaptıkları için bugün cezaevindeler ya da yurt dışında kalmak zorunda kaldılar. Ben bu yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber bu söylediğim siyasetçilerin, Sayın Demirtaş başta olmak üzere, aktif siyasete döneceklerini düşünüyorum.
0: Şimdi zaman zaman tabii dile getirilen itirazlar da var. İşte yani mecliste İYİ Parti bu itirazı sürece karşı hani dile getirdi. Buna muhalefet etti. Zaman zaman toplumda yine siyasetçilerden, bazen akademisyenlerden, farklı kesimlerden sürece yönelik itirazlar olduğunu görüyoruz. Hani bu itirazların içeriğini belki birazdan konuşuruz ama bir tartışma ortamının da giderek ortaya çıktığı ve büyüdüğü görülüyor. Özellikle yasa meclise gelip mecliste onaylandıktan sonra. Meselenin özünde tartışılır hale gelmesi size neler düşündürüyor? Önce onu sorayım.
1: Evet, tabii ki sonuçta siyasetin meclisten geçen bir faaliyetle ilgili, bir yasama faaliyetiyle ilgili eleştiri hakkı kuşkusuz var. Düşüncelerini partinin tüzüğüne göre, parti programına göre ifade etmek durumunda. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir. Belki çok elimde veri yok ama meclis tarihinde ender görülen bir durum söz konusu. 467 kabul oyu var. Bu azımsanacak, küçümsenecek bir durum değil. Aslında bu milli iradenin tecelli ettiği mecliste güçlü bir mutabakat olduğunu gösteriyor bizce. Bu mutabakat önemli ama kuşkusuz bu sürece dahil olmayan milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonuna da destek sunmayan bir yeni parti gerçeğini hepimiz biliyoruz. Başından itibaren sürece İYİ Parti gerçeğini hepimiz biliyoruz. İYİ Parti başından itibaren sürece destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. İtirazlarını yine bu minvalde yürütüyorlar. Aslında bu itirazların çoğunun da çok güvenlik paradigmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'nin aslında gerçek bir barışa ihtiyacı var. Bu son 2 yıldır yürütülen çalışmalar da bunun göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de yine İmralı'da bu sürece çok ciddi destek veren, kriz döneminde de krizi çözmeye çalışan Sayın Öcalan da çok güçlü bir iradeyle bu süreci sahiplendiler. Aslında meclisteki bu mutabakat ya da bu uzlaşmanın halk ayağı da var. Halkta da ciddi bir kabul var. Ben Diyarbakır'dayım. Bu yasadan sonra da görüştüğümüz, konuştuğumuz sivil toplum örgütü temsilcileri var, siyasetçiler var, halktan insanlar var. Herkes bu sürecin gerçekten destekçisi durumda. Umarım bu destek gittikçe büyür ve bu yasadan sonra da toplumun bu desteğiyle demokratik bir Türkiye'nin inşası noktasında da bir mesafe alınır. Ben onların itirazını demokratik bir hak olarak görüyorum ama bana göre güvenlik paradigmasından kurtulup daha demokratik ölçülere göre yöneltilen bir eleştiri belki daha makul, anlaşılabilir bir eleştiri olabilir.
0: Şimdi NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de aramıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün DEM Parti heyetiyle yaptığı, Beştepe'de yaptığı görüşmeyi konuşarak başlamıştık. O görüşmenin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada aslında süreçle ilgili bir mesaj da verdi. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz dedi. Hem bu açıklamayı sormak istiyorum hem de tabii DEM Parti heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin önemine dair neler düşündünüz?
2: Şimdi çıkan yasa parlamentoda tarihi bir rekorla, bir oy oranıyla kabul edildiği için bunun siyasi ve toplumsal etkilerini göreceğiz zaman içerisinde. Bu kadar yüksek bir kabul doğrusu çok beklenmiyordu. 400'ün üzerinde bir kabul bekleniyordu ama 467 gibi bir rakam beklenmiyor. Bu neye tekabül ediyor? Parlamentoda temsil edilen partilerin %83-84 o civarlarda bir rakama temsil ediyor ki bu neredeyse toplumun bütün kesimini temsil eden bir oy oranı diyebiliriz. Dolayısıyla bu siyaseten bir takım şeylere etki edecektir. Ne gibi? İttifak yapılarına etki edebilir. Siyasette ilişki biçimlerine etki edebilir. Siyasette bazı kulvarların değişmesine etki edecektir. Bunun kısmi olarak görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la DEM heyetinin görüşmesi yeni değil. Daha önce de bu görüşmeler yapılmıştı biliyorsunuz. Ama belki bundan sonra daha sık bu konuyla ilgili görüşmeler bekleyebiliriz. Ya da daha farklı görüşmeler, buluşmalar da bekleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığının ya da AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu çıkan sonuçtan son derece memnun olduğunu biliyorum. Bunu da konuşmalara yansıtıyorlar sık sık. Projeyi yürüten güvenlik birimlerinin çıkan sonuçtan memnun olduğunu ve bu süreci özellikle de silahsızlanma sürecini pozitif etkileyeceğini de ifade ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye sürecini bitirmiş, artık Milli Dayanışma bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Yani yasa çıktı. Bundan sonraki aşamayı artık Terörsüz Türkiye diye anmayacağız. İkinci bir aşamaya geçtik. Milli Dayanışma Yasası adı da öyle olduğu için bir milli dayanışma sürecine girmiş oluyoruz. Şimdi bu milli dayanışma sürecinde bütün siyasi partilerin, aktörlerin, kanaat önderlerinin, kamu görevlilerinin üsluplarına, konuşmalarına yansıyacaktır. Bir milli dayanışma süreci yaşıyorsak eğer, buna destek olmak için herkes bir takım çaba içerisine girecektir. Bunun ilk adımını İçişleri Bakanlığı'nda gördük. İçişleri Bakanlığı tüm valileri ve mülki yöneticileri bir araya getirerek süreçle ilgili bilgilendirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantılara katılarak sürecinde önemli aktörlerinden biridir Numan Kurtulmuş. Özellikle komisyon sürecini son derece başarıyla yürüttü. Şimdi meclisin çıkardığı bu kanunun sahada yansımalarını göreceğiz. Bunu Milli Savunma Bakanlığı gündemine aldı, açıklama yaptı. Biz bu konuya işte şöyle davranacağız, destek verdiğini açıkladı. Bütün birimlerinin konuya duyarlı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu aşamalar kritik aşamalar. Özellikle yasadan sonraki ilk süreçler biraz da hassas. İnsanların bir kısmının kanunu tam anlamadığını da görüyorum. Sokakta bizi tanıyanların sordukları sorulardan, verdikleri tepkilerden, hani kanun tam olarak neyi ifade ediyor anlamadıklarını görüyorum. Kemal Bey, bu da normal.
0: Kemal Bey,
2: bir konu çünkü.
0: Bir ek yapabilir miyim tam burada size? Yani onu benzer bir soru soracaktım çünkü sizin şimdi biraz girdiğiniz konuya dair. Hani biz tabii iki senedir neredeyse bu meseleyi hep tartışıyoruz, konuşuyoruz ama sanki yasa meclise gelip meclise de kabul edildikten sonra kamuoyunda çok daha mesele tartışılır hale gelmiş gibi duruyor, değil mi?
2: Şimdi Burak Bey, hatırlarsanız ben bu sürecin 3 aşaması olduğunu hep ısrarla söylüyorum. Hukuki aşaması, siyasi aşaması ve toplumsal etki aşaması. Şimdi biz toplumsal etki aşamasına doğru giriyoruz. Yani siyasi ve toplumsal etki aşaması alanındayız. Bu ne demek oluyor? Çıkan kanun vatandaş duydu. Kanun resmileştiği için yayınlandı ve vatandaş şimdi bunu anlamaya çalışıyor. Yani süreci en duyarlı isimler bile, kişiler bile bu kanunun tam içine nüfuz etmiş sayılmaz. Yani biz bile bu konuyu yıllardan beri, yani uzun süreden beri tartışmamıza rağmen, hani kanun bunu kapsayacak mı, şunu etkileyecek mi, bu olacak mı diye tartışıyoruz. Bu doğal. Dolayısıyla hem İletişim Başkanlığı'nın, hem İçişleri Bakanlığı'nın, hem hükümetin bu konuyla ilgili bilgilendirici, aydınlatıcı çalışmalar yapacağını biliyorum. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Zannediyorum dünden beri de AK Parti'nin önemli aktörleri ekranlara çıkıyor. Bizim ekrana da İçişleri Bakanı çıkarak oldukça önemli açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanı çıktı, başkan vekilleri çıkıyor. Bu süreci daha da artmış göreceğiz. Yani böyle de olması lazım. Biraz siyasi aktörlerin bu konuyu anlatması lazım. Yani biz gazetecilerden ziyade siyasi aktörlerin bu konuyu daha fazla televizyonlarda dile getirmesi. Hatta bana göre teşkilatı olan partilerin, yani MHP gibi, ki MHP bunu yaptı, AK Parti gibi, sürece destek veren DEM Partisi gibi diğer partilerin teşkilatlar aracılığıyla da vatandaşlara bunu anlatması lazım. Şimdi bu şöyle olmuyor. Yani bir kere anlattık, çıktık televizyona. Bu bir kereyle yeterli kalmaz. Sadece televizyonla yeterli kalmaz. Sadece sosyal medyayla da yeterli kalmaz. Bu hassas bir konu olduğu için bunu çok sık anlatmak lazım. Çok sık dile getirmek lazım. Ve bununla ilgili de bir takım sosyal aktiviteleri öne çıkartmak lazım. Ne gibi? Mesela yarın pazar günü İçişleri Bakanı Diyarbakır'daki futbol maçına gidecek. Erzurumspor Diyarbakır spor maçına. Çok iyi bir çalışma olacaktır bu. Yani orada Süper Lig'e çıkan iki yeni takımın, Ahmetspor ve Erzurumspor'un maçında İçişleri Bakanı'nın bulunması, bana sorarsanız başka siyasi partilerin gitmesinde de, liderlerin gitmesinde de fayda olabilir. Tam sürecin üstüne geldi, önüne geldi. Bir tarafta son derece milliyetçi bir ilimiz, bir tarafta Kürtlerin yoğun yaşadığı ilimiz, bunların maçının futbolu, dostluk, kardeşlik ve milli dayanışmaya katkı sağlaması için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu gibi etkinlikleri ve faaliyetleri arttırmakta fayda var. Ne kadar çok bu tür jestler yapılırsa, ne kadar çok bu tür aktiviteler yapılırsa, sorun daha iyi anlaşılır, toplumda daha iyi görülür. Ama siz de belirttiğiniz gibi toplum henüz bunun tam ne manaya geldiğini tam olarak anlamış değil. Bu da normal. Bunu sıklıkla anlatmak lazım.
0: Peki efendim, bir reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece, İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Süper Lig'e yükselen 3 takımın yönetici ve sporcularını kabul etti. Erdoğan'ın kabulde verdiği mesajlar geliyor ekrana.
1: Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir. Ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli mesajlar verdi. Kupa kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Ancak hiçbir kupanın barış ve huzurdan kıymetli olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın sporculara ve tribünlere bir çağrısı da vardı.
1: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
2: Süper Lig'in 3 yeni takımı Ahmetspor, Erzurumspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün yöneticileri ve sporcuları Beştepe'deydi. Erdoğan mesajlarını o kabulde verdi. Bölgede yaşananları hatırlatan Erdoğan, huzur ve barışın önemine dikkat çekti.
1: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor.
2: Kabulde Süper Lig'in 3 yeni takımı Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti.
0: Milliyetçi Hareket Partisi süreç yasasının kabulünden sonra terörsüz Türkiye türküsü hazırladı. Kardeşlikten yüce büyük servet yok mesajı verilen türküyü paylaşalım.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin önündeki hedeflerin büyük olduğunu belirten Bakan Gürlek, devletten daha güçlü bir yapı yoktur dedi.
1: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Trabzon'dan verdi. Adaletin 100 yılı hedefiyle çalışıyoruz diyen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.
1: Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
2: Bakan Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
3: Özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı baz savcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
0: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Bugün Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak etkinlik hakkında AK Parti yöneticileri bilgi verdi.
4: AK Parti'nin Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Son durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütgen'le birlikte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte drone ve mapping gösterileri de olacak.
5: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası. Bunun adına özel miting dedik. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik.
4: Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
6: Hem partimiz tarihi açısından hem de demokrasi tarihimiz açısından çok tarihi bir konuşmayı, bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah yarın kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
4: AK Parti 25. yılı etkinliğine özel madalyon hazırlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş plağa basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllar boyunca siyasetimizin yol haritasını aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
4: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
7: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. yurtdışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
7: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
0: Organize suç örgütünün iki lideri Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Erdoğan Aykut hakkındaysa yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten bulunuyordu. Bakanlık açıklamasında organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar ifadesine de yer verildi. Giresun'da çarşamba günü dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış, anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin 20 yıl sonra köylerini ziyaret ettiği, piknik sonrası ise İstanbul'a dönmeyi planladığı öğrenildi.
4: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
8: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
4: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
0: Adana'da çarşamba günü 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılmıştı. İki çocuktan acı haber geldi. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan Nehri'nde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Ekipler nehir ve çevresinde botla arama yaptı. Drone'la bölge tarandı. Dalgıç polisler de nehirde arama yaptı. Çocuklar kaybolduktan iki gün sonra acı haber geldi. İki çocuğun da cansız bedenleri bulundu. 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Katilin firarda olduğu süre boyunca Nilda Müge Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldığı, hatta öldürdüğü kadının

0: taşımış buraya.
1: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
2: Adamlarla oturmuş sohbet etmiş ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
1: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
3: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim, silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
1: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
0: O uzaklaştırma sadece bir kağıt, başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık, ertesi günü serbest bıraktılar.
4: Nasıl yapmışlar gene? Aynı şey benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değeri verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
1: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim şarkısının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandığı müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Sanatçı hakkında bu sefer de Haleylim şarkısıyla inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirdi. Başsavcılık olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği de öne sürüldü.
6: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünlerde taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
7: 3, 4, 5.
6: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
8: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
9: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altın ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafiner olarak. Arkasına sertifikasını koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
6: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çektiği, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
5: Küçükçekmece'de bir restorana motosikletle gelen bir kişi ateş açtı. Saldırıda bir iş yeri sahibi ve bir müşteri yaralandı. Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan iki katlı restorana motosikletli bir kişi geldi. Motosiklet kaskıyla restorana giren saldırgan önce üst kata çıkarak bir müşteriyi silahla yaraladı. Ardından alt kata inerek iş yeri sahibini yaraladı. Sonra restorana geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ihbar üzerine olay

0: Yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Balıkesir'in iki farklı noktasında orman yangını çıktı. Edremit'te alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Her iki yangında kontrol altına alındı. İlk yangın haberi Balıkesir Edremit'ten geldi. Kadıköy Fatih Mahallesi Kaz Dağları eteklerinden alevler yükseldi. Bölgede rüzgarın hızı 70 kilometreydi. Alevler hızla yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Alevlere 9 uçak, 6 helikopterle karadan çok sayıda işçiyle de müdahale edildi. Bazı binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangınla evlere metreler kala kontrol altına alındı. Bazı evlerde kısmi hasar meydana geldi. Edremit'te söndürme çalışmaları sürerken bu kez Dursunbey ilçesinden alevler yükseldi. Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Alevler kontrol altına alındı. İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor ancak çalışmalar sırasında ciddi aksaklıklar da yaşanıyor. Özellikle bitişik nizam apartmanlar risk altında. Son örnek Bahçeli Evler'den, yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayanların tekrar evlerine dönebilmesi bu haliyle çok zor görünüyor.
1: Altı katlı yapı kentsel dönüşüme girdi. İş makineleri çalışmaya başladı. Ancak çalışmalar beklendiği gibi ilerlemedi. Binadan kopan parçalar metrelerce ileri savruldu. Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
2: Bu noktada bulunan apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
1: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
3: Baktım binamın duvarının kenarında iki tane içeriye doğru yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış. İster istemez halılar. Benim altımdaki dairede biraz daha fazla hasar var.
4: Yıkımı izliyorduk, dışarıdaydım çocukla beraber. Sonra birden makas denen bu araç en baştaki koluna vurmasıyla beraber komple 4 kat birden çöktü. Çökerken de en sağdaki kolon koparak benim oturduğum daireye girdi. Yatak odası yerle bir oldu benim. Mağduriyet yaşamasın diye her şeyi kaçıracağız dediler.
1: Uzmanlar bu tip yıkımlar için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
5: Bu talihsiz olayın olduğu yerde de bitişik nizam bir bina. Tabii burada yıkım metotları yıkımdan önce belirlenmeli. Kesme metoduyla olabilir. Binanın dışı perdeleme sistemle kapatılarak çevreye zarar engellenebilir. Ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
1: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin altyapı çalışmalarına destek olmak için finansman paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
6: Asya Kalkınma Bankası ve işte diğer çözüm ortaklarımızla birlikte yaklaşık 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
7: Belediyelerin çevre altyapısı ve sürdürülebilirlik çalışmaları için yeni finansman desteği yolda. Destek paketini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Kurum, COP31 yolunda iklim dirençli şehirler kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programında konuştu.
6: Şu net, kentsel dirençlilik afet yönetimiyle iklim değişikliğini ayırmaz. Aynı vizyonun parçası olarak görür. Bunun için de dirençli şehirleri COP31'de ana başlıklarımızdan biri haline getirdik.
7: Bakan kurum 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11'inden edindikleri tecrübelerle hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konutlarda şehirleri afetlere dirençli hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. COP31 eylem gündemini temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, sıfır atık gibi toplam 10 başlık üzerinden belirlediklerini söyledi.
6: Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız.
7: Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
0: Miras kalan arsa veya evin satışı sorunlara yol açabiliyordu. Süreç mahkemeye taşınıyordu. Yeni düzenlemeyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış ilk önce aile içinde yapılacak.
8: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı. Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
9: İcra İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçılar, mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
8: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
9: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmasını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek, bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
0: Yükseköğretimde öğrenci affı için başvurular başladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurması gerekiyor. YÖK'ten yapılan açıklamada 9 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda yer alan öğrenci affına dair usul ve esaslar belirlendi. 4 aylık başvuru süresi 9 Aralık'ta mesai bitiminde sona erecek. Mücbir sebepler nedeniyle başvuramayanlar sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle başvuruyu kaçıranların ise heyet raporlarını 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekiyor. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ilgili programın birinci öğretimine aktarılacak. Programı sonradan kapatılan öğrenciler de kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla eşdeğer programlara aktarılabilecek, gerekli şartları sağlayanlara yatay geçiş hakkı da verildi. Kültür sanat gündeminde öne çıkan haberlerden derlediğimiz turla veda edeceğiz. Saat başında tekrar buradayız.
10: Atatürk Kültür Merkezi yaz akşamlarını sinemayla buluşturuyor. 14 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek açık hava gösterimlerinde La La Land'den Interstellar'a, The Dark Knight'dan Kelebeğin Rüyası'na farklı türlerden filmler izleyiciyle buluşacak. Tüm gösterimler saat 20'de başlayacak.

0: Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, sağlık sorunları nedeniyle yakın zamanda vermeyi planladığı tüm konserleri iptal etti. Kalp operasyonu geçiren 81 yaşındaki sanatçı, doktorlarının tavsiyesi üzerine en az 4 hafta boyunca sahneye çıkamayacak. Bir ay önce sahnede rahatsızlanan Grammy ödüllü müzisyen, sağlık sorunlarına rağmen emekli olmayı planlamadığını açıklamıştı. The Office dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Lucy Davis, 4. evre meme kanserine yakalandığını duyurdu. Teşhisin 1,5 yıl önce konulduğunu belirten 53 yaşındaki oyuncu, hastalığın kemiklerine yayıldığını ve kemoterapi için geç kalındığını açıkladı. Davis yaptığı paylaşımda, "Hayatımın geri kalanını dolu dolu yaşamaya çalışıyorum," dedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Yakın plan devam ediyor.
8: NTV'de yakın plan devam ediyor. Bu akşam NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç'le birlikte süreci konuşuyoruz. Şimdi Sayın Güleç, az önce Kemal Bey'le biraz meselenin toplumsallaşması üzerine de konuşmaya başladık. Diyarbakır'dan bakıldığı zaman, neticede halkla da sürekli berabersiniz, insanlarla temas halindesiniz. Süreci olan toplumsal desteğe dair nasıl bir tablo ortaya çıkıyor sizce?
9: Ya, bu süreç başlarken evet halkta daha böyle temkinli bir iyimserlik hali vardı. Süreç devam ettikçe Şubat çağrısı 11 Temmuz'da örgütün sembolik olarak örgüt mensuplarının silahlarını yakması, yine mecliste kurulan komisyon bu sürecin halk tarafından benimsemesi gibi bir sonuç doğurdu. Diyarbakır için ve bölge için sürece desteğin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, yasa zaten kendisi çok teknik bir konu. Hukukçular daha iyi yorumlayabilir, açıklayabilir. Evet, yasanın neler getireceği, neler getirmeyeceği, eksik bıraktığı yerler neler, halk tarafından bunlar bilinmeyebilir. Ama özetle şunu söylemek mümkün. Aslında bu yasa PKK'nın tasfiyesi ve PKK'nın silah ve mühimmatları teslim etmesi halinde belli şartlar dahilinde yasadan yararlanarak toplumsal yaşama dahil olması demektir. Yani şiddetin sonlandırılmasını sağlayacak bir düzenleme. Yani bunu hukuken bu şekilde özetçe ifade edebiliriz. Ama sadece bu yasayla yetinirsek bu da bana göre eksik kalır. Evet, halk bu yasayı benimsiyor. Eksiklerine rağmen benimsiyor. Çünkü 42 yıldır devam eden bir silahlı çatışma, çatışmalı süreç, belki de hani savaş boyutlarına kadar varan ağır sonuçlar doğurdu. Hak ihlalleri yaşandı. Köyler boşaltıldı. Can ve mal güvenliği ortadan kalktı. Yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili işkence ve kötü muamele yasağının ihlaliyle ilgili ciddi sonuçlar doğurdu. Yine bir cezasızlık politikası bölgede hakim hale geldi. Şimdi halkın bundan sonraki beklentisi aslında bu şiddeti doğuran olguların ortadan kaldırmasını sağlayacak. Yani deyim yerinde ise eğer bu yasa bir negatif barışı sağlamak ise bunun pozitif barışa evrilmesini gerçekleştirecek adımların, yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Halkın hem sürece sahip ve destek çıkmasının bir nedeninin de yeni yasalarla pozitif barışa doğru Kürt meselesinin demokratik çözümünden tutalım. Geçmişte yaşanılan hak ihlallerinden kaynaklı mağdurların adaleti gerçekleştirmek adına geçmişle yüzleşmenin sağlanmasına dönük beklentileridir. Faili aydınlatılmamış, yargı önüne çıkarılmamış cinayetlerin aydınlatılmasıdır. Cezasızlık politikası sonucu yaşamını yitiren gazetecilerin, yazarların, baro başkanımız gibi Tayyip Elçi cinayetinin faillerinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Yani bölgede sürecin daha fazla kabul görmesinin bir nedeni de bundan sonra yapılacak düzenlemelerle ilgili beklentileridir diye ifade edebilirim.
8: Hı hı. Kemal Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi birincisi terörün ortadan kalkmasının, şiddetin ortadan kalkmasının Türkiye'ye neler kazandıracağını, bu süreçlerin Türkiye'ye neler kaybettirdiğinin yeteri kadar anlatıldığını düşünüyor musunuz bu son dönemde? İkincisi, şimdi itirazlar var, insanların güvensizliği var. Kimi, bazı kesimler ben iktidara güvenmiyorum diyor. Bazı kesimler ben örgüte güvenmiyorum diyor. Bu güven problemi yaşayan insanların bu sorununun nasıl aşılabileceğine dair fikirleriniz var mıdır?
10: Şimdi sorunuza geçmeden önce Abdülkadir Bey'in ifade ettiği bir kavrama itiraz etmek istiyorum. Daha önceki programlarda ya da benzer kavramlı, aynı kavramı duydum. Şimdi negatif barış ve pozitif barış ayrımı yapılıyor. Ben bunu doğru bir kavramlaştırma olarak görmüyorum. Yani barışın negatifi olmaz, barışın pozitifi olmaz. Barışın başlangıcı olur, barışın tamamlanması olur gibi şeyler söyleyebiliriz ama negatif barış kendi başına çok birbiriyle çelişkili bir şey. Yani barış negatif olmaz. Barış iyi bir şeydir, yani pozitiftir kendisi. Ama barışın süreci tamamlanması, daha da genişlenmesi, genişlemesi konularında fikir yürütebiliriz. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Özellikle Abdülkadir Bey'e de ifade etmek isterim. Şimdi biz Türkiye olarak silah bırakma ve PKK'nın tasfiyesi sürecini yürütüyoruz. Yani devletin şu andaki birinci aşamadaki projesi böyle gözüküyor. Yani örgüt tasfiye etsin kendisini, silahlarını da teslim etsin. Ben de onlardan suça karışmayanlarla ilgili işte bu kanunu çıkarttım. Onların bir kısmını toplumsal yaşama katacağım. Bununla ilgili düzenleme, kanun düzenleme yaptım. Şimdi bu bir silahsızlanma ve terörü bitirme süreci. Şimdi eğer bizim Türkiye olarak Kürt sorunuyla ilgili problemlerimiz varsa, yani 40 yıldan beri konuştuğumuz o meselenin hala halledilmesi gereken konuları, maddeleri varsa bunu da konuşmalıyız elbette. Ama bu sonraki bir aşama. Şimdi burada biraz daha fazla DEM Partisi'ne ve biraz da PKK'ya daha fazla iş düşüyor şu anda. Ne demek istiyorum? Bu silahsızlanma ve tasfiye sürecini bir kere tamamlayalım hızlıca. Ondan sonra silahların olmadığı bir ortamda her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Yani Kürt sorunu dediğimiz konuyla ilgili tartışacağımız zaten çok fazla da bir madde kalmadı bana göre. Birkaç tane madde var ki bunları rahatlıkla tartışabiliriz. Ama birbirine karıştırmayalım. Olayı başka taraflara atlatmayalım benim kanaatim. Şu somut olan önümüzdeki projeyi, yani silahsızlanma ve tasfiye sürecini tamamlamak için daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. O yüzden mesela DEM Partisi'nin daha fazla PKK'ya çağrı yapmasını bekliyorum ki şu ana kadar aklımda kalan DEM Partisi'nden PKK'ya yönelik, yani süreci baltalamayın, sürece destek verin, silahsızlanmayı arttırın gibi bir çağrı da doğrudan bir çağrı da doğrusu aklımda değil. Yani yapmışlarsa da ben atlamış olabilirim belki. Şimdi bu proje başından beri adım atarak ilerleme şeklinde olduğu için, yani ben bir adım atıyorum, Burak Bey sizin söylediğiniz o güvensizlik meselesini bertaraf etmek için karşılıklı adım atılarak süreç devam ediyor. Yani her bir adım bir güven mesafesi oluşturuyor. Devlet bir adım atıyor, örgütten bir adım bekliyor. Örgüt bir adım atıyor, devletten bir adım atıyor ve şu ana kadar bu adımlar devam etti. Zor bir süreç, kolay bir şey değil, evet katılıyorum. Ama kafamızda yıllardan beri yaşadığımız, yani birinci çözüm süreci de dahil olmak üzere yaşadığımız bir takım problemler bir travmatik etki yarattı. Bunu da bu gerçeği de kabul ediyoruz tabii ki. Güvenlik birimlerinde var bu, vatandaşta var bu, siyasilerde var bu. Bunu aşabilmenin yolu, devlet böyle bir mekanizma kurmuş. Adım adım ilerleme teorisi diyelim ya da yöntemi diyelim. Şimdi bu süreci, silahsızlanma meselesini tespit ettiğinde güvenlik birimleri ve gerçekten de sahada bu silahlar teslim edildiğinde, ondan sonra parlamentoda istediğimiz her şeyi tartışabiliriz veya bu ekranlarda her şeyi tartışabiliriz. Şimdi sorunuza gelecek olursam kısaca hemen belirteyim. Bunu çok anlatmamız icap ediyor. Yani yeterli eksik anlamında söylemiyorum ama daha fazla anlatmamız gerekiyor. Biz geçen sene NTV olarak hatırlarsanız Eruh ilçesinden başlayıp Gabar Dağı'na kadar, Yüksek Ova'dan başlayıp Cudi Dağı'na kadar o bölgelerin tamamını dolaşmıştık ve yayınlar da yapmıştık oradan. Son derece büyük bir destek var. Her yerde büyük bir güvenlik var. Turizm gelişmiş. İnsanlar son derece huzur içerisinde. Şimdi kaygılı olan taraf, soru işaretleri olan taraf biraz da batıdaki, İç Anadolu'daki illerimiz. Yani Türklerin daha fazla yoğun olduğu yerlerdeki insanlar biraz daha kaygılılar. Evet, Abdülkadir Bey'in yaşadığı Diyarbakır'a da gittim. Orada da son derece pozitif, olumlu, çok yoğun bir destek var. Ama Sakarya'ya da bakmamız lazım, Yozgat'a da bakmamız lazım. İzmir'e de, Trakya'ya da, hani hepsini birlikte hedef kitlemiz olması lazım. Yani bir iletişim çalışması yapacaksak, bir anlatma çalışması yapacaksak, bu konu kanunu vatandaşlarımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz ya da bu sürecin vatandaşlarımıza faydası daha iyi ne olabilir, bu konuları bütün illerimizi kapsayarak, bütün kesimleri kapsayarak anlatmak gerekir ki bu da bir süreci beraberinde getiriyor. Ama hani Allah nazardan saklasın diyelim, şu ana kadar son derece olumlu gidiyor. Özellikle parlamento güvenlik birimleri üzerine düşenleri yaptı, yasa çıktı. Süreç ilerliyor. Ha şimdi toplumsallaşma aşamasında bana göre mesela sivil toplum örgütlerine de çok iş düşüyor. Sadece hükümet yetkilileri, sadece siyasi partiler bu konuyu anlatmamalı. Mesela STK'lar, üniversiteler, akademisyenler, aydınlar, gazeteciler, devletten bağımsız olarak toplantılar düzenlemeliler, devletten bağımsız olarak süreci destekleyici açıklamalar yapmalılar. Yani her şeyi de Ankara'dan, külliyeden, iktidardan, hükümetten, ne bileyim yetkililerden beklememek lazım. Sivil toplum örgütlerine de bana göre çok iş düşüyor şu anda. Toplum bir bilgi ihtiyacı var. Bu bilgi ihtiyacını sadece hükümetin iletişim başkanlığı sağlayamaz ya da onun üzerine koymamak lazım. Hepimizi ilgilendiren bir konuysa bu. Bütün toplum kesimlerini ilgilendiren bir konuysa ki öyle, hep birlikte ayrı ayrı bağımsız, otonom hareketlerde bulunarak bu sürece destek verecek, bu süreci iyi anlatacak çalışmalar yapabiliriz.
8: Şimdi Abdülkadir Bey, Sayın Öztürk az önce biraz bahsetti. Bu hafta sonu ligler başlıyor ve Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçı var. İki takım da bu sene Süper Lig'e çıktılar. Hani zaman zaman NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın haberlerini ekrana getiriyoruz. Büyük bir heyecan ve coşku da var anlaşılan o ki Diyarbakır'da Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle alakalı. Şimdi bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında bu konuya değindi. Biz bu maçın iyi yönetilmesi durumunda terörsüz Türkiye'ye hizmet edeceğini düşünüyoruz dedi. Biz de bu maça spor bakanımızla gideceğiz dedi. Hani tabii hep arzu edilen sporun birleştirici olması, futbolun birleştirici olması. Ama maalesef zaman zaman bunun aksi örnekleri olduğunu da görüyoruz. Hani bu noktada sizce nelere dikkat edilmeli? İstenildiği yönde bu işin gitmesi için neler yapılmalı? Ne dersiniz?
9: Bu sorunuza cevap vermeden önce özellikle Sayın Kemal Öztürk'ün o eleştirisine küçük bir tabii cevap vermek istiyorum. Aslında negatif barış kavram olarak negatif bir olumsuzluğu belki çağrıştırıyor ama sonuçta çatışma çözümüyle ilgili bir terminoloji. Bu uluslararası alanda da kullanılan bir terminoloji. O sebeple hukuki bir terminoloji. O nedenle kullanmıştım. Yani bu işin özü sizin söylediğiniz silahsızlanma ve tasfiye ya da uluslararası literatürde çatışma çözümleriyle ilgili silahsızlanma, terhiz veya entegrasyon dediğimiz süreç, yani fiziksel saldırıların ortadan kaldırılması, durdurulması olarak özetlenebilir. Bunun en iyi örneği aslında Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta bugün bir negatif barış sağlanmış, bir çatışma ortamı yok ama henüz kesin pozitif barış gerçekleşmemiştir. O anlamda kullandım. Sporla ilgili aslında bugün bir vesileyle Sayın İl Valimize, Emniyet Müdürümüze de uğramıştık. O konuşma, o sohbet sırasında bu da gündeme gelmişti. Evet, Sayın İçişleri Bakanı'nın gelmesi çok kıymetli. Yine Gençlik Spor Bakanlığı'nın maça iştirak etmesi oldukça önemli. Bugün yine Ahmet Spor Başkanımız Sayın Dahit Deren'le Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin maçlara da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Emniyet, valilik ve kent olarak elbette 1500'e yakın Erzurumspor taraftarı bekleniyor. Diyarbakır misafirperver bir kent. Onları iyi ağırlayacağını düşünüyorum. Provokatif olaylara neden olmamaları için hem güvenlik birimleri hem halk hem taraftar grupları dikkatli olmalılar. Tam tersine aslında bunu çerçeve yasanın yasallaştığı, resmilik kazandığı bir dönemde belki de bunu barışa vesile kılacak bir anlayışla gelen taraftar grubunu karşılamak lazım. Geçmişte tabii ki bazı olumsuzluklar yansıdı. Bunun hem taraftar grubuna düşen yükümlülükleri var, hem kulüplere düşen bazı yükümlülükleri var. Umarım her iki kulüp de, taraftar grupları da ve biz Diyarbakır halkı olarak bu süreci herhangi bir provokasyona mahal vermeden tamamen futbolun kardeşlik olduğunu, futbolun barış olduğunu benimseyerek, içselleştirerek bir maç, bir müsabaka ile karşılaşırız. Bu konuda ben hem Diyarbakır'ın bu konuda çok hazırlıklı olduğunu, resmi kurumlarında, valiliğinde, emniyetinde, belediye başkanlarımızın da çok duyarlı olduğuna tanıklık ettim. Umarım bu hassasiyet sahaya da, futbola da, taraftar gruplarına da yansır. Barışa bir katkı olur diye düşünüyorum. Biz elimizden, bir sivil toplum örgütü olarak elimizden geleni yapacağız. O gün biz de maçta olacağız. Umarım aynı duyarlılık taraftar gruplarında ve maçı izleyenlerde de oluşur.
8: Şimdi Abdülkadir Bey'in söylediği gibi bugün Beştepe'de Süper Lig'e çıkan takımların yöneticileri ve sporcuları vardı. 3 takım: Erzurumspor, Ahmetspor ve Çorum Futbol Kulübü. Kemal Bey, yani tesadüf olduysa da dikkat çekici bir tesadüf değil mi?
10: Tesadüf değil tabii ki. Yani bence güzel bir planlama olmuş. Şimdi Çorum'da mesela son derece milliyetçi damarları oldukça güçlü illerimizden biridir, Erzurum gibi. Şimdi Diyarbakır'ın burma kadayıfı çok meşhurdur. Erzurum'da kadayıf dolması çok meşhurdur. Şimdi mesela ümit ediyorum orada bir yarışma olur. Hangisi daha güzeldir diye Erzurumlar dolma kadayıfı, kadayıf dolması getirirler. Orada yarışma olur. Şimdi bizim böyle şeylere ihtiyacımız var.
9: Kebabı istiyoruz Sayın Kemal Öztürk.
10: Ne istiyorsunuz?
8: Cağ kebabı.
9: Cağ kebabı da istiyoruz. Biz de onlara,
10: siz de o zaman kaburga dolması hazırlayacaksınız.
9: İkram edeceğiz. Evet, biz de ciğerimizden ikram edeceğiz.
10: Tamam. Evet. Şimdi bu ortamı yaygınlaştırmamız gerekiyor Burak Bey. Yani sadece Diyarbakır'da değil, dediğim gibi diğer illerde benzer jestlere ihtiyacımız var. Bu spor bunun için çok güzel bir araç. Amet Spor'un bundan sonra gideceği illerde kendisini karşılarken, maça çıkarken, maç esnasında bu tür jestleri, bu tür sembolik çalışmaları sıklıkla yapmak lazım. Buna ihtiyacımız var. Toplumda buna büyük bir teveccüh var. Sadece kaygılar var, endişeler var, bilinmezlikler var, sorular var. Bunları da çok doğal karşılamak lazım. Çok aceleci olmamak lazım. Kanunun şunu da uygulayalım ama bunu da yapmamız lazım. Şöyle de bir kanun lazım. Anayasa değişikliği lazım. Acele etmemek lazım. İnanın Abdülkadir Bey'in bahsettiği çatışmasızlık süreçleriyle ilgili dünyadaki örneklerine bakarsanız aslında Türkiye son derece hızlı ilerliyor. Yani İran'ın, ETA'nın, PARC'ın dünyadaki silahlı terör örgütleriyle yapılan bu tür çalışmaların Türkiye'dekinden çok daha fazla, çok daha uzun süre devam ettiğini unutmamamız lazım. Ama çok şükür Türkiye tecrübesi diyeceğiz. Bundan sonra bu literatüre bu şekilde kaydolacaktır eminim. Türkiye örneği, Türkiye tecrübesi. Daha hızlı ilerliyoruz. Çünkü yorulduk efendim. Türkler de yoruldu, Kürtler de yoruldu. Bu çatışma, bu kavga, bu terör bizi bir çok fena yordu ve hırpaladı. Ben 31 yıllık gazeteciyim. 31 yıldır terörle ilgili haber yapıyorum, yorum yapıyorum, yazı yazıyorum. Bitmedi ama şu anda bir altın momentum oluşmuş durumda. Yani hep üzerinde durduğum konu budur. Uluslararası jeopolitik bizden yana. Türkiye'deki siyasi ortam, siyasi ittifaklar bizden yana. Yani MHP AK Parti ittifakı bu sorunu çözmek için çok altın bir fırsat. DEM Partisi'nin bunlara eşlik etmesi altın bir fırsat. Suriye'deki devrim, oradaki hükümetin Türkiye'ye müzahir olması altın bir fırsat. Irak'taki merkezi hükümetin Türkiye ile işbirliğini arttırmak istemesi çok önemli bir fırsat ve Türkiye'nin bölgede artan gücü tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde asla kaçırmamamız gereken muhteşem bir ortam oluştu, muhteşem bir fırsat oluştu. Şimdi toplumsallaşma sürecine giriyoruz, entegrasyon ve rehabilitasyon sürecine giriyoruz. Daha fazla bu konuları konuşmamız gerekiyor, daha fazla bu konularla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Ama tekrar ediyorum, bu sadece hükümete, hükümetin kurumlarına bırakmamak lazım. Üniversitelerimizi mesela 1-2 yıldır biraz pasif buluyorum. YÖK Başkanımız beni bağışlasın. Ama akademi nerede diye sorduğum zaman zaman, yani akademide bunun uzmanı çok arkadaşımız var. Zaman zaman biz de burada ekranlarımızı çıkartıyoruz. Üniversitenin kendi öğrencilerine yönelik de çalışma yapması lazım. Sadece ekrana akademisyen göndererek yapmaması lazım. Her üniversitenin kendisi içerisinde öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptığını hesap edelim. Bu ülkede 10 milyondan fazla öğrenci var. Bunlar genç insanlar, bir kısmı konuya öfkeli olabilir, bir kısmı konuyu anlamamış olabilir. Üniversitelerimizi bu konuda daha yoğun çalışma yapmaya bekliyorum. Ha, şunu da yine de belirtmekte fayda var. Pozitif konuşuyorum ama uluslararası bazı güçlerin bu süreci çok istemediğini de unutmayalım. Başta İsrail olmak üzere. Bu süreç sabote olsun, bozulsun, efendim Kürtlerle Türkler yine kavga etsin istiyorlar. Bunu gizlemiyorlar. Bunlar şimdi bir takım manipülasyon çalışmaları yapabilir, dezenformasyon yapabilir. Buna karşı da hazırlıklı olmak lazım. Örgüt içinde böyle isimler, böyle kişiler var PKK içerisinde. Hepsine karşı dikkatli olacağız. Ama vazgeçmememiz lazım. Yani ne sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bu altın momentumu kaçırmamamız lazım. Bu bizim için çok önemli bir fırsat. Ne gelirse, ne sıkıntı olursa, ne aksilik olursa bundan vazgeçmemek lazım. Bu fırsat çünkü çok nadir elimize geçen bir fırsattır.
8: Bugün Sayın Güleç, DEM Parti Sözcüsü Ayşe İldoğan'ın açıklamaları da vardı ve 6 Eylül'de DEM Parti'nin kongresini toplayacağını ifade etti. Orada da yeni dönemin startını vereceğiz dedi. Bir kongre toplaması bekleniyordu. DEM Parti'nin tarihi belirlendi. Bu yeni dönemin startından, ifadesinden ne anlıyorsunuz siz?
9: Tabii çatışmaların yoğun olduğu dönemde siyaset yapan bir parti, bu çıkan yasayla birlikte elbette yeni yasanın da hayata geçirilmesi, uygulanması ve hedefine ulaşması için öncelikle bu kongrelerini toplayacaklar ki yeniden yapılanma, il teşkilatlarını güçlendirme, yine Sayın Kemal Öztürk'ün ifade ettiği gibi bu süreci topluma anlatma, toplumu buna ikna etme yönlü çalışmaları olacak. Hatta yeni partiyle ilgili biliyorsunuz bazı tartışmalar da yürütülüyor. Kongrenin toplanması tamamen bu süreçte yapılacak işlemler, aksaklıklar, faaliyetler, toplumun bir kesiminin buna direnç göstermesiyle ilgili yeni sürecin siyaset tarzını, yöntemini, söylemini belki ki yeniden tartışacaklar. Daha güçlü bir il teşkilatlarıyla, güçlü bir yönetimle bu sürece bir hazırlık yapacaklarını düşünüyordum zaten. 6 Eylül tarihi de yakın tarih demek. Yasa belki Milli Güvenlik Kurulu kararı daha resmi gazetede yayınlanmadan kongre gerçekleşmiş olacak. Olumlu bir karardır diye düşünüyorum. Bu sürece dönük bir hazırlıktır. Ben böyle değerlendiriyorum. Bir diğer yönü de zaten yakın tarihte hem seçimler var. Ona dönük de bir çalışma olarak değerlendirmek mümkün.
8: Kemal Bey, siz ne dersiniz? Siz DEM Parti'nin bu kongreyle nasıl bir dönüşüm, değişim yaşamasını beklersiniz?
10: Şimdi zaman zaman DEM Partisi'nin süreçle ilgili çalışmalarını eleştirdim. Özellikle parti meclisinin bu süreç aşamalarında yaptığı son derece yanlış açıklamalar vardı. İmralı heyetiyle parti yönetimi arasında görüş ayrılıkları olduğu kamuoyuna da yansıdı. Açıklamalardan anladık bunu. Daha yeni Ömer Çelik açıklama yapmak zorunda kaldı. Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına tepki gösterdi. Şimdi bu aktörler zannediyorum Barış'ın geleceğine çok inanmayan aktörler olabilir. Açıklamalarından böyle anlıyoruz. Ama gördük ki gelebilir. Herkes buna destek verebilir. Hiç ummadığınız bir şekilde destek verebilir. Kimse 467 rakamını tahmin etmiyordu. Hiç duymadım böyle bir yüksek rakam kimseden. Demek ki olabiliyormuş. O yüzden DEM Partisi'nin yeni sürece yeni aktörlerle girmesinde fayda olacağını düşünüyorum. İmralı heyeti bu süreci oldukça başarılı yürüttü. Bir kere onun haklarını teslim edelim. Bundan sonraki süreçlerde daha önemli görevler olabilir, daha önemli roller üstlenebilirler. Partinin de biraz kendi içerisinde hani sürece negatif bakan, süreci desteklemeyen kişilerle bir yollarını da ayırması icap eder kanaatimce.
8: Evet. Peki Kemal Bey, çok teşekkürler. Sonuna geldik. Bu akşam bir saatlik bir yakın plan planlamıştık efendim. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ve NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Tabii daha süreci takip ediyoruz. Daha atılacak pek çok adım var. Üzerine konuşulacak, tartışılacak pek çok mesele var. Bu ekranlarda Abdülkadir Güleç gibi, Kemal Öztürk gibi değerli konuklarımızla beraber süreci konuşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece. Hava durumu.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Cumhurbaşkanı sürece dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınına katıldı. Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci, FETÖ operasyonları, suç örgütleriyle mücadele ve okul güvenliği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
3: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
3: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
4: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı, FETÖ ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
3: Aradan bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
4: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
3: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
4: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, alımlarında İşkuru üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
4: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü bugün kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar öncesi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, iktidar partisinin çeyrek asırlık yürüyüşünü değerlendirdi. Bir partinin 25. yılına kavuşmasının çok müstesna bir olay olduğunu belirten Çelik, siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından AK Parti bir dünya markasıdır dedi.
6: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'na demeç veren Çelik, AK Parti'nin 25 yıllık birikimiyle bir marka haline dönüştüğünü söyledi.
6: 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bedeller ödedi ve bu mücadeleyi hakkıyla verdi.
2: Çelik, AK Parti'nin siyasete girdiği günden bugüne başarılı olmasındaki en önemli nedenin milletten devlete doğru siyaset olduğunu da söyledi.
6: AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
0: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı, %28'e çıkardı. Başkan Karahan, sıkı para politikası olmasaydı enflasyonda çok daha yüksek seviyeleri görecektik dedi.
4: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
7: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
4: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
7: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
4: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı bilindi.
7: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
4: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
8: Hem para politikasına verilen tepkiler
0: hem... 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
9: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk 2 sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2 milyar 991 milyon 536 bin lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Rahmi Koç yer alırken onu 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20 milyar 77 milyon lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
0: 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müges Şahin'in katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Katilin firarda olduğu süre boyunca ise Nilda Müges Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldığı, hatta öldürdüğü kadının kabrine

0: anısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
1: Adamlarla oturmuş sohbet etmiş ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
0: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
2: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim, silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
0: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
3: O uzaklaştırma sadece bir kağıt, başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık, ertesi günü serbest bıraktılar.
4: Nasıl yapmış derken Ayşe benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum, kadının değeri verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
0: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ancak aileye tehdit mesajları atılmaya devam ediyor. Son olarak baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi.
6: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
7: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabayış şikayetçi oldu.
8: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
7: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabayış ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabayış'a silah fotoğrafı yollandı. Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
8: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde yani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
7: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabayış, emniyete giderek şikayetçi oldu.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe ile gizli yazışmaları ortaya çıktı. İki kardeşin ortak mail hesabı üzerinden görüştükleri belirlendi. Mimar ablanın sahte kimlik hazırlığında olduğu, kaçış için Suriye ve İran rotalarını planladığı saptandı.
9: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası, kardeşine yardım ettiğini bu sözlerde itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
10: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye

0: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
1: Ankara'da özel halk otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza Ankara ile Eskişehir arasındaki E90 karayolunun temelli mevkiinde meydana geldi. Minibüs çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje savrulup dinlenme tesisinde park halinde bulunan tıra çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sürücü aracıyla 17 yaşındaki kızın üzerinden geçti. Genç kızı ağır yaralayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza sırası Öğütler Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Aslı Kara'ya İşten eve dönüşünde kapının önünde bir otomobil çarptı. Yere düştükten sonra araç bir kez daha üzerinden geçti. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Aslı Kara'nın hayati tehlikesi var. Ertesi gün polis merkezine gidip teslim olan şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Giresun'da dereler taştı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
2: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
3: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsan ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
4: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
2: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
1: Giresun'da çarşamba günü dere kenarında piknik yapan aile sele kapılmış. Anne ve iki kızı hayatını kaybetmişti. Ailenin köylerine 20 yıl sonra ziyarete geldikleri ve piknik sonrasında da İstanbul'a dönmeyi planladıkları öğrenildi.
0: Köyleri 20 yıl sonra ziyaret etmişlerdi. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva Deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
5: Dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
0: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
1: Adana'da ise çarşamba günü 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılmıştı. İki çocuktan acı haber geldi. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan Nehri'nde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Ekipler nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştirdi. Drone'la bölge tarandı. Dalgıç polisler de nehirde arama yaptı. Çocuklar kaybolduktan bir gün sonra acı haber geldi. İki çocuğun da cansız bedenleri bulundu. Muğla Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Aralarında çok sayıda çocuğun olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Yolcu ve personelin tamamı güvenle tahliye edildi. NTV WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüleri Burak Özbay kaydetti.
6: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki adada İmparator Atilla teknesi şu an çok kötüleniyor.
0: Teknenin alevler yükseldi. Yolcu ve personel kısa sürede tahliye edildi. Bazıları suya atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Görüntüler Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toys Boat'tan. 115 kişinin olduğu tekne Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu açıklarında seyrediyordu. Mutfak bölümünde yangın çıktı.
6: Gezi teknesi şu an gördüğünüz üzere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
0: Alevler hızla büyüdü, tüm tekneyi sardı. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi toplam 115 kişiyi güvenle tahliye etti. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.
6: Özel yaklaşma!
0: Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarsa tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen tekne ilk seferini 4 Temmuz'da yapmıştı. Teknenin karaya çıkarılması için ayrıca bir çalışma yürütülecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeyi tartıştığını iletti. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmadı. Ancak gizli servis işi şansa bırakmadı. Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabileceği ihtimali üzerine son dakika yapılan planla gizlice uçak değiştirildi.
0: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat, NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump, özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catching kamyonuna geçti. Genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakla Ankara'dan ayrıldı. Air Force One ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkililer, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehdidin sıcak uçak motorlarını hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
1: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış var. Yahudi yerleşimciler son olarak 3 Filistinli ailenin evini ablukaya aldı. Dışarı çıkamayan ailelerin yiyeceklerinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.
0: Filistinli ailelerin evlerine koşattılar. Ailelerin evlerinden çıkmalarına izin vermediler. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Nablus kenti yakınlarındaki Kusra'da 3 Filistinli ailenin evini kuşatmaya aldılar. Eve giden yolları da kapattılar. Yahudi yerleşimciler taş atarak ve sözlü tacizde bulunarak Filistinli ailelerin evlerinden çıkmasına engel oluyor. Ailelerin elektrik ve sularının kesildiği ve yiyeceklerinin azaldığı belirtiliyor. Evlerin çevresine çadır kuran Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. Yahudi yerleşimcilerle askerler arasında kısa süreliğine çatışma çıktı. Askerler daha sonra bölgeden çekildi. Yahudi yerleşimcilerin bu şekilde Filistinli ailelerin evlerine el koymaya çalıştıklarına dikkat çekiliyor. Ocak 2023'ten beri Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 6390 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu yılın başından beri de yarısı çocuk 3800 Filistinli evlerinden oldu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 500 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekiliyor. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yüzlerce Filistinli öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Şeria'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği uyarısı yapmıştı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Japonya ile ihtilaflı Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Tokyo'dan ziyarete tepki gecikmedi. Putin, Büyük Okyanus'un batısındaki Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nda temaslarda bulundu. Rusya lideri adada bir balık işleme fabrikasında, Kuril Merkez Bölge Hastanesi'nde ve bir okulda inceleme yaptı. Putin'in ziyareti Japonya'nın tepkisini çekti. Japon Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Putin'in ziyaretinin şiddetle protesto edildiği ifade edildi. İki ülke arasında Kuril Adaları nedeniyle ihtilaf var. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. Bu nedenle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanamamıştı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak hububat gemilerine saldırılarına küresel gıda fiyatlarında artışa yol açmasından endişe ediliyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle de Ukrayna'nın dünyayla bağlantısını sağlayan Odessa Limanı'na giriş ve çıkışlar fiilen durdu. Odessa Limanı'nın hasat mevsiminde fiilen kapanmasının küresel gıda zincirini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
7: Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlarda da Karadeniz'de böyle bir çatışma yükseldiği zaman hatırlayacağınız üzere 2022 yılının yaz aylarında ne olmuştu? Türkiye'nin girişimiyle ve Birleşmiş Milletler'in denetiminde Rusya ile Ukrayna arasında bir tahıl koridoru anlaşmasına varılmıştı. Türkiye'nin de hakemliğinde olacak şekilde. Fakat 2023 yazında Rusya bu anlaşmanın süresini uzatmayacağını açıklamıştı. Ukrayna'yı bu anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. Ve daha sonraki yıllarda, yani o dönemden bu anlaşmanın süresinin sona ermesinden bu yana da 3 yıl daha geçti. Ve özellikle bu son 6 aydır Karadeniz'de gerilim epey yükselmiş durumda. Bir ara Ukrayna şunu söylüyordu: biz artık kendi limanlarımızın güvenliğini kendimiz sağlıyoruz. Rus savaş gemileri bizim limanlarımıza yaklaşamıyor diyordu. O dönemde İHA savaşları bu kadar gelişmemişti. Yani Rus savaş gemilerini Ukrayna limanlarından uzak tuttuklarını söylüyorlardı. Ukrayna'nın İHA ve insansız deniz aracı İDA saldırıları sonucunda. Fakat Rusya'da daha sonra İHA saldırılarını ve füze saldırılarını arttırdı ve dolayısıyla şu anda Ukrayna'nın dış dünyaya açılan başlıca limanı olan Odessa Limanı ve Odessa ilinde bulunan ayrıca Çernomorsk Limanı, İzmail Limanı ve yine Nikolayev'de bulunan Ochakov Limanı, yani Ukrayna'nın başlıca limanları son aylarda Rusya'nın çok ağır hava saldırılarına maruz kaldı. Dolayısıyla buralardan giriş çıkış durdu artık. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da sürekli olarak Rusya'nın Karadeniz limanlarını hedef alıyor ve diğer taraftan da ayrıca Azak Denizi'ndeki limanları hedef alıyor. Azak Denizi'nin az bir kısmı eskiden de Rus toprağıydı, fakat geri kalan kısmı Rusya'nın bu savaş sırasında işgal ettiği yerler. Dolayısıyla şu anda Azak Denizi'nin kontrolü tamamen Rusların elinde. Fakat bundan da ötede Azak Denizi'nin bir başka önemi var. Azak Denizi aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'ın dış dünyaya açıldığı yerler. Dolayısıyla Azak Denizi'nin sürekli olarak bombardıman edilmesi Kazakistan ve Azerbaycan'ın da dış dünyayla ticaretini olumsuz etkiliyor. Ve Kazakistan da bu arada bir diğer tahıl ihracatçısı olan ülke ve Rus limanlarının bu şekilde bombardıman altında olması tabii Rusya'nın da ihracatını olumsuz etkiliyor. Bir diğer nokta da şu, Ukrayna'nın tahıl ihracatını tabii olumsuz etkileyen bir limanların kapanması. Bunun dışında da ayrıca tahıl üretiminin yapıldığı yerlerden Ukrayna'da bazıları Rus işgali altındaki bölgelerde kaldı. Bazıları ise savaş alanına yakın yerlerde bulunuyor. Tabii bütün bu şartlar altında, yani Rusya ile Ukrayna arasında savaşın şiddetinin artması ve savaşın uzaması demek, Türkiye'nin de söylediği üzere Karadeniz'de gerilimin artması demek ve bu da dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi demek. Türkiye bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir tahıl koridoru anlaşması için girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
1: İtalya'da volkan alarmı sürüyor. Etna yanardağından çıkan küller hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti.
8: Bir yanda uçuş iptalleri var, bir yanda lavların oluşturduğu görsel şölene ilgi. İtalya'nın Sicilya adasında Etna yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan lavları izlemek isteyenler volkanın eteklerine toplanıyor. Kül bulutu ise hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Kül bulutu Malta'ya da ulaştı. Maltalı yetkililer turizm sezonunun yoğunluğunda bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldı. Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Bu görüntülerse Amerika Birleşik Devletleri'nden. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
1: Avrupa'daysa aşırı sıcak var. Yaşlı kıtada sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın sonu gelmek bilmiyor.
8: Birkaç ay öncesine kadar çimle kaplı topraklar kuruyup çatlıyor. Hayvanlar içecek su bulamıyor. İngiltere'den Romanya'ya, Bulgaristan'dan İtalya'ya kadar bütün Avrupa kuraklığın pençesinde. İngiltere'ye geçen ay Temmuz ayı ortalamasının %7'si kadar yağış düştü. Ülke bu yaz 5. kez aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Aşırı sıcak ve yağış azlığı İngiltere'ye 190 yılın en büyük kuraklığını getirdi. Burası da İtalya. Po Nehri'nin sularının çekilmesiyle çeltik tarlaları kurudu. Çiftçiler ürünlerini tamamen kaybetmemek için erken hasada başladı. Orta ve Doğu Avrupa'da da aşırı sıcak ve yağış azlığı nedeniyle nehirler çekiliyor. Tuna'da, Ren'de, Vistül'de su seviyesi ciddi oranda azaldı. Polonya'nın başkenti Varşova'nın ortasından geçen Vistül Nehri de bugüne kadarki en düşük seviyesinde. Macaristan, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi çok düşünce tek nükleer santralini kapatmak zorunda kalmıştı. Romanya da aynı adımı attı. Nükleer santraldeki iki reaktörden ikincisini de devre dışı bıraktı. Kuraklık sürerken Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Kıta genelinde 135 milyondan fazla kişi 35 derecenin üzerini gördü. Aşırı sıcak özellikle İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'da hissedildi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu toplantısının açılışında konuştu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birine ulaştığını söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %72 olduğunu belirtti.
9: 2025 su yılı yağışlarda yaşanan %26'lık azalmayla son 52 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. 2026 su yılında ise ülkemiz genelinde yağışlar uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %30 üzerinde seyrediyor. Son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden de birini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde %43 civarında olan aktif baraj doluluk oranımız bugün %72 seviyesinde. Elbette bu tablo ülkemiz açısından son derece sevindirici. Ancak bu kez de bazı şehirlerimizde taşkın ve sellerle karşı karşıya kaldık. Su ayak izi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya, Susurlu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzalarında çalışmalarımızı tamamladık. 2030 yılına kadar hedefimiz bütün havzalarımızda bu çalışmaların tamamlanmış olmasıdır.
1: İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma yapılıyor. 4 mahallede 92 bina proje kapsamına alındı. Bu çalışmayla bölgenin tarihi dokusu korunarak caddelerdeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
8: Tarihi caddelerde dış şehpeler yenileniyor. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma var. Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleriyle Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerinde toplam 92 bina proje kapsamına alındı.
10: Bu binalar Cumhuriyet dönemi mimarisinin binaları. Son Osmanlı, ilk Cumhuriyet dönemi mimarisi binalar var. Eser aralarında görüyorsunuz. 92 bina üzerinde şu anda tabelalardan, klimalardan, anten gibi muhteslerden arındırarak her bir binanın önüne iskelemizi kuruyoruz. Cephe boyama işlemlerini yapıyoruz. Edirne Kapı'da ona yakın tamamı tarihi olan binanın arındırma işlemlerini yapıyoruz. Yine burada Büyük Karaman Caddesi'nde 200'e yakın binada işlem yaptık, bitirdik.
8: Çalışma öncesinde binaların cepheleri lazer tarama yöntemiyle incelendi. Tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler kaldırıldı. Cephelerde sıva ve boya çalışması da yapılıyor. Reklam panoları ve tabelalarda yönetmeliğe uygun hale getiriliyor.
10: Bakın mesela şu karşıdaki binaya bakın. Çok önemli binalar. Fakat bu keşmekeş arasında o binaların güzelliği kayboluyordu. Şimdi bizim amacımız o yapıları arındırarak o keşmekeşin arasında bu yapıların kaybolmasını engellemek. Şu anda 21 binayı bitirmiş olduk.
1: Radyo Televizyon Üst Kurulu medya takip araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 20 bini aşkın katılımcıyla yapılan araştırmaya göre en yaygın kullanılan medya televizyon. İkinci sırada ise internet geliyor.
11: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor.
8: Radyo Televizyon Üst Kurulu 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırmasını yayımladı. Rapora göre her 100 kişiden 89'u haber takibi için televizyonu seçiyor. En güvenilir haber kaynağı sorulduğunda da 6.57 puanla televizyon haberleri ilk sırada. Televizyon en yaygın kullanılan medya mecrası olmayı da sürdürüyor. İkinci sırada ise internet var.
11: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda 4 saat 10 dakika ile internette en fazla vatandaşlarımızın, izleyicilerimizin vakit geçirebildiğini görüyoruz. Hemen peşinden baktığımızda 3 saat 40 dakika ile televizyonun geldiğini görüyoruz.
8: 65 yaş ve üzeri grupta %91 olan televizyon kullanım oranı 15-24 yaş grubunda %68'e geriliyor. Katılımcıların %28'i, gençlerin %42'si ekran başında geçirdiği sürenin de farkında değil.
11: Çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak medya okuryazarlığı çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Yaz sezonunun en hareketli dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da Temmuz ayı ile birlikte yüzler güldü. Otellerdeki doluluk oranları %95 seviyelerine ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri ise pahalılık eleştirilerine tepkili.
0: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyi de doldu.
12: Bodrum'da oteller bugün itibarıyla, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
13: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
14: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85, %90 bandın üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
0: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
12: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
13: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: Beşiktaş evinde kazanarak turladığı Siyah Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradeç Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradeç Kralove'yi 1-0 yenerek adını playoff'lara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
15: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
2: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
1: Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı andı. Siyah beyazlıların efsanesinin vefatının 12. yılında kabri başında tören düzenlendi. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Seba'nın mezarı başında edilen duaların ardından Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin mezarı da ziyaret edildi. Altyapısında yetiştiği Beşiktaş'ta futbol kariyerini sonlandıran Süleyman Seba, 1984'te oturduğu başkanlık koltuğunda 16 yıl kaldı. 2000 yılında görevi bırakan Seba'ya onursal başkanlık unvanı verildi. Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşılaşacak.
16: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
17: İşaret geldi.
16: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken, 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
1: Ve yine futboldan bir haberle veda edelim. Türk futbolu 2027 yazında yıldızlar geçidine sahne oluyor. Şampiyonluk yarışına transfer döneminde başlayan büyük kulüpler dünyaca ünlü yıldızları kadrolarına kattı. Bu haberin ardından saat başında tekrar buradayız.
16: Yıldızlar uçaklardan iniyor, havalimanları taraftarlarla dolup taşıyor. 2026 yazında Türk futbolunda yıldız yağmuru yaşanıyor.
17: Sarı! Sarı! Şampiyon!
16: Yeni sezonda zirveyi hedefleyen kulüpler transferde çıtayı yükseltti. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dünya futbolunda konuşulan hamleler yaptı. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için kadroyu güçlendirdi.
18: Artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu.
16: Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'le transfere başladı. Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood'la yaptı. 24 yaşındaki hücumcu, 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Fenerbahçe ilk 3 imzadan sonra yeni santrfor için uzun süre bekledi. Bu bekleyiş dünya futbolunda son döneme damga vuran dev bir golcüyle bitti.
17: Sarı! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
16: 33 yaşındaki Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerden sonra sarı lacivertlilere imza attı. Kadıköy'deki hareketlilik Boğaz'ın karşı yakasında da yaşandı. Son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla heyecan yarattı. Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i, teknik direktörlüğe de Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar, transferi Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel'le açtı. Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Kaso Mutara ile imzalara devam eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard binlerce taraftarı stadyuma topladı. Premier Lig şampiyonu Arsenal'dan 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı coşkuyla karşılanırken tribünler başkan Serdal Adalı'dan Muhammed Salah'ı da istedi. Oh! Trossard'dan sonra başlayan Salah beklentisi uzun süren görüşmelerin ardından tıkandı.
19: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
16: Salah'tan vazgeçen Beşiktaş, taraftarın yıldız beklentisini Dušan Vlahović'le gerçeğe dönüştürdü.
20: Şampiyon olmak istiyoruz.
16: Yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Juventus'tan ayrılan Sırp golcüyle anlaşan siyah beyazlılar hücum hattındaki en büyük eksiğini de tamamladı. Beşiktaş hikayesi yarıda kalan Muhammed Salah, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi. Liverpool'da efsaneleşen Mısırlı yıldız, Trabzonspor'a attığı imzayla transfer piyasasına damga vurdu. Dünyanın konuştuğu transfer kentte büyük coşku yaratırken, stadyumdaki imza töreni hafızalara kazındı. Karadeniz ekibinin transferdeki tek hamlesi Salah değildi. Oyuncu satışlarından 42 milyon euro kazanan Bordo Mavililer, Aral Şimşir, Malinowski, Muçi, Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu transferleriyle kadrosunu genişletti. Rakipleri transferde durmayan son şampiyon Galatasaray ise sadece Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim transferde sessiz kalmakla eleştirilirken Başkan Dursun Özbek en iyi transferleri yapacağız dedi.
21: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
16: Transferleri merakla beklenen Galatasaray'da büyük bir ayrılık da yaşandı. Sarı kırmızılıların üst üste 4 şampiyonluğunda kahramanlaşan Mauro Icardi, Ramspark'tan taraftarın sevgilisi olarak ayrıldı. Türk futbol tarihine geçen transfer döneminde yeni imzalar için kulüplerin 3 haftası daha var. Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
23: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
24: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağa kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
23: Doğa takvimi.
22: Hava durumu.
25: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 derece iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
22: Hava durumu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 6'yı gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Süper Lig'e yükselen 3 takımın yöneticileri ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanının bu kabulde verdiği mesajlarla başlayalım.
1: Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli mesajlar verdi. Kupa kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Ancak hiçbir kupanın barış ve huzurdan kıymetli olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın sporculara ve tribünlere bir çağrısı da vardı.
1: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
2: Süper Lig'in 3 yeni takımı Ahmetspor, Erzurumspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün yöneticileri ve sporcuları Beştepe'deydi. Erdoğan mesajlarını o kabulde verdi. Bölgede yaşananları hatırlatan Erdoğan, huzur ve barışın önemine dikkat çekti.
1: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor.
2: Kabulde Süper Lig'in 3 yeni takımı Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti.
0: Pakistan'ın 79. bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Resepsiyonda konuşan Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
3: Ortak Savunma Anlaşması yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı. Anlaşmanın yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmayacağını ifade etti.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz.
4: Resepsiyonda konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yusuf Cüneyt de Türkiye-Pakistan ilişkilerine değindi.
5: Ne zaman Pakistan'dan bahsetsek aklı bir kelime geliyor. O da Türkiye. İki ülke zamanın sınavından geçti. Ve inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ilişkilerimiz ihtiyaca değil, dini yakınlık ve dostluğa dayanıyor.
4: Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile düzenlediği basın toplantısında Mekke ittifakına ilişkin konuştu. Bakan Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur dedi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın ardından ikinci durağı Mısır'da. Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katıldı. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile bir araya geldi. Mekke İttifakı iki bakanın da gündemindeydi. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
6: Cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.
4: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. İsrail'in sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumu provoke ettiğini söyledi.
6: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür.
4: Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı vardı. Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması'na dair mesajlar verildi.
7: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
8: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üs bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de bilgiler paylaştı.
7: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
8: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin milletin hayallerini gerçekleştiren ve Türkiye'de paradigmayı değiştiren bir parti olduğunu söyledi. Yayman, terörsüz Türkiye süreciyle AK Parti'nin gelecek hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulundu.
9: AK Parti, milletimizin hayallerini gerçekleştiren, Türkiye'de paradigmayı değiştiren ve siyasete yeni bir norm kazandıran partidir. Milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin milletin hayallerini gerçekleştiren bir parti olduğunu belirten Yayman, bu hayallerden birinin de terörsüz Türkiye hedefi olduğunu belirtti.
9: İnşallah silahların teslim edilmesiyle beraber biz bu noktada çok daha ileri adımlar atabileceğiz. Her meselemizi daha rahat konuşabileceğiz. Çünkü şiddetin son bulması gerekiyor. Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir iş yoktur.
4: Yayman, AK Parti'nin gelecek perspektifine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.
9: Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. İnşallah AK Parti'miz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır. Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır.
0: DEM Parti 5. olan Büyük Kongresini 6 Eylül'de yapacak. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, 20 Eylül'de yapılması planlanan olan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini bildirdi. Doğan, yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik ifadelerini kullandı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran, Yazgan'ın darbedilmesine ve Yazgan'ın cinsel saldırı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ahmet Baran, Yazgan cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darbedildi. Yazgan, telefonunun gasp edildiği ve darbedildiği sırada görüntülerinin çekildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerse cinsel saldırı iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere ait cep telefonlarına inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yazgan hakkındaki cinsel saldırı iddiası ile ilgili soruşturma başlattı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için genel merkeze çağrıldı dedi. Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde sürekli ilk sıralarda. Yaşanan bu kötü olaylarda şiddet önce baskı ve sözlü tacizle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da bu durumun örneklerinden biri.
10: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
11: Hasta la vista, baby.
10: Kadın, tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
12: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
10: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
0: İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği öne sürüldü.
13: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünlerde taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
14: 3, 4, 5.
13: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
15: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
16: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altını ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasını koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
13: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini,

0: Şehitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Erdoğan Aykut hakkındaysa yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten bulunuyordu. Bakanlık açıklamasında organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar ifadesi de yer aldı. Balıkesir'in iki farklı noktasında orman yangını çıktı. Edremit'te alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Her iki yangında kontrol altına alındı. İlk yangın haberi Balıkesir Edremit'ten geldi. Kadıköy Fatih bölgesi Kaz Dağları eteklerinden alevler yükseldi. Bölgede rüzgarın hızı 70 kilometreydi. Alevler hızla yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etti. Alevlere 9 uçak ve 6 helikopterle karadan çok sayıda işçi müdahale etti. Bazı binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın evlere metreler kala kontrol altına alındı. Bazı evlerde ise kısmi hasar meydana geldi. Edremit'te söndürme çalışmaları sürerken bu kez Dursunbey ilçesinden alevler yükseldi. Kurtlar Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormana sıçradı. Yangın kontrol altına alındı. Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Giresun'da dereler taştı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'ndaysa yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
1: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
2: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsan ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
3: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
1: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
0: Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü, Zile ilçesindeki bağ evinde yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı. Hastaneye giden Kökçü, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor ancak çalışmalar sırasında ciddi aksaklıklar da yaşanabiliyor. Özellikle bitişik nizam apartmanlar riski altında.
4: Altı katlı yapı kentsel dönüşüme girdi. İş makineleri çalışmaya başladı. Ancak çalışmalar beklendiği gibi ilerlemedi. Binadan kopan parçalar metrelerce ileri savruldu. Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
5: Bu noktada bulunan apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
4: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
6: Baktım binamın duvarının kenarında İki tane içeriye doğru

0: yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış. İster istemez halılar. Benim altımdaki dairede biraz daha fazla hasar var.
1: Yıkımı izliyorduk, dışarıdaydım çocukla beraber. Sonra birden makas denen bu araç en baştaki koluna vurmasıyla beraber komple 4 kat birden çöktü. Çökerken de en sağdaki kolon koparak benim oturduğum daireye girdi. Yatak odası yerle bir oldu benim. Mağduriyet yaşamasın diye her şeyi kaçıracağız dediler.
2: Uzmanlar bu tip yıkımlar için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
3: Bu talihsiz olayın olduğu yerde de bitişik nizam bir bina. Tabii burada yıkım metotları yıkımdan önce belirlenmeli. Kesme metoduyla olabilir. Binanın dışı perdeleme sistemle kapatılarak çevreye zararı engellenebilir. Ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
2: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
4: Konut satışları Haziran ayında yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda artış devam ediyor.
5: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
4: Miras kalan arsa ya da evin satışı sorunlara yol açabiliyor ve süreç mahkemeye taşınıyordu. Yeni düzenlemeyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış ilk önce aile içine yapılabilecek.
6: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı. Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
7: İcra İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçılar, mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
6: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
7: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmasını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi hibrit itki sistemine sahip ay aracını önümüzdeki yıl uzaya göndereceğini söyledi.
8: Kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen Ay aracının 2027'de fırlatılacağını açıkladı. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarında teknoloji bileşenlerini geliştiren, üreten bir ülke olarak yer alacağını söyledi.
8: Bu yönde pek çok uluslararası işbirliğine imza atmaya gayret ediyoruz. Yine bazı uluslararası programlara da önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'nin dahil olması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
5: Bakan Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Antalya'daki kongrede ilk kez deklarasyon yayımlanacağını söyledi.
8: Kongrenin başlangıcından bir gün önce dünyanın dört bir yanından parlamenterlerin ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıda bir Antalya Deklarasyonu yayınlanacak. Biz bu deklarasyonun da özellikle barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz.
4: İtalya'nın başkenti Roma'ya yakın Calle Ferro kentinde bir mühimmat deposunda yangın çıktı. Yangının ardından şiddetli patlama oldu. Ölen ya da yaralanan yok. İtalyan itfaiyesi yangın ihbarı için olay yerine giderken patlama oldu. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle itfaiye içeri giremedi. Fabrika yakınlarındaki tüm yollar kapatıldı. İtalya'nın dini tatilde olması nedeniyle içeride çalışan sayısı azdı. Olayda bu sayede ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu. Patlamanın savunma sanayi için üretim yapan bir fabrika olduğu belirtildi. Fabrikanın kara ve deniz birlikleri için orta ve büyük kalibralı mühimmatın yanı sıra uzay araçları için katı yakıt ürettiği açıklandı. Patlama barut presleme bölümünde meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Uzak Doğu turunu sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık görevi süresince ilk kez Kuril Adaları'na gitti. Hem Moskova hem Tokyo'nun hak iddia ettiği ve Japonya sınırları içinde bulunan adalar iki ülke arasında gerilime yol açıyor. Japonya'dan da Putin'in bu ziyaretine tepki gecikmedi. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır aktardı.
9: Evet, Kuril Adaları meselesi Rusya ve Japonya arasında tarihsel bir mesele ve çözülemeyen mesele ve bugünlerde bu problem tekrar ön plana çıkmaya başladı. Neden? Çünkü Putin bu hafta içi bir uzak doğu turuna çıkmış durumda ve bu uzak turu kapsamında Güney Sahalinde Pasifik filosuna bir ziyaret gerçekleştirdi ve tatbikatlarına katıldı. Tabii bu uzak doğu turundaki en önemli noktalardan bir tanesi Kuril Adası konusu. Çünkü Putin devlet başkanlığı süresince ilk defa Kuril Adalarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve tabii bu en güneydeki adalardan bir tanesi olan İturup Adası'na gitti ve burada bir takım ziyaretlerde bulundu. Tabii bu adaları önemli kılan nokta şu, Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'na kadar Japonya'nın topraklarıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kaybetmesinden sonra 1945'te Stalin döneminde Sovyetler Birliği egemenliğine geçti ve o dönemden beri iki taraf arasında ihtilaf, her ne kadar 1956 yılında Sovyet ve Japon ortak bildirisi yayınlansa da iki taraf arasında bir barış anlaşması imzalanmadı ve o zamandan beri Japonya tarafı buranın, Kuril Adaları'nın Japon toprağı olduğunu iddia ediyor. Rusya tarafı ise 1945'ten itibaren buranın egemenliğinin Rusya'ya geçtiğini söylüyor ve bu bir sorun olmaya da devam ediyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak müzakereler de oldu Japonya ve Rusya arasında. Özellikle öldürülen Japonya Başbakanı Abe döneminde Abe ve Putin arasında birçok defa görüşmeler gerçekleşti. Fakat bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bundan dolayı da her iki tarafta bir barış antlaşması imzalayamadı. Hatta hukuki açıdan baktığımız zaman da bir bakıma savaş durumunu da olduğunu da söyleyebiliriz iki taraf arasında ve bu ziyaret özellikle ne anlama geliyor? Bir bakıma Putin Kuril Adaları'na ilk defa ziyaret gerçekleştirerek burada bir sembolik mesaj vermiş oluyor ve Rusya'nın bu adalar üzerindeki egemenliğini göstermiş oluyor. Tabii bu ziyarete Japonya'dan çok büyük tepki geldi ve Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında hem sert bir şekilde kınadı hem de Kuril Adaları'nın hem tarihsel hem de uluslararası hukuk açısından Japonya toprağı olduğunu söyledi. Hatta açıklamasında kuzey toprakları olarak nitelendirmekte. Çünkü Japonya Kuril Adaları'nı kuzey toprakları olarak nitelendiriyor ve bu adalar Japonya açısından manevi bir öneme sahip. Hatta Japonya Başbakanı'nın da yeni bir açıklaması oldu ve Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesinin Japon halkını incittiğini, bu ziyaretin kabul edilemez olduğunu ve bu ziyaretle beraber Japon toplumunda Rusya karşıtı hissiyatın daha fazla yoğunlaştığını belirtti ve özellikle bu ziyaretin Japonya-Rusya arasındaki ilişkileri tekrar restore etmeyi daha fazla imkansız kıldığını söyledi.
4: Şam ve Moskova arasında üslerin geleceğine dair mutabakata varılmasının ardından Tartus limanına ilk gemiler ulaştı.
6: Rusya ile Suriye üslerin geleceği hakkında anlaştı. Tartus limanına ilk buğday ve çimento malzemesi ulaştı. Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Tartus limanının 4 numaralı rıhtımı sivil faaliyetlere başladı. Arka arkaya iki geminin limana yanaşmasıyla gemilerdeki yükler boşaltıldı. Sevkiyatlar Rusya ile Suriye'nin Tartus'taki Rus üssüyle Hmeymin hava üssünün geleceği konusunda anlaşmaya varmasından 2 gün sonra gerçekleşti. İki ülke arasındaki mütabakata dair açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Anlaşma kapsamında Suriye kıyılarındaki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi süreci başlatılacak. Sivil tesislerin yönetimi Suriye'ye devredilecek. Bunlar arasında Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımda bulunuyor. Mütabakat kapsamında Rusya'ya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin ise Suriye Ortak Eğitim ve Tatbikat Merkezlerine dönüştürüleceği belirtiliyor. Dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlenmiş durumda. Rusya 2015'te Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuştu. Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.
4: İran'da aylardır süren savaş ABD ordusunun içindeki baskıyı da arttırıyor. İran'a gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 9 aydır denizde. 250 gündür karaya çıkamayan mürettebattan bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürüldü. Gemilerdeki ağır koşullar bir kez daha gündemde.
5: İran savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 250 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
4: Lübnan Meclisi genel af ve bazı cezalarda indirim öngören yasa tasarısını onayladığı halk kutlamaları için sokağa döküldü. Ülkede idam cezası da kaldırılıyor.
5: Lübnan'da meclis af ilan etti. Halk kutlama için sokağa döküldü. Mecliste yapılan oylamada bazı hükümlü ve tutuklular için genel af ve hapis cezalarında indirim içeren yasa tasarısı kabul edildi. Bu ülkede 1991'den bu yana çıkarılan ilk af yasası oldu. Yasanın amacı cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılması. Lübnan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2025 raporuna göre cezaevlerindeki doluluk oranı %300'lerdi. Yasa, mahkemenin suçlulukları konusunda henüz karar vermediği ve 12 yıldan fazla bir zamandır tutuklu bulunan mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor. İçlerinde Suriye İç Savaşı ile bağlantılı olaylar nedeniyle hapse atılanlar da var. Bu kişilerin çoğu Trablus kentinden ve Lübnan ordusuna saldırmak, çatışmalara katılmak ve bombalı saldırılar planlamak gibi suçlarla itham ediliyorlar. Yasanın kabul edilmesinin ardından Trablus'ta havai fişekli kutlamalar düzenlendi. Ülkede ayrıca idam cezasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi de onaylandı. Lübnan bu kararla Orta Doğu'da idam cezasını resmen kaldıran ilk ülke oldu. Ülkede Ocak 2004'ten bu yana kimse idam edilmese de mahkemeler idam cezası vermeyi sürdürmüştü. Yeni yasayla idam cezasının yerine ağır işlerde çalıştırmayı da içeren müebbet hapis cezasının getirileceği belirtiliyor.
4: 71. Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak kent belli oldu. Yarışma Mayıs ayında Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Burgaz'da düzenlenecek. Yarı finaller 11 Mayıs ve 13 Mayıs'ta, final ise 15 Mayıs'ta yapılacak. Avrupa Yayın Birliği ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nun ortak açıklamasına göre yarışma 15 bin kişiyi ağırlayabilen Arena Burgaz'da düzenlenecek. Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Burgaz 190 bin nüfusuyla Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki en büyük ikinci şehri. Liman kenti Bulgaristan'ın önemli bir turizm merkezi olarak tanınıyor. Eurovision'da ilk kez 2005 yılında yer alan Bulgaristan, şarkıcı Dara'nın bu yıl birinci olmasıyla yarışmadaki ilk zaferini elde etmişti. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Doğan'ın Kanunu 10. bölümüyle tüm kategorilerde gecenin en çok izlenen dizisi olarak reytinglerde zirvedeki yerini korudu.
10: Ben seni çok seviyorum Yaman.
11: Ben de.
12: Star dizisi Doğan'ın Kanunu çarşamba akşamı ekrana gelen 10. bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. Yeni bölümde Doğa, Yaman'a duyduğu hislerle yüzleşti.
11: Eğer içindeki nihai yoksa da...

0: Musanede donmak üzereyken Müge tarafından bulunan Doğa, Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirildi.
1: Doğa! Doğa! Doğa bana bak! Buz gibi olmuşsun. Yaşıyor. Nabzı atıyor. Gel buraya.
2: Ama ne olur onu.
0: Tiny House'larda yakaladığı başarının ardından restoranı da yenilemeye karar veren Doğa, yeni menüyü hazırlaması için Şef Melike'yi çiftliğe getirdi. Yaman'la Doğa arasındaki çekimi fark eden Melike, çiftlikten ayrılmadan hemen önce Doğa ile baş başa konuştu.
3: Yaman'ı önceden tanıdığımı biliyorsun. Sen aşıksın. Ama asıl konu ne biliyor musun Doğacığım? Sen kendine bile itiraf edemediğin bu duyguları Yaman'a itiraf edebilecek misin? Yoksa cesaret edemeyip aşık değilmiş gibi mi davranacaksın? Hadi Doğa ya. Hadi.
4: Koş koş diyorum. Koş. Git Büşra'ya.
0: Bir sonraki haftanın tanıtımına göre izleyici Doğa ve Büşra'nın aynı erkeğe besledikleri hisler üzerinden yüzleşmelerine tanık olacak.
5: Bir şey mi gördün?
4: Gayet böyle ulu orta. Görmedin mi? Sarmaş dolaş aşklarını ilan ettiler.
0: Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan Doğa'nın Kanunu yeni bölümleriyle her çarşamba 20'de Star'da.
6: Seni kaybedecek çok şeyim var. Benimse tek bir şeyim. Yaman. Eğer onu kaybedersem. Hele de senin yüzünden.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetiyle görüştü. Bu görüşme ve de terörsüz Türkiye sürecine dair yaşananlarda NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümle veda edelim sizlere. Saat başındaysa güne başlarken de Osman Girgin ekranda olacak.
8: Evet, yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçti ancak yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmesi için biliyorsunuz yasanın birinci maddesinde tespit ve teyit mekanizması var. Sanırım Pervin Hanım'ın, Sayın Buldan'ın da açıklaması sürecin enfekte edilmemesiyle ilgili husus da bu birinci maddeyle ilgili. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu güvenlik birimlerinden gelen tespiti teyit ettikten sonra resmi gazetede kararını yayınlayarak bu yasa yürürlüğe girecek. Bu sebeple bu süreç uzarsa, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyit kararı resmi gazetede yayınlayıncana kadar geçen süre zarfında elbette ki provokasyona açık bir zaman diliminde bu süreç berhava edilebilir. Bu sebeple yapılan açıklama ve bu yönüyle yapılan görüşmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Geçen bir sürecin sonuna doğru geldik. Aslında ilk defa çözüm süreci bu kadar ciddi bir mesafe kat etti. Ve bugüne kadar da, yani Sayın Bahçeli'nin meclis grup konuşmasından bu yana da epey bir mesafe kat edildi. Yani bu sürecin bana göre iki önemli somut adımları, bir mecliste kurulan komisyon ve akabinde oluşturulan rapor, ikincisi de o rapora istinaden genel kurulda kabul edilen milli dayanışma, toplumsal barışı güçlendirmeye dair yasa. Ama bu yasa diğer yasalardan farklı olarak bir ön koşula bağlı. Ön koşulda şu, az önce de ifade ettim, Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespitin yayınlanması ile ilgili husus. Bu yasanın yürürlüğe girme tarihi Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlı. Orta Doğu gibi bir ülkede, coğrafyada her gün işte çatışmaların, ölümlerin, provokasyonların olduğu bir coğrafyada, bir ülkede 40 yıldan fazladır süren bir çatışmanın sonlandırılmak istenmesinin son aşamasındayken bu temkinli yaklaşımın ortaya konulması bu coğrafyada bana göre çok daha makul, mantıklı ve doğru bir tespit. Sanırım bugünkü görüşmenin de temel konusu bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının geciktirilmeden hayata geçirilmesi resmi gazetede yayınlanmasıyla ilgiliydi. Hem Sayın Numan Kurtulmuş'un hem Sayın Pervin Buldan'ın ve birçok aydın, yazar, gazetecinin ve biz hukukçuların, baroların da bu yönde endişesi var. Haklı, yerinde bir endişe. Her zaman provokasyona müsait bir coğrafyada bunların enfekte edilmesi çok mümkün. O sebeple bu endişenin bir an önce gözetilerek Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması bana göre çok acil, elzem bir durumdur. Bana göre yani bu yasa çıkmadan önce belli görüşmeler gerçekleştirilmiş. Aslında kat edilen bir mesafe de var. Sadece bunun yasal, hukuksal boyutu eksikti. Hukuksal zemini eksikti. Bir irade uyuşması söz konusu. Geliştirilen diyalog ve müzakere aslında yasa çıkmadan önce yapılan görüşmelerin bir sonucu olarak yansıdı. Milli Güvenlik Kurulu bugünden itibaren değil aslında. Belki bu yasa henüz çıkmadan önce de ilgili güvenlik birimlerinden, istihbarattan ve farklı birimlerden bilgi alarak örgütün silah bırakmadığı noktasında bir tespit çalışmasına başlamış durumda diye düşünüyorum. Yani bu yasa meclise gelmeden önce de bunun görüşmesi, altyapısı hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Eğer gerçekten bu tahminimiz doğruysa, yasa daha meclise gelmeden önce bu yönlü tespit ve arayışlar, çalışmalar yürütülmüşse bu sürenin kısa bir süre içerisinde bu tespit ve teyidin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani yasa da yürürlüğe girdi. Bir yandan da öncesinde yapılan çalışmalar ve yasayla beraber paralel bir çalışmanın gerçekleştirileceğine dair aldığımız duyumlar da söz konusu. Umarım bu süreç demin de ifade ettiğim gibi çok uzamadan resmi gazetede yayınlanır. O sürecin sabote edilme ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu süreç başlarken evet halkta daha böyle temkinli bir iyimserlik hali vardı. Süreç devam ettikçe Şubat çağrısı 11 Temmuz'da örgütü sembolik olarak örgüt mensuplarının silahlarını yakması, yine mecliste kurulan komisyon bu sürecin halk tarafından benimsemesi gibi bir sonuç doğurdu. Diyarbakır için ve bölge için sürece desteğin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Evet, yasa zaten kendisi çok teknik bir konu. Hukukçular daha iyi yorumlayabilir, açıklayabilir. Evet, yasanın neler getireceği, neler getirmeyeceği, eksik bıraktığı yerler neler, halk tarafından bunlar bilinmeyebilir. Ama özetle şunu söylemek mümkün. Aslında bu yasa PKK'nin tasfiyesi ve PKK'nin silah ve mühimmatları teslim etmesi halinde belli şartlar dahilinde yasadan yararlanarak toplumsal yaşama dahil olması demektir. Yani şiddetin sonlandırılmasını sağlayacak bir düzenleme. Yani bunu hukuken bu şekilde özetçe ifade edebiliriz. Ama sadece bu yasayla yetinirsek bu da bana göre eksik kalır. Evet, halk bu yasayı benimsiyor, eksiklerine rağmen benimsiyor. Çünkü 42 yıldır devam eden bir silahlı çatışma, çatışmalı süreç, belki de hani savaş boyutlarına kadar varan ağır sonuçlar doğurdu. Hak ihlalleri yaşandı, köyler boşaltıldı, can ve mal güvenliği ortadan kalktı. Yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili işkence ve kötü muamele yasağının ihlaliyle ilgili ciddi sonuçlar doğurdu. Yine bir cezasızlık politikası bölgede hakim hale geldi. Şimdi halkın bundan sonraki beklentisi aslında bu şiddeti doğuran olguların ortadan kaldırmasını sağlayacak. Yani deyim yerinde ise eğer bu yasa bir negatif barışı sağlamak ise bunun pozitif barışa evrilmesini gerçekleştirecek adımların, yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Halkın hem sürece sahip ve destek çıkmasının bir nedeninin de yeni yasalarla pozitif barışa doğru Kürt meselesinin demokratik çözümünden tutalım. Geçmişte yaşanılan hak ihlallerinden kaynaklı mağdurların adaleti gerçekleştirmek adına geçmişle yüzleşmenin sağlanmasına dönük beklentileridir. Faili aydınlatılmamış, yargı önüne çıkarılmamış cinayetlerin aydınlatılmasıdır. Cezasızlık politikası sonucu yaşamını yitiren gazetecilerin, yazarların, baro başkanımız gibi Tayyip Elçi cinayetinin faillerinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Yani bölgede sürecin daha fazla kabul görmesinin bir nedeni de bundan sonra yapılacak düzenlemelerle ilgili beklentileridir diye ifade edebilirim.
2: Çıkan yasa parlamentoda tarihi bir rekorla, bir oy oranıyla kabul edildiği için bunun siyasi ve toplumsal etkilerini göreceğiz zaman içerisinde. Bu kadar yüksek bir kabul doğrusu çok beklenmiyordu. 400'ün üzerinde bir kabul bekleniyordu ama 467 gibi bir rakam beklenmiyor. Bu neye tekabül ediyor? Parlamentoda temsil edilen partilerin %83-84 o civarlarda bir rakama temsil ediyor ki bu neredeyse toplumun bütün kesimini temsil eden bir oy oranı diyebiliriz. Dolayısıyla bu siyaseten bir takım şeylere etki edecektir. Ne gibi? İttifak yapılarına etki edebilir. Siyasette ilişki biçimlerine etki edebilir. Siyasette bazı kulvarların değişmesine etki edecektir. Bunun kısmi olarak görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la DEM heyetinin görüşmesi yeni değil. Daha önce de bu görüşmeler yapılmıştı biliyorsunuz. Ama belki bundan sonra daha sık bu konuyla ilgili görüşmeler bekleyebiliriz. Ya da daha farklı görüşmeler, buluşmalar da bekleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığının ya da AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu çıkan sonuçtan son derece memnun olduğunu biliyorum. Bunu da konuşmalara yansıtıyorlar sık sık. Projeyi yürüten güvenlik birimlerinin çıkan sonuçtan memnun olduğunu ve bu süreci özellikle de silahsızlanma sürecini pozitif etkileyeceğini de ifade ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye sürecini bitirmiş, artık Milli Dayanışma bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Yani yasa çıktı. Bundan sonraki aşamayı artık Terörsüz Türkiye diye anmayacağız. İkinci bir aşamaya geçtik. Milli Dayanışma yasası, adı da öyle olduğu için bir Milli Dayanışma sürecine girmiş oluyoruz. Şimdi bu Milli Dayanışma sürecinde bütün siyasi partilerin, aktörlerin, kanaat önderlerinin, kamu görevlilerinin üsluplarına, konuşmalarına yansıyacaktır. Bir milli dayanışma süreci yaşıyorsak eğer, buna destek olmak için herkes bir takım çaba içerisine girecektir. Bunun ilk adımını İçişleri Bakanlığı'nda gördük. İçişleri Bakanlığı tüm valileri ve mülki yöneticileri bir araya getirerek süreçle ilgili bilgilendirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantılara katılarak sürecinde önemli aktörlerinden biridir Numan Kurtulmuş. Özellikle komisyon sürecini son derece başarıyla yürüttü. Şimdi meclisin çıkardığı bu kanunun sahada yansımalarını göreceğiz. Bunu Milli Savunma Bakanlığı gündemine aldı, açıklama yaptı. Biz bu konuya işte şöyle davranacağız, destek verdiğini açıkladı. Bütün birimlerinin konuya duyarlı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu aşamalar kritik aşamalar. Özellikle yasadan sonraki ilk süreçler biraz da hassas. İnsanların bir kısmının kanunu tam anlamadığını da görüyorum. Sokakta bizi tanıyanların sordukları sorulardan, verdikleri tepkilerden hani kanun tam olarak neyi ifade ediyor anlamadıklarını görüyorum. Bu da normal.
5: Kemal Bey,
2: bir konu çünkü.
5: Bir ek yapabilir miyim tam burada size? Yani onu benzer bir soru soracaktım çünkü sizin şimdi biraz girdiğiniz konuya dair. Hani biz tabii iki senedir neredeyse bu meseleyi hep tartışıyoruz, konuşuyoruz ama sanki yasa meclise gelip meclise de kabul edildikten sonra kamuoyunda çok daha mesele tartışılır hale gelmiş gibi duruyor, değil mi?
2: Şimdi Burak Bey, hatırlarsanız ben bu sürecin 3 aşaması olduğunu hep ısrarla söylüyorum. Hukuki aşaması, siyasi aşaması ve toplumsal etki aşaması. Şimdi biz toplumsal etki aşamasına doğru giriyoruz. Yani siyasi ve toplumsal etki aşaması alanındayız. Bu ne demek oluyor? Çıkan kanun vatandaş duydu. Kanun resmileştiği için yayınlandı ve vatandaş şimdi bunu anlamaya çalışıyor. Yani süreci en duyarlı isimler bile, kişiler bile bu kanunun tam içine nüfuz etmiş sayılmaz. Yani biz bile bu konuyu yıllardan beri, yani uzun süreden beri tartışmamıza rağmen, hani kanun bunu kapsayacak mı, şunu etkileyecek mi, bu olacak mı diye tartışıyoruz. Bu doğal. Dolayısıyla hem İletişim Başkanlığı'nın, hem İçişleri Bakanlığı'nın, hem hükümetin bu konuyla ilgili bilgilendirici, aydınlatıcı çalışmalar yapacağını biliyorum. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Zannediyorum dünden beri de AK Parti'nin önemli aktörleri ekranlara çıkıyor. Bizim ekrana da İçişleri Bakanı çıkarak oldukça önemli açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanı çıktı, başkan vekilleri çıkıyor. Bu süreci daha da artmış göreceğiz. Yani böyle de olması lazım. Biraz siyasi aktörlerin bu konuyu anlatması lazım. Yani biz gazetecilerden ziyade siyasi aktörlerin bu konuyu daha fazla televizyonlarda dile getirmesi. Hatta bana göre teşkilatı olan partilerin, yani MHP gibi, ki MHP bunu yaptı, AK Parti gibi, sürece destek veren DEM Partisi gibi diğer partilerin teşkilatlar aracılığıyla da vatandaşlara bunu anlatması lazım. Şimdi bu şöyle olmuyor, yani bir kere anlattık, çıktık televizyona, bu bir kereyle yeterli kalmaz. Sadece televizyonla yeterli kalmaz, sadece sosyal medyayla da yeterli kalmaz. Bu hassas bir konu olduğu için bunu çok sık anlatmak lazım, çok sık dile getirmek lazım. Ve bununla ilgili de bir takım sosyal aktiviteleri öne çıkartmak lazım. Ne gibi? Mesela yarın pazar günü İçişleri Bakanı Diyarbakır'daki futbol maçına gidecek. Erzurumspor Diyarbakır spor maçına. Çok iyi bir çalışma olacaktır bu. Yani orada Süper Lig'e çıkan iki yeni takımın, Ahmetspor ve Erzurumspor'un maçında İçişleri Bakanı'nın bulunması, bana sorarsanız başka siyasi partilerin gitmesinde de, liderlerin gitmesinde de fayda olabilir. Tam sürecin üstüne geldi, önüne geldi. Bir tarafta son derece milliyetçi bir ilimiz, bir tarafta Kürtlerin yoğun yaşadığı ilimiz, bunların maçının futbolu, dostluk, kardeşlik ve milli dayanışmaya katkı sağlaması için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu gibi etkinlikleri ve faaliyetleri arttırmakta fayda var. Ne kadar çok bu tür jestler yapılırsa, ne kadar çok bu tür aktiviteler yapılırsa, sorun daha iyi anlaşılır, toplumda daha iyi görülür. Ama siz de belirttiğiniz gibi toplum henüz bunun tam ne manaya geldiğini tam olarak anlamış değil. Bu da normal. Bunu sıklıkla anlatmak lazım.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
9: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %20 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıbeylerbeyi arasında bir yoğunluk başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yönde Elmalı'da var bir yoğunluk. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Anadolu yakası Finans Kent önünde yine Çamcı Gişeler yönüne araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Tekrar merhaba, haftanın son günündeyiz. Güne birlikte başlıyoruz. Saatler 7. Hoş geldiniz NTV'ye. Çok sayıda haber var elbette. Spora ilişkin, ekonomiye ilişkin, Merkez Bankası enflasyonu, yani direkt hayatımızı etkileyen o kuru biraz güncelledi. Birazdan bakacağız ona ama mevzumuz bildiğiniz gibi terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı bu yeni çözüm süreci. Cumhurbaşkanı dün mecliste rekor oyla kabul edildikten sonra ilk kez konuştu. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: Şimdi dün NTV'nin konuğuydu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Özellikle bu konuya ilişkin herkesin merak ettiği soru, bundan sonra bu süreç nasıl işleyecek? Önceki gün ilk toplantı İçişleri Bakanlığı koordinesinde valilerin de jandarma komutanlarının, il komutanlarının, jandarma komutanlarının davetiyle, davet edilmesiyle daha doğrusu yapılmıştı. Bundan sonra ne olacak, ona bakalım.
3: Süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde uygulamanın yol haritasını bu sözlerde anlattı. Bölge indirdiğin vadileriyle toplantıların devam edeceğini belirtti. Sporu da barışın ve kardeşliğin vasıtası olarak görüyoruz diyen Çiftçi, hafta sonu oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçına gideceğini söyledi.
3: Bu maçın da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık. İlk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz.
4: NTV yayınına konuk olan İçişleri Bakanı FETÖ'yle mücadelenin aralıksız sürdüğünü de söyledi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalandığı operasyonu da değerlendirdi.
3: Aradan bir yıl geçse de 10 yıl geçse de onları yakalamaya, adalete teslim etmeye gayret edeceğiz. Bu kişinin yakalanması devlet hafızasının zamana yenilmediğini göstermesi açısından da son derece önemli.
4: 2026 yılında 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini ifade eden çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin terör eylemlerine giriştiğini anlattı. Mücadelede yeni bir önlem alındığını söyledi.
3: Şimdiye kadar kaçakçılık ve organize suçlar kom dairemiz bunlara bakıyordu. Artık bundan sonra terörle mücadele daire başkanlığımız da bunları hedeflerini alacaklar.
4: İçişleri Bakanı yeni eğitim öğretim yılında 30 bin bahçe görevlisinin okul güvenliğinde yer alacağını, adımlarında İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Son 10 yılda 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğüne dikkat çeken Bakan Çiftçi, bunlardan 723 bininin 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesi sonrasında döndüğünü belirtti. İçişleri Bakanı, sahipsiz sokak hayvanlarının %97'sinin toplandığını, Ekim ayına kadar tamamının toplanacağını da bildirdi.
0: FETÖ ile ilgili söylediği cümle son derece önemli. Devletin hafızasının tazelendiğini, devletin hafızasını ortaya koyan bir durum olduğunu söylüyor. Her 15 Temmuz geldiğinde acaba ne kadar ders aldık sorusunu da soruyoruz. Ders aldığını devletin bu konuyla ilgili gösteren bir haberi getireceğiz şimdi ekrana. Kamuoyunda Süleymancılar yahut Mavi Takkeliler olarak bilinen bir grubun lideri Alihan Kuriş, suç örgütü ifadesiyle bir soruşturma başlatıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şimdi haberin ayrıntısını İçişleri Bakanı'ndan dinlediğinizde daha farklı bir şey canlanacak gözünüzün içerisinde. Özellikle Almanya'da yapılanmaları zaten çok uzun süredir konuşulan bir gruptu bu. Almanya'daki para trafiğinden bahsediyor ama belki daha da önemlisi, tıpkı FETÖ'de olduğu gibi, eski bir HSK yani Hakimler Savcılar Kurulu üyesi de gözaltında.
5: Evet,
4: yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
3: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
4: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
0: Şimdi dönelim bir kez daha FETÖ'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe yakalanmıştı biliyorsunuz. Ablası da artık gözaltında.
4: Kardeşimi arabayla aldık, dağlık bir araziye bıraktık. Babam ihtiyaçları için para vermiş olabilir. Her şeyimi kardeşimi korumak için yaptım. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin tutuklanan ablası kardeşine yardım ettiğini bu sözlerle itiraf etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta yakalanmıştı. Karatepe'nin 10 yıllık firarında en büyük destekçisi olan mimar ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklanmıştı. İki kardeşin ortak kullandıkları e-posta adresiyle iletişim kurduğu ortaya çıktı. Deşifre edilen yazışmalarda ikilinin yiyecek temini, sahte kimlik hazırlığı, para transferleri ve yurt dışına kaçış planlarına ilişkin ifadeleri yer aldı. Yazışmalarda Alanur Karatepe, temkinli olmaya devam, pusuda bekliyorlar yazarak kardeşini uyarmıştı. Ayrıca ikilinin zaman zaman yüz yüze görüştükleri Burkay Karatepe'nin yurt dışına kaçmak için Suriye, Lübnan ve İran rotasını değerlendirdiği tespit edildi. Ayşe Alanur Karatepe, örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu itiraf etti.
5: Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir. Burkay'ı Eskişehir'deki bir akrabamızın evinden alıp dağlık araziye bıraktık.
4: Dosyadaki yazışmalarda Burkay Karatepe'nin yakalanmaması için ablasının güvenlik kameraları konusunda sürekli uyardığı tespit edildi.
0: Geçelim şimdi hayatımızı direkt ilgilendiren konuya, yani ekonomiye. Enflasyon rakamları önemli. Hayat pahalılığıyla enflasyon arasında bir çizgi var. Enflasyonun düşmesi sonra onun hayat pahalılığına yansıması gerekiyor. Ve fakat enflasyonda daha bir güncelleme var. Yani yukarı yönlü, yani Merkez Bankası Başkanı dün yaptığı açıklamayla yıl sonu tahminini 2 puan arttırdı ve %28 olarak açıkladı.
4: Savaş enerji maliyetlerini arttırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
7: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
4: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini arttırıldı.
7: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
4: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
7: Şunu söylemek lazım belki, evet, belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
4: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi.
8: Hem para politikasına verilen tepkiler hem de...
0: Açıklamalar bu şekilde, enflasyonla alakalı. Tarım üretici maliyetlerine bakalım şimdi. Temmuz'da aylık %2,31 arttı. Bu tabii ki tarımdaki artış, yani maliyetlerdeki artış çarşıya pazarda bir zam olarak yansıyor. Yıllık en yüksek artış sebze, kavun ve karpuzda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri bunlar. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre %18,81 arttı. 12 aylık ortalamalara göre artış %35,12. Yıllık değişimin en yüksek olduğu grupsa 84,34'lük artışta sebze ve kavun karpuz oluyor. Kök ve yumrular olarak da aynı şekilde, yani artışın zam şampiyonu diyelim, kayıtlara geçti. Tropikal meyvelerde fiyatlar önceki aya göre %13,61 geriledi. Kamusen Genel Başkan Önder Kahveci'nin açıklamalarına bakacağız. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini 2 puan arttırmasıyla artık bir açıklama yapıyor. Ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli açıklamasını yapıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayı Kahveci, Bugün geldiğimiz noktada enflasyon hedefleri değişmiş, beklentiler yükselmiş, ekonomik göstergeler ve buna bağlı olarak para ve maliye politikalarının dayandığı varsayımlar yeniden şekillenmiştir diyor. Kahveci, memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere göre mahkum edilmesi kabul edilemez ifadesini de kullandı. Yani zam istiyor. Konut satışlarına bakalım. Haziranda yılın zirvesine çıkmıştı biliyorsunuz. Temmuz'da tekrar geriledi. Faiz oranlarındaki yükselişe rağmen kredili satışlarda da artış devam ediyor.
4: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5

0: 2025'in vergi rekortmenlerine bakacağız şimdi.
1: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk 2 sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2 milyar 991 milyon 536 bin lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Rahmi Koç yer alırken onu 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20 milyar 77 milyon lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
0: Şimdi bir kime güveneceğiz diye bir soru sorarak bu haberi izleyelim. Çünkü defalarca sizlere işte sahte altın, bu altından kaçıp işte sertifikalı yerlere gidin ya da büyük şirketlerden alın ya da kuyumcudan tanımadığınız birisi varsa almayın diye uyarılar yapan haberler getirdik ekrana, ama bu kez bu sahte altın operasyonunun yapıldığı şirket büyük bir şirket.
2: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. Sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünlerde taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı.
3: 3, 4, 5.
2: Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
4: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor, ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
5: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altını ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse bu gram altını basamaz diye bir kanun var, ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasını koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
2: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çekti. Ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
0: Bir havalara bakalım. Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Giresun'da dereler taştı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba'da da yine yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
6: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı.

0: Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
1: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsan ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
2: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
0: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
3: Şimdi Giresun'da kalalım biraz. Dün de bir ailenin hikayesini, anne ve kızlarının bu sel sebebiyle akıntıya kapılıp kaybolduklarından bahsetmiştik. Ne yazık ki annenin de bulunduğunu söyleyelim ve bir ayrı hikaye de çıktı. Yaklaşık 20 yıl sonra köylerini ziyarete gidiyor bu aile. Ve bu pikniğin sonrasında, yani hayatlarını kaybetmesine yol açan o selin sonrasında hemen İstanbul'a dönmeyi planladıkları öğrenildi.
4: Köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmişler. Dere kenarında piknik yaparken sele kapıldılar. Anne ve iki kızı hayatını kaybetti. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olay Giresun'un Görede ilçesine bağlı Hamzalı köyünde meydana geldi. Köyün yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Zıva Deresi taştı. O sırada dere kenarında piknik yapan Mehmet ve Zekiye Kırca çiftiyle kızları Burcu ve Burçin Kırca sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı. Ancak ailesini kurtaramadı. Tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama başlatıldı. Önce 26 yaşındaki Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Daha sonra anne Zekiye Kırca'dan acı haber geldi. O da Kırıklı Köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ölü bulundu.
5: Zekiye dedi ki ya, dereye gideceğim dedi. Kızım dedim, dereye gitmeydim. Yayla dedim, kötü dedim, yağmur yağıyor dedi.
4: Burcu Kırca, İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Aile 20 yıl sonra Giresun'daki köylerini ziyarete gitmişti. Piknik sonrası İstanbul'a dönüş yoluna geçeceklerdi. Ancak olmadı. Anne ve iki kızından geriye piknikteki son hatıraları kaldı.
3: Adana'ya geçeceğiz. Orada da çarşamba günü 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılmıştı. Ne yazık ki acı haber geldi. Yüreğir ilçesindeki Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan Nehri'nde yüzüyordu. İki çocuk akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Ekipler nehir ve çevresinde botla arama yaptı. Drone'la tarandı. Sonunda cenazelerine ulaşıldı. 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müge Şahin'e bakacağız. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalandı. Dün onun haberini verdik bildiğiniz gibi. Şimdi katilin bu firarda olduğu süre boyunca Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldığı, hatta öldürdüğü kadının kabrine çiçek bıraktığı da anlaşıldı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçundan artık tutuklandı.
6: %99 buraya gelecek diye bir anne hissi olarak biliyordum.
7: Öyle de oldu. Kızı Nilda Müge Şahin'i cinayete kurban veren anne Nilgün Şahin'in hissettiği gibi katil zanlısı mezarının yanı başında yakalandı. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın da ifadesinde cinayeti işledikten sonra Bahçeköy mezarlığının etrafındaki ormanda saklandığını itiraf etti.
6: Her gün geliyoruz, çiçekler tazelenmiş. Çiçekler yeni, mezar sulanmış. Yani bidonla su taşımış buraya.
7: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
8: Adamlarla oturmuş, sohbet etmiş. Ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
7: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
9: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm. Arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim. Silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
7: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı. Ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
6: O uzaklaştırma sadece bir kağıt. Başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık. Ertesi günü serbest bıraktılar.
10: Nasıl yapmış derken aynı şey benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değeri verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
7: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Yani yüzsüzlük mü denir, başka bir şey mi diye soru sorarak bu haberi de izleyelim. Daha önce işte Atlas Çağlayan'ın ailesinde yaşadık. Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesinde yaşadık. Bununla birlikte o günden beri her kapıyı çalan, gitmediği devlet kapısı kalmayan, her yere giden Rojin Kabayiş'in babası var bildiğiniz gibi. Hala tehdit edilebiliyor.
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
0: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş şikayetçi oldu.
12: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabayiş ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğrafı yollandı. Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
12: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
0: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabayiş, emniyete giderek şikayetçi oldu.
3: Muğla'dayız. Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde bir yangın çıktı. Aralarında çok sayıda çocuğun olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Yolcu ve personelin tamamı güvenle tahliye edildi.
13: Fethiye Kaptancı Koy karşısındaki adada İmparator Atilla teknesi şu an çok yükleniyor.
14: Teknenen alevler yükseldi. Yolcu ve personel kısa sürede tahliye edildi. Bazıları suya atlayarak kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Görüntüler Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toys Boat'tan. 115 kişinin olduğu tekne Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Katrancı Koyu açıklarında seyrediyordu. Mutfak bölümünde yangın çıktı.
13: Gezi teknesi şu an gördüğünüz üzere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya, inşallah içeride kalan olmamıştır.
14: Alevler hızla büyüdü, tüm tekneyi sardı. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi toplam 115 kişiyi güvenle tahliye etti. Bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi.
13: Özel yaklaşma!
14: Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocuklarsa tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen tekne ilk seferini 4 Temmuz'da yapmıştı. Teknenin karaya çıkarılması için ayrıca bir çalışma yürütülecek.
3: Biraz spora bakacağız şimdi. Beşiktaş tur atlamayı başardı.
0: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. elime turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Králové'yi 1-0 yenerek adını playofflara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
15: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
0: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
3: Süper Lig'de artık bugün başlıyor. Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
16: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
17: İşaret geldi.
16: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
3: Şimdi Diyarbakır da artık 16 yıl sonra Diyarbakır Spor'dan sonra Süper Lig hasretini bitiyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum'u ağırlayacak.
18: Diyarbakır 16 yıl sonra Süper Lig heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.
19: Diyarbakır'ın 16 yıllık Süper Lig hasreti bu pazar oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasıyla sona eriyor. Şu anda Diyarbakır Stadyumundayız ve 33 bin kişilik stadyumda bütün biletler satılmış durumda.
18: Sezon biter bitmez Diyarbakır Stadyumunda çalışma başlatıldı. Saha zemini ve turnikeler yenilendi, loca sayısı artırıldı, tribünlerdeki koltuklar değiştirildi.
20: Kimlerimizde hiçbir problemimiz yok. Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi oldu. Misafir tribün yeri kötüydü. Onu tam karşı zıt tarafa aldık. Yeni turnike sistemleriyle. Sistemlerimiz tamamen yenilendi. İnternet ağları yenilendi. Son eksikliklerimizi de tamamlıyoruz. İnşallah Diyarbakır Stadyumu seyircilerin daha iyi izleyebileceği bir sezona hazır.
18: Diyarbakır'da zaman zaman 40-45 dereceyi bulan sıcağa karşı da önlem alındı. Saha zemininin korunması için perdeleme sistemi kuruldu.
20: Perdeler son maç gününden bir gün önce kaldırılacak. Biliyorsunuz Diyarbakır çok sıcak bir il. Sıcaklık dolayısıyla perdeleme sistemi yapılıyor ve onunla, o sistemden dolayı 45 derece ise bile sıcaklık 28-30 derecelere iniyor.
18: Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasını izlemek için sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de birçok kişi şehre gidecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın baktığı maçı Diyarbakır'daki stadyumda izleyecek. Stadyum çalışmalar tamamlandığında Süper Lig ve UEFA standartlarına uygun hale gelmiş olacak.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
22: Mobile Systems.
17: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
23: Artan enerji maliyetleri sizi düşündürüyor mu? Megawatt güneş panelleriyle çatınız kendi enerjisini üretir. Üstelik estetikten ödün vermeden. Megaron çatı teknolojileri.
24: Her mevsimde, her havada.
25: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
26: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 7-9. Kilometrelerinde ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Arvento. Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: Bazı tarım zararlılarıyla biyolojik mücadele gelişti. Özel olarak yetiştirilip doğaya salınan böcekleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen'e sorduk.
7: Biz böceklerin görünmez kahramanları diyoruz. Kısaca mesela orman zararlıları için zemin ya da yer böceği dediğimiz, insanların aslında görünce korktuğu büyük karabit dediğimiz böcekler vardır. Biraz iridirler, korkunç gözükürler ama ormanlarda müthiş kurtarıcıdırlar. Özellikle bu çam kese böcekleriyle mücadelede onların kullanıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Aynı şekilde sadece böcek de değil yani bakteriler bile sırf o ürettikleri bazı toksin ya da proteinleri diğer bu zararlı böcekler yediklerinde ya da tüketirlerken öldükleri için üretilip o alanlara salınabiliyorlar ve ya da bazı nematod dediğimiz yuvarlak solucanlar yine toprağın içerisindeki bazı patojenlerin yok edilmesi için kullanılabiliyor. Bunun örnekleri çok açıkçası. Sadece bu tür uygulamaların hedefe yönelik olması en önemli kriterimiz. Yani çok tırnak içinde insana benzettiğimizde antibiyotik verir doktorlarımız. Hani bu antibiyotikler eğer ki bütün bağırsak floramızı öldürürse insanın içindeki faydalıları da yok ederler. Bu yüzden geniş spektrum değil daha dar spektrumlu olup daha hedefe yönelik olan antibiyotiklerin daha iyi olduğunu hani belirtir doktorlar. Bunun gibi bizim de bu tür uygulamalarda doğrudan hedefi ya da o zararlıyı yok edecek ama diğer ekosistem bileşenlerine zarar vermeyecek tipteki biyolojik ajanları bu tür uygulamalarda kullanmamız en doğru veya en ekolojik yöntemdir diyebiliriz.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %33 seviyesinde. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne geçişlerde Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var ve köprü sonrası akıcı hale geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de aynı yönde yoğunluk Elmalı'da hissediliyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM tarafında Esenyurt İki Telli arasında ve Mahmut Bey Gişeler Edirne yönünde araç yoğunluğu hissedilmeye başladı. Anadolu yakası Finanskent önünde de Çamlıca Gişeler yönüne araç yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
8: İstanbul yol durumu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
5: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
13: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dinler tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Duygu'nun İsa, Pavlus, İnciller isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Çalışmanın alt başlığı Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı? Profesör Doktor Zafer Duygu, İsa, Pavlus, İnciller isimli çalışmasında Hristiyanlığın İsa'dan sonra sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus ve onun takipçileri olan bir takım teologlar tarafından çok farklı bir teolojik kurguyla ve hatta siyasal kaygılarla nasıl yeniden inşa edildiğini sorguluyor. Profesör Duygu, Hristiyanlığın genellikle Hazreti İsa tarafından getirilmiş ve havarilerince birlik içinde yayılmış homojen bir inanç sistemi olarak yorumlandığını belirtiyor ve şu hususa dikkat çekiyor. Tarihsel veriler ve erken dönem metinleri, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra başlayan derin bir çatışmaya ve yol ayrımına işaret etmektedir. Profesör Duygu'ya göre, Nasralı İsa, Musa yasasına bağlı bir Yahudi peygamberi olarak yaşayıp öğretilerini sadece İsrail oğullarına iletmişken, ölümünün ardından sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus, onu evrensel ve ilahi bir kurtarıcı Mesih figürüne dönüştürerek bugünkü Hristiyanlığın temellerini atmıştır. Zafer Duygu, Pavlus'un Herodes hanedanı ve Roma otoriteleriyle olan karanlık ilişkilerini deşifre ederken şu soruları soruyor. Pavlus, İsa'nın mesajını neden ve nasıl değiştirdi? Gerçek havariler tarihten nasıl silindi? Kanonik İnciller, tarihsel gerçekleri mi yoksa Pavlusçu propagandayı mı yansıtıyor? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Marmara ve Ege'de kuvvetli yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat. Su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Beşiktaş evinde kazanarak tur atladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Krilofe'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi.
10: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Krilove'yi 1-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
11: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
10: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
8: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. İlk haftanın programı şöyle. Açılış İstanbul'da saat 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Cumartesi programında 4 maç var. Saat 19'da Kasımpaşa Trabzonspor'la, Tümasan Konyaspor'da Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 21.30 programında ise Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'u Gençler Birliği'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Pazar günü programında saat 19'da Başakşehir Kocaeli Spor, saat 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor ve Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmaları oynanacak. Haftanın perdesi pazartesi günü oynanacak tek maçla kapanacak. Saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe'yi ağırlayacak. İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dörtlü finale sahne olacak turnuvanın yarı finalinde lig şampiyonu Barcelona ve Kral Kupası ikincisi Atletico Madrid karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise kupa şampiyonu Real Sociedad'la lig ikincisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uluslararası futbol takviminde sağlam yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona olmuştu. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'i seçilen genç yıldız, 2025'te ise 16 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda en skorer oyuncu olmuştu. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25 derece. Ancak Poyraz'ın 5-6 gün boyunca kuvvetli ve serin esmesi denizin yüzey sıcaklığını biraz düşürecek. Deniz suyu sıcaklığı Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde Çeşme Dikili boyunca da rüzgar kuvvetli ve daha fazla serinlik vererek esecek.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Ama futbolun sadece futbol olmadığını anlatan bir haberle başlayacağız. Dün Süper Lig'e yeni çıkan takımları Cumhurbaşkanı Beştepe'de ağırladı. Terörsüz Türkiye mesajı var.
3: Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir. Ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli mesajlar verdi. Kupa kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Ancak hiçbir kupanın barış ve huzurdan kıymetli olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın sporculara ve tribünlere bir çağrısı da vardı.
3: Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
4: Süper Lig'in 3 yeni takımı Ahmetspor, Erzurumspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün yöneticileri ve sporcuları Beştepe'deydi. Erdoğan mesajlarını o kabulde verdi. Bölgede yaşananları hatırlatan Erdoğan, huzur ve barışın önemine dikkat çekti.
3: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor.
4: Kabulde Süper Lig'in 3 yeni takımı Cumhurbaşkanı'na forma hediye etti.
2: Dün NTV yayınında AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de vardı. Terörsüz Türkiye'deki önemli isimlerden birisi, yani bu sürecin yasal çerçevesini oluşturan önemli isimlerden birisi bildiğiniz gibi. Bu çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını, yani bu bir tartışma var bildiğiniz gibi. Ceza ertelemesi af değil de nedir diye sorulan bir soru üzerinden yasanın yalnızca belirli suçlarda ceza ertelemesi sağladığını, bunun af olmadığını söylüyor.
5: Anayasanın 87. maddesine göre affı tanımlıyor. Affın olabilmesi için hükmün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması lazım. Burada bir asla bir af söz konusu değil.
6: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oluşturacak çerçeve yasanın bir af düzenlemesi olmadığını söyledi. Düzenlemenin kasten adam öldürme, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları dışında bir ceza ertelemesini içerdiğini ifade etti.
5: 15 yıl ve altı olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse ne olacak? Terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak.
6: NTV yayınına katılan Abdülhamit Gül'e çerçeve yasa sonrası yeni yasal düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Gül, uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Belediyelere yönelik kayyum atamalarının da bu çerçevede ele alınabileceğini belirtti.
5: Kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir.
2: Biraz diplomasiye de bakalım. Bu süreçte koordineli olarak beraber devam eden Mekke Anlaşması da var. Acaba ona Mısır da katılacak mı diye sorular soruyorduk. Dışişleri Bakanı Mısır'a da gitti. Orada da temaslarını sürdürüyor. Mısırlı mevkidaşı Bedür Abdülahi ile düzenlediği basın toplantısında da Mekke ittifakına ilişkin konuştu.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'nın ardından ikinci durağı Mısır'da. Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katıldı. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile bir araya geldi. Mekke İttifakı iki bakanın da gündemindeydi. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
7: Cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.
6: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. İsrail'in sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumu provoke ettiğini söyledi.
7: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür.
6: Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelecek.
2: Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısına da bakalım bu iki konuda. Yani bir Mekke İttifakı, iki terörsüz Türkiye. Buna dair mesajlar var.
8: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
9: Terörsüz Türkiye süreci yasasının meclise kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Hudut karakolları ve üst bölgelerindeki birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkinde bilgiler paylaştı.
8: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
9: Savunma sanayi işbirliğinin de anlaşmanın önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Bu kapsamda savunma sanayi projelerinde sadece tedarik değil, ortak geliştirme ve ortak üretiminde amaçlandığı belirtildi. Toplantıda Yalova'da F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemenin de sürdüğü duyuruldu.
2: Biraz siyasete de bakacağız. Bugün siyasette AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Akşam saat 8'de Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir program var. Ama öncesinde bu 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti sözcüsü Ömer Şerik de konuştu.
10: Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. Bu açıdan baktığımızda da 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin mesajlar verdi. Anadolu Ajansı'na demeç veren Çelik, AK Parti'nin 25 yıllık birikimiyle bir marka haline dönüştüğünü söyledi.
10: 25 yıl içerisinde aslında AK Parti'nin kendisi kurumsal olarak dünyadaki en büyük tecrübeyi biriktiren partilerden bir tanesi oldu. Siyasal hafıza, kurumsal kapasite açısından bir dünya markası artık AK Parti. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bedeller ödedi ve bu mücadeleyi hakkıyla verdi.
6: Çelik, AK Parti'nin siyasete girdiği günden bugüne başarılı olmasındaki en önemli nedenin milletten devlete doğru siyaset olduğunu da söyledi.
10: AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez partisi olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.
2: DEM Parti'ye de bakalım. 5. Olağan Büyük Kongresi 6 Eylül'de yapılacak DEM Parti'nin. Sözcü Ayşegül Doğan açıkladı. 20 Eylül'de yapılması planlanan bu olağan kongre gününü öne çekmeye karar verdiklerini bildirdi. Doğan yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik diye konuştu. Edirne Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesine ve Yazgan'ın cinsel saldırı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ahmet Baran Yazgan cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darbediliyor. Yazgan telefonunun gasp edildiğini ve darbedildiği sırada görüntülerinin çekildiğini belirterek bir suç duyurusunda bulunmuştu. Şüphelilerse cinsel saldırı iddiasıyla Yazgan'dan şikayetçi oldu. Şüphelilere ait cep telefonlarında inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ilgili soruşturmayı başlattı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Ahmet Baran Yazgan konunun tüm yönleriyle araştırılması için genel merkeze çağrıldı deniliyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarına bakacağız. Trabzon'da bu yeni çözüm sürecine dair bazı açıklamalar yaptı ama tek gündemi bu değil. Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanması hadisesiyle ilgili de konuştu.
11: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürek mesajlarını Trabzon'dan verdi. Adaletin yüzyılı hedefiyle çalışıyoruz diyen Bakan Gürek, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti.
11: Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
4: Bakan Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
12: Özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı bastırıcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
2: Bu ara Daltonları, Casper'ları çok konuşuyoruz. Red Kit liderine de bir bakalım. İki organize suç örgütünün lideri Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan geliyor bu yazılı açıklama. Red Kit'ler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut organize suç örgütü elebaşısı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Sarp Kara hudut kapısı üzerinden de Türkiye'ye getirildi. Red Kit'ler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Erdoğan Aykut'sa hakkında yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bülten vardı. Bakanlığın açıklamasında organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar denildi.

0: Kadına yönelik şiddete bir bakalım. Bu hafta boyunca yine neredeyse her gün bu konuyla ilgili bir cinayet haberi verdik ya da bir darp haberi verdik. Şimdi bu şiddetin Türkiye'deki gündemdeki sürekli ilk sıralarda olmasına biraz parantez açalım. Bu olaylarla ilgili önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor bu şiddet. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olayda bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı ünvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
1: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör ünvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
2: Hasta la vista, baby.
1: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
3: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
1: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
0: Bir yeni soruşturma var. Dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biriydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanatçı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamında olduğu öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle daha önce yargılanmış ve müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Sanatçı bu kez de Haleylim şarkısıyla incelemede. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkının sözlerinin ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında olduğunu öne sürdü ve bu konuyla ilgili bir soruşturma ve işlem başlatıldığını duyurdu. Bakalım ne olacak? Kocaeli'deyiz. Darıca ilçesinde bir sürücü aracıyla 17 yaşındaki bir kızın üzerinden geçti. Genç kızı ağır yaralayan kişi adli kontrolle serbest. Kaza Sıra Söğütler Mahallesi'nde yaşanıyor. 17 yaşındaki Aslı Karaya işten evine dönüşünde kapının önünde bir otomobil çarpıyor. Şimdi o görüntülerde evet işte tam çarptığı an bu şekilde görülüyor. Yere düştükten sonra birkaç kez daha üzerinden geçiyor. Sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı Aslı Kara. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ertesi gün polis merkezine girip teslim olan şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tabii ki akla ilk gelen o gün gitmeyip ertesi gün gitmesi alkollü müydü sorusunu sordurtuyor. Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 48 yaşındaki emekli polis Adem Kökçü Zile ilçesinde bağ evinde yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanıyor. Hastaneye giden Kökçü Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ama tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

0: Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
1: Bu noktada bulunan apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
0: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
2: Baktım binamın duvarının kenarında iki tane içeriye doğru yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış. İster istemez halılar. Benim altımdaki dairede biraz daha fazla hasar var.
3: Yıkımı izliyorduk, dışarıdaydım çocukla beraber. Sonra birden makas denen bu araç en baştaki koluna vurmasıyla beraber komple dört kat birden çöktü. Çökerken de en sağdaki kolon koparak benim oturduğum daireye girdi. Yatak odası yerle bir oldu benim. Mağduriyet yaşamasın diye her şeyi kaçıracağız dediler.
0: Uzmanlar bu tip yıkımlar için alınacak önlemlerin önemine vurgu yapıyor.
4: Bu talihsiz olayın olduğu yerde de bitişik nizam bir bina. Tabii burada yıkım metotları yıkımdan önce belirlenmeli. Kesme metoduyla olabilir. Binanın dışı perdeleme sistemle kapatılarak çevreye zarar engellenebilir. Ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
0: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
5: Fatih'e gidelim bir de. İstanbul'da Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda bir çalışma var şimdi. 4 mahallede 92 bina bu proje kapsamına alındı. Bölgenin tarihi dokusu korunarak caddedeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
6: Tarihi caddelerde dış cepheler yenileniyor. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma var. Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleriyle Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerinde toplam 92 bina proje kapsamına alındı.
7: Bu binalar Cumhuriyet dönemi mimarisinin binaları. Son Osmanlı ilk Cumhuriyet dönemi mimarisi binalar var. Eser aralarında görüyorsunuz. 92 bina üzerinde şu anda tabelalardan, klimalardan, anten gibi muhteslerden arındırarak her bir binanın önüne iskelemizi kuruyoruz. Cephe boyama işlemlerini yapıyoruz. Edirne Kapı'da ona yakın tamamı tarihi olan binanın arındırma işlemlerini yapıyoruz. Yine burada Büyük Karaman Caddesi'nde 200'e yakın binada işlem yaptık, bitirdik.
6: Çalışma öncesinde binaların cepheleri lazer tarama yöntemiyle incelendi. Tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler kaldırıldı. Cephelerde sıva ve boya çalışması da yapılıyor. Reklam panoları ve tabelalarda yönetmeliğe uygun hale getiriliyor.
7: Bakın mesela şu karşıdaki binaya bakın. Çok önemli binalar. Fakat bu keşmekeş arasında o binaların güzelliği kayboluyordu. Şimdi bizim amacımız o yapıları arındırarak o keşmekeşin arasında bu yapıların kaybolmasını engellemek. Şu anda 21 binayı bitirmiş olduk.
5: Memleketimizin aile ve akraba içerisindeki en büyük tartışmalarından biri miras kalan arsa ve evin satışı. Bu konuyla ilgili bu sorunu ortadan kaldıracağına dair bir hedefle yeni bir artık yönetmelik var.
6: Emlak alanında iki önemli düzenlemeye gidildi. Miras kalan taşınmazın aile içinde satılması süreci sorunlara yol açabiliyor. Satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyor. Davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı. Bundan böyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat ekspertiz tarafından belirlenecek.
8: İcra İflas Kanunu'nda 114. maddeyi değiştirme şeklinde oldu. Böylelikle artık mirasçılar, mirasçı olanlar, aile içindeki mirasçılar ilk satışta sadece bu kişiler satışa dahil olabilecekler.
6: Başka bir düzenleme ise sosyal medyadaki emlak ilanları için yapıldı. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı yetki alınan konutlar için istisna getirdi.
8: İlanların vatandaşta güven yaratması için bu ilanlarda bir doğruluk gerekiyordu. Burada da elektronik ilanların

0: doğrulama sistemi devreye girdi. Ne olacak? Artık taşınmasını satanlar ya emlak işlemleri yapan emlak işletmelerine doğrudan yetki verebilecek, bir tane emlak işletmesi ise o bu ilanı verecek ve sosyal medya paylaşımları da günümüzün gerçeği olduğuna göre artık sosyal medya paylaşımlarında da o doğrulanmış ilan sistemiyle uyumlu olan ilanlar paylaşılabilecek.
1: Öğrenci affına dair haberleri yaklaşık 1-2 haftadır veriyoruz. Artık biliyorsunuz başvurular başladı. Ne olacak? Bakalım. Mücbir sebepler nedeniyle başvurmayanlar sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde buraya başvurabilecekler artık. Sağlık nedeniyle başvuruyu kaçıranlar için de heyet raporları 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz edilmesi gerekiyor. Bu öğrenci affından yararlanacaklar için bir kez daha hatırlatalım. Yaz sezonunun en hareketli dönemi şu sıralar. Türkiye'de gözde turizm merkezlerinden biri. Yazın İstanbul'u diyelim Bodrum. Temmuz ayıyla birlikte yüzler artık orada güldü. Otellerdeki doluluk oranı %95 seviyelerinde.
2: Haziran ayında beklenen hareketliliği bulamayan Bodrum turizmi yazın ortasından itibaren büyük bir ivme yakaladı. Sektör temsilcilerine göre oteller neredeyse tam kapasiteyle doldu.
3: Bodrum'da oteller bugün itibarıyla, bugün Ağustos'un %95'e yakın bir doluluğumuz var.
4: Gerek dünyada gerekse ulusalda bilinen bir markayız, bilinen bir destinasyonuz.
5: Otellerin doluluk oranlarında da açık kaynaklara göre %85, %90 bandın üzerindedir. İyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtiyoruz.
2: İşletmeciler bölgeye olan turist ilgisinden oldukça memnun. Turizm sektörü temsilcileri pahalılık eleştirilerine ise tepkili. Bodrum'da her bütçeye uygun tatilin yapılabileceğini vurgulayan yetkinler, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan eleştirileri yalanladı.
3: Bodrum'da her kesime hitap eden fiyat politikamız var. Çünkü bizim üyelerimiz Bodrum Ticaret Odası'ndan fiyat tarifesi almak zorundalar.
4: Titiz bir şekilde iş yapan emektar sektör çalışanlarıyız. Bu yüzden de bu şekilde artık anılması bizi gerçekten üzüyor.
1: Roma'ya gidiyoruz. İtalya'nın başkentinde Calafero kentinde bir mühimmat deposunda yangın çıktı. Şiddetli patlamalar da oldu tabii ki. Neyse ki ölen ya da yaralanan yok. İtalyan itfaiyesi yangın ihbarı için olay yerine giderken bu gördüğünüz o dehşet veren görüntü çıkıyor ortaya. İşte görüntü ve etraftakilerin bu yangını çekenleri doğanda o patlamayla birlikte ortaya çıkardıkları durum, ses bu şekilde. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle itfaiye içeri giremedi. Fabrika yangın yakınlardaki tüm yolları kapattı. İtalya'nın dini tatilde olması nedeniyle de içeride az çalışan vardı neyse ki. Olayda ölen yaralanan bu sebeple olmadı bu şekilde ifade ediliyor. Fabrikanın kara ve deniz birlikleri için orta ve büyük kalibreli mühimmatının yanı sıra uzay araçları için de katı yakıt ürettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinden yani Ankara'dan ayrılırken neden gizlice uçak değiştirdiği hala konuşuluyor. Bazı ayrıntılar da ortaya çıkmakta. Amerikan basınına göre İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Ankara'dayken Trump'ı öldürmeye çalıştığını iletiyor. Böyle bir istihbarat. CIA bu bilgiyi güvenilir bulmasa da işi şansa bırakmıyor. Air Force One yani Trump'ın uçağı omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle vurulabilecek ihtimali ve ihbarı üzerinden de son dakika uçak değişiyor. Ama Amerikalılar hala gazeteciler niçin o uçakta gittiler madem tehlike vardı sorusunu soruyorlar.
2: Trump başkanlık uçağı Air Force One'ın omuzdan atılan ısıya dayanıklı bir füzeyle hedef alınabileceği istihbaratı üzerine gizlice uçak değiştirdi. Amerikalı yetkililere göre istihbarat NATO zirvesinin son günü yani Amerikan başkanının Ankara'dan ayrılacağı gün geldi. Başkanın güvenliğinden sorumlu gizli servisin karar vermek için çok vakti olmadı. Operasyon planı son dakikada yapıldı. Trump özel asistanı ve iki Beyaz Saray çalışanı ile birlikte kameraların önünde bindiği başkanlık uçağının diğer kapısından catering kamyonuna geçti. genelde başkan yardımcılarının ya da savunma bakanının kullandığı daha küçük, uçuş bilgileri takip edilemeyen askeri bir uçakta Ankara'dan ayrıldı. Air Force One'sa Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer Beyaz Saray çalışanları ve 13 gazeteciyle havalandı. Tehdit altında olduğu düşünülen uçağı her zaman olduğu gibi savaş jetleri eşlik etti. Wall Street Journal gazetesine göre ilk istihbarat İsrail'den geldi. İsrail, Amerikalılara İran'ın vekil güçlerinin Trump'ı Ankara'dayken öldürmeyi tartıştığını iletti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, İsrail istihbaratını güvenilir bulmadı. New York Times gazetesine göre Amerikalı yetkinler, İranlıların Trump'ın otelin hangi katında kaldığını bildiğini fark edince alarma geçti. Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin aşılması zor görünse de gizli servis işi şansa bırakmadı. Uzmanlar, tehdidin sıcak uçak motorlarına hedef alan yeni bir tür ısı güdümlü füze olabileceğini söyledi. Bu füzeler, radyo dalgaları göndermedikleri için geleneksel radar güdümlü füzelerden daha zor tespit ediliyor. Askeri planlamacılar için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelen yeni ısı güdümlü füzeler aniden ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı'nın gezi yolculuğu ortaya çıkınca sosyal medyada yapay zeka ile çok sayıda içerik üretildi. İçeriklerin ortak yanı Trump'ı catering kamyonunda yemek yerken göstermesi.
1: Trump bu ve nevi bazı haberlerle konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada elbette. Bir de Amerikan askerlerine bakalım, acaba onlar savaşmak istiyorlar mı sorusuyla. İran'a 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte bu saldırıyı başlattılar biliyorsunuz. Sonra bölgeye gelen pek çok gemi vardı. İran'a gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi de bunlardan biri. İçerisinde tam 5000 asker var Amerikalı ve 9 aydır denizdeler. Tam 250 gündür karaya çıkmıyor bu insanlar ve bazılarının artık denize atlamaya çalıştığı söyleniyor. Haberlerin ardından Amerika basını uçak gemisi USS George Washington'ın rotasını Orta Doğu'ya çevirdiği ve Lincoln gemisiyle artık nöbet değişeceğini yazıyor.
2: İran savaşını başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 207 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi, savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinler savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
1: Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bakalım. Japonya ile itilaflı oldukları Kuril Adaları var bildiğiniz gibi. Orayı İlk kez ziyaret ediyor Putin. Tokyo'dan da haliyle bu ziyarete bir tepki var. Büyük Okyanus'un batısındaki Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'nda temasa bulunmak üzere gitti. İşte Putin, gördüğünüz gibi o gemilerdeki Görüntüler de ekrana geliyor. Rusya lideri adada bir balık işleme fabrikasına, Kuril Merkez Bölge Hastanesi'ne ve bir okula gitti. Orada da inceleme yaptı. Putin'in ziyareti Japonya'nın tepkisini çekiyor. Japon Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Putin'in ziyaretinin şiddetle protesto edildiği ifade edildi. İki ülke arasındaki bu Kuril Adaları nedeniyle itilaf var uzunca bir süredir. Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonunda kontrolü eline aldığı Kuril Adaları'nın geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanmasını şart koşuyor. Bu nedenle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanamamıştı. O günden bugüne itiraflı bir bölge olarak Kuril Adaları bu şekilde ve ilk kez Putin oraya ziyarete gidiyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
8: Mobile Systems.
6: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
14: Aa, anne dedi.
15: Hadi canım, baba dedi.
14: Bez dedi.
15: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
16: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
17: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
6: Reklam.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Ardento. Mobile Systems.
18: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
19: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
20: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dün ekonomik gidişat ve göstergeler açısından iki önemli kazanım kamuoyuyla paylaşıldı. İki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan birincisi ödemeler dengesi veya genel geçer ifadeyle cari açık denilen rakamlara ilişkin Haziran ayına ait en güncel, en son tablo ortaya çıkmış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 4 milyar doları aşkın Haziran ayı dış ticaret açığı ilanıyla birlikte Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran ayı sonu itibariyle veya Temmuz başı itibariyle 39 milyar dolar seviyesine arttı veya erişti. Bu çerçevede tabii ödemeler dengesinin en önemli alt kalemlerinden biri olan dış ticaret konusunda da maalesef gene bir açık söz konusu. Bu açık ise Haziran ayı itibariyle, Haziran sonu itibariyle 76,5 milyar dolar tutarına erişiyor. Enteresan bir dipnot verelim. Aynı dönemde hizmetler dengesi ise 64 milyar dolara yakın bir fazla veriyor. Tabii burada turizm en ağırlıklı kalemi oluşturuyor. Senenin ilk yarısında, yani ilk 6 ayındaki rakam ve tablolar ortaya çıkmış oluyor. Ve bu çerçevede cari açık milli gelir oranı %2,5 düzeyinin altında kalıyor. Bu aslında iktisadi yeterlilik bakımından oldukça kabul edilebilir bir rakam. Ama tabii ödemeler dengesinin bir türlü pozitif tarafa taşınamaması da herhalde sürekli olarak Türkiye ekonomisinin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Savaş öncesi görece yüksek seyreden fiyatların cari denge üzerinde baskı oluşturduğu, savaşla birlikte bunun arttığı, ancak altın ithalatının azalış trendine girdiği görülüyor. Bu rakamlarla birlikte 2026 yılı için dış ticaret denge önerisi 53 milyar dolarlık bir açık şeklinde güncelleniyor. İyi bir haber ise Merkez Bankası'nın rezerv toplamında 185 milyar dolar düzeyine erişilmesi. Swap ve diğer ödünç ve diğer karmaşık mekanizmalar devreden çıkarıldığında kasada hazır, kullanılmaya açık 56 milyar dolarlık bir rezerv var. Bu tabii iyiye işaret, özellikle ödemeler dengesinde negatif bir görünümün devam etmesi gerektiğinde rezervlere müracaatı sağlayacak ve bu bakımdan da önemli bir gelişme. Tabii bir başka önemli gelişme de senede 4 kez yayınlanan, üçer ayda bir çeyreklik dönem raporu olarak da adlandırılan enflasyon görünüm raporunun 3. versiyonu yayınlandı. Enflasyon görünüm raporu 62 sayfalık bir metin. Başkan bir sunum yapıyor ve sonra da soru cevap toplantısı şekliyle bu etkinlik tamamlanıyor. Katılım sağladığımız bu etkinlikte en dikkatimizi çeken unsur, başkanın tırnak içinde 2026 genelinde net bir dezenflasyondan bahsetmek mümkün değil ibaresi veya ifadesi oldu. Beklentiler çerçevesinde Merkez Bankası hedefini değil ama enflasyon tahminini %26'dan sene sonu itibariyle %28'e çıkardı. Ancak burada enteresan nokta, 2026 yılının yukarı yönlü enflasyon güncellemesine 2027 ve 2028'e ait öneriler eşlik etmedi. Yani Merkez Bankası 2027-2029 orta vadeli programı belli olduktan sonra bu hedeflere bakacağını ifade etti ki bu da merkezin enflasyon ve sözsüz ve sözlü yönlendirme bakımından kapasitesini oldukça sınırlayan bir durum. Enflasyonla ilgili gidişatta özellikle bu revizyona, yani mevcut beklentinin daha da kötümser bir zemine çekilmesinde savaş koşulları, yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar ve gıdada beklenmeyen artışlar ortaya konuldu. Tabii bunların hepsi dışsal değerler. Ez cümle bu iki gelişmeyi de göz önüne aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Ne cari ödemeler dengesinde veya cari dengede ne de enflasyonun gidişatında oyun değiştirecek yeni bir gelişme veya ümitleri yeniden canlandıracak bir açılımın varlığından bahsetmek mümkün değil. Bu haftaki programı şu notla da bitirelim. Biliyorsunuz son neredeyse 25-30 yıldır bir Çin gerçeği yaşanılıyor. Özellikle uluslararası ticarette Çin'in gösterdiği varlık ve performans değişik yönleriyle ele alınıyor. Şu anda mesela Almanya'nın başı belada diyoruz ama Türkiye'de biliyorsunuz 1 satıyor 9 alıyor. Yani bu bakımdan Çin hakikaten hem bir açıdan olumlu, bir açıdan da olumsuz gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Çin'in bugüne gelmesinde gizli kahramanlardan bir tanesi, hep bu açılım ve Çin'in yükselmesi güce denge bağlanır. Ama Zhu Rongji 1990'ların sonu 2000'lerin başında aslında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesini sağlayacak büyük özelleştirme hareketleri ve operasyonları yapan kişi 90 küsur yaşında hayatını kaybetti. Çin'in bugünlere gelmesinde, dünyaya açılmasında üretim merkezi, sonra kalite merkezi, yeni bir numaraya oynayan lider adayı olması da gerçekten çok önemli bir söz sahibiydi. Ama operasyonlarıyla da o dönemde 50 milyona yakın Çinli işini kaybetmişti. Bu iş böyle. Ekonomide kaybedenler olmadan kazananlar olmuyor. Ve bu notla da tamamlamak istiyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
8: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
19: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 14.132 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 90 kuruştan, euro 55 lira 30 kuruştan işlem görerek başlayacak. Çeyrek altın 10.860, gram altın 6.650 lirada. Brent petrol ise 87 dolardan işlem görüyor.
8: NTV Radyo.
21: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
19: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Ankara 30 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. 35-37 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Antalya ise 39 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece.
21: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento, Arvento.
22: Mobile Systems.
8: Reklam.
23: Garanti BBVA.
24: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
25: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
24: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
26: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
23: Garanti BBVA.
27: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
28: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
29: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
30: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
31: Türkiye Sigorta, gücü adında.
32: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
33: Doblo'da faiz yok, kazanç çok.
0: Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağa kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Aromatik meyve yaprakları deyince Malatya'nın kiraz yaprağı sarması elbette ki herhalde dünyanın en ilginç yemeklerinden biri. Bir o kadar da lezzetli. Ama sadece kiraz yaprağıyla yapılmıyor. Aslında diyorlar ki kavak yaprağı hariç her meyvenin yaprağıyla yapılabilir. Özellikle ayva yaprağının hoş bir böyle ayvanın da hoş bir kokusu vardır ya. Öyle bir tadı olabiliyor. Şimdi tabii kiraz yaprakları, vişne yaprakları deyince hop hemen Malatya'dan çıkalım, Trakya'ya doğru ışınlanalım. Kırklareli'nin o Atatürk'ün de çok sevdiği hardaliye içeceği var ya, işte o hardaliyenin de sırrı aslında içine konulan hardal kadar bir de vişne yapraklarıdır. Çünkü oralarda da vişne, kiraz bunlar bol miktarda yetişiyor. Zaten Tekirdağ'ın kirazı meşhur. Kirazın değil de vişnenin yaprağını kullanıyorlar hardaliyede. Onun için çok hoş bir tadı, kokusu oluyor. Evet, bu şekilde meyve yapraklarının kullanımı aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Ama ben gene bu paketleme faslına dönmek istiyorum. Çünkü evet, incir yaprağına sararak peynirlerin saklanabildiğini söylemiştik. Çok enteresan ben bir yiyeceğe rastlamıştım. Peynir değil, gene incirden böyle bir macun yapıyor. Sanki inciri kurutmak ister gibi. Fakat o macunu, yani bir nevi kuru incir ezmesi yapıyor. Sonra onu incir yaprağına sarıyor. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. İncir yaprağını etrafından soymuyorsunuz. Kuruyup kalıyor. Sonra onu minik böyle dilimler halinde kesiyorsunuz, yiyorsunuz. Kuru kayısıyla falan yapılan böyle şeyler var ya, onun gibi incirin içine bazen hani ceviz konuluyor falan. Onun gibi düşünün. Ama bir böyle macun haline getirilmiş ve incir yaprağına sarılmış. Aynen ufak diskler gibi böyle yuvarlak yuvarlak paketlenmiş. Her biri böyle bir incir yaprağına sığacak şekilde. Şimdi bu tür kullanımların bir de ızgarası var. Yani incir yaprağına taze peyniri koyuyorsunuz. Mesela ricotta gibi, mozzarella gibi bir peyniri. Şöyle sarmalıyorsunuz, bir kürdan da tutturuyorsunuz. Izgarada onu pişiriyorsunuz. Sonra yaprağı yemiyorsunuz. İçinde o erimiş peyniri açıyorsunuz. İçinden kaşık kaşık yiyorsunuz. Aynı şekilde limon yaprakları çok güzel kullanılıyor. Limon yapraklarını özellikle mesela Kıbrıs'ta hellimi sarıp mesela o şekilde ızgara yaparlar. Gerçi tekellimin ben tavada olmuşunu, o biraz yüzeyinin de kızarmışını seviyorum ama mesela gerçekten İtalya'da da gene böyle peynirleri, mozzarella gibi peynirleri limon yaprağına sanki dolma yapar gibi sarıp veya iki tarafına limon yaprakları koyup kürdan da tutturup ızgara üzerinde pişirme geleneği var. Yaprak yenmiyor. Limon yaprağı çünkü öyle biraz fazla lifli yemeğe gelmiyor. Çok aşırı körpe olmadıkça ama o limon aromasını çok güzel veriyor. Üstüne de birazcık böyle zeytinyağı gezdirdiğiniz zaman sızma bir zeytinyağı gerçekten çok güzel oluyor. Sicilya'da bir yemek daha var. İşte o da çok ilginç. Polpette nelle foglie di limone. Şimdi bu limon yaprağında köfte demek. Aynen bizim kuru köfte gibi uzun uzun köfteler yapılıyor. Sonra limon yaprağına sarılıyor, kürdanla tutturuluyor. Ondan sonra ızgarada pişiriliyor. Böylece etin suyu ve yağı içinde kalıyor ama limonun da aromasını alıyor. Aynı şekilde işte mozzarella'yı da yapıyorlar. Onun da adı Sorrentina mozzarella ya da mozzarella in foglia di limone. Evet, limon yaprağında ister peynir ister köfte ızgara yapın. Harika olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
8: Reklam.
9: Ooo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya, Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
13: Modanın küresel buluşma noktası IFCO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Radio.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25 derece. Ancak Poyraz'ın 5-6 gün boyunca kuvvetli ve serin esmesi denizin yüzey sıcaklığını biraz düşürecek. Deniz suyu sıcaklığı Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde Çeşme Dikili boyunca da rüzgar kuvvetli ve daha fazla serinlik vererek esecek.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Tekrar merhaba, saatler 9 ve artık 3. son dilimindeyiz güne başlarkenin. Bir Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım. Beştepe'de terörsüz Türkiye'ye dair önemli bir görüşme vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katıldı Erdoğan. Sürece dair bazı mesajları var.
1: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
2: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
1: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına da bakalım. Geride bıraktığımız hafta Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı biliyorsunuz. Bu sadece savunmayla sınırlı değil dedi. Pakistan'ın 79. bağımsızlık yıl dönümü için Ankara'da düzenlenen resepsiyonda konuştu Yılmaz.
3: Ortak Savunma Anlaşması yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Pakistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı. Anlaşmanın yalnızca savunma alanıyla sınırlı olmayacağını ifade etti.
3: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz.
2: Resepsiyonda konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yusuf Cüneyt de Türkiye-Pakistan ilişkilerine değindi.
4: Ne zaman Pakistan'dan bahsetsek aklı bir kelime geliyor. O da Türkiye. İki ülke zamanın sınavından geçti. Ve inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ilişkilerimiz ihtiyaca değil, dini yakınlık ve dostluğa dayanıyor.
2: Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
0: AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Partinin yöneticileri başkentte Millet Bahçesi'nde yapılacak bu etkinlikle ilgili basına bilgi verdi.
5: AK Parti'nin başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Son durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Faruk Acar, Ahmet Büyükgümüş ve Ahmet Baha Öğütgen'le birlikte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yerinde denetledi. 100 binden fazla kişinin katılması beklenen etkinlikte drone ve mapping gösterileri de olacak.
6: Çok büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Tüm halkımızın davet edildiği bir organizasyon burası. Bunun adına özel miting dedik. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik.
5: Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
7: Hem partimiz tarihi açısından hem de demokrasi tarihimiz açısından çok tarihi bir konuşmayı, bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah yarın kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
5: AK Parti 25. yılı etkinliğine özel madalyon hazırlandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirler bir albüm haline getirilerek taş bir daha basılacak. 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini ve aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllar boyunca siyasetimizin yol haritasını aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki baskısına bakalım çünkü biraz daha artıyor. Washington, Tahran'a yeni ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı askeri, ekonomik ve diplomatik araçlarla artırmayı amaçlıyor. Washington, İran limanlarına deniz ablukasını sürdürüyor. Ayrıca Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar da yolda. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran limanlarına yönelik ablukanın gerektiği kadar hatta süresiz devam ettirilebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik önlemler açıklanacağını duyurdu. Bessent, ekonomik izolasyonla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının birlikte uygulanacağını söyledi. Washington'ın İran politikasının hedeflerini ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıkladı. Vance'e göre ABD'nin iki temel hedefi var. İlki, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz arzının devam etmesini sağlayarak enerji fiyatlarını düşük tutmak. İkincisi ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Ancak Hürmüz'deki gerilim bölgeyi de etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı iki petrol tankerine saldırı düzenlemekle suçladı. Saldırıdan kısa süre sonra İran donanması da Hürmüz'ü kapalı tuttuklarını belirtti. Açıklamada bu boğazdaki hiçbir hareketlilik gözümüzden kaçmaz. Hakikat Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil sahada görülmelidir denildi.
0: Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar da bu kez küresel gıda arzını tehdit etmeye başladı. Dünyanın önemli tahıl ihracatçısı bu iki ülke limanları peş peşe kapatıyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın Rusya'ya ateşkes önerdiği iddia edildi bu konuyla ilgili. Teklifi ileten de Türkiye deniliyor.
9: Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yeniden yoğunlaşması gıda arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Ukrayna'nın Rusya'ya Karadeniz'de ateşkes teklif ettiği iddiası gündemde. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ukrayna, Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını önerdi. Teklifin üçüncü bir ülke üzerinden iletildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta sonu iki ülkeye Karadeniz'deki saldırıların durdurulması yönünde çağrıda bulunmuştu. Fidan, Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten, biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik ifadelerini kullanmıştı. Karadeniz dünyanın önemli tarım ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'nın dış pazarlara ulaşmasında kritik bir güzergah. Artan sol saldırılar iki ülkenin liman faaliyetlerini derinden etkiliyor. Ukrayna'nın Odessa limanı ülkenin tahıl ihracatının en önemli merkezlerinden biri. Liman Rus saldırıları nedeniyle hali hazırda kapanmış durumda. Rusya'da Ukrayna'nın drone saldırılarının ardından tahıl sevkiyatının 3'te 2'sinin yapıldığı Karadeniz'deki 3 limanını kapatma kararı aldı. Karadeniz'deki sıkıntılı durum ihracat rakamlarına da yansıdı. Tahıl ihracatı Temmuz'daki yıllık bazda Ukrayna için %76, Rusya için %20 düştü. Aslında Karadeniz'deki tahıl trafiğinin kesintiye uğraması ilk kez yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru oluşturulmuş, Ukrayna'nın ihracatının sürmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya 2023'te anlaşmaya uyulmadığı iddiasıyla koridorun uzatılmasını kabul etmemişti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriç ile birlikte eski HSK üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında.
5: Yurt dışına 100 milyar lira üzerinde para gönderildiği belirlendi. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NTV yayınında anlattı.
10: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanında değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması üzerine odaklanıldı.
11: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
5: MASAK ve savcılık incelemesinde bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi. Yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transferler yapıldığı da tespitler arasında.
10: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Bu bina bittiğinde artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz.
5: Mercek altına alınan bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 143 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gökçen de var. Aramalarda bir şüphelinin evinde 20 ruhsatsız silah ile geçirilirken farklı adreslerde döviz cinsinde yüksek miktarda paranın ele geçirildiği öğrenildi.
0: 5 Ağustos'ta öldürülen Nilda Müge Şahin'e bir bakalım. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın cinayetten bir hafta sonra yakalanmıştı. Dün haberini verdik. Şimdi firarda olduğu süre boyunca Nilda Müge Şahin'in defnedildiği mezarlıkta kaldığı ortaya çıktı.
12: %99 buraya gelecek diye bir anne hissi olarak biliyordum.
13: Öyle de oldu. Kızı Nilda Müge Şahin'i cinayete kurban veren anne Nilgün Şahin'in hissettiği gibi katil zanlısı mezarının yanı başında yakalandı. Katil zanlısı Nazir Barış Ilgın da ifadesinde cinayeti işledikten sonra Bahçeköy mezarlığının etrafındaki ormanda saklandığını itiraf etti.
12: Her gün geliyoruz, çiçekler tazelenmiş, çiçekler yeni, mezar sulanmış. Yani bidonla su taşımış buraya.
13: Katil zanlısı mezarlıktaki güvenlik görevlileri tarafından da fark edilmiş.
14: Adamlarla oturmuş sohbet etmiş ama adamlar diyor ki ya biz bunu tahmin etmedik ki diyor. Adam diyor adam kılığından çıkmış, içimiz birbirimizi ferahladı.
13: 25 yaşındaki güzellik uzmanı Nilda Müge Şahin 5 Ağustos gecesi hakkında daha önce şikayette bulunduğu eski erkek arkadaşı Nazir Barış Ilgın tarafından öldürülmüştü. Yakalanan zanlı emniyetteki ifadesinde neden mezarlığa gittiğini de anlattı.
15: Hakkımda uzaklaştırma kararı alındı. Konuşmak için evinin sokağına gittim. Alkollüydüm. Arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmak istedim. Silah tutukluk yaptı. Tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm.
13: Zanlı Nazir Barış Ilgın 2021'de bir başka kadını öldürmeye teşebbüsten 14 sene ceza aldı ancak denetimli serbestlikle 5 yılda çıktı. Oysa zanlı Nilda Müge Şahin'in şikayetinden sonra yeniden tutuklanabilirdi.
12: O uzaklaştırma sadece bir kağıt. Başka hiçbir şey değil. Uzaklaştırma aldık. Ertesi günü serbest bıraktılar. Nasıl yapmış derken aynı şey benim çocuğumun başına geldi. Kınıyorum. Kadının değer verirse ne olur. Kadın bir bez parçası değil.
13: Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
17: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
18: Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
19: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Günlünün 24 saati.
22: Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş evinde kazanarak tur atladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Krylov'u 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi.
2: Beşiktaş

0: çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
1: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
2: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşı karşıya gelecek.
3: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
4: İşaret geldi.
3: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
2: İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dörtlü finale sahne olacak turnuvanın yarı finalinde lig şampiyonu Barcelona ve Kral Kupası ikincisi Atletico Madrid karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise kupa şampiyonu Real Sociedad'la lig ikincisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uluslararası futbol takviminde sağlam yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona olmuştu. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'i seçilen genç yıldız, 2025'te ise 16 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda en skorer oyuncu olmuştu. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos Cuma, haftanın son işlem gününe geldik. Dün enflasyon raporu açıklandı. Yansımalarını konuşacağız bugün. Birazdan Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Elbette haftayı geride bırakırken içeride enflasyon raporunu, dışarıda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamlarını önce TÜFE sonra ÜFE takip ettik. Tüm bunlar merkez bankalarının para politikaları için oldukça önemli. Tabii ki baş gündem enflasyon olunca onu en çok etkileyen girdilerden bir tanesi de enerji maliyetleri ve öyle olunca da gözler petrole çevriliyor. Petrol deyince de savaşın gidişatına bakıyoruz. Bu hafta boyunca çok farklı açıklamalar geldi ama son gelen açıklamalara baktığımızda Amerika tonunu biraz daha sertleştirdi. Bu da petrol fiyatlarında tekrar 1-2 dolarlık yukarı bir harekete neden oldu. Rakamları birazdan aktaracağız ama önce dünden bugüne haber başlıklarına kısaca bir göz atalım. Savaş enerji maliyetlerini artırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti ve %28'e çıkarttı. Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini artırıldı. Commerzbank kur yönetiminin zorlaşmasını ve Türk lirasının yıl sonuna kadar daha fazla değer kaybetmesini bekliyor. Banka yayımladığı analizde swaplar hariç net döviz rezervlerinin hala mütevazı seviyelerde olduğunu ancak Merkez Bankası'nın para birimindeki değer kaybını yumuşatmak amacıyla döviz müdahalelerini kullanma konusunda ağır bir yük taşıdığını yazdı. Konut satışları Temmuz'da geriledi. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlılık devam ediyor. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri krediyle satın alındı. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren yeni dönem başladı. Benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş, motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına etkisinin bir bölümü sınırlandırılmış oldu. Aslında önce ÖTV kaldırıldı, motorinin fiyatı 9,5 liraya yakın düştü ama ardından dün gece tekrar 9 liraya yakın bir zam geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a karşı daha önce hiç görülmemiş ekonomik önlemler uygulayacağını söyledi. Bessent verdiği röportajda bunun İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik daha önce görülmemiş bir dizi önlemle Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın devamını içereceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ticaret savaşında yeni bir adım attı. Başkan Donald Trump, Çin'in hakim olduğu drone sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için yeni gümrük vergileri açıkladı. Belirli insansız hava araçları ve parçalarının ithalatına %100'e varan vergi uygulanacak. Gelişmeler böyle. Tabii gelişmeler aynı zamanda piyasaları da şekillendiriyor. Hürmüz belirsizliği devam ediyor. İlk etapta baktığımız zaman hala gündemin ilk sırasında savaş var. Amerika'dan İran'a yeni ekonomik yaptırım sinyali geldi. Az önce ayrıntılarını aktardık. Ve içeride de dün enflasyon tahminleri arttı. Bütün bunların rakamlara yansımasına baktığımızda önce borsayla başlarsak dün %0,16'lık bir yükselişle 14.132 puandan gerçekleşen bir kapanış vardı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini artırmasına ilişkin piyasalarda çok net bir tepki oluşmadı. Aslında ilk tahmin artırıldığında bir miktar satış geldi borsada. Daha sonra Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın sadeleştirme adımları gündemimizde açıklamasıyla tekrar toparlandı derken biraz daha yataya yakın bir kapanış gerçekleşti. Endekste haftalık kazanç %3,5 seviyelerinde. Döviz kurlarında yatay yükseliş devam ediyor. Dolar kuru bu sabah 47 lira 88 kuruşa yükseldi. Hafta boyunca 47 lira 70 kuruşun üzerinde seyretti. Bu sabah hafif bir yukarı hareketle 47.80'in üzerine attı. Euro kurunda da 55 lira 29 kuruş seviyelerini takip etmekteyiz. Ve tabii ons altın. Ons altın en çok savaş başlığından ve Amerika'daki verilerden etkileniyor. Enflasyon verilerinin ardından bir miktar kar satışı var altında. Aslında iki ayın zirvelerinden bir miktar geriledi diyebiliriz kar satışlarıyla. Böylece haftayı da bu şekilde gün sonlanırsa kayıpla tamamlayacak gibi gözüküyor. Spot altın 4.300 dolarlara düşerken analistler de 4.400 doların aşılması halinde yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtmişlerdi hafta içi yaptığımız yayınlarda. Petrolde Amerika'nın İran tehdidiyle yükseldi dedik. 87 dolara geldi. Şu an 87'nin bir miktar altında ama dünün %1 üzerinde. Amerikan ham petrolde 81 dolara kadar çıktı. Brent petrolde bu hafta %10'luk bir yükseliş izlendi. Bunu da bir not olarak düşelim. Altının onsu 4329, 4300'e doğru geri çekilirken gram da 6.665 liradan, çeyrek ise 10.893 liradan yani 11.000'in biraz altından güne başlıyor. Şimdi biraz enflasyon raporunun ayrıntılarına bakalım. Merkez Bankası bu tahmini 2 puan artırdı, %28'e çıkardı dedik ama Başkan Karahan'dan önemli açıklamalar vardı. Soru cevap bölümünde gelen mesajların altı çizildi. Önce haberimize bakalım, ardından konuşacağız.
0: Savaş enerji maliyetlerini artırdı. Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan yükseltti.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Banka %24 olan ara hedefini değiştirmedi. Yıl sonu için petrol fiyatı tahmini düşürülürken gıda fiyatı tahmini artırıldı.
2: Ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.
0: Karahan, vatandaşların Türk lirası mevduat tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hizmet enflasyonunda gerileme görüldüğünü dile getirdi. Kredi büyümesindeki zayıflamanın da iç dengelenmeye katkı vereceğini ifade etti. Faizdeki sıkı duruşun süreceği mesajı verildi.
2: Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım.
0: Öte yandan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan faizde sadeleşme ile ilgili soruya yanıt verdi. Bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizde. Uygun koşullar sağlandığında döneceğiz dedi. Hem para politikasına
3: verilen. Enflasyon raporuna ilişkin ayrıntılar böyle. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, teşekkür ederim.
3: Uzun zaman sonra sizinle yayın yapmakta evet. Bir zevk. Teşekkür ederiz stüdyoya geldiğiniz için.
4: Aynı duygularla stüdyoda olmak tabii daha keyifli,
3: evet,
4: daha motive edici. Teşekkür
3: şimdi
4: ediyorum.
3: Şimdi enflasyon raporu elbette hani konuşacağız öncelikli olarak ama şimdi dün rapora ilişkin aslında ana hatlar belli. Yani tahminlerde 2 puanlık bir artış var. Bu biraz sanki sürpriz oldu gibi, ne dersiniz? Yani bir hamle beklemiyordu genel olarak ekonomistlerin büyük kısmı.
4: Ben de yani beklemeyen taraftaydım. Hani Merkez Bankası'nın özellikle geçen yıl daha sık revizyona çok yaklaşmama eğilimi, son raporda bir revizyon olma ihtimali bana daha fazla olası gösteriyordu. 24 hedefini tutarken tahminini 28'e alması aslında yani gerçekçi, yani bu rakam muhtemelen daha da yukarıda olacak. Yani burada bir sorun yok ama Merkez Bankası 26'da tutsaydı bile bir rapor daha olduğu için gelişmelere bağlı olarak son nihai kararını verebilir. Daha önce çok sık oynamayacağım dediği, çünkü ilkbahar aylarında da ciddi bir revizyon yapmıştı. 16'dan 26'ya almıştı. Evet, o yüzden çok beklemiyordum. Yani kendi adıma da beklemiyordum. Ama hani sürpriz olmakla birlikte hani doğru bir hamle, yani yukarı yönlü olması bu revizyonun
5: ama hedeften
4: doğru.
5: Hedeften uzaklaşmış olmuyor mu giderek?
4: Doğru ama metne baktığımızda Merkez Bankamız onun gerekçesini dışsal faktörlere daha çok bağlıyor. Yani bunun elbette bir doğruluk payı var. İşte savaşın, petrol, enerji fiyatlarının artışının, bunun gıdaya ve diğer bazı sektörlere yansımalarının. Ama evet, yani ciddi bir revizyon olmuştu. Şunu söylüyor aslında, gelecek yılın hedefini 15'te tutarak ve tahminini 15'te tutarak bu artışın kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle bir yukarı yönlü revizyon olduğunu, ama 15'i tutarak da yani genel gidişattan ben güven duyuyorum. Yani oraya erişeceğiz ve bu mesajı vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Gelecek yılında tahmininde bir revizyon yapsaydı o daha farklı bir anlam taşırdı. Tek tarafta yapması, bunu geçici görmesi ve onu da dışsal faktörlere bağlaması gibi görünüyor. Hani bu çerçevede baktığımızda çok tutarsız değil. Yani burayı kontrol edemiyordum ama ben ana yönde değişiklik görmüyorum gibi bir mesaj veriyor. Konuşuruz belki ama tabii orada da gerçekten hani çok ciddi bir, yani 30'ların üzerindeyiz. Yılın başından yarım puan, bir puan yukarıdayız. Hani çok ciddi bir yol var. Aslında belki orada da bir revizyona gerek var. O açıdan tartışılacaktır. Tartışmalı bir boyutu var. Hani
5: başka altını çizdiğiniz, önemli gördüğünüz politika mesajları neler oldu?
4: Şimdi burada aslında Merkez Bankamız enflasyon inişi konusunda dışsal faktörleri daha ön plana almış durumda. Kendi çerçevesi açısından işlerin yolunda olduğuna dair bir mesaj veriyor diye düşünüyorum. Üç şeye bakıyordu Merkez Bankamız. Bir, talep yavaşlayacak para politikasıyla. İki, reel kur endeksi enflasyon düşüşüne katkı verecek ve enflasyon beklentileri aşağı doğru gelecek. Şimdi baktığımızda hanelerin enflasyon beklentisi çok yüksek ama 50 idi, 45'e indi. Merkez Bankası için bu bir artı. Talep yavaşlıyor, bunu biz de hissediyoruz. Çok, ne kadar yavaşlıyor ve kalıcı mı ayrı bir konu. O konuda daha güvenli görüyoruz. Zaten kuru oldukça iyi yöneten ya da yönetmeye çalışan Merkez Bankamız var. Yani o taraf yolunda mesajı veriyor. Bu bir ve bu da şuna geliyor. Yani dışsal faktörler eğer engel çıkarmazsa ben hani bu çerçevede gevşeyebilirim. Para politikasına bir faiz indirimini uzaktan da olsa veriyor diye düşünüyorum. Arkasından bence yine toplantıda öne çıkan soru cevapta da politika faizinde haftalık gecelik repodan haftalığa gelme konusunda gündemimizde kelimesi kullanıldı. Bu aslında yakın olduğu anlamına da geliyor. Yani o faiz indirimi anlamına tam gelmeyebilir. Zaten olan bir faizdi. Ama bunun gündemde olması Eylül ayında bir politika faizinin inmesi anlamına gelebilir.
5: Şöyle aslında açıklayalım daha anlaşılır olsun diye. Şimdi iki tane faiz var. Biri politika faizi %37 ama Merkez Bankası zaten onu kullanmıyor. %40 olan faiz pratikte onu kullanıyor. Aslında fiili olarak pratikte baktığımızda %40 faiz şu anda. Yani doğru. Onu tekrar hani sadeleşme adımıyla ben haftalık repo ihalelerine dönüyorum dediği anda o %37'ye dönmüş oluyor. Doğru. Ve yine pratikte faizi aslında aşağı çekmiş oluyor.
4: Doğru, aşağı çekmiş oluyor. Hani onu savaş nedeniyle yukarı aldığı bir şey aşağı almış olacak. Ama aması şu, bizim borçlanmalarımızda, hazinenin borçlanmalarında ve piyasadaki faiz hareketlerinde o 40 çok aşağı gelme eğilimi göstermiyor.
5: Evet, onu soracak. Evet, peki yani, piyasada durum evet, ne?
4: Yani işte o bence kritik nokta o. Hani bu mesajın verilmesi biraz piyasayla test etme dönemini de getirecek çok muhtemelen. Çünkü piyasada bir, bizim piyasamızda öyle çok aşağı inme yönünde bir isteklilik görmüyoruz. İki, bütün dünyada tahvil ve bono faizleri yukarı gidiyor. Amerika'nın 10 yıllıkları, 30 yıllıkları, evet, Japonya'nın, Avrupa'nın, yani bütün dünyada faizler yukarı giderken, merkez bankaları faiz arttırım sürecindeyken, hani bizim bunu gündeme almamız sürecin biraz zorlu olabileceğini gösteriyor. Yani bu karar Eylül'de alınabilir ama garanti değil. Gidişat Merkez Bankası'nın bu kararını öteletebilir.
5: Peki şimdi enflasyonun hani dirençli kalmasının nedenlerine biraz bakarsak. Şimdi dediniz ki Merkez Bankası 3 şeye bakıyor. İşte talep, reel kur destekleyici mi ve enflasyon beklentileri geriliyor mu? Aslında bu açıdan bakıldığında yavaş da olsa bu 3 noktada ilerleme varsa Merkez Bankası biraz para politikasıyla yapabileceği şeyleri yapmış olmuyor mu? Yani başka nedenler mi var? Mesela maliyet enflasyonu bir türlü düşmüyor. Hangi sektörden temsilciyle konuşsanız bugün maliyetlerimiz çok yüksek şikayeti var. Bunu düşürmenin yolları neler? Yani daha destekleyici politikalar mı gerekiyor acaba? Merkez Bankası'na bu anlamda bir destek mi gerekiyor kamudan?
4: Yani tabii her zaman maliye politikası ve yapısal tarafta ekonomide rekabeti arttırmaya yönelik adımlar, işte üretimi destekleyen politika, bunlar her zaman olması gereken politikalar ama şunu vurgulamak gerekiyor. Evet, enflasyon hani artmıyor ama tekrar etmek gerekirse yıl başından daha yüksek bir noktadayız biz şu anda enflasyonda. Yani dezenflasyon durdu aslında. Birincisi o. Ve biz şu anda evet talebi yavaşlattık ama o talep yavaşlamasında altın fiyatlarının düşüşünde etkisi var. Ücretlerin var. Açlık sınırının hayli altında kalan ücretler var. Bu artık talebi bastırıyor. Bundan 1-2 yıl öncesine geri dönmeyecek. Ama altındaki düşüş konut ve otomobilde ciddi bir etki gösterdi. Sonbaharda mevsimsel faktörlerle talep artınca ve işte altın bugün geriledi ama çok muhtemelen yukarı hareketlenme eğilimi gösterecek. Bu hareketlenme bizde iç talebi de arttırma eğilimine. Yani şunu söylemek istiyorum. Para politikasının ve Merkez Bankası'nın hedeflediği iç talep, kur ve beklenti tarafında hala sorun var. Bir, o talep tekrar canlanma ihtimali çok büyük olmasa da enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracak bir canlanma ihtimali var. Bir, beklenti düşüyor ama hala hanelerin beklentisi 45. Yani şu anda 45 enflasyon bekleyen birisi 40 faizde imkanı varsa tüketimi sürdürebilir ya da başka riskli yatırımlara dönebilir.
5: Ama mevduata ilgi hala çok yüksek var. Bu oranlarda.
4: Doğru ama orada da şu var. TL'de kalanlar kur politikamız nedeniyle döviz bazında kazanıyor. Hani bu meşhur yabancı yatırımcının yaptığı carry trade dediğimiz işlemi diyelim. O döviz bazında kazancı bizim yerli yatırımcı da yapıyor. O yüzden TL'de kalmaktan çok sıkıntı duymuyor. Ama bu olmasa yani döviz bazında getirisini arttırmasa başka bir davranış biçimine geçebilir.
5: Biraz da altın yeni döviz mi oldu acaba? Yani dövizde hani tabii, bir hareket tabii olmayacağına biraz ikna oldu sanki Türk halkı. Evet. Biz de biliyorsunuz döviz ve altın çok sevilir biraz yastık tabii altı olarak, yatırım kesin aracı olarak, işte parayı koruma yolu tabii olarak. Döviz tarafında hani bu kontrollü tabloyu gördükçe biraz altına yüklenildi gibi diye düşünüyorum.
4: Katılıyorum, çok doğru. Yani Merkez Bankası hesaplamalarına göre 700 milyar dolar yastık altında hani bir altın var, altın hesapları var ve yani Türk halkı olarak biz çünkü altın tuttuğumuzda düşmeyeceğine, çok çok düşmeyeceğine dair inanç, en azından altın fiyatının arttığı kadar kur kalsa bile ben dövizden faydalanırım ve bir gün kurda daha hareketlenme olursa da bir güven olarak duyduğu için. O yüzden evet yeni dolarize olma aracı daha fazla diyelim, yeni değil ama evet, evet, daha fazla altın gibi de gözüküyor. Yani şu cümleyle tamamlayayım. Merkez Bankamızın şu anda kur, beklenti ve talep tarafında hissettiği koşulların bir kısmı kalıcı olmayabilir. İkincisi yani özellikle bu kur tarafının rekabette yarattığı sorun, yani bu yan etkisi güçlü olan bir politika seti de hani sürdürülmesi bir yere kadar belki mümkün. O açıdan hani Merkez Bankası'na çok desteğe ihtiyaç var, bir. İkincisi şunu söylemek gerekiyor. Yani iç talepte kalıcı bir baskı oluşturmadan maalesef enflasyonu istediğimiz gibi düşürmek mümkün değil.
5: Orada da altının bir servet etkisi var ki dün tabii başkan da zaten buna değindi. Evet. Hani enflasyonun kadar yavaş yavaş düşmesinin nedenlerinden biri de aslında o işte altındaki müthiş yatırım ve orada bir altın fiyatı yükseldikçe servet etkisi oluşuyor.
4: Sadece o da değil. Konut mesela. Evet, konutta durgunluk var ama bundan 3-4 yıl öncesine göre döviz bazında da TL bazında fiyatlar yüksek. Yani insanlar 4 yıl öncesine, 3 yıl öncesine göre kendisini daha zengin hissedebilir. Doğal, evi varsa bir iki tane. Ya da biraz önce bahsettik, TL'de kalanlar o carry trade dediğimiz kanalla, yani döviz bazında hani 100 bin dolarını varsa 110 bin dolar yaparak bu servet etkisinden faydalanıyor. Birkaç kanaldan servet etkisi talebi etkileyecek boyutta.
5: Peki konut dedik madem, o zaman bir konut satışlarına bakalım isterseniz. Yani Temmuz'da bir gerileme var. Faizler yüksek ama yine de krediye de ilgi çok düşmüş değil. Bir bakalım ayrıntılara, konuşalım.
0: Konut satışı Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 81.074 konut, 42.529 adet iş yeri satıldı. Toplam satış 123.603 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 azaldı. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredili satışlarda canlanma sürüyor. Kredili satış adedi yıllık %23 artışla 23.888 adede çıktı. Geçtiğimiz ay satılan her 5 konuttan biri bu yöntemle satın alındı. Yabancılara yapılan satışlar yerinde saymayı sürdürüyor. Yabancılara satış Temmuz'da %1,9 oranında artarken yılın ilk 7 ayında %7 azaldı. Geçen ay Türkiye'den 2.120 konut satın aldılar. Temmuz'da en fazla alımı 394 adette Ruslar, 189 adette İranlılar ve 145 adette Ukraynalılar yaptı.
5: Evet, rakamlar böyle. Şimdi Haziran'da yılın zirvesine çıkmıştı. Sonra Temmuz'da bir gerileme var. Otosatışlarında yine bir durgunluk var baktığımız zaman. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde, ama dediniz ki altın yükselirse şimdi tekrar o kazancın buralara akma olasılığı var.
4: Var. Ama şeyi söylemek lazım. Yani 6 ay 1 yıl öncesi gibi bir dönüş beklememek lazım. Çünkü ekonomide zorlanma var. Sanayici, turizmci veya işte ücretlerin işte asgari ücretin açlık sınırının hayli altında kalması ve Türkiye'deki ücretlerin büyük oranda asgari ücret civarında olması gibi faktörler talebi bastırıyor. Ve bu otomobil ve konutun bu durumu tabii bir ay iniyor bir ay çıkıyor. Yani biraz bir eğilim görmek lazım ama diğer sektörlere de gelebilecek bir talep azalması sinyali veriyor. Bunu görüyoruz. Fakat dediğimiz gibi bu altın, işte ekonomideki canlandırıcı olası politikalar, muhtemelen yılbaşından sonra ücretlerin tırnak içinde görece biraz daha toparlanması gibi faktörler talep konusunda hani böyle çok net bir tablo ortaya koymuyor gibi gözüküyor. Ama konuttaki tablo öncüdür, konut ve otomobil. Yani orayı kısan bir süre sonra mobilya, beyaz eşya talebini de azaltma eğiliminde olacak demektir. Onun da sinyallerini alıyoruz.
5: Yani, peki şimdi enflasyonun aslında dirençli kalmasının nedenlerinden biri de bu fiyat belirleme gücüne sahip olan firmaların tutumu diyebilir miyiz? Yani burada biraz daha oradan da bir destek gerekiyor muydu bu enflasyonla mücadele programına? Orada bir direnç mi var acaba? Şimdi bu talep düşüşüyle birleştirirsek o direnci kırar mı acaba bu?
4: Kırmaya başladı da aslında böyle en azından bir gözlem olarak. Mesela işte turizm bölgelerinin, otellerin yüksek, çok yüksek ama böyle bir iniş olabildiğini görüyoruz. Belki işte yeme içme sektöründeki o bir miktar her yerde olmasa da biraz bir frenleme görüyoruz. Çünkü talep azalınca sizin o kurdur, benzin fiyatıdır falan o artışı direkt yansıtmanız çok kolay olmuyor. Yani bu vardı çünkü talep canlıyken arz talep, yani talep arzdan fazlaysa fiyatlara yansıyordu. Şimdi tersi bir tablo var. O yüzden bu etki azalıyor ama yani biz şu anda mevcut politikamız üretimde ciddi bir rekabette baskı yarattı. Ona bağlı olarak da yani o taraftaki istihdam kaybı, ücretlerin artamaması vesaire gibi nedenlerle iç talebi de bastırıyoruz. Yani şimdi her ikisini bastırmak çok iyi bir gelişme değil aslında. Beklediğimiz iç talebi bastırırken dış talebi devreye sokabilmek. Yani ve bu tür bir kompozisyon değişikliğine gitmek. İkisi de baskı altında kalırsa ekonominin büyüme ve bu büyümeye bağlı sorunların yansıma riski artar. Yani o açıdan bu ekonomi politikasının kurgusunda dikkat etmemiz veya biraz ne yapabiliriz tekrar tekrar düşünmemiz gereken bir ortamdayız.
5: Peki gelecek yıl için %15 hala hedef. Seçimler zamanında yapılırsa ondan bir yıl sonra da seçimler var. Seçim öncesi yılda bu kadar hani söylediğiniz gibi reel sektör üzerinde de bu yan etkiler artmışken bu sıkı para politikası sürecek mi, sürebilecek mi? Sürmezse %15'e nasıl geleceğiz?
4: Bence mevcut haliyle belki bir tık gevşeyebilir, sürecek. Yani Merkez Bankası yönetimi, bugünkü ekonomi yönetiminin ben bu çerçevede böyle çok çok güçlü bir gevşemeye gidebileceğini zannetmiyorum. Ama büyümeyi destekleyici politikalar bu sefer maliye politikasından gelebilir. Yani daha önce yani genelde seçim öncesi büyüme odaklı politikaların devreye girebileceğini tahmin ediyoruz. Geçen sefer para politikasıydı. Yani faiz indirimleriydi. Bu sefer maliye politikası olabilir. O da vergi indirimleri, mesela işte emeklilere daha düşük ÖTV'li araç satışı gibi bunlar ve buna benzer önlemler olabilir. Sanayiciye, çalışanların işte vergi dilimlerinde ayarlamalar olabilir. Kamunun harcama ve sübvansiyon tercihlerinde değişiklikler olabilir. Yani bence para politikasından çok beklememek lazım. Para politikası 15 hedefi için kendisine göre sıkı durmaya çalışacak.
5: Kendi üzerine evet, düşeni yapacak.
4: Ama büyüme tarafındaki tablo ve diğer unsurlar hani 15 çok iddialı bir hedef gösteriyor evet. Şu anda açıkçası.
5: Biraz da orta vadeli programı görmek istiyor Merkez Bankası. Bunu da net şekilde söylediler tabii. Aslında dün. O işte orta vadeli program 3 yıllığına hazırlandığı için seçimi de içine alan bir dönemi kapsıyor ve onun işaretlerini verecek. Biraz orada da herhalde bunun ipuçlarını bulur muyuz?
4: Buluruz tabii. Yani orada büyüme nasıl öngörülüyor, bütçeyle ilgili öngörüler nasıl yapılıyor veya bazı yapısal adımlarda neler önceliklendirilmiş bize ipuçları verecektir. Yani OVP'nin makro hedefleri tartışmalı olur, tutmayacak olanlar çok olabilir falan ama sinyal verir ve piyasalar onu fiyatlar. Eylül ayında yine önemli bir gündem olacak o. Evet.
5: Hocam şimdi tabii müthiş bir hayat pahalılığı var. Yani fiyatlar çok yüksek baktığınız zaman. Dün de Merkez Bankası özellikle gıdadaki yine yüksek seyre dikkat çekti. Hatta petrol fiyat tahminini düşürdü ama gıda için aynı şeyi hani şu anda evet. Merkez Bankası da söyleyemiyor. Zaten hani baktığımız zaman işte çarşıda pazarda fiyatlar belli. Bu da yaşam koşullarını çok zorlayan bir noktada açıkçası. Bu konuda hani daha rahat nefes alabileceğimiz bir şeye nasıl geçeriz? Faza nasıl geçeriz?
4: Yani tabii iktisatçı gözüyle bakınca yani bir ürün fiyatının baskı altında kalması ki gıdanın baskı altında kalmasını isteriz. Çünkü erişimin hepimiz açısından daha kolay olabilmesi için arzın talebi geçmesi lazım. Yani biz 86 milyon nüfusu olan yılda 60 milyon turist gelen bir ülkeyiz. Gıda talebi çok yüksek. Genç nüfusumuz yüksek, gıda talebimiz yüksek. O yüzden arz kapasitemizi arttıracak. Yani var elbette bir şeyler yapılıyor ama çok toptan Türkiye'nin tarım planları da var ama yani bu çok çok daha belki etkin ve bizim bugün 3 birim üretiyorsak bunu 5'e 8'e çıkaracak bir planla gitmemiz gerekiyor. Yani ancak bu ve bu beklenti daha kalıcı bir düşüş için bir yol açabilir ve onun dışında enflasyonun diğer unsurlarında geri gelmesi. Yani dışarıda petrol fiyatının artması için yapacağımız çok bir şey yok. Ama dünyada da artıyor. Yani ve bugün biz hariç, Arjantin hariç dünyanın enflasyonu %3. Yani demek ki bu kadar artıyor. Biz 30'lu rakamlardayız. O yüzden bizim kendimize özgü nedenlere çok odaklanmamız lazım. Yani bu enflasyon düşüşünde yapacağımız çok şey var. Para politikası, maliye politikası, yapısal değişim ama yani temelde büyüme, enflasyon, iç talep, enflasyon dengesini çok çok düşünmek durumundayız. Yani ekonomiyi dış talebe yönelten, turizm ihracatı öne alan, iç talebi bir süreliğine tabii ki her zaman uzun süre bir süreliğine bastıran ama o dönemi de O dönemin zorluklarını da, çünkü iç talebi bastırmak demek çalışanlar, ücretle geçinenler, yani buraya zorluğun buraya yansıması demek, orayı da destekleyici önlemlerle gitmek. Vergi avantajları olabilir, çalışan desteği olabilir, prim desteği olabilir gibi. Yani bizim biraz büyüme kompozisyonuna makas değiştirmemiz gerekiyor. İç talepten dış talebe döndürmemiz ve ekonomideki rekabetçi fiyatlarla ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gıda da, tarım da bunun yanına bu ayrıyeten çok ciddi bir 5 yıllık, 10 yıllık planlarla Türkiye'nin stratejik, yani tüm toplumun hemfikir olduğu, yani muhalefeti, iktidarı, teknik tarafı, Türkiye'nin hepimizin geleceği için 5-10 yıllık, 20 yıllık planlarla ilerlememiz gereken bir süreç var diye düşünüyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuştuk. Enflasyonu, enflasyon raporunu, önümüzdeki süreci ve beklentileri değerlendirdik. Kısa bir ara, ardından borsanın açılışına bakacağız.
1: NTV Radyo.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde ve Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Reklam.
9: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
10: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den, pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Çay makinesi deyince vatan.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
17: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dinler tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Duygu'nun İsa, Pavlus, İnciller isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Çalışmanın alt başlığı Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı? Profesör Doktor Zafer Duygu, İsa, Pavlus, İnciller isimli çalışmasında Hristiyanlığın İsa'dan sonra sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus ve onun takipçileri olan bir takım teologlar tarafından çok farklı bir teolojik kurguyla ve hatta siyasal kaygılarla nasıl yeniden inşa edildiğini sorguluyor. Profesör Duygu, Hristiyanlığın genellikle Hazreti İsa tarafından getirilmiş ve havarilerince birlik içinde yayılmış homojen bir inanç sistemi olarak yorumlandığını belirtiyor ve şu hususa dikkat çekiyor. Tarihsel veriler ve erken dönem metinleri, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra başlayan derin bir çatışmaya ve yol ayrımına işaret etmektedir. Profesör Duygu'ya göre, Nasralı İsa, Musa yasasına bağlı bir Yahudi peygamberi olarak yaşayıp öğretilerini sadece İsrail oğullarına iletmişken, ölümünün ardından sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus, onu evrensel ve ilahi bir kurtarıcı Mesih figürüne dönüştürerek bugünkü Hristiyanlığın temellerini atmıştır. Zafer Duygu, Pavlus'un Herodes hanedanı ve Roma otoriteleriyle olan karanlık ilişkilerini deşifre ederken şu soruları soruyor. Pavlus, İsa'nın mesajını neden ve nasıl değiştirdi? Gerçek havariler tarihten nasıl silindi? Kanonik İnciller, tarihsel gerçekleri mi yoksa Pavlusçu propagandayı mı yansıtıyor? Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
18: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
19: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
18: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: TV Radyo.
1: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda neler var? Ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Elbette ekranlarınıza taşıyacağız. İran Savaşı Amerikan askerlerini zorluyor. 9 aydır denizde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5000 askerin psikolojik olarak zor durumda olduğu öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri basın uçak gemisi USS George Washington'ın rotasını Orta Doğu'ya çevirdiğini ve Lincoln gemisinin yerini alacağını yazdı. Daha fazla bilgiyi birazdan bu ekranda bulabilirsiniz. Karadeniz'de şiddetli yağış selere yol açtı. Giresun'da dereler taştı. Samsun Çarşamba Ovası'nda da yüzlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme vardı dün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine de katılan Erdoğan sürece dair çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleriyle de bir araya geldi.
2: 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin kabulü sonrası Beştepe'de kritik bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. 1 saat 40 dakika süren kabulde terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar da değerlendirildi. DEM Parti'den görüşme ilişkin yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Erdoğan daha sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı törende sürece dair önemli mesajlar verdi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar verdi.
2: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.
3: Sürecin yetkili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gazileri incitecek hiçbir adıma izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan, şehit ailelerine süreci istismar etmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları çağrısı da yaptı.
2: Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
1: DEM partinin kongre tarihi de netlik kazandı. Hatta bir miktarda öne çekilmiş gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya bakılacak olursa DEM Parti 5. olağan büyük kongresini 6 Eylül'de yapacak. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan 20 Eylül'de yapılması planlanan olağan kongre gününü öne almaya karar verdiklerini söyledi. Doğan yeniden yapılanma döneminin başlangıcı olarak kongremizi delegelerimizle birlikte 6 Eylül Pazar günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun programı da devam ediyor. Mısır'da temasları vardı, onları sürdürüyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile düzenlediği basın toplantısında Mekke ittifakına ilişkin konuştu. Fidan, Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur ifadesini kullandı.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın ardından ikinci durağı Mısır'da. Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına katıldı. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ile bir araya geldi. Mekke İttifakı iki bakanın da gündemindeydi. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin konuştu.
0: Cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur.
3: Fidan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları da vardı. İsrail'in sadece bölgeyi değil, uluslararası toplumu provoke ettiğini söyledi.
0: Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi, Orta Doğu'yu, bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür.
3: Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya gelecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o gerilim, savaş aylardır sürüyor. Bunun tabii pek çok boyutu da oluyor. Şimdi onlardan birine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun içindeki baskıyı artırdığını ifade ediyor uzmanlar bu sürecin. Körfeze gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaklaşık 5000 asker 9 aydır denizde. Böyle olunca da psikolojisi bozulan bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri basını uçak gemisi USS George Washington'ın rotasını Orta Doğu'ya çevirdiğini ve Lincoln gemisinin yerini alacağını yazdı.
4: İran Savaşı'nı başlatan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının faturasını bu kez Amerikan askerleri ödüyor. Savaş uzadıkça cephedeki çatışmalar kadar ordu içindeki baskı da artıyor. Bu en çarpıcı örneklerden biri USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaşanıyor. Gemideki yaklaşık 5000 Amerikan askeri 9 aydır denizde. Mürettebatın 207 gündür karaya çıkmadığı aktarıldı. Tükenmişlik hisseden bazı askerlerin gemiden denize atlamaya çalıştıkları iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen askeri yayınlarından Navy Times ve Stars and Stripes gazetelerine göre uçak gemisinde birden fazla intihar girişimi engellendi. Bir denizcinin eşi, savaş nedeniyle görev süresi defalarca uzatılan kocasının denize atlamaya çalıştığını anlattı. Bir başka olayda ise bir Amerikan askeri denize atlamaya çalışan mesai arkadaşını yakalayarak güverteye geri çekti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 21 Kasım'da Kaliforniya'dan ayrılmıştı. Başlangıçta Büyük Okyanus'ta görev yapması planlansa da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a savaş başlatınca geminin rotası Orta Doğu'ya çevrildi. Gemideki ağır yaşam koşulları da yine gündeme geldi. Kimi Demokrat Kongre üyeleri gemilerde duşların küflendiğini, bozuk tuvaletler bulunduğunu, çamaşır makinelerinin haftalarca çalışmadığını bildirdi. Bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve iki sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. İngiliz The Guardian gazetesi Amerikan donanmasına konuyu sordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer savaşın ikmal hatlarında sıkıntıya yol açtığını kabul etti. Ancak belirgin intihar girişimlerinin bulunmadığını savundu.
1: Uzak Doğu turunu sürdüren Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlık görevi süresince ilk kez Kuril Adaları'na gitti. Hem Moskova hem Tokyo'nun hak iddia ettiği ve Japonya sınırları içerisinde bulunan adalar iki ülke arasında gerilime yol açıyor. Japonya'dan Putin'in ziyaretine tepki tabii gecikmedi. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır aktardı.
5: Evet, Kuril Adaları meselesi Rusya ve Japonya arasında tarihsel bir mesele ve çözülemeyen mesele ve bugünlerde bu problem tekrar ön plana çıkmaya başladı. Neden? Çünkü Putin bu hafta içi bir uzak doğu turuna çıkmış durumda ve bu uzak turu kapsamında Güney Sahalinde Pasifik filosuna bir ziyaret gerçekleştirdi ve tatbikatlarına katıldı. Tabii bu uzak doğu turundaki en önemli noktalardan bir tanesi Kuril Adası konusu. Çünkü Putin devlet başkanlığı süresince ilk defa Kuril Adaları'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve tabii bu en güneydeki adalardan bir tanesi olan İturup Adası'na gitti ve burada bir takım ziyaretlerde bulundu. Tabii bu adaları önemli kılan nokta şu, Kuril Adaları 2. Dünya Savaşı'na kadar Japonya'nın topraklarıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın kaybetmesinden sonra 1945'te Stalin döneminde Sovyetler Birliği egemenliğine geçti ve o dönemden beri iki taraf arasında ihtilaf her ne kadar 1956 yılında Sovyet ve Japon ortak bildirisi yayınlansa da iki taraf arasında bir barış anlaşması imzalanmadı ve o zamandan beri Japonya tarafı buranın Kuril Adaları'nın Japon toprağı olduğunu iddia ediyor. Rusya tarafı ise 1945'ten itibaren buranın egemenliğinin Rusya'ya geçtiğini söylüyor ve bu bir sorun olmaya da devam ediyor. Tabii bu konuyla ilgili olarak müzakereler de oldu Japonya ve Rusya arasında. Özellikle öldürülen Japonya Başbakanı Abe döneminde Abe ve Putin arasında birçok defa görüşmeler gerçekleşti. Fakat bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve bundan dolayı da her iki tarafta bir barış antlaşması imzalayamadı. Hatta hukuki açıdan baktığımız zaman da bir bakıma savaş durumunu da olduğunu da söyleyebiliriz iki taraf arasında. Ve bu ziyaret özellikle ne anlama geliyor? Bir bakıma Putin Kuril Adaları'na ilk defa ziyaret gerçekleştirerek burada bir sembolik mesaj vermiş oluyor ve Rusya'nın bu adalar üzerindeki egemenliğini göstermiş oluyor. Tabii bu ziyarete Japonya'dan çok büyük tepki geldi ve Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında hem sert bir şekilde kınadı hem de Kuril Adaları'nın hem tarihsel hem de uluslararası hukuk açısından Japonya toprağı olduğunu söyledi. Hatta açıklamasında kuzey toprakları olarak nitelendirmekte. Çünkü Japonya Kuril Adaları'nı kuzey toprakları olarak nitelendiriyor ve bu adalar Japonya açısından manevi bir öneme sahip. Hatta Japonya Başbakanı'nın da yeni bir açıklaması oldu ve Putin'in Kuril Adaları'nı ziyaret etmesinin Japon halkını incittiğini, bu ziyaretin kabul edilemez olduğunu ve bu ziyaretle beraber Japon toplumunda Rusya karşıtı hissiyatın daha fazla yoğunlaştığını belirtti ve özellikle bu ziyaretin Japonya-Rusya arasındaki ilişkileri tekrar restore etmeyi daha fazla imkansız kıldığını söyledi.
1: Yurttan haberlerle devam edelim. Karadeniz'de şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi. Giresun'da dereler taştı. 2 kişi selde kayboldu. Ulaşımda aksamalar da yaşandı. Samsun'a baktığımızda Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
3: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Bu görüntülerde Samsun'dan. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
6: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsan ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
7: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
3: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
1: Adana'ya götürelim şimdi de sizleri. Çarşamba günü 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk Girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılmıştı. İşte o iki çocuktan maalesef acı haber geldi. Yüreğir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Simar Süleyman'la 12 yaşındaki arkadaşı Salih Rami Ceyhan Nehri'nde yüzerken akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Ekipler nehir ve çevresinde yaptıkları aramada iki çocuğun da cansız bedenlerine ulaştı. İstanbul'dan bir yıkım görüntüsü ama yandaki binaya da hasar geldi o yıkımda. Kentsel dönüşüm devam ediyor hızlı bir şekilde İstanbul'da. Ancak çalışmalar tabii sırasında ciddi aksaklıklar da zaman zaman yaşanabiliyor. Özellikle de bitişik nizam apartmanlar risk altında olabiliyor. Son örnek bahçeli evlerden geldi. Yıkımı süren binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayanların tekrar evlerine dönebilmesi bu haliyle oldukça zor görünüyor.
8: Altı katlı yapı kentsel dönüşüme girdi. İş makineleri çalışmaya başladı. Ancak çalışmalar beklendiği gibi ilerlemedi. Binadan kopan parçalar metrelerce ileri savruldu. Çevredeki iki apartmandan birinde ufak çaplı hasar oluştu. Diğerinde ise durum farklı. Apartman bitişikteydi. Duvarlar yıkıldı, her yer moloz yığınlarıyla doldu. Hatta kirişler zarar gördü. Daire sakinleri belediyenin misafirhanelerine yerleştirildi.
9: Bu noktada bulunan apartmanın yıkım çalışması sırasında bina aniden yanındaki apartmanın üstüne devrildi. Binada ciddi hasar oluşurken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Uzman incelemesinden sonra binada yaşama devam edilip edilmeyeceğine net bir karar verilecek.
8: Daha küçük çapta hasar oluşan binayı yenilemek için de çalışma başlatıldı.
10: Baktım binamın duvarının kenarında iki tane içeriye doğru yıkılma var. Bütün tamamen zaten dışarıdan darbe aldığı için olduğu gibi parçalar içeri dökülüyor. Aynı gün gece tamirini yaptılar. Yatak başlığını kırmış,

0: kapatılarak çevreye zararı engellenebilir ve üst kattan alt kata doğru kırımların gerçekleştirilmesi lazım.
1: Bölgedeki incelemeler devam ediyor.
2: Kadınlara yönelik şiddet olayları Türkiye gündeminde ilk sıralarda. Yaşanan bu olaylar önce baskı ve sözlü tacizlerle başlıyor. İstanbul'da savcılığa taşınan bir olay da işte bu durumun örneklerinden biri. Bir üniversite profesörünün yine aynı unvana sahip kız arkadaşına aylardır şantaj yaptığı, film replikleriyle tehdit ettiği iddia ediliyor.
3: Geceler boyu süren aramalar, yüzlerce şantaj içerikli mesaj ve iftiralarla dolu e-postalar. İddialara göre İstanbul'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyen, ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacize başladı. Kendisi de profesör olan kadına, Terminator filminde ölüm sahnelerinde kullanılan replikte tehdit mesajları yolladı.
4: Hasta la vista, baby.
3: Kadın tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu. Eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açıldı.
5: Huzurum kalmadı. Bir gece 90 kez aradığı, sabahlara kadar e-posta gönderdiği günler var. Cezalandırılmasını istiyorum.
3: Ancak profesörün takibi ve tehditleri dava açılsa da bitmedi. Savunmasında bipolar hastası olduğunu ileri süren şüphelinin annesi de olaya dahil oldu. O da mağdur kadını arayarak tehdit ve sözlü tacizde bulundu. Mağdur akademisyen tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
2: 2025'in vergi rekortmenleri de açıklandı ve ilk sırada Selçuk Bayraktar var. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
6: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk 2 sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2 milyar 991 milyon 536 bin lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Rahmi Koç yer alırken onu 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası 3. sırada yer buldu. 20 milyar 77 milyon lirayla Garanti Bankası 4. oldu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi.

MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş evinde kazanarak tur atladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kırol Efe'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek adını playofflara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
2: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşı karşıya gelecek.
4: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
5: İşaret geldi.
4: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
1: Türk futbolu 2027 yazında yıldızlar geçidine sahne oluyor. Şampiyonluk yarışına transfer döneminde başlayan büyük kulüpler dünya cünlü yıldızları kadrolarına kattı.
4: Yıldızlar uçaklardan iniyor, havalimanları taraftarlarla dolup taşıyor. 2026 yazında Türk futbolunda yıldız yağmuru yaşanıyor. Yeni sezonda zirveyi hedefleyen kulüpler transferde çıtayı yükseltti. Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dünya futbolunda konuşulan hamleler yaptı. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım, şampiyonluk hasretini sonlandırmak için kadroyu güçlendirdi.
6: Artık dayanamadığım için geliyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu.
4: Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Sarı Lacivertliler, geçen sezon La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç ile transfere başladı. Manchester City'nin stoperi Nathan Ake ile imzalara devam eden Fenerbahçe, rekor hamlesini Mason Greenwood'la yaptı. 24 yaşındaki hücumcu 39 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Fenerbahçe ilk 3 imzadan sonra yeni santrfor için uzun süre bekledi. Bu bekleyiş dünya futbolunda son döneme damga vuran dev bir golcüyle bitti.
7: Sarı! Sarı! Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon!
4: 33 yaşındaki Romelu Lukaku, Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi kulüplerden sonra Sarı Lacivertlilere imza attı. Kadıköy'deki hareketlilik Boğaz'ın karşı yakasında da yaşandı. Son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, yeni yapılanmasıyla heyecan yarattı. Futbol direktörlüğüne Önder Özen'i, teknik direktörlüğe de Vincenzo Italiano'yu getiren siyah beyazlılar, transferi Bayern Münih kalecisi Alexander Nübel'le açtı. Salih Özcan, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Kasum Utaray'la imzalara devam eden Beşiktaş'ta Leandro Trossard binlerce taraftarı stadyuma topladı. Premier Lig şampiyonu Arsenal'dan 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı coşkuyla karşılanırken tribünler Başkan Serdal Adalı'dan Muhammed Salah'ı da istedi. Trossard'dan sonra başlayan Salah beklentisi uzun süren görüşmelerin ardından tıkandı.
8: Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
4: Salah'tan vazgeçen Beşiktaş, taraftarın yıldız beklentisini Dušan Vlahović ile gerçeğe dönüştürdü.
9: Şampiyon olmak istiyoruz.
4: Yaklaşık 2 ay süren temasların ardından Juventus'tan ayrılan Sırp golcüyle anlaşan siyah beyazlılar hücum hattındaki en büyük eksiğini de tamamladı. Beşiktaş hikayesi yarıda kalan Muhammed Salah, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi. Liverpool'da efsaneleşen Mısırlı yıldız, Trabzonspor'a attığı imzayla transfer piyasasına damga vurdu. Dünyanın konuştuğu transfer kentte büyük coşku yaratırken, stadyumdaki imza töreni hafızalara kazındı. Karadeniz ekibinin transferdeki tek hamlesi Salah değildi. Oyuncu satışlarından 42 milyon euro kazanan Bordo Mavililer, Aral Şimşir, Malinowski, Muçi, Saviolo, Cabral, Mitongo, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu transferleriyle kadrosunu genişletti. Rakipleri transferde durmayan son şampiyon Galatasaray ise sadece Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Yönetim transferde sessiz kalmakla eleştirilirken Başkan Dursun Özbek en iyi transferleri yapacağız dedi.
10: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
4: Transferleri merakla beklenen Galatasaray'da büyük bir ayrılıkta yaşandı. Sarı Kırmızılıların üst üste 4 şampiyonluğunda kahramanlaşan Mauro Icardi, Ramspark'tan taraftarın sevgilisi olarak ayrıldı. Türk futbol tarihine geçen transfer döneminde yeni imzalar için kulüplerin 3 haftası daha var. Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.
1: İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dörtlü finale sahne olacak turnuvanın yarı finalinde lig şampiyonu Barcelona ve Kral Kupası ikincisi Atletico Madrid karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise kupa şampiyonu Real Sociedad'la lig ikincisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uluslararası futbol takviminde sağlam yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona olmuştu. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'i seçilen genç yıldız, 2025'te ise 16 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda en skorer oyuncu olmuştu. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Marmara ve Ege'de kuvvetli yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat. Su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
4: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bir damla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Daha önce su olarak kullandığım şeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım.

0: cazibe merkezlerinden Bodrum'da bulunan bir otel, sıfır atık kapsamında iyi uygulama örnekleri arasında. Bu otelde hiçbir şey çöpe gitmiyor.
1: Artan yemekler yağları ayrıştırıldıktan sonra gübreye dönüştürülerek bitkiler için kullanılıyor. Muğla Bodrum'daki bu otelde hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tesis Sıfır Atık Vakfı tarafından da iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.
2: Tesisimizde kaynağında yemek atıklarını ayrıştırabilmek için özel bir araç kullanmaktayız. Bu araç sayesinde yemek atıklarının sıvılarını, yağlarını süzdürüp onların daha çabuk kompost gübre haline gelebilmesi için bu şekilde bir çalışma yapmaktayız. Daha sonra bu yağını ve suyunu aldığımız yemek atıklarını özel kompost makinesinde ısıl işlem ve bakteriler sayesinde 24 saat oluşuma tabi tutmaktayız. 24 saat sonunda kaliteli bir kompost gübre elde etmekteyiz. Bu kompost gübreyi 3-4 gün boyunca güneşte kurutup daha sonra 9'da 1 oranında toprakla karıştırıp kullandığımız seralarda, yetiştirdiğimiz bitkilerde kullanmaktayız. Biz yemek atıklarını bertaraf etmektense kompost gübre yapıp yeniden doğaya kazanılmasının bitkileri yetiştirmeye ne kadar faydalı olduğunu görmekteyiz.
1: Etki 360 sıfır atık projesini uygulayan işletmenin amacı çevreyi koruyan, doğayla uyumlu bir hizmet sunmak.
3: Tesisimizin çevresel ayak izini 360 derecelik bir yaklaşımla küçültmek, atık oluşumunu kaynağında önlemek, oluşan atıkları ise en verimli şekilde dönüştürmek veya yeniden kullanıma kazandırmak nihai hedefimizdir. Kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkararak atığın olmadığı bir işletme hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kaynak verimliliğini arttırmak, karbon emisyonunu azaltmak, temiz su kaynaklarını korumak, ekolojik dengeyi desteklemek asli görevlerimizden.
0: Bu kez çok dikkat çekici bir uygulama örneğinden bahsedeceğiz. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu sıfır atık mantığıyla işletiliyor. Atların üstünde koştuğu kum dönüştürülüp defalarca kullanılıyor. Hipodromda ilham veren başka uygulamalar da var. Onlarca atın üstünde koştuğu kum moloz yığınına dönüşmüyor, defalarca kullanılıyor. Kullanılan kumun geri dönüşümü dünyada örnek gösteriliyor. Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde sezon sonunda atıl duruma gelen kumlar çeşitli işlemlerden geçirilerek geri dönüştürülüyor.
4: Kum pist atığının geri dönüşümü. Biz Urfa, Diyarbakır ve Elazığ hipodromlarımızda dere kumu kullanmaktayız. 0-5 yıkanmış, eğlenmiş dere kumu kullanmaktayız. Fakat her yıl atların yaptığı baskı sonucu bu hipodromlarımızda sezon sonunda bu kumlarımız atıl bir şekilde moloz olarak dökülmekteydi. Bu nedenle Fırat Üniversitesi'nin çok kıymetli akademisyenleriyle beraber çalışmaya başladık. Bu kumları geri dönüştürebilir miyiz noktasında? Kısa bir sürede laboratuvarda yaptığımız incelemeler sonucunda güvenli alanda kalarak bu kumun %50'sini geri dönüştürebileceğimiz kanaatine vardık ve çalışmalara yürüttük.
0: Akademisyenlerle yapılan ortak çalışma sonucunda kumun geri dönüşümü için özel bir makine üretildi.
4: Akabinde özel bir makine üretildi. Yıkama ve ileme makinesi. Geleneksel sistemlere çok benzer ama ayrıştırma özelliği çok fazla bir makine bu. Bugün şunu söyleyebiliyoruz. Urfa, Diyarbakır, Elazığ hipodromlarımızdaki kullanılmış dere kumlarının %50 ile başladığımız yolda %80 ile geri dönüşüm sağladık. Dünyanın ilk geri dönüşüm pisti Elazığ'da, Türkiye'de diyebiliriz. Özelliğini yitirmiş malzemeler içinden öteleniyor, atılıyor ve mevcut kaliteli kum tekrar kullanılıyor.
0: Elazığ hipodromunda sıfır atık uygulamalarının tek örneği pis kumunun geri dönüşümü değil.
4: Elazığ hipodromunda geri dönüşüm farkımız var. Hipodromda özelliğini yitirmiş variller, bariyerler, diğer unsurlar çocukları bir geri dönüşüm parkı haline getirildi. Çocuklar bir taraftan orada oyun oynarken bir taraftan da sıfır atık bilincini elde ediyorlar. Bir geri dönüşüm kütüphanesi yaptık. Geri dönüşüm kütüphanesi nedir? Hipodromumuzda kullanılmayan monitörler, buzdolapları birer kitaplık haline geldi.
0: Hipodromda hurda ve atık nallar birer müzik aletine de dönüştürüldü.
4: Güzel sanatlardan mezun arkadaşlarımız var. Biz hipodromlarımızdaki atıl durumda bulunan iş makinalarımızın rot parçaları, kolları, palataları, endüstriyel atıklardan heykeller yapıyoruz. Nala Senfoni isimli bir müzik grubu kurduk. Bunun içinde keman, cello, bateri bulunmakta. Bunlar tamamen kullanım ömrünü tamamlamış müzik aletleri ve atık nallardan oluşuyor.
0: Hipodromda yine atıklardan at heykelleri de yapılıyor. Aksaray'da yaşayan Fatih Dikicioğlu, 3,5 yıl önce kurduğu atölyesinde ağaçlardan arta kalanlarla birçok eser ortaya çıkarıyor.
5: Atık odunları işledi, çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. İmam Fatih Dikicioğlu camide arta kalan zamanını atölyesinde geçiriyor.
6: Odunla uğraşmak tamamen bir hayal ürünü. Hayalde ne canlandırırsanız odununa onu yansıtabilirsiniz. Ne istiyorsanız odunun şekli şemali bu konuda çok önemli. İşte çapı, genişliği, uzunluğu yani ne çıkaracağınız tamamen sizin hayal ürününüze kalmış bir şey.
5: Üç çocuk babası Fatih Dikicioğlu Aksaray'da imamlık yapıyor. 3,5 yıl önce hobi olarak odunları işlemeye başladı. Kısa süre sonra atölye kurdu. Atık odunları işleyen imam ağaçları lamba, ayna ve kitaplık gibi birçok ürüne dönüştürüyor.
6: Odunları temizleyip işlerini oyarak şelaleler ya da kitaplıklı şelaleler olabiliyor.
5: İmamın kurduğu atölyeye öğrencilerin de ilgisi var. Sıfır atık projesi bulunan bir okulun öğrencileri Fatih Dikicioğlu'nun eserlerini inceledi.

0: plastik atığı denizlerimize, nehirlerimize dökülüyorsa bunun ağır cezaları olmak zorunda ve güçlü takip mekanizmaları kurmak zorundayız.
1: Sıfır atık meselesi, çevre meselesi sadece bir günlük, bir haftalık ya da bir etkinlik değil. Bunun bir kültür oluşması için, bunun bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için 7'den 70'e her birimizin bunu içselleştirmesi gerekiyor.
2: Kimi sarı, kimi mor. Tavşan Adası çevresindeki mercanların korunması için dalgıçlar suya indi. İstanbul Valiliği Sıfır Atık Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Marmara'nın su altı yaşamına dikkat çekildi.
3: 20 metreyi ineceğiz. Ondan sonra mor mercanların olduğu yere lateral bir şekilde yüzdükten sonra dalışımızı en aşağıya kadar gerçekleştireceğiz.
4: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
5: Bu dalışın tek amacı denizlerin altını görmek veya görüntülemek değil, Marmara'daki mercanlara yeniden yaşam alanı oluşturmak. Tavşan Adası'nda ilk kez başlatılan mercan nakliyle onlarca koloninin yeni yaşam alanına taşınması hedefleniyor.
6: Mercanlar genel olarak bahsetmek gerekirse ekosistemlerin mühendis türleri olarak geçerler. Bütün denizel canlılar için hem barınma hem beslenme hem üreme alanı oluşturmaktadırlar.
2: Tavşan Adası'nda geliştirilen koruma modelinin Antalya 3 adalara da taşınması hedefleniyor.
7: Okullarımızda su sebili kuruldu. Buradaki amacımız çocuklarımızın daha sağlıklı, daha hijyenik suya ulaşmaları. Plastiğin doğaya verdiği zararı biliyoruz hepimiz. O yüzden plastiği hayatımızda daha az kullanma adına, pet şişelerimizi kullanmama adına böyle bir proje başlatıldı. Bu da okullarda gayet tutuldu. Tüm öğrencilerimize belediyemizin vermiş olduğu suluklar var. Çocuklarımız da bunu çok güzel kullanıyorlar. Ülke bütçesine, okul bütçesine, aile bütçesine de katkı sağlamış oluyor. Çocuklar işte dışarıdan su getireceklerine burada hazır, temiz, hijyenik bir su kullanmış oluyor. Sağlıklı oluyor.
8: Çocuklar hoş geldiniz hepiniz.
9: Okullarımızdan İlkokul öğrencilerinden öğrenciler seçip bunları çevre müfettişi yaptık. Bu çevre müfettişlerinin görevi neydi? Yıldırım sınırları içerisinde oluşan kirliliği bize bildirmeleri. Bunlarla ilgili bir yazılım programı yaptık. Çocuklarımıza tablet dağıttık. Çocuklar bu tablet üzerinden çevrelerinde görmüş olduğu sorunları tablet vasıtasıyla bizlere ilettiler. Bu tablet vasıtasıyla biz bunları alıp sorumlu arkadaşlarımızla birlikte yerinde değerlendirip gerekli çözümleri üreterek sadece evde oluşan atıkları ayrıştırıp bize vermelerinin gerektiğini değil, aslında her bir ürünün bir değer olduğunu, bunun bir şekilde değerlendirildiğini, ekonomiye tekrar geri kazandırıldığını anlatıyoruz.
10: Besteci Erciş uzun yıllardır atığı üretim döngüsüne yeniden kazandırarak muz lifinden ayakkabı üretimi yapıyor. Sıfır atık yaklaşımının tasarımla buluştuğu ilham verici bir hikaye var sırada.
11: Dünyada her yıl yaklaşık 120 milyon tonun üzerinde muz üretiliyor. Ancak hasat sonrasında muz bitkisinin gövde ve liflerinin büyük bölümü atık olarak kalıyor. Peki bu atıklar değerli bir ürüne nasıl dönüşüyor? Bu bölümde muz liflerinden çevre dostu ayakkabılar üreten girişimci bir kadının hikayesini dinleyecek, atığın nasıl katma değere dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz.
12: Besna Hanım, çok farklı bir iş yapıyorsunuz. Muz lifinden ayakkabı üretiyorsunuz. Evet. Peki bu fikir ilk olarak nasıl çıktı? Ben muz lifinden ayakkabı üretmeliyim nasıl aklınıza geldi?
13: İktisat mezunuyum ben. Branşımda ilerlemek istemedim. Yılın büyük bir bölümünü de Mersin Bozyazı'da geçiriyordum bir dönem. Yöre halkı muzculukla geçiniyor. Muzun ticaretini yapıyorlar. Muzun gövdeleri de atık oluyor. Çok eskilerden teyzelerimiz bu muz ağaçlarının gövdelerini taşlara vurarak, ezerek ipini çıkarıp o iplere bağlamak için falan çilekçilikte, tarımcılıkta kullanıyorlarmış. Daha sonra yine eskilerden bir kaymakamımız yurt dışından bir makine getirtiyor. ve halkla muz lifini tanıştırıyor, muz lifi makinesi. O dönemlerde halk eğitim tarzı yerlerde işte sepet, süs eşyası gibi bir girişim yapılıyor. Fakat yarım kalıyor, bırakılıyor. Bu işin bir ucundan tutup tekrar canlandırmak istedim. Ama amacım biraz daha giyilebilir, kullanılabilir bir ürün çıkartmaktı. Ham maddeyle ufak bir ürün çıkarttık, sandalet yaptık. İşte biz aile içinde ördük, şekillendirdik. Bir ayakkabı ustasına gittim, tamirciye gittim daha doğrusu. Bir sandalet çıkarttık. Olur mu? Olur. Hani ben giydim, kullandım. Daha sonra lifi hiç üretmeyip aslında lif tedarikini Türkiye içinden yapmayı planladım. O yoktu. Yurt dışından gelenlerde de biraz sıkıştırılmış kağıt vesaire bilmediğimiz materyaller çıkınca lifin de zaten muz ağaçlarının da göbeğindeyiz. Muz lifi üretmekle başladım. Yöre halkı da sağ olsun gönüllülerimiz çok fazla. Ürettiğim lifi yörede kadınlarımız dokuyor, eğiriyor. Annem eğitimcidir. O da orada onlarla birlikte bu işi yapıyor. Ankara'da satış mağazamız var. Yaptığımız ürünlerin satış mağazası. Lifler Ankara'ya geliyor. Ankara'da ayakkabı ustamız var. Ayakkabı ustamızla birlikte ayakkabıya çeviriyoruz. Lifi daha çok tabanlarda kullanmayı ben seviyorum. Tabii bunların hepsini deneme yanılma yollarıyla yaptık biz. Muz hasat edildikten sonra, meyvesini verdikten sonra lifi gövdesi açığa çıkar. Atıl olur. Böyle halkı bunu dibine düşürür, gübre yapar. Biz bu atıl olan gövdeyi alıyoruz ki yerine yeni fide büyüsün. Bu gövdeyi atölyemizde presleyip lif haline getiriyoruz.
11: Evet, aslında şimdi bahsettiğiniz sandalet dediniz, ikimizin ayağında da bu sandaletlerden
13: evet.
11: var. Gerçekten çok rahat ve çok konforlu. Hı-hı. Şunu merak ediyorum, peki bu sandaletlerin üretim süreci ne kadar sürüyor? Yani bahsettiğiniz bu dönüşüm, bunları işlemek ne kadar bir süre aslında?
13: Evet, çok zahmetli tabii. Lifi tek tek saç teli gibi düşünün. Birleştirdiğinizde çok sağlam bir ham maddeye dönüşüyor. Bunun işlenmesi, örülmesi, örgü aşaması, eğrilmesi tabii uzun süreçler, zaman alıyor. Daha çok geleneksel yöntemler kullanarak biz bu işi yapıyoruz. Yörede eğirme, bükme gibi yöntemlerle lifin ham halini bir tabakaya çeviriyoruz. Ondan sonra ayakkabı kısmı var. Ayakkabının deriyle buluşması, köseleyle buluşması da biraz meşakkatli bir iş. Ama fark yaratan bir iş. Hani sektörde farklılık olmuş oldu. Değişik bir alan oldu. İnsanlar da ulaşıyorlar. Artık çok fazla danışıyorlar. Hem tüketici hem üretici bize ulaşıyor. Tüketicinin ilgisini çekiyor. Hani lif, deri sorgulamaya başlıyorlar. Denemek isteyen çok oluyor. Ürünü deneyip devam eden çok müşterilerimiz var.
11: Asıl bizim ana maddemiz bu.
13: Evet, ham maddemiz bu.
11: Bu daha sonra tek tek ipliklere ayrılarak böyle bir hale geliyor. Benim evet. ayağımdaki model hı hı, için en azından.
13: Evet.
11: Ve daha sonra yine bir taban yapılarak bir bütün mü oluşturuyor?
13: Taban içinde örgü yöntemi kullanıyoruz. Yine yörede kadınlarımız, gönüllülerimiz bize destek oluyor bu konuda. Örgüler Ankara'ya geliyor. Ankara'da ustamızla birlikte taban haline getiriyoruz. Daha sonra işte modeller biraz benden, biraz ustalarımızdan, ustalarımızın yönlendirmesiyle ayak formuna göre tabii yapılıyor.
11: Bunlardan ayakkabı ürettiğimizde hı-hı. çevreyi nasıl korumuş oluyoruz? Veya bu ayakkabıları yaparken başka dönüştürülebilir maddelerde kullanıyor musunuz?
13: Ben muz lifini kullanıyorum ve hakikileri artık kösele kullanıyorum ben. Bunların tamamı da toprağa gömüldüğünde eriyebilen bir ham maddeye dönüşüyor. Dolayısıyla geri dönüşümü olan sürdürülebilir, ekosisteme faydalı bir ürün yapmış ve satışa sunmuş oluyoruz.
11: Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık.
13: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için, hikayemizi dinlediğiniz için. Sağ olun.
11: Sıfır atık politikası sadece bir çevre hedefi değil, aynı zamanda yenilikçi üretimin de anahtarı. Bugün muz liflerinin nasıl ayakkabıya dönüştüğünü, atık olarak görülen kaynakların doğru fikirlerle nasıl yeniden hayat bulabildiğini keşfettik.
10: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
14: Yarınlar için Sıfır Atık.
15: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
16: Her güzele bir Mindus.
15: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
17: Havuz ve denizlerdeki sularda herhangi bir hastalık insandan insana bulaşabilir mi? Bu suların temizliği nasıl sağlanıyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, NTV Radyo'da yanıtladı.
18: İçme suyunun kontaminasyonu çok büyük bir sıkıntı yaratır. Yani içme suyunun herhangi bir şekilde mikroorganizmalarla kontaminasyonu, bu özellikle su kesintilerinin fazla olduğu dönemlerde daha fazla olabiliyor. İnsan çıkartlarıyla kontamine olması. O zaman da çok büyük sayıda ishalle özellikle hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani burada kişilerin bireysel olarak alabileceği çok fazla önlem yok. Hani bunun yönetsel olarak önlemler alınması gerekiyor. Yani içme sularının ya da işte muslukta kullanılan suların düzenli olarak klor pompalarının kontrolünün yapılması gerekiyor. Mesela sadece kesintiden değil, bazen klor pompası bozuluyor. Bunları hep gördük gerçekten. Musluk suyu yeterince klorlanmadan son kullanıcıya ulaşmış oluyor. Dolayısıyla burada esas sorumluluk musluk sularının kontamine olmadan vatandaşa ulaşabilmesi için belediyeler ya da işte su işleri, kimse, tüm yöneticilerin bunu düzgün bir şekilde yapması. Çünkü onu kendi başınıza engelleme şansınız yok. Yani dişinizi fırçalıyorsunuz, içiyorsunuz. Sonuçta musluk suları içilebilir aslında. Öyle söylenir her zaman. Ama hani burada bir kırılma olduğu zaman, normalde olması gereken önlemlerde bir aksama olduğu zaman çok ciddi ishalli hastalık salgınları olabiliyor. Yani burada sorumluluk dediğim gibi bu işleri yöneten kısımlarda oluyor. Yani bunların kontrolü çok ciddi bir şekilde sağlanması gerekiyor.
15: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo.
19: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
20: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Ankara 30 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. 35-37 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Antalya ise 39 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece.
19: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber merkezi kuşağının ikinci saatine bir bağlantıyla başlayalım. Giresun'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesinde sele kapılan iki kişi kayboldu. Şimdi bölgeye bir uzanalım. Telefon attığımızda İHA muhabiri Ahmet Bilge var. Ahmet Bilge, bu saat itibariyle notlarında neler var?
3: Evet, şunu söyleyebilirim. Giresun'un doğu ve yüksek kesimlerinde hala yağmur etkisini sürdürmektedir. Bununla birlikte dün akşam 21 sularında Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu bir otomobil dere yatağına uçtu. Kazada araç sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan kurtulurken otomobilde bulunan öğretmen olan Mehmet Akkaya ile yeğeni Abdullah Hakkıoğlu sel sularına kapılarak kayboldu ve dün akşamdan beri yapılan arama çalışmalarında otomobil dere yatağında suların çekilmesiyle birlikte bulundu. Ancak halen Mehmet Akkaya ile yeğeni Abdullah Hakkıoğlu'nun arama çalışmaları AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle birlikte sürdürülmektedir. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor ki dün de yine aynı şekilde Giresun'un Göreli ilçesinde Zıva Deresi'nin taşması sonucu bir anne ve iki tane kız kardeş sel sularına kapılmıştı ve onların cenazelerine ulaşılmıştı ve bugün de anne ve kızları Göreli ilçesinde henüz daha toprağa verilmedi ve bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecekti. Zehra.
2: Ahmet Bilge, şimdi tabii hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi arama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Bölgede selin etkileri yoğun bir şekilde yaşanıyor. Uyarılar var mı peki? Önlemler nasıl? Anlatır mısın?
3: Tabii ki bununla birlikte şunu söyleyebiliriz. Bir haftadan beri Giresun Valiliği tarafından bütün kaymakamlıklar ve belediyeler sık sık anons yaparak dere yataklarından vatandaşların uzak durması ve dere yataklarında bulunan evlerin boşaltılması ile ilgili ciddi anlamda uyarılar devam etmekteydi. Bugün de halen devam ediyor ve bununla birlikte şu da var ki dere yataklarında DSİ tarafından yapılan bir takım çalışmalar vardı. Menfezlerin boşaltılması, su taşkınlarının yapılması, bunlar ciddi anlamda bir önceki yıllara göre can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılmıştı. Ama yine de bir takım tedbirsizlikler ve dikkatsizlikler halen can kayıplarına neden olduğunu da üzülerek ifade etmek gerekiyor.
2: Peki, İHA Giresun muhabiri Ahmet Bilge aktardı. Son durum bu saate itibariyle bu şekilde. Arama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Selin etkileri ve yağışlar da aslında sürüyor. Bölgeyi takipteyiz elbette, aktarmayı da sürdüreceğiz ama şimdi Manisa'dan bir haberi getirelim ekranlarınıza. Dereye giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. 17 yaşındaki İbrahim Karabaş dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Yunus Emre ilçesi Seyitli mahallesinde suya girdi. Karabaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yardımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Karabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Kırıkkale'de 2014'te, Ankara'da 2018'de işlenen iki cinayetin failleri yakalandı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Ayrıntıları Öykü Tüccar aktarıyor şimdi bizlere. Öykü.
4: Evet, faili meçhul iki cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten geldi. Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Bunlardan ilki, senin de bahsettiğin gibi, 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik incelemeler, incelenen iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda da olayla bağlantı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Akın Gürlek bu sabah yapılan operasyonla 17 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığını duyurdu. İkinci dosya ise 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'in dosyası. HTS kayıtları, bas hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları tekrar incelendi. Bir şüpheli vardı o dosyada, o da Halil Can Çelik hakkında daha önce ek kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmişti. İşte yapılan bu incelemeler sonrasında elde edilen yeni bulgular eşiğinde bu karar kaldırıldı ve Çelik bu sabah gözaltına alındı. Akın Güllek Nisan ayında faaliyete geçen Faili Meşhur Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meşhur cinayeti aydınlattığı başarısında paylaştı sosyal medya hesabından. Aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gerekli bütün çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Öykü Tüccar aktardı. Açıklamalar bu şekildeydi. Ayrıntıları aktarmış olduk bizler de sizlere. CHP yönetimi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ayrıntılarına bakalım. CHP Milletvekili Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dün o iddia üzerine genel merkeze çağrılan Yazgan bugün ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahmet Baran Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Şimdi LGS diyelim, liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İki döneminde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin ise 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurması gerekiyor. Bunun için son gün 26 Ağustos, yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ticaret savaşında yeni bir adım attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'in hakim olduğu drone sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak için yeni gümrük vergileri açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre belirli insansız hava araçları ve parçalarının ithalatına %100'e varan vergi uygulanacak. Güvenlik alanında kullanılabilen 25 kilogramdan ağır ve termal kamera monte edilebilen dronlarda gümrük vergisi %100 olacak. Daha küçük dronlara ise bu oran %25 olarak açıklandı. Uzmanlar Trump'ın amacının drone üretimini Amerika'ya taşımak ve özellikle Çin'e olan bağımlılığı azaltmak olduğunu belirtiyor. Ukrayna Savaşı da kararın arkasındaki önemli gerekçelerden biri. Zira savaş, ticari dronların cephede saldırı amacıyla kullanılabileceğini ortaya koydu. Noktalıyoruz, saat başında birlikteyiz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFCO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kaynağı.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
5: NTV Radyo.

0: Merhaba, lig başlıyor. La karşınızdayız. Süper Lig sahalara geri dönüyor. Biz de NTV ekranlarında sizle bu heyecanı paylaşmak üzere karşınıza gelmiş bulunuyoruz. Ben Şansın Tokyay. Bu heyecanı kimlerle paylaşacağız? Şampiyonluk yaşamış iki eski milli futbolcuyla paylaşacağız. Serkan Balcı, Özer Hurmacı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun. Görmek
0: çok güzel. Yaz ayları bizler için tabii çok tatlı geçmedi. Hani Dünya Kupası'ndan biraz daha uzun bir mesai bekliyorduk. Biraz çabuk bitti bizim için.
2: 5 günde.
0: Çok da hoş anılarla tabii kapatamadık Dünya Kupası'nı. Ama maalesef. Olsun, futbol Türkiye'de tabii ki de bitmez. Futbol heyecanı bitmez diye düzelteyim. Biz transfer gündemine çok hızlı girdik. İnanılmaz transferler yapıldı. Yani acayip isimlerle başladı transfer gündemi. Hala da devam ediyor tabii ki. İsimlere tek tek gireceğiz. Takımlara tek tek gireceğiz ama ben size şöyle bir program başlarken, çünkü ikiniz de çok büyük oyuncularla oynadınız. Çok büyük yıldızlarla. Bu nasıl bir psikoloji? Onu sormak istiyorum.
2: Psikolojimiz bozuldu.
0: Yani büyük bir
2: oyuncu oynadım. Olarak mesela şimdi biz diyelim Fenerbahçe'de oynuyoruz. İşte Lukaku geliyor. İşte, o bizim zamanımızda Anelka geldi mesela. Evet. Böyle wow falan yapıyoruz. Anelka geliyor falan. Sen yapıyor muydun öyle bir şey? Ya bizim... bunlar şimdi forvet oynuyorlar ya, böyle egolular bunlar. Biz mesela onlarla oynamaktan keyif alıyoruz. Bir de öğreneceği şeyler oluyor. Mesela adam geliyor, kariyerine bakıyorsun. Manchester City, Inter'i falan filan. Bir de böyle sağlıklı, bir de istikrarı yakalarsa genç oyuncular için inanılmaz bir profil.
0: Evet.
2: Yani her şeyi öğrenebilirsin. Top saklamasından, oyun kurmasından, gol atmasından, gol vuruşundan. Bakardık biz mesela Alex'in vuruşunu falan. Nasıl vuruyor diye vuramazdık yani. Aynı şekilde ben vuramazdım da vurabilirdi.
1: Şimdi Serkan abi daha çok savunmacı oyuncuydu. Ben zaten hep rekabet, evet, en zorlandığım oyunculardan belki iki tanesisindir.
2: Evet,
1: gerçekten çalım attığım zaman bile yine psikolojim bozuyordu. Çünkü iki saniye sonra tekrar sen, Gökhan Gönül böyle bir anda yine karşında oluveriyorlar. Zaten bu tarz oyuncular diğer oyuncuların da performansını yukarı çektikleri için çok önemli oyuncular. Yani... bahsettiğin oyuncular bizim zamanımızda da tabii ki her zaman iyi futbolcularla birlikte oynadık. Hem rekabet halindeydik onlarla. Evet. Ofansif bir oyuncu olarak. Ama bütün takımın özgüvenini yukarıya çeken, oynamaktan keyif aldığın, yani frekansın tuttuğu, bazı şeyleri daha rahat yapabildiğin oyuncu yetenekleriyle birlikte oynadığın zaman sen de daha çok keyif alıyorsun.
0: Evet.
1: İzleyenler de daha çok keyif alıyor. İnşallah bu sene öyle bir Süper Lig izleriz. Yani keyif aldığımız bir lig olur.
0: Evet, yani Salah'ından Greenwood'una, Trossard'ına hepsini konuşacağız, hepsine gireceğiz. Ama lig başlıyor dedik. Bir ilk haftanın fikstürüne bakalım. 34 haftalık maratonun açılış maçı bu akşam. Ve bu akşamın ardından tabii 3 günlük bir önümüzde maç var. Maçlar var bu hafta için. Bu akşam Galatasaray'ın Çorum Futbol Kulübü mücadelesiyle 21.30'da hafta başlayacak. Çorum Futbol Kulübü ligin yeni takımlarından. Ahmet Spor Kulübü ve Ahmet Sportif Faaliyetler ve Erzurum Spor maçı da pazar günü bu arada. Ligin yeni takımlarından, Çorum'dan bahsetmişken onlardan da bahsetmeden geçmeyeyim. Fikstür ekranlarınıza geldi. Bugün, yarın, pazar ve pazartesi 4 gün olmak üzere maçlarımız Trendyol Süper Lig'de başlıyor. Şimdi Galatasaray Çorum Futbol Kulübü mücadelesiyle ilgili konuşarak başlayacağız. Daha doğrusu Galatasaray'la ilgili konuşarak başlayacağız. Transferlerle ilgili konuşarak başlayacağız. Şimdi akşam Galatasaray'ın maçı var ama camia bu transfer gündeminde gidişattan çok memnun değil. Yani bir huzursuzluk var Galatasaray camiasında. Çünkü rakipler çok büyük transferler yaptı. Galatasaray'da bir durgunluk var. Yani bu yaz transfer dönemi şu an için sizin gözünüze nasıl görünüyor? Ve Çorum Futbol Kulübü karşısında Galatasaray'ın lige başlangıcı sizin gözünüze nasıl görünüyor? Serkan Balcı, sizinle başlayalım.
2: Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım.
0: Öyle.
2: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olmuş bir takım. Yani transfer anlamında belki sıkıntılar yaşayabilir, maddi manevi bilmiyoruz. Tam içerikliğini bilmiyoruz. Söylediklerine göre paraları var. Ama bir aksilik var belli. Yani buraya kadar gelindi. Oyuncu kalmadı. Ama elinde de çok iyi bir kadro var. Oturmuş bir kadro. Fenerbahçe yeni oyuncular katıldı. Trabzonspor'a yeni oyuncular katıldı. Beşiktaş öyle yeni oyuncular katıldı. Bunların bir de adaptasyon sorunları var. Yani problemleri olacak. Yavaş yavaş takımı. Greenwood daha hala oturmadı mesela. Form tutma zamanları olacak. İlk 5 hafta zaten ritim tutma, maça ritim tutma maçları. Ama Galatasaray içerideki kendi oyuncularının psikolojisini ve mentalini yukarı çıkartması gerekiyor başarılı olmak için. Çünkü Okan Hoca da etkileniyor. 5. dakikada agresifliği...
0: Hazırlık maçında atılmıştı onu.
2: Osimhen'in mesela gereksiz agresifliği. Yani bunlar mesela bir futbolcu olarak ben analiz edebiliyorum yani. İçeride bir sıkıntılar var. Ama burada da ne olduğunu hem taraftar bilmiyor hem bizler bilmiyoruz. Ya yani bunları ne yapabilir Okan Hoca? Daha önce Icardi'nin psikolojisi nasıl yukarı çektiyse, oyuncu gruplarının ilişkileri nasıl çektiyse bir an önce kendisini toparlaması gerekiyor. Kendi takımın transfer yapılmasa bile kendi takımına yani hem moral hem motivasyon olarak hem mental olarak yukarı çıkartması gerekiyor. Artık lig başlıyor. Bunun sürecinden sonra da Şampiyonlar Ligi başlayacak. Yapacak olacak transfer de. Şimdi gelecek, tutacak mı, tutmayacak mı? Adaptasyon sorunu var bunun. İşte Eylül ayındaydı değil mi Şampiyonlar Ligi? En önemli şey taraftarın bakış açısı Şampiyonlar Ligi. Bugün mesela oyun anlayışında Galatasaray'ın oynayacağı futbol taraftarın gözünde olacak mesela. Yani iyi performans verirse belki bunların önü kesilir transfer olarak. Şimdi iki hafta, üç hafta iyi bir performansında yukarı çıktığı takdirde kesilir. Bunun sürecinde de 2-3 tane transfer yapılabilir. Nokta transfer yapması lazım. 10 numara.
0: Oraya gireceğiz. Ama ondan önce tabii hem eski futbolcu hem de hoca gözüyle de sizden bunları dinlemek önemli. Zira hani Okan Buruk'un 5. dakikada atıldığı, mücadeleden ihraç edildiği hazırlık maçına değindi ya Serkan Balcı. O da evet. Önemliydi. Bir hani acaba
3: O anki ruh haliyle öyle bir reaksiyon vermiş olabilir Okan Hoca ama bence Süper Lig'de yansımaz. Şöyle ben Galatasaray'ın ve öncelikle Çorum Spor'a da tabii başarılar diliyoruz. Süper Lig'e hoş geldiler. Uğur Hoca orada. Bizim Ümit Milli takımdan beri kendisi arkadaşımız. Başarılar diliyoruz. Çok güzel bir başarı öyküsü yazarak lige çıktılar. Çorum Spor'a da başarılar diliyoruz Süper Lig'de. Şimdi Galatasaray'la ilgili tabii bu kadar çok yine negatif bir hava yaratılıyor. Ben geçen lig bitmeden önce de buna değinmiştim. Yine Galatasaray şampiyon olur diye. Şimdi bu sezon başında da diğer takımlar transferler yapıyorlar. İşte bir algı var. Galatasaray neden yapmıyor? Yani Galatasaray yönünde bu kadar çok negatif algı yaratılmasının çok spekülatif ve manipülatif buluyorum. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olmuş neredeyse Chicago Bulls takımı gibi bir takım var elinde Okan Hoca'nın. En iyi ofansif oyuncular, en iyi defansif oyuncular, en iyi kaleci, en iyi orta saha oyuncuları. 4 yıldır şampiyon olan oturmuş bir kadro var, oturmuş bir oyun var, oturmuş bir felsefe var. Kazanma alışkanlığı var. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a kadar gidip kafa tutan bir Galatasaray var. Bunun üstüne nasıl koyabilir? Taraftarlar aslında bunu bekliyor. Yani biz Osimhen'imiz var, evet Barış var, Sané var, oturmuş bir oyun felsefemiz var. Biz bunun üstüne nasıl koyup, nasıl Şampiyonlar Ligi'nde daha büyük hedefler kurabileceğiz diye düşünüyoruz.

0: Oyuncak.
1: Özer, ne var biliyor musun şimdi? Elinde bir tane forvet var. Bak evet. Sıkıntı olan bu. Şimdi Osimhen'in mesela bir sezon içinde kaç tane maç kaybetti? Yani kaçırdı. Hepimiz biliyoruz yani sakatlıkları, işte mental olarak da farklı şeyler. Ha şimdi Osimhen'e bir şey olduğu takdirde senin zaten Osimhen'e kurulu bir takımın var ya. Şimdi Osimhen hücum presini başlatan bir oyuncu grubu. Yani Osimhen, siz Osimhen'le Galatasaray diye ayrıştırıyoruz.
2: Geçen sene öyle bir algı da yarattılar. Ona da yok, çok katılmıyorum. Bak, takımı iyi, Galatasaray'ın takımı çok iyi. Senin, yani 4 tane santraforu.
1: Osimhen'e bir şey olsa kimi oynatacaksın?
2: 4 tane orta düzey santraforum mu olsun, bir tane Osimhen'in mi olsun?
1: Osimhen olsun.
2: Bir tane Osimhen olsun.
1: Ama yani bak, şimdi kaçırdığı maçlarda Icardi vardı.
2: Evet. Ama Icardi de şimdi başlı yok, başına bir forvet yani.
1: Taraftar da buna kızıyor. Yok işte şimdi yok. Ben şimdi geçmişi istemiyorum. Geleceğe bakmak istiyorum.
2: Barış'ı oraya çekebilir.
1: Ama olmaz ya işte, nereye kadar çekebilir?
2: Sane'yle sahte 9 oynayabilir. Yani Okan Hoca'nın bir iki tane alternatifi vardır. Altyapıdan çıkan oyuncular da vardır diye
1: nerede
2: düşünüyorum.
1: Nerede vardı? Okan Hoca ne zaman altyapıdan bir tane oyuncu çıkarttı, oynattı ya? 4 senede.
3: Bir gelenlere gidenlere bakalım bu arada.
2: Gelenlere gidenlere bakalım derken gidenler var sadece. Evet. Onlar da ilk 11 oyuncusu değil yani, onu demek istiyorum. Az önce oturmuş bir sistemi var.
3: Evet.
2: Parayla satın alamayacağın şeyler var futbolda. Sistem, felsefe, kazanma alışkanlığı, şampiyonluğun verdiği özgüven. Yani bunları Galatasaray parayla istesen satın alamazsın işte. O kadar çok para harcıyorsun, bir takım ruhu oluşturamıyorsun, bir oyun felsefesi oluşturamıyorsun. Galatasaray'da bunlar oturmuş, bundan bahsediyorum. Bugün çıkarlar 3 tane 4 tane golle farkla kazanırlar Çorum'a karşı.
1: Zaten.
2: Yarın hiç kimse bunları konuşmaz. Onu demek istiyorum.
3: Doğru.
2: Şimdi diğer takımlar transfer yapıyor. Neden? Çünkü ihtiyacı var. Şampiyon olamamış. Şimdi diğer takımlara geçeceğiz mi bilmiyorum.
3: Geçeceğiz tabii ki.
2: Ama senin elinde 4 sene üst üste şampiyon olmuş iskeleti hazır. Hocası hazır. Oyun felsefesi hazır. Geriden en iyi oyun kuran, orta sahada en iyi üçgenleri kuran, ofansta en iyi hücum presini yapan böyle bir takım var elinde
1: hazırlık
2: zaten.
1: Hazırlık maçlarını izledin
2: ve
1: mi?
2: Ve en iyi oyunculardan.
1: Hazırlık maçlarını izledin.
2: İzlemedim.
1: İzlesen?
2: İzlemedim çünkü hazırlık maçı hazırlık maçı.
1: Hayır. Geçen seneki ilk dönem.
2: Brezilya'nın bir oyuncu vardı, hatırlıyor musun Tita?
1: Ya Tita'yı bilmem mi.
2: Hep böyle derdi. Ya. Antrenman maç.
1: Ama yani oyuncudan oyuncu
2: gerçekten
1: değişiyor.
2: Gerçekten maç maçtır yani. Lig maçı konsantrasyon ayrı. Hazırlık ya, maçındaki konsantrasyon
1: senin
2: ayrı.
1: Senin zaten ligde 8-9 tane zorlu maçın var. Zaten genel anlamda şu kadro şampiyonla oynayacak bir takım.
3: Tabii.
1: Sen Şampiyonlar Ligi'ni istediğin için biz bu transferleri konuşuyoruz.
2: Şampiyonluğu koruyacak takım. Zaten oluyorlar şampiyon.
1: Hayır, oluyor. O anlamda değil. Şampiyonluğunu koruyacak. Yani 4 senedir şampiyon.
3: Evet.
1: Yani
3: Avrupa'da bir şey.
2: Evet.
1: Bu Galatasaray taraftarı Avrupa'da bir şey istiyor. Neden istiyor? Çünkü o ilk 16'ya kalmış bir başarı var. E sonuçta baktığın zaman kadroya, şimdi Sanchez geldi, daha hazır değil, belki oynamayacak bugün. Lemina ile işte Abdülkerim olacak. Abdülkerim hazırlık maçlarında performans olarak ağır bir futbolcu olduğu için geç form tutuyor Abdülkerim'de. Başlangıçları geçen sene de böyle mesela. Çok ağır olduğu için başta 3. 5. haftadan sonra Abdülkerim form tutuyor. Daha böyle ritme giriyor. Bunun gibi formsuz oyuncular var ve bu fazla.
3: Evet.
1: Çünkü bir de o alışılmış bir oyun anlayışı var Galatasaray'ın. Önde baskı. E bunu yapamayınca bloklar bir kırılıyor. Arkada bir sürü pozisyon verdi hazırlık maçlarında. Bu bize deno. Demo mu diyorlar? Öyle bir demo. Şey diyorlar.
2: ağır futbolcu terimine katılmıyorum abi. Ağır futbolcu diye bir şey yok. Kimisi daha yavaştır, kimisi daha süratlidir.
1: Ya o senin kendi görüşün. Ağır
2: mevki olarak başka. Mevki olarak takım zaten böyle bir araya getiriliyor. Yani puzzle gibi düşün. Ama Sanchez'le Abdülkerim ikilisi oturmuş.
1: Olmadı işte, olmadı. Oynamadılar.
2: Oynarlar. Bu akşam oynarlar.
1: Yok, oynamıyor işte yani. Bu akşam da Lemina ile şey oynar büyük ihtimal.
2: Fark Sanchez etmez. Hepsi değil. Birbirini tanıyor. Lemina da kötü futbolcu mu yani? Lemina da her pozisyonda oynar. Şunu demeye çalışıyorum. Yani böyle büyük bir yukarıda hani böyle sanki bir algı yaratılmaya çalışıyormuş gibi. Galatasaray'da işler kötü, transfer gelmiyor, o gelmiyor, bu gelmiyor. Yani bence bu Galatasaray'ın işine geliyor, biliyor musunuz?
1: Galatasaray
2: yani,
1: taraftar yapıyor ama.
2: Bence bu Galatasaray'ın işine geliyor. Galatasaray taraftarı çünkü daha çok hamle bekleyip Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasının beklentisine içine girdiği için bunu yapıyor.
1: Yoksa ben onu söyledim işte.
2: Şimdi orta sahada yine Sara var, Torreira var, Lemina var. Yani adamlar şampiyon oldukları oyuncuları gönderdi ya. Serkan İlk sene Oliveira şampiyon oldu gitti. İkinci sene Kerem Demirbay şampiyon oldu gitti. Üçüncü sene Biris İlkay geldi, bir de İlkay Gündoğan geldi. Yani adamlar şampiyon oldukları oyuncuları beğenmeyip üstüne takviye yapıyorlar. Yani çok çıtayı yükseltti Galatasaray.
3: Takviye demişken burayı toplayacağım ama hangi noktalara takviye gerektiği konusunda bir lafa giriyordunuz. Ben bölmüştüm. Orayı tamamlayalım.
1: Ben sol stoper, santrafor, yani ona şeye Osimhen'e bir şey olsa yani santrafor. İkinci bir santrafor ihtiyacı olan bir yer. Hadi şimdi Ogo Hukwu, o söyleyemiyoruz. Ogo Hukwu diye bir oyuncu aldılar mesela.
3: Ogo Çukwu, gelen

0: çok bu, onu söyleyemiyoruz.
1: Lesley de kurtu.
0: Lesley diyeyim ben en iyisi. Şimdi bunlar oyun tarzına da değişik bu oyuncu grubu. Yani ikinci B planı mı olacak acaba Şampiyonlar Ligi'nde diye bir kafada yorum yapılıyor. Herkes de eleştiriyor bu oyuncu. Belki zamanla daha iyi olacak. Şimdi ben ne futbolcular gördüm. David geldiğinde herkes sallıyordu. David başka bir David oldu sonra. Teofilo Trabzon'dayken antrenmanda gol atamıyordu. Devre arası sezon başı bir geldi. Sonra başka Teofilo içine başka bir şey yüklemişler gibi geldi. Yani o yüzden böyle erken konuşmamak lazım. Galatasaray 8 numarada bulabilir bir tane. Yani en ihtiyacı olan şey sol stoper bir tane. Yapacaksa eğer. İkinci santrafor kesin alması lazım. Ve yedek kulübesini kuvvetlendirmesi lazım. Bunun sıkıntısını geçen sene çok yaşadı bak. Şey maçı. Şampiyonlar Ligi maçı. Bu, neydi? Kaybettiler içeride. Union'la mı kaybetmişlerdi? Yedek kulübesi bile yoktu. Evet. O maçta mesela az kalsın Şampiyonlar Ligi'ne şeyine geçemeyeceklerdi. Mesela o çok şeye mal olacaktı. Kadro kalitesi çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın ama yedek kulübesi, alternatif oyuncu sayısı çok az olduğu için bu süreçte 50 tane 60 tane maç oynayacaklar için nasıl bunu tamamlayacaklar? Bu düşündürücü.
1: Bence yine evet. Takviye yaparlar. Ya.
0: Tabii, yapacaklar ama bak şöyle bir sıkıntı var. Bakın tekrar söylüyorum. Şu an limitlerde en fazla gözüken Galatasaray. Şimdi çok geç kalınmış bazı şeyler var. Yani şimdi yaparsın tamam mı? Şimdi santrforu bekleyebilirsin mesela. 5 tane ülkedeki oyuncu gruplarından işte Manchester City'den, Barcelona'dan falan. Ama 8 numarayı 6 numarayı beklemeyebilirsin mesela. İyi bir transfer yapabilirsin. Sol stoperi evet. Mesela önceden yapabilirsin. Ama santrforu bekleyebilirsin ikinci santrforu. Tam böyle noktada alabilirsin. Osimhen ayarında değil de onun bir düşük modeli daha genci. Şimdi bir de bu kural çıktı ya 10+4. O herkesi sıkıntıya sokuyor.
2: Evet onları da hani, vaktimiz.
0: Puzzle gibiler yani.
2: Fenerbahçe ile devam edelim. Konuşacak çok şey var. Galatasaray şampiyonluğa ne kadar doygun vaziyetteyse son 4 yıldır. Fenerbahçe'de bir o kadar hasret 12 yıldır. Şimdi 8 yıl sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım. Tabii konuşulması gereken önemli bir konu. Ki ikiniz de Aziz Başkan'la çalıştınız. Hatta Fenerbahçe'ye girmeden Aziz Başkan'la ilgili bir parantez açmak bence burada anlamlı olur. Serkan Balcı, Özer Urmacı, futbolcu gözünden Aziz Başkan'la çalışmak nasıl?
0: Vallahi ben fırçalarını yedim mi?
3: Yani çok fırçasını yemedim belki ama yani çalıştık başkanla tabii ki de. Başkanın da kendine has bir stili var, tabii. Şeyi var. Ama futbola bakış açısıyla ilgili ben o zaman daha tabii gençtim. 22-23 yaşlarındaydım. Şimdi insan daha olgunlaştıkça oranın nasıl bir baskı altında olduğu, aslında ne kadar büyük bir camiaya hizmet ettiği ve onun aslında ne kadar büyük bir stresin olduğu içinde, evet. içinde olduğunu şimdi daha iyi algılayabiliyorsun ama ben futbolcu gözüyle bakarım. Ben bir başkanın ya da bir yöneticinin ya da bir teknik direktörün sahanın içine girip bağlantı kestiğini, oyun kurduğunu ya da gol attığını görmedim. O yüzden Aziz Başkan kulübün içeriğini biliyor, ligi biliyor, o yüzden avantajlı. 4 yıl üst üste ikinci olmuş bir takım var. Sonuçta bu da bir başarısızlık değil. İkinci olmak demek biraz daha iyi olursan birinci olabilirsin demek. Ya. Sen biliyorsun yapma, şu an ama ben şunu demeye getiriyorum. Yani son 4 yıldır sonuç olarak Fenerbahçe oyunu kaç?
0: 13 senedir şampiyon.
3: Yani 13 senedir şampiyon. Sonuçta Aziz Başkan da bunun bir son döneminde vardı.
0: Vardı.
3: Yani Ali Koç'a çok haksızlık belki yapmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Şu an başkanlar
3: Aziz Başkan da Ali Koç da sonuçta çok büyük bir değer Fenerbahçe camiası için. Ama daha iyi ligi bilen, şu an tekrar tecrübesiyle en azından ligi bilen, şeyi bilen Aziz Başkan'ın birazcık daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ve camia başarıya aç bir camia. Yani artık şampiyon olmak istiyor ve yavaş yavaş onların da puzzle'ları oturuyor mu bilmiyorum. Tabii şimdi Lukaku'yu aldılar. Sırtı dönük santrafora ihtiyacı vardı. Bir tane bağlantı oyuncusuna ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Benim için önemli olan bu. Yani A milli takımda sırtı dönük santraforumuz yok. Gittik, elendik, üzüldük, geldik. Fenerbahçe takımında da aynı şekilde. Sırtı dönük oynayan santraforunuz yoksa kapalı savunmaya karşı set hücumu yapsanız dahil pozisyona giremeyebilirsiniz. Ama bu tarz oyuncular olduğu zaman Trabzon'daki Onuachu, işte Osimhen, işte şimdi Lukaku. Bu tarz oyuncular olduğu zaman oyunda herkes kaleciden set hücumunu doğru yapıyorsan eğer ve hızlı topun yönünü değiştirip bağlantıyı iyi kullanıyorsan sağ bekin de karşı karşıya kalıyor, sol açığın da karşı karşıya kalıyor. Bütün pozisyonlara, bütün diğer oyuncular da pozisyona girip pozisyon zenginliği üretiyorsun ve bu büyük takımın en büyük özelliğidir. Çünkü büyük takımlara karşı savunmayı açmak için bu tarz oyunculara ihtiyacın vardır. Bence bu hamle önemliydi Fenerbahçe için. Onun haricinde Türkiye'de seçim süreci oluyor. Yani parti siyasi seçim süreci gibi geçti. Bunlar bana göre komik şeyler. Yani
0: ama hep böyleydi yani.
3: Böyleydi. Maalesef bu da değişmiyor.
0: Bizim kültürümüz
3: bana mi? Sorarsan bizim kültürümüz bu, evet. Nasıl değiştiririz? Değiştiremeyiz. Bana komik geliyor. Benim için daha önemli olan saha içinde olan şeyler. Fenerbahçe takımı uzun süre sonra çok iyi bir kadroya sahip. Stoperi de, bence stoper eksikliği vardı. Çok iyi bir stoper aldı. Kaleci eksikliği vardı. Ederson var. Mert de çok iyi şu an form tuttu. Benim için daha önemli şey, sırtı dönük oynayabileceğin bağlantı oyuncuları eksikti. Şu an Asensio var. Greenwood'u çok beğendim. Hem bağlantı oyununda var, hem driplinki var. Ters topları çok iyi. Adam eksiltiyor, skor üretebiliyor, gol atıyor. Çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkası silahını kullanabilirsen, Kerem de çok iyi futbolcu ama bağlantıda onu kullanmaya ısrar edersen, ki Montella hocamız da hayatı boyunca santrafor oynamış bir teknik direktörümüz var. Ama maalesef santraforsuz oynatıyor 3 yıldır milli takımı. Ve Kerem'i orada harcıyor açıkçası. Bu da çok zoruma gidiyor. Bu sefer Kerem'e eleştiri okları gelmeye başlıyor ki Kerem bağlantı oyuncusundan ziyade savunma arkasına koşu yapan, sürekli yüksek şiddetli koşu yapan ve senin pozisyon zenginliğini artıran bir oyuncu. Ama onu bağlantıya sürüklersen, sırtı dönük oynamaya sürüklersen, Serkan abi gibi çabuk oyuncuların ve kuvvetli oyuncuların kucağına atarsan, o zaman tabii ki de çocuk top kaybı yaşayacak ve onu eleştirirsin. Fenerbahçe'nin en büyük zaaflarından bir tanesi sırtı dönük set hücum oyuncusuydu. Bence Lukaku ile bunu başardılar. Diğer şeylerini de geliştiriyorlar. Benim gözümde tek eksikleri yine sırtı dönük, aralarda Torreira tarzı, Mertens tarzı küçük aralarda bağlantı kuracak oyuncuların ihtiyacın olduğunu, en azından bir iki tane takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bernardo Silva tarzında mesela kaçırdılar, Bernardo Silva başka bir takıma gitti. Greenwood'u mesela o konuda beğendim, çok beğendim. Ama bir tane daha, Asensio'ya diyorsun ya mesela, Asensio sakatlanırsa ya da Talisca sırtı dönük ikinci santrafor gibi oynuyor. O da çok etkili bir oyuncu. Ama olur da üçlü orta sahaya ihtiyacın olursa, o zaman bu tarz bir oyuncuya ihtiyacın olacak. Bence oraya yine bir takviye yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
2: Serkan Balcı, siz hiç
3: sen
2: pazarını işittiniz mi
3: başka,
2: Aziz Başkan'ın?
3: Şeye doğru
0: geç. Tabii canım, böyle mağlup olduktan sonra ofisine gidip
2: küçük bir ziyaret.
0: Menajerin orada seni gönderiyor dediği zamanlar oldu tabii.
3: Allah'ım.
0: Ama tabii canım. Yani kaybetmek lügatında yok maçlarda. Yani böyle kötü mücadele etmek lügatında yok Aziz Başkan'ın. Aziz Başkan'ın gelmesiyle ben geçen senede bu seçim sürecinde de söylediğim şey, disiplin. Herkes kendine bir gelsin nerede oynadığının. Çünkü bunun farkında değildi oyuncular. Şu an mesela onu oyuncu grubundan da ben hissediyorum. Geçen seneki profil, şimdiki profil. Şimdi oyuncu grupları daha çok kenetlenmiş ve lider olmak çok farklı bir şey. Yani o lider özellikle yani bir camiayı toplayabilmek her karaktere müsait olmuyor. Şimdi bu kaptanlar için de geçerli mesela. İşte
3: doğru.
0: Hocaları için de geçerli mesela.
3: Doğru.
0: Yani o camiayı aynı hedef doğrultusunda mücadeleye sürüklemek lazım. Çünkü bir sürü karakterli, değişik karakterli oyuncu grupları var. Sen buna inandırırsan zaten, arkadaki rüzgarı da alırsan, ondan sonra vura vura gidiyorsun. Anladın mı ya? Yani o yüzden şu an gelinen noktada oyun sistemini kurmaya çalışan bir İsmail Kartal var. Zaman zaman geçmişin hala etkileri devam ediyor. Galip öne geçtikten sonra da bu ceza sahasına kadar geri çekilmeler. Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyacı olan bekler diye düşünüyorum ben. Çünkü beklerin ve Semedo'nun inanılmaz defansif problemleri yaşadığını görüyorum. Archie Brown fena oynamadı bu son dönemdeki. Hem 45 dakikalık girdiği Sturm Graz maçında, hem de ilk 11 oynadığı maçta. Onun mesela İsmail Kartal'ın psikolojik olarak, mental olarak sol bekte hazırlarsa mesela, çok da atletik özellikleri çok yüksek bir oyuncu. Daha böyle şöyle bakmayacak da biraz daha geniş alanda arkadaşlarına oynayabilecek tarzda yaratırsa, çünkü hoca psikolojik olarak oyuncu grubunun performansını yukarı çıkartabilirse, o zaman büyük hoca oluyor. Bu süreçte de bu lider özellikli, böyle egosu yüksek oyuncu grupları, bunları yönetebilmek de kolay değil. Şimdi İsmail Hoca'nın işi zor. Şimdi Lukaku geldi, Vedat Muriç var. Bunlar size dedi ya, sırtı dönük oynayabilen. Şimdi Asensio problemi yaşanıyor şu an performansı olarak. Şimdi Asensio da böyle oynarsa, şu Talisca'yı da çekebilirsin. Çok alternatif var değiştirebileceği Fenerbahçe'nin. İki tane altı numaram var. transfer yapılacak da bir Fred gitti mesela. Bir 8 numara ceza sahasına sürpriz koşular yapabilecek, ceza sahasına etkili oyun formatları çıkartabilecek oyuncu da alınabilir bir tane. Artık bence bir sağ bek ya da bir tane de 8 numara alınabiliyorsa alınabiliyor ama kolay değil bulmak. İyi nokta atışı bulmak. Bu süreçte bu takım iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. En önemli şey birlik olabilmek. Hem saha içinde hem saha dışında. Çünkü çok kaybetti camia bunu. Hem taraftarlar bölündü. Şimdi o taraftar da mesela o kulaklıklar falan filan. Herkes aynı anda aynı şeyi haykırırsa zaten birlik çıkıyor. Beraberlik çıkıyor. Galibiyet geldikçe de iyi oyun da geliyor. Özgüven de geliyor. Bunu yakalarsa şimdi lig de başlıyor. Bir de bu fikstür çok sıkıntılı bir fikstür şu anki. Mesela 15'inde bir maç var. 18'inde bir maç var. 9.30'da maç. Ve dinlenme olanan çok az. Yani sıkıntı yaşıyor. Zaten maçlardan sonra uyuyamaz futbolcular. O eforda. Uyuyabiliyor muydun sen mesela? 9.30'da oynadığın maç 11-12-1. 4'te 5'ten aşağı uyuyamıyorsun. Hala nabız yüksek çıkıyor.
3: Uyuyamıyorsun.
0: Evet. Dinlenme olasılıkları çok az.
3: Hala çok yüksek oluyor tabii.
0: Sabah Allah sakatlık kadar bela vermesin tüm oyunculara. Yani bütün yeni sezon hayırlı uğurlu olsun diliyorum.
2: Hayırlı olsun.
0: Güzel yani. Rekabet olacak. Çok yıldız var. Ben gol kralını çok merak ediyorum mesela.
2: Değil mi? Evet, bunu ben de düşündüm.
3: Gol krallığından ziyade şeyi çok merak ediyorum. Yani Fenerbahçe oyun olarak sonuçta her sene Fenerbahçe bir teknik adam değiştiriyor.
0: Tabii tabii.
3: Şimdi tekrar İsmail Hoca geri geldi.
2: Dördüncü dönemi.
3: Yani oyun olarak Galatasaray'ın önüne geçebilecek mi? Yani asıl şey
0: onu
3: o.
0: Onu bırakırsa.
3: Ben bak, Trabzonspor'un oyununun ben geçen sene ediyorum. De söyledim. Trabzonspor'un oyununu Galatasaray'la kafa kafaya mücadele edecek duruma geldiğini düşünüyordum ki. Geçen sene bunu dile getirdim.
0: Geçen sene iyi oynamadı ki ya.
3: Trabzonspor oyun olarak bence Fenerbahçe'nin önünde. Kadro olarak şimdi Fenerbahçe tabii birazcık daha iyi olmuş gibi gözükebiliyor ama Trabzonspor'un oturmuş bir sistemi var, felsefesi var ve bunun üstüne de biliyorsunuz ki Muhammed Salah gibi bir transfer geldi. Hem ligimizin değerini arttırdı hem Trabzonspor isminin dünyada yankılanmasına vesile oldu. Ki az buz bir oyuncu değil yani. Şimdi o kadar çok isimlerden bahsettik Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den bahsederken hiçbirisi gidip belki de 3 sene Liverpool'da istikrarlı bir şekilde oynayamaz yani. Kendini Premier Lig'de kabul ettirip
2: hem gol girişi, hem asistin oraya ayrıca
3: bu kadar yüksek
2: ama.
3: Seviye 3 sene bile istikrarlı bir şekilde oynayamaz yani çoğu saydığımız için. O yüzden Muhammed Salah çoğu futbolcunun çok çok önünde bir transfer ve çok bir şey önemli bir isim.
0: Ne diyeceksin ki Muhammed
3: ben
0: Salah?
3: Ben şöyle söylemiştim. ilk 5'in içine girer dünya futbolunda diye evet, demiştim. Tabii. Yani Trabzonspor şu an ligin bence en iyi oyuncusuna sahip.
2: Öyle
3: Fatih Hoca ile birlikte de çok iyi oturmuş bir oyun felsefesi var. En azından bunun üstüne de bu tarz kaliteli ayaklar gelince ben Trabzonspor'un avantajında bu sene gayet yüksek görüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe'yi kapatmadan şunu da soracağım. Bu sene sanki az ve öz transfer yaptı gibi. Çünkü fazla fazla transfer yapardı Fenerbahçe. 15 oyuncu alırdı. Zaten hani şu anda kadrodaki oyunculardan da işte belki çıkılmaya çalışılan kontratlarından oyunculardan da bunun farkındayız.
0: Takım kurulur.
2: Ama bu sene daha bir böyle temkinli yaklaşıldı. Şimdi şöyle Greenwood'u Ake'yi izledik. İşte Muriç zaten bildiğimiz oyuncu da. Bu Lukaku'nun geçen sene çıktığı maç sayısının az olması. İşte o bir soru işareti yaratır mı? Bunu bir soracağım.
0: Şimdi kendi kontratından bile fedakarlık yapıp geldi Lukaku. Şimdi bu riski alınır mı? Böyle bir futbolcu 1.90 boyunda 90 kilo. Bu tarz oyuncular da bizim ligimizde inanılmaz tutuyor. Evet. Yani baktığımızda şu zamana kadar. Sağlık problemi yaşamadığı sürece fiziksel olarak ölüsü 20 gol atar.
3: yani ben de katılıyorum.
0: Yılmaz oyuncu yani şimdi Beşiktaş'ın, kariyerine baktığın
3: zaman. Beşiktaş'ın teknik direktörü de böyle bir santrafor istiyor galiba.
0: Aldı zaten.
3: Onlar da Vlahovic'i aldı.
0: Mükemmel. Evet, evet. Öyle böyle. O da 27 yaşında.
3: Yani bizim ligimizde gerçekten hangi takım olursanız olun ön tarafta sayısızlı bir oyuncuya ihtiyacınız var. Çünkü stoperlerimiz sert, bloklar arası kısa. Yani orada hem kendini hem topu koruyabilecek, hem takım arkadaşlarını rahat pozisyona sokabilecek, hem de pozisyon geldiğinde gole değerlendirebilecek iyi oyuncular. Zaten o yüzden bu paraları kulüplerimiz veriyor. Yani onlar bu farkı yaratsınlar diye. Şimdi Lukaku da öyle bir oyuncu. Belçika milli takımında hep beklentisi yüksek kulüplerde oynamış. Yani desek ki işte bir iki sene dinlenmiş yok. Yani Napoli'si geçen ayrı beklenti, Roma'sı geçen ayrı beklenti, Chelsea'yi ayrı beklenti içinde. Yani hep başarıya ihtiyacı olan takımlar parayı vermiş, Lukaku'yu almış. Yani Neymar'dan sonra dünya üzerinde en çok bonservis ödenen futbolcudan bahsediyoruz. İşte bizim ligimizde de çok böyle futbolu bıraktıktan sonra egolu gezen eski futbolcuları da görüyorum. Bir euro vermemişler bonservislerine. Hep sözleşmesi bittikten sonra bir yere transfer olmuş.
0: Ben de
3: bu
0: mesela...
3: adama 400 milyon euroya yakın bonservis abi, ödenmiş. Onu demek istiyorum yani.
4: Bir şey deniyor. Kimse kere... diyor ki Lukaku'ya bir şey denme. Niye konuşuyorsun ki sen? Şunu... Bir şey demiş gibi konuştun bana.
3: Yok yok sana değil. Şunu demeye çalışıyorum yani. Fenerbahçe hep para verilerek alınan bir santrafor katmış. Hayır, kadrosuna. İyi bir başarılı bir iş yapmış.
0: İnsanların kafasındaki soru işareti geçen sene oynamayışı. Bu Dünya Kupası'nda da sonradan girdiği skor ürettiği...
3: Yine 4 tane gole katkı sağladı değil
0: şey, mi? Şöyle bir ilk 11 maçı var. İran maçıydı herhalde. Evet. Bir ilk 11 maçı var, performansı düşük. Ama buradaki en önemli şey bizim yani yaş ortalaması forvetin 32-34 o civarda, tamam mı? Burada mesela İsmail Kartal bu dönüşümü çok iyi yapması lazım. Şimdi Vedat Muriç bu son Sungras maçında oyuna girdi mesela. Çok benim çok hoşuma gitti o sırtı dönük oynaması, arkadaşlarına servis yapması mesela.
3: Vedat
0: o pozisyonda...
3: Muriç bildiğimiz bir oyuncu ama senin şeyinden... Neyim? Tabirinden konuşmam gerekiyorsa 4 tane Muriç eder Lukaku.
0: Ben bir şey demiyorum canım. Sen şimdi bana şey altına atıyorsun. Yani ben bir şey derdim dedim. Bir şey demek istemiyorum. Yani ikisini mesela bu 50 maç küsürlük bir maç sayısı, ikisini böyle ekonomik kullanması gerekiyor. Çünkü sakatlık riski var mı Lukaku'nun? Var mesela. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda iş bitirir mi? Bitirir. 25 dakikada oyuna soksan da işini, görevini alırsın bunda. 90 dakika oynasan da görevini alırsın sağlıklı olduğu zaman. Bu süreçte o dengeyi iyi sağlaması gerekiyor İsmail Kartal'ın. Onu söyleyeceğim. Evet, bu da evet. Sanki ben Lukaku'ya bir şey diyormuş gibi bana şey yapıyor.
2: Aslında yok, ben dedim.
0: Sen şimdi gelmişsin Trabzonspor'u diyorsun. İşte salaya, sen Trabzonspor hazır maçları izledin mi?
3: Onuachu. Ligin en iyi santraforu. Şimdi bir tane daha gözümde Liverpool'lu. Osimhen'le birlikte. Osimhen'le Onuachu çok iyiydi. Şimdi evet, Lukaku'yla Vlahovic katıldı. Hı-hı. Beşiktaş'ın da ihtiyacı vardı. Evet. Gerçekten bu tarz bir oyuncu. Çünkü Beşiktaş'ı yani izlerken sürekli Orkun Kökçü'yü izlemek için Beşiktaş'ı izliyoruz yani. Artık onun yanına da birilerini katsınlar yani.
0: O şimdi onu o yüzden aldı. O bağlantı kısa paslarda mesela, o verkaçlarda.
3: Orkun'u izlerken keyif alıyorum abi, mesela. Orkun, Beşiktaş'ta Orkun'u izlemek için Beşiktaş'ın maçını izliyoruz.
0: Ben yani Olaytan'ı izlerken de keyif
3: tekrardan
0: oluyor.
3: Bir şampiyonluğu ciğersiz. Oynayan... Olaytan'ın da evet.
0: Ciğersiz ya.
3: Son vuruşları keşke biraz daha
0: o da olsaydı zaten burada neyi sorardı?
2: Beşiktaş'la devam edelim. Güzel oldu.
0: Beşiktaş'la devam edelim. Pası görmedin mi?
3: Şimdi Sergen de geçen sene geldi. Biraz bence takımı toparladı diye düşünüyorum. Şimdi eksikler... Tekrar bir değişim oldu. Tabii hoca geldi. Farklı bir felsefe.
2: Vincenzo Italiano.
3: Italiano geldi. İtalyanları biliyorsun. Daha çok savunmaya özellik veren.
0: Bu değil.
3: Bu birazcık daha farklı. İki yönlü oyun oynatan bir teknik adam gibi gözüküyor şimdilik. Bakalım ligde iyi olur mu, ama her şeyden öte ligimizin gerçekleri var. Beşiktaş'ın eksikleri var. Onları gidermeleri gerekiyor. İşte yeni bir sportif direktörleri var. Evet. Yeni bir teknik direktörleri var. Yeni bir oluşum. Yine zaman isteyecek. Beşiktaş taraftarının sabrı ne kadar bilmiyoruz. İnşallah yine Kasım ve Aralık'ta şampiyonluk yarışından kopan bir takım
2: canlı
3: olmaz.
2: Canlı görüntüleri var. Hemen döneceğiz. Lukaku'nun imza töreninden canlı görüntüleri izleyicilerimizle paylaşalım. Az önce kendisiyle ilgili konuşuyorduk. Hatta tam noktaladık ve imza
3: güzel töreninden şeyler söyledik ama.
2: Evet, güzel şeyler söyledik.
3: Kötü bir şey söylemedik.
2: O da
0: LeBron James gibi ya.
3: LeBron James.
0: O da bir havası var yani.
3: Var tabii.
0: Havası vardı. Baksana. Gelişti falan.
2: Şu anda Kadıköy'de imza töreninde görüntüleri ekranlara yansıdı. Zaten uzun uzadıya kendisiyle ilgili konuştuk. Hatta ben geçtiğimiz yıl az maçta süre almış olması böyle küçük bir soru işareti yaratır mı derken Özer Urmacı kesinlikle negatif bir ifade kullanmama müsaade etmedi.
3: Yok yani bence bazı ben oyuncuların aurası yeter derler ya, o da o tarz
2: zaten
3: oyunculardan bir tanesi.
2: Zaten Serkan Bazı aynı
0: şekilde. Mesela bu isimler mesela hani böyle Fenerbahçe şimdi Icardi nasıl çocukları böyle Galatasaray'la yaptıysa bu isimler mesela gelecek adına bir şey yani Pierre diyelim yani. Ne olursa olsun orada görüntüsü bile yeter yani.
2: Evet evet kesin.
0: Yani oyuna 20 dakikada girse zaten iki tane orta kesten bir tanesine vur gol olur ya.
3: Yani atar.
0: Atar yani. Bir de 60, maliyeti çok. Yani,
3: istatistikleri böyle, onu söylüyor en
0: tabii,
3: azından.
0: Maliyeti öyle çok böyle yani beklediğinde o Lukaku değil. Kendi fedakarlık gibi 2 milyon euro falan kendinden de indirim yapmış bir adam şu an.
2: Evet,
0: mesela
2: evet.
0: Gelebilmek için mesela.
2: İsteyerek geldi. İsteyerek geldi. Şu anda da imza töreninden görüntüleri de ekranlarınıza getirmiş olduk. Tabii biz Beşiktaş'la devam ediyorduk. Vaktimiz de iyiden iyiye daralıyor. Beşiktaş'ta çok gelen var, çok giden var. Çok normal. Önder Özen sportif direktör oldu. Vincenzo Italiano yeni hoca oldu. Ya bu arada hep de sporcular üzerinden çok işte böyle gidiyoruz.
3: Niye hiç yöneticileri, başkanları konuşmuyoruz?
2: Konuşmaz. Olur muyuz tabii ki? Aziz Başkan'ı konuştuk mesela.
3: Ama şöyle bir şey var. Mesela biz futbolcular milyonlar insan, milyonlarca işte 86 doğumluyum. Hı-hı. Milyonlarca 86 doğumlularla rekabetten geliyoruz.
2: Evet.
3: Teknik adamlar İşte milyonlarca rekabetten geliyor, kurslara katılıyor, deneyimlerden geçiyor. Mesela kulüp yöneticileri, sportif direktörü ve başkanlar mutlaka ve mutlaka bir futbol eğitiminden geçmesi gerekiyor. Güzel. Biz bunu neden hiç konuşmuyoruz mesela?
0: Var geçiyorlar asıl da onlar gelemiyorlar başa.
3: Geçiyorlar mı?
0: Tabii spor yöneticiliği var. Bunları okuyorsun.
3: Yani
0: bu üniversitelerde de var spor
3: başkanlarımız, yöneticilerimiz böyle ciddi anlamda bir futbol eğitiminden en azından bir senelik bir stajdan bir kurstan geçmesi gerekiyor.
0: Güzel, sende müteahhitlik var mı?
3: Yok.
0: Yani olsaydın olurdun ya.
2: Evet, biz Beşiktaş'ın gelenler gidenler tablosuna tekrar bir dönelim. Giden oyunculara, gelen oyunculara
3: ama güzel oldu, doğru söylüyor. Müteahhitlik yoksa başkan olamaz.
0: Olamazsın ya.
2: Doğru.
0: Paran olması lazım. Evet,
2: mesaj alındı. Beşiktaş'ta Vlahovic tabii acayip bir rüzgar yarattı. Dušan Vlahovic. Ondan evvel Leandro Trossard bir rüzgar yaratmıştı. Stüdyoda da bir gülme rüzgarı var şu anda.
3: Doğru söylüyor ama. Acaba tekrardan bir inşaat bölümünden okumaya başlayıp...
0: Biraz yavaşladı o sektör. Hızlanınca geçeriz oraya.
3: Beşiktaş'a geri dönelim.
2: Evet, kalede Nübel. Salih Özcan.
3: Çok iyi transfer.
0: Abi evet. Be.
3: Stuttgart'ın oyuncusunu aldılar. Stuttgart son yıllarda Bundesliga'da çok etkili bir takım. Geriden oyun kurmada ayakları çok iyi.
0: Çok iyi.
3: Refleksleri çok iyi. Oyun içerisinde sezgileri çok iyi. Ben yılın kaleci transferini kim yaptı diye sorarsan diğerlerinin belki ihtiyacı yok diye yapmadı ama Onana ile birlikte bence Nübel cuk diye oturmuş bir transfer Beşiktaş için. Yani Uğurcan geçen senenin şampiyonu, bence son lige son yıllarda damga vurmuş bir kaleci. Nübel'i de gerçekten beğenen ve merak eden insanlardan
0: Tutan'ı bir tanesi. Tutan'ı da iyi şimdi. Atan'ı da aldılar. Evet, Atan'ı da Tutan'ı da iyi olacak
3: en azından
0: dediler.
3: Orkun'un artık tabii ikiye bir yapıp ara pası atabileceği
2: biraz
3: bir
2: formu. Biraz yalnız kalıyordu Orkun.
0: Salih evet, var. Salih'ten sonra Orkun'un mesela yükü azaldı. Neden? Mesela geriden gelip top alıyordu.
3: Oyun Salih kuruyordu. Çok iyi transfer.
0: O bağlantıyı çok iyi yere geldi.
3: Evet,
0: buradaki
3: Salih
0: en büyük handikapları mesela şey, Beşiktaş'ın da yedek kulübesi yok. Çerni'nin mental olarak biraz yukarı çıkartması gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum Çerni'yi.
3: Evet.
0: Ama bir şeyler var. Gol
3: bence
0: attı,
3: de öyle.
0: Gol attı mesela dün. Yani şu şeyleri gösterdi. Sonra tepki gösterdi.
2: Kulağını duymuyorum yaptı mesela. Evet.
0: Hani böyle top kontrol ediyordu mesela pozisyona giriyor. İzledim
3: ülke olarak, insan olarak her şeyi çok üst seviyede yaşadığımız için yani eleştiriyi en üst seviyede yapıyoruz. Sevgiyi en üst seviyede bir dengesiz ve psikolojisi bozuk bir aile toplum olduğumuz vardı, için hastalık. Sürekli taraftarımıza bunu yansıtıyoruz yani.
0: Onun aile probleminde hastalık vardı. O süreçte mental olarak biraz çöküş yaşadı. Bir türlü o şeyi yapamadı ama mesela dünkü attığı golde mesela Olaytan'ın attığı ara pasında mesela sol tarafa bak, sağ ayağıyla kalecinin öbür tarafını. Yani burada oyuncunun ne kadar iyi bir özellikte olduğunu zaten o gol vuruşundan anlıyorsun.
2: Tabii canım.
0: Çünkü futbol zihinsel ve mental olarak saha içinde hazır olmadığın sürece istediğin kadar yetenekli ol. Hiçbir şey yapamıyorsun
3: doğru.
0: Yani.
3: Evet.
0: Şimdi onu mental olarak işte İtalyano hazırlaması gerekiyor. Bir de İtalyano saha içindeki dışarıdaki o enerjisini saha içine bir veriyor abi, ben de oynayasım geliyor. Bak inanılmaz hareketli ya. Yani enteresan bir adam yani. Evet. Bu futbolu seviyor.
3: Teknik adam, her teknik adam bir tarzı var. Onun da tarzı öyle gözüküyor.
2: Taraftar da çok sevdi.
0: Tabii, tabii.
2: Yani acayip benimsedi ve böyle oyunculara gösterdiği ilgi kadar hocaya da ilgi göstermesi benim dikkatimi çekti. Hoşuma
0: geçen seneki
2: gitti
0: başlangıcına işte. Bakın Beşiktaş'ın. Şu anki başlangıcı iş disiplininden tut, oyun kurgusundan tut, o baskıları pesi iştahı artmış oyuncuların. Yani rekabet içinde futbolcuların hepsi. Ha, hatalar oluyor mu? Dönüşlerde sıkıntılar oluyor mu? O pres kırıldığı zaman arkada pozisyonu da veriyor. Ama bu mesela bir aylık, bir buçuk aylık periyotta buraya gelin nokta çok başarılı. Bir de santrafor gibi santrafor aldılar. Ot diye bir oyuncum var. İnanılmaz yıpratıyor stoperleri mesela. Şimdi hemen böyle ikinci plan atmamak gerekiyor. Oyuncu her şeyini veriyor mesela. Evet. Ben öyle oyuncuyu çok seviyorum. Yani yeteneğin kısıtlı olabilir. Veya işte
3: ama takım için her şeyini veriyor.
0: Takım için her şeyini veriyor mesela.
3: Kimyayı tamamlıyor.
0: Kimyayı evet. Tamamlıyor mesela. Onlar zarar gelmez.
3: Her takıma ihtiyacı var tabii. Öyle oyunculara.
2: Bu da Sergen Hoca'nın miraslarından biri diyelim şimdilik. Ve Trabzonspor'la devam edelim. Çünkü Muhammed Salah'la ilgili konuşuyorduk. Ben orayı sonra böyle güzelce konuşalım diye bir sona bırakmak istemiştim Trabzonspor cephesine. Şimdi bu sezon en çok konuşulacak konulardan biri tabii Beşiktaş'ın Muhammed Salah'tan vazgeçmesi, masadan kalkması. Bakın biz alamadık değil dedi Serdal Adalı. Biz masadan kalktık, lütfen böyle kalsın bu akıllarda dedi.
3: Buna kim inanır?
0: Kadir inanır.
2: Ve Muhammed Salah Trabzonspor.
3: Öyle söylemiş olabilir tabii. Ben de Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra diğer takımlar da beni istiyordu. O zamanın başkanı da Yıldırım Demirörer'di. O da hemen benimle ilgili öyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi bana böyle biraz önüme geldi ama şöyle yani Beşiktaş tabii ki de büyük bir camia. Yani kimleri kadrosuna katmış, kimler oynamış Beşiktaş'ta. Ama Muhammed Salah transferini Trabzonspor başarıyla yönetti ve bitirdi. Çok da büyük yankı uyandırdı. 700 bin tane forma satılmış geçen sene Liverpool'da. 700 bin geçen sezon.
0: Şu an
3: acaba Türk futbol tarihinde 700 bin tane bütün kariyeri boyunca satılan bir oyuncu var mıdır bir kulüpte oynayan kulüplerimizin efsaneleri dahil? Yani 700 bin tane forma satılmış geçen sene Liverpool'da sadece Muhammed Salah forması. Yani inanılmaz bir futbolcu, zaten hayranlıkla izlediğimiz bir futbolcu. Sistem oyuncusu, bugüne kadar böyle bir tepkisini bir yerde sıkıntılı olduğunu hiç görmedik.
0: Yok.
3: Hep örnek bir yıldız, yani dini inancını da Liverpool taraftarına aşılayan bir isim. Yani her şeyiyle büyük bir örnek alınabilecek büyük bir lider futbolcu. O yüzden eksikliği var mı diye sorarsan benim gözümde şöyle bir eksikliği var.
2: Nasıl?
3: Trabzonspor'un bir eksikliği var. Muhammed Salah'ın geldiği gibi takım kaptanlığında Muhammed Salah'a vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Çünkü Muhammed Salah'ın olduğu yerde Muhammed Salah'ın dediği geçer ve ona o değeri hissettirmek gerekiyor.
2: Bu arada bir yandan Lukaku'nun da imza töreninden görüntü
3: ben olsam yönetimin yerinde, başkanın yerinde olsaydım ilk gelir gelmez daha direkt kaptanlığı Muhammed Salah'a verirdim. Çünkü Savic yaşlandı. Oynadığı maçlarda sürekli kendini koruyarak oynuyor. Yani gerçek bir lider olarak, gerçek bir kaptan olarak Muhammed Salah'a verilebilirdi. Bu arada da
2: Lukaku'nun imza töreni
3: imza
2: devam
3: töreni
2: ediyor.
3: Var.
2: Evet, şu anda
3: onunla ilgili bir şey söylemek istersen.
2: Görüntüleri paylaştığımızı ifade etmek istedim. Zaten
4: korkutucu değil mi biraz?
3: Yani Muhammed Salah'ın
2: Lukaku
3: şey, sesi farklı yankılandı.
2: Zaten inanılmaz ben, yıldızlarla.
4: Muhammed Salah'ın bu transfer hikayesindeki en önemli şey %50 yönetim yaparken İtalyano ile Önderöz'ün haberi yoktu. İş yarı yarıya bittikten sonra masaya geldikten sonra bu şeyler var ya forma satışı.
2: Evet, işte menajeri. Ne,
4: onlardan dolayı bir şey yapıp hemen masadan kalktı. Buradaki şey İtalyano'yla Önderöz'ün şimdi Trostat'ı aldılar. Muhammed Salah.
3: Bu arada hakim o, çok iyi futbolcu.
2: Çok, evet, çok iyi futbolcu.
4: Hakim olamayınca hakim yani onların hücum presi amaçlı oynayacağı oyun sistemine uymayacağı anlamında bir İtalyano'nun bir söylemleri olmuş herhalde. Ben içeriden birilerinden duydum. Ne kadar doğru ne kadar net onların iddiası. Ama büyük bir oyuncu. Yani mesela şey imaj içinde dedim ya Lukaku nasıl şeyse taraftarı heyecanlandırıyor. Yani Trabzon'a gelmesi bile küsmüş taraftarı bile kombin almaya zorladı. Küsmüş taraftarı bile forma almaya zorladı ve korkunç kombine satıldı ve korkunç forma satışı başladı. Ya yani bunlar hep bir şeydir yani PR'dir.
2: Tabii ki.
4: Ne olursa olsun yani Muhammed Salah Muhammed Salah. Yani Balkanlı
3: kendin de futbolcu olsan. Tabii. Bir futbolcuyu izle. Saygı. Hangi futbolcuyu izlemek için stada gidersin diye sorsan
4: bunlar.
3: Muhammed Salah'ı izlemek için giderim maçlara. Yani.
4: Bunun için Avrupa'dan o kadar çok insan gelecek ki.
2: Değil mi? Peki tabii. Türk futbol tarihinin en büyük transferi midir? Zor değil mi?
3: Futbol tarihinin en büyük transferi midir?
4: Drogba'lar geldi, Anelka'lar, Roberto Carlos'lar,
2: tabii.
4: Hagi, Schneider,
3: Ballon d'Or'a.
4: Ama mesela
3: Ballon d'Or'a galiba bir 10 kere falan ilk 10'a girmiştir.
4: İstatistik olarak
3: Muhammed
4: mesela
3: Salah.
4: İstatistik olarak Muhammed Salah'dır.
2: Değil mi?
4: Baktığında.
2: Sanki. Evet.
3: Bence de Muhammed Salah.
4: Premier Lig'de
3: futbol tarihinin en büyük yabancı transferi tabii. Muhammed Salah'tır.
4: Premier Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu değil mi? İstatistik
3: ve bunun Trabzonspor'un başarması da ayrı bir.
4: Orta Doğu'nun Messi'si diyorlar.
3: Ayrı bir başarı hikayesi yani.
4: Orta Doğu'nun Messi'si yani.
2: Yani şimdi geçen sezon üçüncülük taraftarı sinirlendirmedi ama bu sezon sinirlendirir artık gibi geliyor bana.
3: Şimdi ona gelecektim. Geçen sene son 6-8 hafta böyle bir şampiyonluk potasına girer gibi oldu Trabzonspor. O baskıyı oyuncular çok kaldıramadılar. Yani bence bunun Ertuğrul Doğan Başkan da Fatih Hoca da çok farkında oldukları için şimdi o baskıyı kaldırabilecek, çok rahatlıkla kaldırabilecek ve arkadaşlarını yukarıya çekebilecek bir oyuncuya sahip, saha içi liderine sahip. O yüzden derler ya kartlar yeniden dağıtılır diye. Yani bu sezon Trabzonspor için gerçekten kartlar yeniden dağıtılacak. Avantajı ne? Fatih Hoca ile oturmuş bir oyun felsefesi. Zubkov'dan çok iyi verim aldı.
4: Gitti.
3: Augusto'dan çok iyi verim aldı.
4: Gitti.
3: Ulay'den çok iyi verim aldı.
4: Gitti.
3: Gitti ve para kazandırarak gitti.
4: İşte o da çok güzel bir
3: onun
4: şey.
3: Onun güzel avantajıyla birlikte de şimdi bu oyuncuları alabiliyorsun. Hiç konuşulmadı belki ama Aral Şimşir gibi bir oyuncu aldı Trabzonspor. Danimarka'da çok iyi bir sezon geçirmiş. Yeteneğini beğeniyorum. Çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü top ayağına çok yakışıyor. İnşallah Türkiye Ligi'ne adapte olur bir an önce. Onu güzelce anlatırlar Trabzon'da. Çünkü çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Saviolo'yu çok merak ediyorum.
0: İzledin mi sen hazır maçınları?
3: Ben 3 çocukla birlikte yaklaşık 1,5 aydır...
0: Şey söyleyeyim sana...
3: 3 çocukla birlikte kampta olduğum için çok maç izleyemedim.
0: Şu ilk 5 hafta...
3: Beni mahsur gör bu konuda.
0: İlk 5 hafta geçen seneki gibi 1-0-1-0 gitti ya mesela kötü oyun. İlk 5 hafta, ilk 6 hafta ya da 10 hafta diyelim... Sonuç odaklı giderse kazanırsa eğer inşallah, eğer kaybetme riski de çok fazla Trabzonspor'un. Oturmuş bir kadrosu yok şu an. Şöyle oturmuş kadrosu. Yeni gelenlerin adaptasyon problemi olacak.
3: İnşallah deyince sanki Trabzonspor'un şampiyon olmasını istiyormuşsun gibi hissettim.
0: Yani, olsunlar abi yani. İyi bir kadrosu var çünkü yani baktığında. İnşallah. Eğer Fatih Hoca burada bu oyuncu gruplarını iyi böyle harmanlarsa, şimdi Salah şimdi savunma anlamında sana belki katkı vermeyecekler. Mısır maçlarını izlediysen savunma anlamında çok katkı vermedi.
2: Evet, evet.
0: Onun üzerindeki arkadaki tam neyle tamamlayacak? Salah'ı kaldıracak savunma anlamında oyun formatı üretmesi gerekiyor. Bir de Muçi var. O da savunma anlamında çok katkı vermiyor. İkisini birden Trabzonspor kaldırabilir.
3: Bir de Nunes'i alıyormuşlar.
0: Nunes'i, evet, görüşmeler devam ediyormuş. Onu da alırsa zaten
3: süper olur. En azından Galatasaray'ın olmadığı bu sezon santrafor yani, şeyin sende olmuş olur yani o.
2: Çok hızlı genişlik.
0: Geçti mi?
2: Ama programımız geçti. Programımız
3: çok hızlı
2: gitti.
3: Geçiyor zaten.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok teşekkür ederim Serkan Balcı.
0: Kartlarımı açıklıyorum.
2: Özel Urmacı. İyi ki geldiniz. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bu akşam başlayacak. Biz de ilk haftanın fikstürüne baktık. Dört ligler üzerinden hem transferleri konuştuk hem de bu sezon neler olabileceğine dair kıymetli konuklarımızın öngörülerini sizlerle paylaştık. Sezon hayırlı olsun. Görüşmek üzere.
5: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Marmara ve Ege'de kuvvetli yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat. Su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25 derece. Ancak Poyraz'ın 5-6 gün boyunca kuvvetli ve serin esmesi denizin yüzey sıcaklığını biraz düşürecek. Deniz suyu sıcaklığı Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde Çeşme Dikili boyunca da rüzgar kuvvetli ve daha fazla serinlik vererek esecek.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 12.
8: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasanın herhangi bir şekilde af olmadığını belirten Gül, yasanın yalnızca belirli suçlarda ceza ertelemesi sağladığını ifade etti. NTV, NTV Radyo ortak yayınında konuşan Gül, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini de söyledi.
9: Anayasanın 87. maddesine göre affı tanımlıyor. Affın olabilmesi için hükmün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması lazım. Burada bir asla bir af söz konusu değil.
10: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini oluşturacak çerçeve yasanın bir af düzenlemesi olmadığını söyledi. Düzenlemenin kasten adam öldürme, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları dışında bir ceza ertelemesini içerdiğini ifade etti.
9: 15 yıl ve 6 olan suçlarda 5 yıl, 15 yıl üzeri olan suçlarda 10 yıl erteleme getiriyoruz. Bu süre içerisinde bir daha terör suçu işlerse ne olacak? Terör suçu işlerse bu erteleme iptal olacak. Yeni işlediği suç da yeniden yargılamaya konu olacak.
10: NTV yayınına katılan Abdülhamit Gül'e çerçeve yasa sonrası yeni yasal düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Gül, uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Belediyelere yönelik kayyum atamalarının da bu çerçevede ele alınabileceğini belirtti.
9: Kayyum uygulamaları, işte terör örgütüne destek olma çerçevesinde getirilen düzenlemeler daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla terör silah sona erdikten sonra elbette bir takım düzenlemeler, bir takım adımlar olabilir.
8: Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
11: Adalet Bakanı Akın Gürley ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişiye oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
8: İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Beyoğlu'yla Avcılar'da yaralama ve tehdit olaylarına, Kağıthane'de 2 iş yerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi. İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. CHP yönetimi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Milletvekili Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dün o iddia üzerine genel merkeze çağrılan Yazgan bugün ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahmet Baran Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İki döneminde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin ise 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurması gerekiyor. Bunun için son gün 26 Ağustos. Yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ailesini tehdit eden iki kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı ancak aileye tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak baba Nizamettin Kabaiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajları gönderildi.
10: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş şikayetçi oldu.
12: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
10: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabaiş ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabaiş'e silah fotoğrafı yollandı. Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
12: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde yani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
10: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabaiş, emniyete giderek şikayetçi oldu.
8: Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Giresun'da dereler taştı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun Çarşamba Ovası'nda ise yüzlerce dönüm ekili alan suya gömüldü.
10: Dereler taştı, yollar suyla doldu. Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Giresun'da sağanak seli beraberinde getirdi. Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde dereler taştı. Taşan bir dere üzerindeki hidroelektrik santrali zarar gördü. Mahalle ve köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldi. Tirebolu Doğankent karayoluna taş ve ağaç dalları düştü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Tirebolu ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
13: 60 yaşındayım. 10 yılını çıkarsam ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim.
14: Sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı.
10: Metrekareye 127 kilogram yağışın düştüğü Çarşamba Ovası'nda hasar büyük. Yüzlerce dönüm tarım arazisi göle döndü. Çok sayıda ev ve ahırda su altında kaldı. Özellikle fındık bahçeleri ciddi zarar gördü. Şiddetli yağış Ordu'da da etkili oldu. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde su baskınları yaşandı. Yetkililer dere taşkınlarına karşı halkı uyardı.
8: İstanbul'da sahte altın üreten büyük bir kuyumcu şirketine yönelik iddianame hazırlandı. 7 tutuklu sanık değersiz metalleri işleyerek altın görünümü vermekle suçlandı. Ayrıca Osmanlı dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği öne sürüldü.
11: Değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdiler. sahte ambalajlarla paketlediler. İnternet üzerinden satışını yaptılar. Farklı markalara ait ürünler de taklit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, üretim sürecinde kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan malzemeleri kullandı. Kapalı çarşıda ayaklı borsa olarak tabir edilen kayıt dışı piyasadan da ürünler getirildi. Kaçak üretim sırasında kullanılan cihazlar ele geçirildi. Ayrıca Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke kalıplarının taklit edildiği ortaya çıktı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
15: Altının piyasaya sürülmeden önce çinko ve bakır gibi elementlerden ayrıştırılması gerekiyor ancak bazı ürünlerde bu kurala uyulmadığı tespit edildi. Üstelik burada baktığımız ürünlerde ise sahtesini anlamak neredeyse imkansız.
16: Direkt kalıbını alıyor, firmanın orijinal logosunu alıyor. Bu sahte, bu gereksiz. Anlaması imkansız bir şey. Kalıplarını alıyor, onu eritiyor, altın ayarını düşürerek basıyor, o şekilde piyasaya sürüyorlar. Gram altınlara şu an sadece basma yetkisi rafinerisi olan firmalarda. Rafinerisi olmayan kimse gram altını basamaz diye bir kanun var ama buna uymuyorlar rafineri olarak. Arkasına sertifikasyonu koymuş, bakın arkasına QR kodunu koymuş, hepsini koymuş. Buna göre basabiliyor. Ama bunun da sahtesini yapıyorlar, bunun taklitini yapıyorlar. Her şeyde olduğu gibi.
11: Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesini, aksi halde hukuki işlem başlatılacağına yönelik ihtarname çektiği, ancak bu uyarının dikkate alınmadığı da belirtildi. MASAK raporlarında da 50 milyon liralık sermaye artırımı şüpheli bulundu. Sanıklar zaman zaman demo ürünler kullanıldığını savundu. Bazı ürünlerin ise 2023'teki ilgili mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini öne sürdü. 7 sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezaları istendi.
8: 2025'in vergi rekortmenleri açıklandı. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu.
17: Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı. En fazla gelir beyan eden mükellefler listesinde ilk iki sırayı Baykar'ın yöneticileri paylaştı. İlk sırada 2 milyar 991 milyon 536 bin lirayla Selçuk Bayraktar yer aldı. Onu 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Haluk Bayraktar takip etti. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Rahmi Koç yer alırken, onu 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında ard arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 100 mükellefin 78'i isminin açıklanmasını istemedi. En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lirayla Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu. 20 milyar 77 milyon lirayla Garanti Bankası dördüncü oldu.
8: İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma yapılıyor. 4 mahallede 92 bina proje kapsamına alındı. Bu çalışmayla bölgenin tarihi dokusunun korunarak caddelerdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırması amaçlanıyor.
17: Tarihi caddelerde dış şehpeler yenileniyor. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma var. Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleriyle Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerinde toplam 92 bina proje kapsamına alındı.
18: Bu binalar Cumhuriyet dönemi mimarisinin binaları. Son Osmanlı, ilk Cumhuriyet dönemi mimarisi binalar var eserin aralarında görüyorsunuz. 92 bina üzerinde şu anda tabelalardan, klimalardan, anten gibi muhteslerden arındırarak her bir binanın önüne iskelemizi kuruyoruz. Cephe boyama işlemlerini yapıyoruz. Edirne Kapı'da ona yakın tamamı tarihi olan binanın arındırma işlemlerini yapıyoruz. Yine burada Büyük Karaman Caddesi'nde 200'e yakın binada işlem yaptık, bitirdik.
17: Çalışma öncesinde binaların cepheleri lazer tarama yöntemiyle incelendi. Tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler kaldırıldı. Cephelerde sıva ve boya çalışması da yapılıyor. Reklam panoları ve tabelalarda yönetmeliğe uygun hale getiriliyor.
18: Bakın mesela şu karşıdaki binaya bakın. Çok önemli binalar. Fakat bu keşmekeş arasında o binaların güzelliği kayboluyordu. Şimdi bizim amacımız o yapıları arındırarak o keşmekeşin arasında bu yapıların kaybolmasını engellemek. Şu anda 21 binayı bitirmiş olduk.
8: İtalya'da volkan alarmı sürüyor. Etna yanardağından çıkan küller hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti.
17: Bir yanda uçuş iptalleri var, bir yanda lavların oluşturduğu görsel şölene ilgi. İtalya'nın Sicilya adasında Etna yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan lavları izlemek isteyenler volkanın eteklerine toplanıyor. Kül bulutu ise hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın 5. işlek havalimanı olan Catania'da uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Kül bulutu Malta'ya da ulaştı. Maltalı yetkililer turizm sezonunun yoğunluğunda bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldı. Etna Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yüksekliği 3330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor. Hawaii'deki Kilauea yanardağı yeniden faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.
8: Şanlıurfa'da 12 bin yıllık Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda tarihi alanda konut olduğu düşünülen yapılara rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğunu söyledi.
17: Dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıktı. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deki yeni bulgular arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.
19: Göbekli Tepe'de hem kamusal özel amaçlı yapılmış kamusal yapılar var hem de konutlar var ve bunlar da eş zamanlı olarak kullanılmış. Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
17: Burası Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbekli Tepe. Doğuş grubunun 20 yıllık sponsorluğunda yürütülen Göbekli Tepe kazıları tarihe ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde de ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımında şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğuna dikkat çekti. Son olarak tarihi alanda dörtgen planlı yapılar bulundu. Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen yapıların konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
19: Bu yapıların benzerlerini daha önce 2 yıllarda hemen alanın bitişinde çok sayıda açığa çıkarmıştı. Onların benzerlerinden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu dikil taş geleneğinin zayıfladığını, daha az sayıda dikil taş barındırdıklarını, mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz.
17: 1500 metrekarelik tarihi alanda arkeolojik çalışmalar sürüyor.
8: Tamamı yapay zeka ile oluşturulan Türk dizisinden yapay zekaya müdahale edin diyen dünya ünlü müzisyene sanat dünyasında yapay zeka gelişmelerini haberimizde derledik.
20: As you stand right here in the heart of Alamut.
21: Ay Yapım'ın sonbaharda tamamı yapay zeka ile yapılmış ilk Türk dizisi olarak duyurduğu Surlar isimli dizi Amazon Prime Video üzerinden izleyicilere sunuldu.
20: So keep that revenge burning alive.
21: Senaryosu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınan dizi Alamut Kalesi'nden ilham alıyor. Kalıntıları İran sınırları içerisinde bulunan tarihi Alamut Kalesi'nin esrarengiz hikayesini konu alan orijinal adıyla Castle Walls, 15'er dakikadan oluşan 2 bölümüyle yayında.
20: If I'm the father, you are the son.
21: Efsanevi müzik grubu Queen'in gitaristi Brian May, grubun The Game isimli kapak görselinin yapay zeka ile üretilmiş bir versiyonunu paylaştı. May, gülünç derecede kötü bulduğu yapay zeka yorumuyla ilgili İngiltere Başbakanı'nı uyardı.
22: Bu kaçınılmaz gelişme için ödemek üzere olduğumuz bedelin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Bu veri merkezlerinin Birleşik Krallık'ta inşa edilmesine izin vermemeliyiz. Güzel ülkemizi mahvedecekler. Tıpkı şimdiden güzel Amerika'yı mahvettikleri gibi. Sevgili Andy, buna hemen son vermelisin. Çok geç olmadan.
21: Hollywood yıldızı Brad Pitt, sinemacıların yapay zekadan faydalanabileceğini söyledi. BİT'e göre pahalı görsel efektler yapay zeka marifetiyle hayata geçirilirse düşük bütçeli yapım şirketleri bile rahat film çekebilir. BİT, sinema yapımında yaygınlaşan yapay zeka kullanımına temkinli yaklaşsa da çok ilginç bir deney olarak nitelendiriyor. Müzik yayın platformu Spotify, yapay zeka ile ilgili bir atılımda bulunacak. Şirket, Eylül ayından itibaren sanatçı profillerine yapay zeka persona rozeti eklemeye başlayacağını duyurdu. Böylece dinleyiciler, bir sanatçının müziğinin yapay zeka kullanılarak üretilmiş olabileceğini daha kolay fark edebilecek.

0: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın, sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağı kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam.
9: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
10: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
11: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
12: Ve sen ister. Kadar güzeldim ki güzeldim.
11: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: Ekonomi notlarını bugün stüdyodan Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'ne taşıdık. Bugün AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü ve AK Parti geride kalan çeyrek asırlık dönemi 25. yaşını bugün akşam saatlerinde burada düzenlenecek etkinlikle kutlayacak. Biz de bu vesileyle ekonomi notlarının bu haftaki bölümünde biraz özel bir içerik hazırladık. AK Parti hükümetleri dönemindeki ekonomi dönüşümü, ekonomide atılan adımlar, bunları konuşacağız. Gündem, haftanın gündeminde öne çıkan başlıklara geçmeden önce AK Parti hükümetleri döneminde ekonomiyi konuşacağız. Yine her hafta olduğu gibi ekonomi notlarında Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bu hafta başlarken ifade ettiğim gibi biraz içeriğimizi farklılaştırdık. Yani haftanın öne çıkan gündem başlığı olarak dünkü enflasyon raporuna bakacağız ama şimdi AK Parti hükümetleri döneminde ekonomi değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. Şimdi 3 Kasım 2002 öncesinde ekonomide durum neydi? Sonrasında neler oldu? Ama bunu sorarken aslında şuna işaret ederek soruyorum. 90'larda yaşanan ekonomik krizler, son olarak 2001 krizi,
1: evet.
0: O süreçler boyunca yapılan IMF anlaşmaları, Kemal Derviş dönemi gibi başlıklar belki ilk öne çıkanlar. Ama daha detaylı değerlendirme açısından siz neler söylersiniz bu 25 yıl için?
1: Evet, tabii 3 Kasım 2002 seçimleriyle beraber tek başına iktidara gelen bir AK Parti hükümeti vardı. Ve hatırlayacaksınız, o dönemde de hep konuşulan konu koalisyon hükümetlerinin, işte ard arda koalisyonların kurulması, dağılması, ekonomik programların bırakın başarıya ulaşmasını, uygulanmasının bile mümkün olmayacağı kısa sürelerde hükümetlerin ortadan kalktığı, yeni hükümet kurma çabalarının, pazarlıklarının olduğu bir Türkiye vardı 3 Kasım 2002 öncesinde ve bunun da tabii ekonomi üzerinde çok olumsuz etkileri yaşanıyordu. Tabii biz yakın tarihte 2000 Kasım, 2001 Şubat krizlerini hep konuşuyoruz ama onun öncesinde örneğin 97 Asya krizinin Türkiye üzerindeki etkileri 98 yılında çok yoğun hissedilmişti. 94'te o meşhur 5 Nisan evet. kararları gibi kararlar vardı. Aslında Türkiye siyasi istikrarsızlıkların ekonomik istikrarsızlığa dönüştüğü, bununla birlikte belki uygulanabilse başarılı olacak bazı programların hükümetler sık değiştiği için uygulanamadığı bir ülke profilindeydi. Gelişmekte olan ekonomi profilindeydi. 3 Kasım 2002'de aslında AK Parti hükümetleri çok ağır bir ekonomik tablo devralmış oldular. Ciddi bir kriz, batan bankalar, bu bankalarda mevduatı kalan Moody'ler, onun dışında çok ağır hasar almış bir reel sektör, doğru düzgün regülasyonun olmadığı bir ortam, yani pek çok alanda regülasyonlar bile yoktu Türkiye'de. Bunların zaman içerisinde hayata geçirildiğini gördük. Tabii bir 3 Kasım 2002 öncesi çok konuşulan bir Derviş yönetimi dönemi var. Ekonomide Kemal Derviş yönetimi dönemi var. Orada atılan güçlü ekonomiye geçiş programının sağladığı bazı faydalar da var. Belki de AK Parti hükümetlerinin en önemli avantajlarından bir tanesi o Derviş programındaki faydalı kısımları sürdürmek olabilir. Ta ki 2008'e kadar, 2008'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir IMF anlaşması olmayacak dedi. O standby anlaşmasının güncellenmemesi 2010'dur. 2010'da standby anlaşması güncellemesi tarihi geliyordu IMF ile yapılan evet. kredi anlaşmasının. 2008'de Erdoğan hayır olmayacak dedi krize rağmen. 2010'da yeni bir standby anlaşması imzalanmadı. 2013 Mayıs'ında da IMF'ye olan borcun son taksidi gönderildi. Ama tabii arada çok ciddi ekonomik sınamalar, ekonomiye etki eden, ekonomi dışı faktörlerden gelen sınamalar da gördü AK Parti hükümetleri. Bunun en başında hatırlayacaksınız o çok konuşulan teğet geçti ifadesi evet. vardı. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2008 krizi bize teğet geçti demişti. Çok konuşulmuştu, eleştirenler olmuştu ama bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Gerçekten verilere baktığımızda 2007'de Amerikan mortgage piyasasında başlayan ve 2008'de küresel finansal kriz olarak nitelendirilen krizden Türkiye'de bütün gelişmekte olan ekonomiler kadar etkilendi ama krizden en hızlı çıkan ülke unvanında Türkiye almıştı.
0: Şimdi siz dediniz regülasyonların olmadığı dönemlerdi. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıllar. Ama bir yandan o yine konuştuğumuz Kemal Derviş süreci Türkiye'de regülasyonların güçlü bir şekilde hayata geçtiği bir sürecinde başlangıcı evet. oldu. Özel kurumlar kuruldu. İşte bankacılık alanında, enerji alanında, telekomünikasyon alanında, kamu ihale kurumu gibi kurumlar hayata geçti. Biraz o çerçevede de bakarsak yani aslında birçok alanda altyapı yatırımları yapıldı, savunma sanayinde hamleler yapıldı, başka teknolojik hamleler yapıldı. Ama bir yandan aslında bu özel kurumların regülasyon alanının güçlenmesiyle de evet. farklı bir disiplin kazandığı gibi bir sonuç çıkarabilir miyiz?
1: Tabii aslında zaten genel manada dünyada da ekonominin çerçevesinin çizilmesi, kurallarının belirli olması insanların, şirketlerin, kurumların, yatırımcıların hareket alanlarını belirler. Şimdi o açıdan bakarsak regülasyonların olması ve regülasyonları hayata geçirecek regülatör kuruluşların kurulması ve güçlendirilmesi, yani zaten olanlar vardı ama güçlüler miydi? Bu regülasyonların gücü ne kadardı? Uygulayabiliyorlar mıydı? Regülasyon dışına çıkıldığında ne gibi yaptırımlar uygulanıyordu gibi soru işaretleri vardı. Belki de AK Parti hükümetleri döneminde atılan en önemli adımlardan bir tanesi bu özel kuruluşların, yani bizim düzenleyici ve denetleyici dediğimiz kuruluşların güçlendirilmesinden geçiyor. O kurumlar gerçekten çok güçlendirildiler. Hatta son dönemde bu güçlendirmelerin çok da ciddi manada farklı, pozitif manada farklı boyuta geldiğini de görebiliyoruz. Örneğin Rekabet Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, SPK, mesela yeni kurulanlar arasında Sigortacılık Düzenleme Denetleme Kurumu gibi kurumlar var. Bunlar piyasaların regülasyonu açısından son derece önemli işlevler gördüler. Tabii ki tek bir doğru yok. Zaman içerisinde regülasyonlar değiştirildi, farklı adımlar atıldı. Günün koşullarına göre, küresel ekonominin gelişmelerine göre bazen eleştirildi bu kurumların yaptığı işler. Ya bu kurumun görevi mi bu dedikleri konular da oldu ama dünya örneklerine yakın, dünyadaki örnekleri gibi regülasyonlar olduğunu görmeye başladık. Son dönemde de bunların etkilerini görüyoruz. Aslında her ne kadar çok eleştirilse de, farklı konularda farklı eleştiriler gelse de regülasyonlar, yani kanunların çerçeveyi çizmesi ve o çerçevenin dışında kalanlara yapılan yaptırımlar konusu bütün dünyanın en önemli takip ettiği konulardan bir tanesidir. Ekonomi alanında da Türkiye bu manada çok ciddi adımlar attı. Ha, daha kat etmesi gereken mesafeler var mı? Var. Zaten o yüzden gelişmekte olan ekonomi diyoruz. Yani tam anlamıyla her şey tamam değil. Bir ülkenin gelişmiş ekonomi sıfatını alabilmesi için kat etmesi gereken mesafeler var. Ve bu bir topyekün bir iş. Yani sadece düzenleyici kurumlar değil, bunun reel sektör tarafı var, evet. kamu kurumları tarafı var. Bunlar zaman alan şeyler. Ama Türkiye çok bu manada önemli adımlar attı, atmaya da devam ediyor. Yani doğru yolda olduğunu görüyoruz. Evet.
0: Şimdi siz 2008 krizine değindiniz ilk bölümde. 2008 ve sonrası aslında benim özel olarak konuşmak istediğim başlıklardan biriydi. Şimdi o dönem yaşanan küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine yansıması belki en önemli başlıklardan biri ama o kriz sonrasında dünyada yeni yapılanmalar oluştu. G20 liderler düzeyinde bir platform evet. haline geldi ve dünya gündemini belirlemek açısından önemli bir mecra haline geldi. Türkiye'nin de orada yer alması, o önemli yapılanmada yer alması önemli bir başlık. Yine 2008 krizinden sonra oluşan yeni ekonomik modellere uyum konusunda Türkiye'nin performansı konuşulması gereken başlıklardan biri. O süreci bir de bu iki unsur açısından evet. değerlendirirsek.
1: Şimdi 2008 küresel finansal kriziyle aslında dünya ekonomisinde pek çok şey değişti. Alışkın olduğumuz pek çok korelasyon çalışmadı. Bildiğimiz konuları bilmediğimizi görmeye başladık. Dolayısıyla 2008'den sonra her manada dünyada farklı yapılanmalar oldu. Bunlardan bir tanesi de aslında G7 diye bildiğimiz o 7 tane ülkenin yapısının dünyadaki bu küresel ekonomik dönüşümü tam anlayıp anlatamayacağı bir yer olduğuna kanaat getirdikten sonra Group of 20, yani 20'li grup diyebileceğimiz ülkeler girdiler. Şimdi Türkiye'de de genelde işte o G20 deyince gelişmiş 20 ekonomi gibi algılanıyor. O aslında en büyük gayri safi yurt içi hasılaya sahip ilk 20 ekonomiden oluşmuyor orası. G20'nin içinde ekonomik olarak sıralamada ilk 20'de olmadığı halde olan ülkeler de var. İlk 20'de olduğu halde G20'nin içinde olmayan ülkeler de var. Dolayısıyla o bir grup ve o grubun seçimi aslında belirli niteliklere göre gerçekleştirildi. Türkiye hem ekonomik büyüklük olarak ilk 20'de hem de dünyadaki ekonomik gelişmeler açısından Türkiye'nin ne yaptığı ve ne yapacağı veya hangi oluşumun içinde olacağı önemli olduğu için de Türkiye G20'nin içinde oldu. Aslında o yani Türkiye'nin G20'nin içinde olması çok önemli bir konuydu. Türkiye hem G20'nin içinde oldu, hem G20'nin değişim ve dönüşümüne de öncülük edecek işler yapmaya çalıştı. Bir kısmını başardı, bir kısmında da mesafe kat etti, bir kısmında da hala söylemlerini devam ettiriyor Türkiye. Örneğin G20'nin bir sekreteryasının olması, hatırlayacaksınız Antalya Zirvesi.
2: Evet.
1: Antalya Zirvesi.
2: 2015.
1: G20 Antalya Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ya biz toplanıp konuşuyoruz ama aldığımız kararları uygulayıp uygulamadığımızı
2: takip eden
1: bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bir sekreterya olsun, bunu takip edelim önerisi vardı. Aslında pozitif karşılık buldu ama bir türlü hayata geçirilemedi o öneri. Arkasından gelen pek çok değişken de buna belki etti ama Türkiye G20'nin içinde önemli bir aktör. Bu kıymetliydi. Sonrasındaki dönemde G20'nin konuştuğu konular ve G20'nin konuştuğu konular içinde Türkiye'nin ayrıca önemli olduğuna ilişkin de birçok doneyi biz elde edebildik. O yüzden Türkiye aslında bölgesel gibi görünen fakat küresel etkisi olan bir aktöre dönüştü bu zaman dilimi içerisinde. Bu ama benim 2008 sonrası en çok önemsediğim konulardan bir tanesi. Biraz da belki spesifik çalışma alanımın etkisi de kalıyor olarak da konuşabilirim. Yani ekonomi güvenliği açısından baktığımda Türkiye'nin 2008'de ben bir daha standby yapmayacağım deyip 2010'da standby anlaşması yapmamasıdır. Çünkü gerçekten IMF'nin uygulamasının içinden çıkabilmek Türkiye'nin altyapı yatırımlarının da hızlandırıcı bir etki yarattı. Standby anlaşmalarının özünü bilenler bilir. Standby anlaşmalarında kamu harcamalarının nasıl yapılacağı, hangi alanlara yapılacağı maalesef IMF
2: neredeyse kalem kalem IMF tarafından
1: belirleniyor. Ama işte orada 2010 yılında Türkiye'nin ben yeni standby yapmıyorum deyip 2013'te de 2013 Mayıs'ında son taksitin ödemesi bugün pek çok konuştuğumuz ya aslında ne kadar önemliymiş dediğimiz altyapı yatırımlarının yapılabilmesinin önünü açtı. Benim önemsediğim AK Parti iktidarları döneminde önemsediğim en kritik konulardan bir tanesi bu IMF ile olan yazılı kağıt üzerindeki borçlu alacaklı ilişkisinin sonlandırılmasıdır. Değilse Türkiye IMF üyesi, toplantılarına da katılıyor. IMF'nin düzenli ziyaretleri de Türkiye'ye var. Yani IMF ile bağ kopmuş değil.
2: İcra kurulunda yer aldı.
1: Evet. IMF ile bağ kopmuş değil, o başka bir şey. Yani IMF'nin kurucu üyesi.
2: Evet.
1: Bağı koparmış değil ama borçlu alacaklı ilişkisini sonlandırmanın altyapı yatırımları tarafında verdiği inanılmaz bir alan var. Türkiye açısından ben bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam bu 25 yılda geriye dönük baktığımızda evet altyapı yatırımları hepimiz günlük hayatımızda da onun karşılığını görüyoruz. Ama Türkiye'nin öteden beri gelen dezavantajlı olduğu yani deyim yerindeyse o makus talihini kırma potansiyeli taşıyan yatırımlar da sanki enerji ve savunmada mı yoğunlaşıyor ya da benim unuttuğum atladığım varsa?
1: Yok aslında tabii Türkiye 40 yıl terörle mücadele etmek zorunda kaldığı için belki de hani gündem açısından da önemli bir konu terörsüz Türkiye konusu. Bizim terörle mücadelede bugüne kadar Türkiye'nin harcadığı paranın 2.3 trilyon dolar olduğu yönünde bir hesaplama var. Bu Türkiye gayri safi yurt içi hasılasından büyük bir rakam.
2: Evet.
1: Yani biz neredeyse bir Türkiye daha inşa edecek ya da başka bir deyimle bir Türkiye'nin bir yılda ürettiği katma değeri ortadan kaldıran bir terör maliyetiyle karşı karşıya kalmışız. Şimdi bu açıdan savunma sanayi yatırımları gerçekten önemli bir unsur. Bu alanlara yatırım yapabilmek gerçekten önemli bir adım. Tabii enerji tarafında da kronik bir maalesef bağımlılığımız var. Tabii ki hiçbir ülke enerjide tam bağımsız değil. Yani siz enerji kaynağını kendiniz çıkarsanız bile onu işlemek ve kullanabilmek için yine yurt dışı teknolojilere veya makine ekipmana ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Enerjide tam bağımsızlık diye bir şey yok ama enerji bağımlılığını minimize edebilmek açısından enerji yatırımları da önemliydi. Yine biz AK Parti iktidarları döneminde yenilenebilir enerji alanında çok ciddi atılımlar yapıldığını gördük. Burada EPDK'nın, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun regülatör olarak çok ciddi alan açtığını gördük. Güneş santralleri, rüzgar santralleri, jeotermal santraller, bunlar enerjide dışa bağımlılığı azaltan sonuçlar ürettiler. Bu da önemliydi. Tabii bu anlamda teknoloji yatırımlarının henüz başındayız. Daha çok teknolojiyi satın alıp uygulayan tarafta olduk, yenilenebilir tarafında. Ama son dönemde Türkiye'deki yenilenebilir enerji şirketleri özellikle güneş tarafında çok ciddi atılımlar yaptılar. Bunlar hala da devam ediyor. Rüzgar tarafında pek çok ekipmanı üretmek konusunda mahir bir sanayimiz oluştu. Fakat türbünde yine bir dışa bağımlılık var. Ama başladık. Yani önemli olan başlayabilmekti. Türkiye sizin de belirttiğiniz gibi enerjide ve savunma sanayinde önemli adımlar attı. Ama yine enerji konuşurken bunlardan belki en önemlisi enerjide biliyorsunuz Karadeniz gazı konusu. Her ne kadar rezerv konusu Türkiye yeter mi yetmez mi gibi tartışmalar olsa da biz hep şunu savunduk iktisatçılar olarak. Türkiye'nin kronik cari açık probleminin en büyük tetikleyicilerinden bir tanesi enerji maliyeti. Evet. Dolayısıyla bizim dışarıya olan enerji bağımlılığımızı bir metreküp azaltacak her doğalgaz keşfi önemlidir. Son dönemde yine Gabar'daki petrol. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın çok üzerinde durduğu, neredeyse her ay bir gidip bakıyor. Üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Gabar petrolü. Nasıl doğalgazda her bir metreküp önemliyse petrolde de her bir varil önemli. Çünkü bunları içeride üretmediğimizde ithal etmek zorunda kalıyoruz ve bunu bir cari açık tarafına bir katkı oluyor olumsuz manada. Cari açığın artması döviz ihtiyacını artırıyor. Zaten Türkiye döviz ihtiyacı olan bir ülke, ithalat ihracat dengesinde de açık verdiği için her döviz ihtiyacı ilave bir maliyetle döviz bulmaya dönüşüyor. O açıdan Türkiye'nin enerji ve savunma sanayi alanındaki adımları sadece içeride değil dışarıda da Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan sonuçlar doğurduğu için ekonomik olarak da çok değerli. Hani stratejik değerini zaten hani tartışamayız ama ekonomik olarak da çok değerli. Ben son dönemdeki bu ekonomi perspektifi içerisinde savunma sanayine ve enerji yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanıldığını ve bunların da esas etkilerinin takip eden dönemde daha belirgin olacağını düşünüyorum.
2: Peki. Hocam, bu genel değerlendirmemizdeki bir başlıkla aslında biraz güncele bu haftanın önemli konusuna da gelmiş olacağız. Tabii bütün bunları konuştuk. Bütün o 25 yıllık süreçte yaşanan ekonomik değişimi, dönüşümü, yatırımları konuştuk. Ama son yıllarda da, son birkaç yılda da yaşadığımız bir yüksek enflasyon dönemi var. Buna bağlı olarak yüksek faiz dönemi var. Dün de Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e çıkarıldı. İkisini birlikte değerlendirelim.
1: Evet. Ya şimdi tabii Merkez Bankası yani uyguladığı para politikası itibariyle para politikası etki alanının sınırında. Öncelikle böyle bir realite var. Onu kabul etmek lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın etki alanında olmayan konulardan enflasyon amiyane tabirle dayak yemeye başladı. Örneğin enerji fiyatları, işte Hürmüz uzun süre kapalı kalması, açıldıktan sonra bu kez fiziki zarar gören rafinerilerin motorin üretiminde kapasiteyi düşürmesi. Şu anda %70'lerdeyiz rafineri kapasitesinde dünyada. Bunlar motorin fiyatlarını yukarı itmesi, bunların gıda fiyat geçişkenliği gibi konular var. Aslında Merkez Bankası'nın para politikasıyla etki alanının sınırının dışında olan konular enflasyona etki etmeye devam ediyor. O yüzden zaten biz büyük ihtimalle bütün bu etkiler, savaşın uzaması ve yine yurt içindeki bazı gelişmelerin ekonomi etki eden ekonomi dışı faktörlerin etkisiyle baskının yoğun olacağı bir dönemde olduğumuzu biliyorduk. Örneğin kur tarafındaki baskı, işte Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı artırmayacak mı tartışmaları, onun yarattığı volatilite, cari açık verisi, bütün bu gelişmeler Merkez Bankası'nı enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmeye zorluyordu. Hatta hatırlayacaksınız bir önceki enflasyon raporu toplantısında biz %16'dan %24'e revize edilen bir ara hedefte gördük. Bu toplantıda ara hedef değil, sadece yıl sonu tahmini %26'dan %28'e yukarı yönlü güncellenmiş oldu. Ama baktığımızda genel tabloya bu yıl için Merkez Bankası'nın eli çok güçlü değil. Çünkü para politikasının etki alanı dışındaki konulardan gelen bir enflasyonist baskı var. Ama her şeye rağmen geldiğimiz noktada finansman maliyeti üzerinden oluşan bir enflasyonist baskı olduğunu da gözlemliyoruz. Bir noktada Merkez Bankası'nın önce normalleşmesini, normalleşmeden kastımız bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlayıp faizi, piyasa faizini 40'tan 37'ye çekmesi. Daha sonra
2: dün
1: da
2: buna yönelik mesaj aldınız mı hocam? Toplantıda soru cevap.
1: Ya açıkçası samimi görüşüm, Sayın Başkan piyasadaki bu beklentinin farkında olmakla birlikte bu konunun masada olduğunu, değerlendirildiğini de söylemekle birlikte bir takvim işaret edemiyor. Gelişmelere bakacağını söylüyor. Şimdi bir takvim işaret edemediğiniz bir normalleşme adımı da gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle biz Ağustos ayı enflasyon verisini gördükten sonra bunları konuşmaya başlayabileceğiz. O yüzden bence hala orada bir yani cevap bekleyen bir takvim sorusu var. Fakat tabii çok da kolay değil bir taraftan. Çünkü Merkez Bankası bir yandan da politika faizinin ima ettiği piyasa getirileriyle yurt dışı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarına da bir aslında kaynak sağlayan bir modeli besliyor.
2: Evet.
1: Carry trade tarafını besliyor. Şimdi orada da carry trade çıkışlarının yaratacağı riski de anladığım kadarıyla gözlemledikleri için çok rigid hareketler yapmamaya gayret ediyorlar. Bu bir politika tercihi. Yani başka bir yönetim veya başka bir yaklaşımla bunun böyle olmayacağı da ifade edilebilir ama real durum çok güçlü bir kere çıkışının yaratacağı bir risk var. Bu riski yönetmek çok kolay olmayabilir. Rezervler zaten biliyorsunuz iki kez ağır hasar aldı son dönemde. Bunlardan bir tanesi savaş dönemi, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi kapatma da, özür diliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi kayyum kararı döneminde gelen, mutlak buttan döneminde gelen satışlar. Onlar rezervler tarafını bayağı hırpalamıştı. Ama son veri, dün açıklanan verilere baktığımızda rezervlerde ciddi bir toparlanma var. Mutlak buttan döneminden sonraki satışların önemli bir kısmının geri alındığını, hatta önüne geçebildiğini görüyoruz. Küresel iktisadi literatüre bizim sokmuş olduğumuz swap hariç net rezervler tarafında da olumlu bir seyir var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir hareket alanı oluştu bana göre ama bunu ne zaman kullanacak? Piyasaları ürkütmeden nasıl bir adım atacak? Bunun onu planlamasının göreceğiz. Yapılması gerekiyor.
2: Hocam son iki dakikamız. Şimdi önemli bir karar var. Motorinde bu ay sonuna kadar ÖTV sıfırlandı. Sonrasında her ay 3 liralık bir artış olacak. Öncesinde de biraz kamuoyunda tartışılan, anlaşılması da kolay olmayan bir hareket oldu. 9,3 yani 9 lira 30 kuruşluk bir indirim oluşmuştu ama karar öncesinde de bekletilen bir zam vardı. Evet. 7 lira 90 kuruşluk böyle bir durum var. Sayın Bakan'ın açıklaması oldu o konuda. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alan dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanılıyor dedi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorun fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorin ÖTV'nin sıfırlandığını belirtti. Yıl sonuna kadar da kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçladıklarını söyledi.
1: Ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda hakikaten proaktif adımlar atıyor. Tebrik etmek gerekir. Çünkü hatırlayacaksınız savaşın ilk başladığı gün hemen Eşel Mobil sisteminde bir güncelleme yapmıştı. Eşel Mobil'deki alanı tüketici lehine kullandırmaya karar vermişti. Ama sonra biliyorsunuz hani savaş bitti galiba. Hürmüz açıldı haberleriyle beraber. Eşel Mobil'i bir güncelleme ile hayatına devam ettirmişti. Çünkü bütçe tarafı da var bu işin. Sadece enflasyona odaklanamıyoruz maalesef. Bütçe açığı da enflasyonist bir risk oluşturabiliyor zaman içerisinde. Ama son durum maalesef motorin fiyatlarında küresel baskının artmasıyla Eşel Mobil'de yeni bir güncelleme ihtiyacı hissettirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu kullandırdı. Bugün itibariyle biz yeni zamları görüyoruz ama bir sabitleme var. Önceden biliyorsunuz akaryakıt ÖTV'si oransaldı. Şimdi bir sabit fiyat uygulamasına geçildi. Bu enflasyonda düşüşü destekleyici bir adım olmakla birlikte bir taraftan da bütçe açığındaki hasarı minimize edecek bir adım. Gerinde bir adım. Daha iyisi yapılabilir mi? Bütçe el verseydi muhtemelen yapmak isteyeceklerdi ama şunu söylemek lazım. Bu adım atılmamış olsaydı bugün muhtemelen 90 lira civarında bir litre başına motorun fiyatı görüyorduk ve önümüzdeki haftalarda gelmesi muhtemel zamlarla akaryakıt fiyatında üç haneli bir yere gidiyorduk.
2: Peki. Hocam teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ekonomi notlarını başta da söylediğimiz gibi bu hafta stüdyodan Başkent Millet Bahçesi'ne taşıdık. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri akşam saatlerinde burada gerçekleştirilecek. Biz de bu güne ve bu haftaya özel biraz içeriğimizi de farklılaştırdık. AK Parti hükümetleri döneminde ekonomideki dönüşümü, değişimi konuştuk. Son bölümde de güncel bir gelişme olarak enflasyon raporu, dün açıklanan enflasyon raporunu değerlendirdik. Önümüzdeki hafta ekonomi notlarıyla yine Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikte olacağız. Ama biz bugün buradaki yayınlarımızı farklı içeriklerle birçok konuğumuzla birlikte sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş evinde kazanarak tur atladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Krilove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Krilove'yi 1-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
2: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
1: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşı karşıya gelecek.
4: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
5: İşaret geldi.
4: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
1: İspanya Süper Kupa 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dörtlü finale sahne olacak turnuvanın yarı finalinde lig şampiyonu Barcelona ve Kral Kupası ikincisi Atletico Madrid karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede ise kupa şampiyonu Real Sociedad'la lig ikincisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uluslararası futbol takviminde sağlam yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona olmuştu. Türk basketbolu önemli bir bayrak değişimine sahne oldu. İbrahim Kutluay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, 12 dev adamın Dünya Kupası elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Kutluay, genç milli takımlarda sergilediği performansla basketbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bu yaz İstanbul'da oynanan 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 28 sayı ve 9 asist ortalamasıyla en iyi 5'i seçilen genç yıldız, 2025'te ise 16 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda en skorer oyuncu olmuştu. Ömer Kutluay'ın da kadrosuna dahil olduğu 12 dev adam Dünya Kupası için 2 maça çıkacak. Ergin Ataman'ın ekibi 28 Ağustos'ta Litvanya, 31 Ağustos'ta ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25 derece. Ancak Poyraz'ın 5-6 gün boyunca kuvvetli ve serin esmesi denizin yüzey sıcaklığını biraz düşürecek. Deniz suyu sıcaklığı Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde Çeşme Dikili boyunca da rüzgar kuvvetli ve daha fazla serinlik vererek esecek.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo.
4: Merhaba, bugün 14 Ağustos Cuma NTV'ye öğle bültenine hoş geldiniz. Her öğle bülteninde olduğu gibi kısaca gündemin satır başlarını özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Dünden bu yana Türkiye'nin gündeminde bir operasyon var. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon. Aralarında suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüphelilerin sorgusu sürüyor. Suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama, kamu kurumlarını dolandırma, vergi kaçırma var. Kuriş'in izi nasıl sürüldü, nerede yakalandı, MASAK raporunda hangi bilgiler var, hepsini aktaracağız. Giresun'da önceki gün sele kapılan anne ile iki kızının cansız bedeni bulunmuştu. Dün akşam yine selin sürüklediği bir araçtaki iki kişi kayboldu. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu, iki kişiyi arama çalışması ise sürüyor. Motorinde ÖTV sıfırlandı, fiyatlar düştü ama düştüğü yerde kaldı. Litre fiyatı motorinin yeniden 80 liraya çıktı. Motorin artıyor, benzin de artıyor. Benzin fiyatının da ilk kez 70 lirayı aştığını gördük. Peki motorinde bu iniş ve çıkışın sebebi ne? Onu da anlatacağız. Flaş transferlerin damga vurduğu bir yazı yavaş yavaş geride bırakırken heyecanla beklenen sezon bu akşam başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la bu yıl lige yeni katılan Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu maça ve sezona dair ayrıntıları da aktaracağız. Başlıyoruz. Bugün Ankara hareketli. AK Parti 25. kuruluş yılını kutlayacak. Törenler var, program var. Neler var ayrıntılarda o programın, onu öğreneceğiz şimdi. Ahmet Örsoğlu AK Parti Genel Merkezi'nden karşımızda. Ahmet.
5: Burak, bugün AK Parti için önemli bir gün. Zira kuruluşunun 25. yılı kutlaması gerçekleştirilecek. Bugün akşam saatlerinde Başkent Millet Bahçesi'nde AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuştu. Bu akşam Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerde bu 25 yıl boyunca ne yapıldı, hangi adımlar atıldı, bunlar bir kere daha hatırlatılacak bir özet niteliğinde ama bu akşamki etkinlikleri önemli kılacak noktalardan biri şu olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldan sonra hem AK Parti'nin hem de AK Parti hükümetlerinin yeni hedeflerini dış politikada, iç politikada, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada yeni hedefleri anlatması, yeni hedefler koyması beklentisi söz konusu. Erdoğan'ın akşam saat 20 gibi yapacağı konuşma oldukça önemli olacak. Dikkatle takip edilecek. Bunu bir kere daha hatırlatalım. Pek çok gösteri, etkinlik gerçekleştirilecek bugün. Biz neden AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz? Çünkü genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan sonra tüm katılımcılar Başkent Millet Bahçesi'ne gidecek. 100 binden fazla kişi davet edildi bugün AK Parti tarafından Millet Bahçesi'ne. Bu katılımcılar arasında AK Parti'nin kurucuları, daha önce görev yapmış milletvekilleri, bakanlar, il ilçe örgütünden pek çok isim bir araya gelecek, buluşacak, geniş bir katılımın olacağını söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam yapacağı konuşmada teşkilatına yönelik yeni hedeflere de değinecek. Bunu da hatırlatalım. Bununla beraber yine havanın kararmasıyla birlikte drone gösterileri, mapping gösterileri yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmalar, daha önce yine dillendirdiği şiirler bir araya getirildi. Önemli video gösterimleri gerçekleştirilecek, bir belgesel gösterimi olacak. Bunlar akşam saatlerinde yine 100 binden fazla AK Partili'nin katılımıyla takip edilecek başlıklar arasında olacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün doğum günü olan 25 yıl önce doğan 25 genç ile birlikte bu etkinliği, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek etkinliği takip edecek. AK Parti kurmayları dolu dolu bir etkinlik olacağından bahsettiler. Biz de Başkent Millet Bahçesi'nde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını, dış politikada yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin mesajlarını ve iç politikada terörsüz Türkiye sürecinde artık 12 maddelik çerçeve yasanın kabul edilmesiyle birlikte yeni dönemde ne yaşanacak, buna yönelik Erdoğan ne mesaj verecek, bunları takip edeceğiz Burak.
4: Ahmet, tabii çok önemli olacak o açıklamalar, ama bundan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan El Arabiya için bir makale kaleme aldı. Yine orada da Türkiye'nin dış politikasına yönelik önemli mesajlar vardı. Neler söyledi orada Cumhurbaşkanı?
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın El Arabiya makalesi oldukça önemli. Hem 25 yıla ilişkin, AK Parti'nin 25. yılına ilişkin atıflar var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine ilişkin önemli cümleleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Savunma sanayinde Türkiye'nin güçlenmesiyle birlikte yine bölgede diplomatik anlamda elinin güçlendiğinden bahsetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bununla birlikte yine bu makalede Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinde atılan yeni adımların, yeni atılımların yine Türkiye'yi iç politikada ve dış politikada güçlendirdiğinden bahsetti. Bununla birlikte yine Erdoğan bu makalede Türkiye kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü cümlesini kullandı. Hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknolojik kapasitesini daha da güçlendirdi. Ancak Türkiye'nin atılımları, savunma sanayindeki atılımları devam edecek hatırlatmasında da bulundu Burak.
4: Ahmet Örsoğlu aktardı. Açılışta anlattığımız operasyona şimdi daha yakından bakacağız. Kim neyle suçlanıyor? Operasyon nasıl yapıldı? Birçok ayrıntı var. Bu ayrıntılar için Ankara ile bir bağlantı yapalım. Öykü Tüccar karşımızda. Öykü, şimdi önce suçlamalar nedir? Oradan başlayalım.
6: Evet, dikkat çeken suçlamalar var. Bunlardan ilk ikisi yolsuzluk ve kara para aklama. Yine yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapmakta Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialar üzerine başlattığı bir soruşturmadan söz ediyoruz. Ankara Emniyeti oldukça uzun süren bir teknik çalıştırma gerçekleştirdi ve ardından da 143 adreste, 17 ildeki 143 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Ancak şüphelilerin 9'unun yurt dışında olduğu tespit edildi. İlk etapta 33 kişi gözaltına alınmıştı. Son olaraksa bu sayı 37'ye yükselmiş durumda. Geriye kalan isimler içinse çalışmalar an itibariyle devam ediyor.
4: Çünkü şimdi sen de söyledin, tabii belli ki bu operasyonun bir geçmişi var, bir takip süreci var. Orada nasıl sürülmüş Kuriş'in izi, nasıl yakalandı, bir de gizli bir bölmede yakalandığı da söyleniyor. Nedir buna ilişkin notlar?
6: Doğru. sabaha karşı saat 5'te gerçekleştirilen bir operasyondan söz ediyoruz. Operasyon yapılan adreslerden biri de Alihan Kuruş'un ikametgahıydı. Ancak kendisi burada ele geçirilemedi, yakalanamadı. Zira buraya gittiğinde ekipler yaptıkları arama sonucunda Alihan Kuruş'a rastlamadı. Ancak telefonunu evde bıraktığını belirledi. Ardından Alihan Kuruş'un bir başka adrese geçtiği tespit edildi ve bu adrese de bir operasyon düzenlendi. Ekipler ilk olarak adresi aradıklarında Alihan Kuruş'a rastlayamadılar. Ancak yapılan ikinci aramada aslında evde bir gizli bölme olduğu belirlendi ve Alihan Kuruş da tam olarak bu bölgede saklanırken yakalandı.
4: Şimdi ciddi bir para trafiğinden de bahsediliyor. O trafik MASAK raporlarında anladığımız kadarıyla yer alıyor. Nasıl notlar var orada?
6: Şimdi ben de notlar aldım. MASAK raporunda örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı belirtiliyor. Yine bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler olduğu tespitine de yine raporda yer verilmiş. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, bu şirketlerin aktif olarak ticaret yapmadığı da MASAK raporunda belirtilen unsur arasında. Yine MASAK incelemesinde suç örgütünün şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemek ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmak üzere bir takım adımlar attığı da tespit edildi. Yine raporda şirketlerde yüksek bir nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortaklar tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarda nakit girişleri gerçekleştirildiği de belirtildi. Yine yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı da MASAK raporunda dikkat çeken tespitler arasında. Son olarak İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı da gelen bilgiler arasında bir kez daha ifade edelim. Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi. Aralarında örgüt liderliği iddiasıyla suçlanan Alihan Kuruş de var. Aranın isimlerin 9'unun yurt dışında olduğunu biliyoruz. Geriye kalan 3 kişi içinse yakalama çalışmaları an itibariyle devam ediyor.
4: Bu operasyonun ayrıntılarında Öykü Tüccar'dan aldık. Şimdi bu bölümde yayınımızı Ankara'dan sürdüreceğiz. Millet Bahçesi'nde AK Parti'nin 25. yılı kutlaması için artık son hazırlıklar yapılıyor. Orada Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen bizi bekliyor.
7: Burak teşekkürler. Ankara'dayız. Burası Başkent Millet Bahçesi. Günlerdir süren bir çalışma söz konusuydu burada ve nihayete erdi. Artık Millet Bahçesi, Başkent Millet Bahçesi hazır. Akşamı bekliyor. Akşam burada görkemli bir kutlama olacak. AK Parti kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Dediğimiz gibi ciddi hazırlıklar var. Konuşacağız. 14 Ağustos 2001 Türk siyasi tarihi açısından önemli bir gün, bir dönüm noktası da diyebiliriz. O tarihte 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti kuruldu ve girdiği ilk seçimde hemen bir yıl sonra Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. Sonrasında girilen her genel seçimi kazanan bir siyasi hareket, bir siyasi parti görüyoruz. 24 yıldır aralıksız iktidar, AK Parti iktidarları Türkiye'yi yönetti ve bugün de haliyle AK Parti hem 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak, 25. yaşını kutlayacak, hem de 24. iktidar 24 yıllık iktidar bir anlamda burada anlatılacak. AK Parti hikayesinden bahsediyoruz. Bugün burada çok dinleyeceksiniz bu geride kalan 25 yılı. Elbette Türkiye ile paralel bir hikaye de göreceğiz. Haliyle AK Parti'nin hikayesini burada hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de AK Partili yetkililer, gün içerisinde aldığımız konuklar Türkiye'nin 25 yılda geldiği nokta, gösterdiği gelişim, yapılan icraatlar, hizmetler, hayata geçirilen reformlarla anlatacaklar. Kapsamlı bir program hazırlandı. Saat 17 itibariyle davetliler bu alana alınacaklar. Sonrasında da akşam saat 8-8.30 civarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz ki kimle konuştuysak tarihi bir konuşma olacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın. Hem evet mutlaka geride kalan 25 yılın bir muhasebesi yapılacaktır ama sonrasında Cumhurbaşkanı'nın koyacağı hedefler dış politikada, içeride, siyasette ve elbette terörsüz Türkiye sürecinde vereceği mesajlar önemli. Ahmet Ergen'le birlikteyiz. NTV Ankara temsilcisi. Hoş geldin diyeceğim ama aslında birlikte yapacağız bugün
8: evet,
7: boyu yayını.
8: Sen de hoş geldin Ahmet Ankara'ya.
7: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Önemli bir gün yine.
8: Evet, oldukça
7: birlikteyiz.
8: Önemli.
7: Alan hazır. Ne olacak bugün? Ne izleyeceğiz burada?
8: Şimdi biz aslında son 10-15 gündür sürekli tam da bu sorunun yanıtını arayan görüşmeler, temaslar yapıyoruz. Aslında çok dinamik de bir hazırlık süreci var. Yani bir şey planlanıyor ama üstüne konulan, değiştirilen noktalar oluyor. Geldiğimiz son anda itibariyle şöyle söyleyelim. Akşam saat 17 gibi, artık 17'den itibaren alana vatandaşların, partililerin gelmesini bekliyoruz. Alana alınacaklarını biliyoruz. Şimdi bir kere Ankara'nın her bölgesinden çok yoğun bir katılıma hazırlanıyor AK Parti teşkilatları ama bununla sınırlı kalmayacak. Her il teşkilatından, ilçe teşkilatlarından katılımlar olacak ve buradaki kalabalığın 100 bin kişiyi bulması bekleniyor. Burası büyük bir alan.
7: Doğru.
8: Başkent Millet Bahçesi. Ama yine yaptığımız son görüşmelerden aldığımız bilgi aslında Başkent Millet Bahçesi'nin etrafında bağlantı yollarının da vatandaşların burada toplanması için değerlendirileceği, kullanılacağı yönünde bilgiler var.
7: Yani şöyle mi? Alana şimdi 100 bin civarında davetli.
8: Evet.
7: Doğrudan AK Parti'nin gönderdiği
8: evet,
7: davetçi,
8: evet.
7: Davetiyelerle. Evet. Onlar alana alınacaklar. Ama Ankara'ya da bir çağrısı var AK Parti yönetiminin,
8: evet.
7: Vatandaşlara bir çağrısı var. Onlar alanın dışındaki toplanma alanlarında mı toplanacaklar?
8: Yani oluşacak kalabalığın gerektirmesi halinde buraya bağlanan yollar, caddeler, hemen karşımızda bir büyük bir meydanı da olan bir alışveriş merkezi de var. Oralarında değerlendirilebileceği gibi bir bilgi olduğunu ifade edelim. Şimdi 17'den itibaren kalabalık partililer, vatandaşlar burada toplanacak. Burada tabii bir akış var. Şimdi AK Parti aslında 1 Ağustos'tan itibaren başlattığı bir 25. yıl kutlamaları süreci vardı. İşte hazırlanan yeni şarkılar var ama AK Parti'nin ilk gününden itibaren o herkesin bildiği o beraber yürüdük biz bir yollarda şarkısı
7: Zombra mutlaka
8: olacak. Evet. Bir senfoni orkestrasıyla Mehter ekibinin birlikte yapacağı bir dinleti konser olacak. Hazırlanan filmler var. Yani bu AK Parti'nin 25 yılını ortaya koyan hazırlanmış filmler var. Onların gösterimi olacak. Bunlar saat 17'den itibaren kısım kısım burada ekrana yansıtılacak. Ama asıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da alana gelmesinden sonra artık başlamış kutlama etkinliklerinin resmi programı diyebileceğimiz bölüm başlayacak. Yine bizim aldığımız genel merkez kaynaklarından bu iş için çalışan Tanıtım Medya Başkanlığı ekibinden aldığımız bilgilere göre bir 35 dakikalık bir akışı olacak bu müzik dinletisi, film gösterimleri gibi içeriğin 35 dakikalık bir akışı olacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 40 dakika sürmesi planlanan bir konuşması var. Ama tabii burada kalabalığın coşkusu,
7: doğru.
8: Kalabalığın alkışlarla o konuşmanın arasına girmesi o süreyi elbette etkileyecektir.
7: Cumhurbaşkanı kalabalıklarla etkileşime girmeyi
8: evet.
7: de sever.
8: Evet.
7: Biraz uzayabilir o konuşma,
8: evet.
7: doğru.
8: Yani planlanan bu şekilde 7 gibi, 19 gibi artık o akışın, yani resmi program akışının başlaması sonrasında 21'i bulmadan tamamlanması üstüne bir planlama yapıldı ama konuştuğumuz gibi yani o kalabalıkların coşkusu, müdahalesi ve o etkileşim o süreci nasıl etkileyecek bunu göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının da tarihi nitelikte bir konuşma olacağı içeriği itibariyle hep söyleniyor. Bir yeni vizyon belgesi ortaya koyacağı söyleniyor. Aslında dün AK Parti Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar burada bir basın toplantısı düzenledi. Bir ifade çok önemli. Yani biz bir final yapmıyoruz. Yani 14 Ağustos 2026 25. yıl kutlamaları bir final değil, asıl şimdi başlıyoruz dedi. Şimdi bu cümleden de o vizyon belgesinde yani bir çeyrek asrı, geride kalan çeyrek asrı kutlayan, değerlendiren bir etkinlik ama yeni çeyrek asrın vizyonunun ortaya koyulacağı bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Bazı tahminlerimiz var o konuşmanın içerisinde neler olacağına dair. Bir kere bu çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün tek başına AK Parti'nin ya da bir siyasi partinin yürüyüşü başarısı olmadığını vurgulayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun milletle birlikte kazanılmış bir siyasi alan olduğunu, bir siyasi başarı olduğunu, AK Parti'nin millete dayanan, milletle birlikte hareket eden bir siyasi hareket olduğunu vurgulayacak. Türkiye'nin kendi iradesiyle geleceğini belirleyen bir ülke haline geldiğini bu 25 yılda vurgulayan ifadeleri olacak. Burada tabii bunu ifade ederken 25-24 yıllık iktidar evet. süresince yapılan yatırımlara değinecek. Özellikle Kaan gibi, TOG gibi savunma ve teknoloji alanındaki.
7: Burada araya gireyim mi? Şimdi baktığımızda alan evet hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çeşitli konuşmalardan alınmış bir takım evet. bölümler yine alanda pankartlara evet. işlenmiş ve tabii her yerde 25. yıl logosu var evet. ki o logonun üzerinde hani biraz önce sen de altını çizdin ya yani yapılan hizmetler, hayata geçirilen projeler o projeler aslında o 25. yıl logosunun içine işlenmiş. Evet. Neler var o logoda?
8: Şimdi belki şöyle bir göstereyim. Logo bu şekilde tasarlanmış vaziyette. Detaylarını anlatmadan kısa da olsa gösterelim. Şimdi neler var? AK Parti'nin bu 25-24 yıllık iktidarı süresince yaptığı önemli yatırımlardan bu logoya yerleştirilmiş figürler var. Şimdi örneğin Gökbey Helikopter.

0: yaptığı konutları temsilen bir figür var. Ama özellikle bu sağlık alanında atılan adımları temsil edecek şekilde de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yer aldığını belirtelim. Ayasofya yine
1: ibadete açıldı.
0: Evet, evet. Ve Büyük Çamlıca Camii de bu logonun içinde yer alan figürlerden. Bunu, yani bu tasarımı yaparken aslında bunlar kullanılmış ama çiçek motifleri kullanılmış, yaprak motifleri kullanılmış. AK Parti kaynaklarından biz bunu sorduğumuzda bunun sebebi de şöyle anlatılıyor. Duygusal motifler koyduk. Bu duygusal motiflerde partimizin milletimize duyduğu sevgiyi ifade etmek için seçildi. İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımızı sembolize etmesi için seçildi şeklinde aktardılar. Böyle bir logo tasarımı oldu. Bunun yanı sıra şunu da söyleyelim. Bu logo var ama bir AK Parti'nin 25 yılını sembolize eden bir 25. yıl madalyonu da hazırlandı. Yine verilen bilgiler arasında onu da paylaşalım. Böyle bir içerikle hazırlanıldı. Akşam saatlerinde artık hepsini...
1: Dikkatimi çeken detaylardan biri katılımcılara Sayın Cumhurbaşkanı'nın okuduğu şiirlerden hazırlanan bir plak ya da bir kayıt verilecekmiş. Şiir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geçmişinde, kariyerinde önemli.
0: Oldukça önemli. Yani böyle bir hazırlık var. Bu tabii şimdi şöyle bir beklenti de oluşturmayalım. Yani buraya gelen 100 bin kişiye de verilebilecek
1: biraz daha protokol demek belki doğru olur.
0: Ama böyle bir hazırlık olduğunu, ayrıca 25. yıla özel bir şarkı da hazırlandığını biliyoruz. Muhtemelen akşam saatlerinde belki kalabalığın buraya gelmesiyle birlikte ama belki Cumhurbaşkanı'nın gelişini bekleyebilirler. O özel yeni şarkıyı dinletmek için. Ama muhtemelen yine beraber yürüdük biz bu yollarda bugün buranın hiti olacak gibi ifade edebiliriz.
1: Hem Mehteran hem Senfoni Orkestrası yan yana olacak. Bir anlamda kökler ve vizyon ortaya koyuluyor. Onu ayırmıyor AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu NATO zirvesinde de görmüştük. Bu da bir mesaj.
0: Evet, kesinlikle. Nasıl diyelim? Hem doğuya hem batıya dönük yüzü ifade eden, o köklerden beslenen ama alınması gereken önemli katkıları, değerleri de yatsımayan bir yaklaşımın ifadesi olarak okumak mümkün bunu da.
1: Protokolde kimleri göreceğiz?
0: Şimdi şunu biliyoruz, AK Parti bu tür etkinliklerine, kuruluş yıl dönümü etkinliklerine birçok çevreden isimleri çağırıyor. Büyükelçiliklerden yani yabancı misyondan davet edilen var. Ama yine bizim genel merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bir kere AK Parti'nin kurucular kurulu, geçmişte AK Parti'de farklı kademelerde görev yapmış bütün isimler davet edildi. Bunlardan yoğun katılım olması bekliyoruz. AK Parti'nin önemli isimlerinin, yönetici kadrosunun hepsinin Cumhurbaşkanı'yla yan yana aynı alanda olmasını bekliyoruz. Ama geçmişte AK Parti'de görev yapmış, her kademede görev yapmış isimler, yabancı misyon temsilcileri, diğer siyasi partilerden temsilcilerin olacağı bir buluşma olacak burada.
1: Peki. Ahmet Ergen, teşekkürler. Şu an için Başkent Millet Bahçesi boş ama saat 17 itibariyle burada davetliler yerini almaya başlayacak. Vatandaşlar, partililer gelecekler. Akşam saat herhalde 19 civarında ya da 19.30 programın başlamasını bekliyoruz. Resmi olarak başlamasını bekliyoruz. Ve elbette sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması var. Biz gün boyu yayınlarımızı buradan sürdüreceğiz ama şimdilik sözü tekrar İstanbul'a, stüdyoya Burak Özcan'a bırakalım.
2: Devam ediyoruz Ankara'daki bu yayının ardından İstanbul'dan haberlere. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı ancak biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
3: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki

0: yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yağışın kesilmesiyle şehirde temizlik çalışmasına başladı.
1: Motorinde dün özel tüketim vergisi sıfırlandı. Fiyat 9 lira birden düştü. Bu tabii insanları sevindirdi ancak bu düşüş bir gün sürdü. Gece yarısı 8 lira 77 kuruş zam geldi. Motorin yeniden 80 lirayı geçti.
2: Motorinde fiyat düşüşü bir gün sürdü. Fiyat yeniden 80 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta ard arda zamların gelmesine neden oluyor. Sektör verilerine göre motorin 1 Temmuz ile 13 Ağustos arasında 15 lira zamlandı. Ekonomi yönetimi bu durumun yaratacağı enflasyon baskısını azaltmak için yeni bir adım attı. 13 lira 90 kuruş olan özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Akaryakıt firmaları da Perşembe günü indirimi pompaya yansıttı. Motorinin litresi 9 lira 25 kuruş ucuzlayarak 70 lira 80 kuruşa indi. Ancak artan rafineri maliyetleri nedeniyle yeni bir zam geldi. Motorin fiyatı 8 lira 77 kuruş arttı. Birçok ilde tekrar 80 lirayı geçti. Benzinde de fiyat yükseliyor. Haftanın son iş gününde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Benzin ilk kez 70 lirayı geçti. Motorinin aksine benzinde ÖTV sıfırlanmadı.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İki döneminde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin ise 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurması gerekiyor. Bunun için son gün 26 Ağustos, yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi. Salı günü düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verecek. Soruşturma kapsamında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı öne sürülüyor. Çeşitli yazılımlarla randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların ortalama 500 bin euro karşılığında satıldığı iddia ediliyor. Danışmanlık ücreti adı altında da haksız kazanç sağlandığı ileri sürülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Beyoğlu'yla Avcılar'da yaralama ve tehdit olaylarına, Kağıthane'de Atölye Park ve Miraç Rezidans isimli iş yerlerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi. İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

0: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşılaşacak.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
2: İşaret geldi.
1: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
0: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku ile bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çobani Stadyumunda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Resmi sözleşmeye imza atan Lukaku, yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum dedi. Türkiye'yi ikinci evi olarak adlandıran Belçikalı golcü, babasının seneler önce Gençler Birliği forması giydiğini hatırlattı. Transferi öncesi geçmişte sarı lacivertli formayı giyen Mereleş ve Anelka ile görüştüğünü söyleyen 33 yaşındaki santrafor, kendisini iyi hissettiğini, sakatlığının bulunmadığını ve maçlara çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Fenerbahçe 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Lukaku için İtalyan kulübü Napoli'ye 6 milyon euro artı bonuslar ödeyecek. Beşiktaş evinde kazanarak turladı. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi.
3: Beşiktaş Dolmabahçe'de de hata yapmadı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çek ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek adını playoff'lara yazdırdı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Bu sezonki ilk golünü atan Çek oyuncu takımını Avrupa Ligi playofflarına götürdü. Yeni transferlerden Leandro Trossard 66. dakikada oyuna girerek ilk resmi maçına çıkarken Dušan Vlahović ise karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
4: Önemli bir görevi başardığımız için mutluyum. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık. Şimdi önümüzde final turu var.
3: Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 4. resmi maçında 5. kez ağları havalandırırken kalesinde gol izni vermedi. Beşiktaş'ın playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
0: Müzik. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran Savaşı'nda füze ve savunma sistemlerinin önemli bir bölümünü tükettiği ortaya çıkmıştı. Ordunun sadece füzelerini değil, dronlarını da harcadığı anlaşılıyor. Reaper dronlarının %25'i savaşta kaybedildi. 250 gündür denizde olan ve askerlerin psikolojisinin bozulduğu söylenen Abraham Lincoln uçak gemisi ise Orta Doğu'dan çekiliyor. Yerine başka uçak gemisi gönderilecek.
2: ABD ordusunun İran Savaşı'nda 45 Reaper dronunu kaybettiği iddia edildi. İddiayı Amerikan Washington Post gazetesi gündeme getirdi. Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Ordunun elindeki MQ-9 Reaper dronlarının yaklaşık %25'ini İran Savaşı'nda kaybettiği belirtildi. Bu dronların her biri sensör ve taşıdıkları silaha bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolara mal oluyor. ABD ordusu dronları ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonları için kullandı. Ancak bu dronların yavaş ve alçaktan uçtukları için İran ordusu ve vekil güçleri tarafından kolayca hedef alınabildiklerine dikkat çekiliyor. Dronların bazılarının vurulmadığı, iletişim bağlantıları koptuğu için düştüğü belirtildi. Savaşın ABD askerlerinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dair haberler de var. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki 5000 ABD askeri 250 gündür karaya çıkmadı. 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansıdı. Gemide bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel gıda arzını tehdit eden bir boyutu var. Çünkü bu iki ülke çok önemli tahıl ihracatçısı. Daha önce dünya yine bu krizle karşı karşıya gelmiş ve Türkiye'nin devreye girmesiyle bir tahıl koridoru oluşturulmuş. Mesele belirli bir süreliğine aşılmıştı ancak savaş yine kızışmış durumda ve ard arda iki ülkenin limanları kapanıyor. Bir iddia var ortada. Bu sorunun yine belli bir anlaşma çerçevesinde aşılması için Ukrayna'nın Rusya'ya bir mesaj gönderdiği, bu mesajın Türkiye aracılığıyla gönderilmiş olabileceği ifade ediliyor. Fakat Rusya'dan bir açıklama var. Rusya Türkiye'den böyle bir teklif almadıklarını, Ukrayna'ya geçici bir mühlet vermek için de bir gerekçe görmediklerini duyurdu.
5: Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yeniden yoğunlaşması gıda arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Ukrayna'nın Rusya'ya Karadeniz'de ateşkes teklif ettiği iddiası gündemde. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ukrayna, Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını önerdi. Teklifin üçüncü bir ülke üzerinden iletildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta sonu iki ülkeye Karadeniz'deki saldırıların durdurulması yönünde çağrıda bulunmuştu. Fidan, Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten, biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik ifadelerini kullanmıştı. Karadeniz dünyanın önemli tarım ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'nın dış pazarlara ulaşmasında kritik bir güzergah. Artan sol saldırılar iki ülkenin liman faaliyetlerini derinden etkiliyor. Ukrayna'nın Odessa limanı ülkenin tahıl ihracatının en önemli merkezlerinden biri. Liman Rus saldırıları nedeniyle hali hazırda kapanmış durumda. Rusya'da Ukrayna'nın drone saldırılarının ardından tahıl sevkiyatının 2/3'ünün yapıldığı Karadeniz'deki 3 limanını kapatma kararı aldı. Karadeniz'deki sıkıntılı durum ihracat rakamlarına da yansıdı. Tahıl ihracatı Temmuz'daki yıllık bazda Ukrayna için %76, Rusya için %20 düştü. Aslında Karadeniz'deki tahıl trafiğinin kesintiye uğraması ilk kez yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru oluşturulmuş, Ukrayna'nın ihracatının sürmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya 2023'te anlaşmaya uyulmadığı iddiasıyla koridorun uzatılmasını kabul etmemişti.
0: Fotoğrafta gördüğünüz takım elbiseli beyefendi İngiltere'nin aşırı sağcı siyasetçisi Nigel Farage. Yandaki robotsa onun rakibi. Nasıl olabilir böyle bir durum? Anlatalım efendim. Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi hakkında bir bağış soruşturması nedeniyle 7 Temmuz'da istifa etmişti Farage. Farage daha önce de sandıktan birinci çıktığı seçim bölgesindeki oylamaya dair bir açıklama yaptı ve Karar verildi, bu ezici bir zafer dedi. İktidardaki İşçi Partisi de dahil ana akım siyasi partilerse bu seçimi boykot ettiler. Bazı politikacılar Farage'ın mali işlemlerinin incelenmesinden kaçınmak amacıyla seçimleri şova dönüştürdüğünü savunuyor. Farage'ın rakibi de seçimde dikkat çeken bir başka unsurdu. Zira komedyen John Harvey başında metalik çöp kutusu bulunan kostümüyle yarışa katıldı. Seçim öncesi anketler Farage'la başlıca rakibi olan Harvey'nin yarattığı Count Binfey isimli, Binface isimli hiciv karakterini baş başa gösteriyordu. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesinde başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelerle tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da alevler söndürülmeye çalışılıyor.
2: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 50 binden fazla hektarlık alanı yok etmiş, 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
0: Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. Dairede kullanılan ilaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor. İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti.
6: Burada bir sürü aile yaşıyor. Bak bunu sıkacağız ama bunun önlemlerini biz alacağız ama sen buna demedin mi bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu?
2: Zehirli gazdan 9 yaşındaki oğlunu kaybetti, eşi yaşam mücadelesi veriyor. Acılı baba ilaç firmasını suçladı. Evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını belirtti.
6: Bak burada kuşlar mı duruyordu? Kuşlara baktım öyle.
2: Çanakkale'de 3 Ağustos'ta işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hastanede durumu ağırlaşan çocuk hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce Çanlı ailesinin karşı komşusu tahta kurusu şikayetiyle evi ilaçlamıştı. İlaçlama yapan firmayla görüşen baba evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını öğrendi.
6: Firmayı aradım, dedim böyle böyle ilaç kullanmışsınız dedim. Çabuk dedim bana dedim ilacın adını at dedi. Alüminyum fosfit ilacını Q bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra ben doktora veriyorum. Bu diyor böcek ailesine diyor uygulanan ilacın aynısı diyor.
2: Olayla ilgili soruşturmada ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Güçlü bir ilaç olan alüminyum fosfitin sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerekiyor. Aynı ilaç İstanbul'da bir ailenin ölümüne yol açmıştı. Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesi otelde alüminyum fosfitle yapılan ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
0: Tokat'ta vücuduna kene yapışan emekli polis memuru 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü, Zile ilçesindeki bağ evinde yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı. Hastaneye giden Kökçü, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma yapılıyor. 4 mahallede 92 bina proje kapsamına alındı. Bu çalışmayla bölgenin tarihi dokusunun korunarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
2: Tarihi caddelerde dış şehpeler yenileniyor. İstanbul Fatih'te atıl kalan ve bakım isteyen binalarda çalışma var. Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleriyle Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerinde toplam 92 bina proje kapsamına alındı.
7: Bu binalar Cumhuriyet dönemi mimarisinin binaları. Son Osmanlı, ilk Cumhuriyet dönemi mimarisi binalar var. Mesela aralarında görüyorsunuz. 92 bina üzerinde şu anda tabelalardan, klimalardan, anten gibi muhteslerden arındırarak her bir binanın önüne iskelemizi kuruyoruz. Cephe boyama işlemlerini yapıyoruz. Edirne Kapı'da ona yakın tamamı tarihi olan binanın arındırma işlemlerini yapıyoruz. Yine burada Büyük Karaman Caddesi'nde 200'e yakın binada işlem yaptık, bitirdik.
2: Çalışma öncesinde binaların cepheleri lazer tarama yöntemiyle incelendi. Tarihi dokuya uygun olmayan eklentiler kaldırıldı. Cephelerde sıva ve boya çalışması da yapılıyor. Reklam panoları ve tabelalarda yönetmeliğe uygun hale getiriliyor.
7: Bakın mesela şu karşıdaki binaya bakın. Çok önemli binalar. Fakat bu keşmekeş arasında o binaların güzelliği kayboluyordu. Şimdi bizim amacımız o yapıları arındırarak o keşmekeşin arasında bu yapıların kaybolmasını engellemek. Şu anda 21 binayı bitirmiş olduk.
0: Şanlıurfa'da 12 bin yıllık Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda tarihi alanda konut olduğu düşünülen yapılara rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğunu söyledi.
2: Dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıktı. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deki yeni bulgular arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.
8: Göbekli Tepe'de hem kamusal özel amaçlı yapılmış kamusal yapılar var hem de konutlar var ve bunlar da eş zamanlı olarak kullanılmış. Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
2: Burası Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbekli Tepe. Doğuş grubunun 20 yıllık sponsorluğunda yürütülen Göbekli Tepe kazıları tarihe ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde de ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımında şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğuna dikkat çekti. Son olarak tarihi alanda dörtgen planlı yapılar bulundu. Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen yapıların konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
8: Bu yapıların benzerlerini daha önce 2 yıllarda hemen alanın bitişinde çok sayıda açığa çıkarmıştı. Onların benzerlerinden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu dikil taş geleneğinin zayıfladığını, daha az sayıda dikil taş barındırdıklarını, mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz.
2: 1500 metrekarelik tarihi alanda arkeolojik çalışmalar sürüyor.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde caretta yuvalarının bulunduğu sahile araçla giren bir grup kamp yaptı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatılmış durumda. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlara girmenin cezası 699 bin lira.
2: Yuvalama alanına araçla girdiler. Carettaların bulunduğu sahilde çadır kurup kamp yaptılar. Antalya nesli tükenme tehdidi altındaki carettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip. Aksu ilçesinde 3 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili de koruma altında tutulan alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki çekti. Araçla plaja giren bir grup çadır kurarak kamp yaptı. Ayrıca yuvalama alanında ateş yakıldı, sahilin de çöp yığınlarıyla dolduğu dikkat çekti. Vatandaşın ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara akşam 20 ila sabah 08 arasında giriş yasak. Yasağa uymayanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Kim buldu, nasıl buldu?
15: Dönme dolabı Fransa'nın Eiffel Kulesi'ne karşı Amerikalılar yapmış. Doğru mu?
16: İngilizce'de Ferris çarkı olarak adlandırılan dönme dolabı, Amerikalı George Washington Gale Ferris Jr. 1893 yılında buldu. Aslında ondan 26 yıl önce yan yana dönen iki çarktan oluşan dönme dolap patenti alınmıştı. Ama bu ve bunun gibi birçok dönme dolap denemesi, Ferris'in 1893'te Chicago'daki Dünya Fuarı'nda sergilediği dönme dolabın yanında çok sönük kaldı. Chicago Fuarı organizatörleri, 4 yıl önce Paris'teki fuara damgasını vuran Eiffel Kulesi'ne rakip olacak cazip bir şey arıyordu. Pek çok öneriyi değerlendirip Ferris'in dönme dolabında karar kıldılar. O dönme dolap 400 bin dolara mal oldu. Ama fuarda 726 bin dolar gelir sağladı. Ancak tifüsten öldüğünde henüz 37 yaşında olan Ferris gibi yaptığı dönme dolapta uzun ömürlü olamadı. Eiffel Kulesi kadar kalıcı olmayı başaramayan Ferris çarkı, 1904'te hurda olarak 1800 dolara satıldı. Ferris'ten yaklaşık 100 yıl sonra ise zamanının en büyük dönme dolabı olan London Eye adıyla yeni bin yılı kutlamak için Londra'da kuruldu. London Eye, yani Londra'nın gözü, 135 metrelik çapıyla Ferris'in yaptığı dönme dolabın iki katı büyüklüğündeydi. Bu arada İstanbul'un gözü projesi de geliştirildi. Harem Otogarı'nın yerine önerilen dönme dolabın 165 metre çapında Avrupa'nın en büyük dönme dolabı olacağı iddia ediliyor.
14: Kim buldu, nasıl buldu?
17: Her güzele bir Mindus.
18: Mindus bilgilendiriyor.
19: Güneşten korunmanın cilt yaşlanmasına etkisi nedir?
18: Güneş ışınları cilt yaşlanmasını etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Uzun süre korunmasız maruz kalındığında cildin elastikiyeti zamanla azalabilir, ince çizgiler ve leke görünümü daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle güneşten korunmak yalnızca estetik bir tercih değil, cildin sağlıklı görünümünü uzun yıllar korumaya yardımcı olan önemli bir günlük alışkanlıktır.
17: Her güzele bir Mindus.
18: Mindus bilgilendirdi.
20: Herkese sanat. Sanat, sanat.
21: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
22: Bale kendine vücut dediğiyle.
21: Anlamayacağınızı sadece düşünüyorsunuz.
23: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
21: Gerçekten sanat. Öyle mi?
24: Serum malzemesi çamur.
21: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
0: Siz yoksanız sanat da yok.
21: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
21: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 derece iniyor. Ankara az bulutlu 30, Bursa 29 derece. İzmir 36 derece. Fırtına hızında esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise sıcaklık 39 derece. Marmara bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de Poyraz fırtına şeklinde esiyor. Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yağmur var. Sıcaklık azalıyor. Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Eskişehir parçalı bulutlu 28 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. Manisa 35, Muğla 37 derece. Cumartesi İç Ege'de sağanak yağmur var. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Adana 35, Hatay 32 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece. Güneydoğu az bulutlu. Diyarbakır 39, Gaziantep 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 14.
3: Merhaba, saat 14 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti bugün 25. kuruluş yılını kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinlikte bir konuşma yapacak. Önemli bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ahmet Örsoğlu ayrıntılar için AK Parti Genel Merkezi'nden şimdi karşımızda. Ahmet.
4: Burak, senin de ifade ettiğin gibi AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü bugün akşam Başkent Millet Bahçesi'nde kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli, bir o kadar uzun bir konuşma yapacak. Bu konuşmasında AK Parti'nin 25 yıl boyunca gerçekleştirdiği icraatlara, hangi aşamalardan geçtiğine değinecek ama asıl önemli olan, asıl beklenen iç politika ve dış politikada yeni hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin paylaşılması şeklinde olabilir. Böyle bir beklenti söz konusu. Pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. AK Parti'deyiz. Bugün genişletilmiş il başkanları toplantısı da var. Her iki etkinlik birleştiği için geniş bir katılım olacak. 100 binden fazla AK Partili'nin bugün Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelmesini bekliyoruz. Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlikler saat 17'de başlayacak. Konserler olacak. Yine bununla beraber Mehteran Birliği sahneye çıkacak. Drone gösterileri, mapping gösterileri olacak. Yine AK Parti'nin teşkilat yapısını anlatan bir video gösterimi, belgesel tarzında bir video gösterimi de olacak. Ama bir dipnot açalım. Bir süredir AK Parti'ye il, ilçe, belediye başkanlarının katılımları söz konusu. Bazı milletvekilleri AK Parti'ye katılım gerçekleştirdiler. Acaba bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilecek 25. yıl etkinliğinde AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanı katılımı olacak mı? Kuliste önemli isimler, önemli milletvekilleri ve o milletvekillerinin istifaları konuşuluyor. Bugün bir katılım olup olmayacağını takip edeceğiz. Yine bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 12 maddelik çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra atılacak adımlar, MGK kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık o kararı imzalaması bekleniyor. Resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanmıştı. Bir tespit komisyonu kurulacak. İstihbari veriler değerlendirilecek. Erdoğan ne mesaj verecek? Bu akşam saatlerinde takip edeceğimiz önemli başlıklardan biri olacak. ABD-İran savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel gerilimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria'daki gerilimler, Erdoğan'ın geniş bir çerçevede konuşma yapması bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan El Arabiye gazetesine bir mülakat verdi. Bu mülakatta Türkiye'nin teknolojik gücüne atıf yapan cümleler kurdu. Dilerseniz şimdi o haberi ekranlara getirelim.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
6: Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için kaleme aldığı makale Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı.
7: Demokratik meşruiyetin güçlenmesi bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.
6: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı geçmişimizin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koyduğumuz tarihi bir eşiktir ifadesini de kullandı.
7: 14 Ağustos 2001'de artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
6: AK Parti'nin reform iradesini diri tutarak ve yoluna aynı kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı iktidarları döneminde demokratik meşruiyetin güçlendiğini, devletin hizmet kapasitesinin geliştiğini, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımının genişlediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü dedi. Erdoğan, demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, teknolojide öncü, dış politikada etkili ve toplumsal dayanışması sağlam bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.
3: Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakaş, kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum ifadesini kullandı. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. Ömer Karakaş'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin savaştaki iki hedefini açıkladı. İlki İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek, diğeri ise enerji fiyatlarını düşük tutmak.
8: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı askeri, ekonomik ve diplomatik araçlarla artırmayı amaçlıyor. Washington, İran limanlarına deniz ablukasını sürdürüyor. Ayrıca Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar da yolda. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran limanlarına yönelik ablukanın gerektiği kadar hatta süresiz devam ettirilebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik önlemler açıklanacağını duyurdu. Bessent, ekonomik izolasyonla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının birlikte uygulanacağını söyledi. Washington'ın İran politikasının hedeflerini ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıkladı. Vance'e göre ABD'nin iki temel hedefi var. İlki, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz arzının devam etmesini sağlayarak enerji fiyatlarını düşük tutmak. İkincisi ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Ancak Hürmüz'deki gerilim bölgeyi de etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı iki petrol tankerine saldırı düzenlemekle suçladı. Saldırıdan kısa süre sonra İran donanması da Hürmüz'ü kapalı tuttuklarını belirtti. Açıklamada bu boğazdaki hiçbir hareketlilik gözümüzden kaçmaz. Hakikat Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil sahada görülmelidir denildi.
3: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise 10'dan fazla eve el koydu. Gerekçe ise operasyonların bu evlerden yönetilecek olması.
6: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. Üç evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün valisinde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
3: Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı ancak biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
6: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yağışın kesilmesiyle şehirde temizlik çalışmasına başladı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise bir kişi gözaltında.
6: Faili meçhul iki cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda iki cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Gürlek sosyal medya mesajında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekti.
9: Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
6: Bunlardan ilki 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025 yılında bir derin dondurucuda bulunmuştu. Dosya yeniden açıldı. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. 16'sı gözaltına alındı. 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları incelendi. İlk soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Halil Can Çelik hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karar yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Çelik gözaltına alındı.
3: Dün Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Personel de ve yolcular da denize atladı. Facianın eşiğinden dönüldü. Peki kısa sürede yangın neden teknenin tamamını sardı? Personel eğitimli olsa tablo böyle olur muydu? Gerekli ekipman var mıydı gibi birçok soru var. Soruşturmada bu sorulara yanıt aranacak ama iş güvenliği uzmanı Erdinç Güney'e göre bu durumun nedeni çok net bir şekilde ihmal.
10: Çok net, evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
6: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toy Spot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
10: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması, etraftaki kişilerin kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzere kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
11: Özel yaklaşma!
6: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
10: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı, yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
6: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı Koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
3: Eurovision şarkı yarışması sadece bir şarkı yarışması değil. Öyle ki geçtiğimiz yıl organizasyondan tam 5 ülke İsrail'in katılımı nedeniyle desteğini çekmiş. Yarışma eylemler ve protestoların gölgesinde geçmişti. Yarışmaya yeni kurallar getirildi. Öte yandan önümüzdeki yılın ev sahibi ülkesi de belli oldu.

0: Eurovision şarkı yarışmasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle yarışmayı kazanan ülke savaştaysa, ertesi yıl o ülkede yarışma düzenlenmeyecek. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Yarışmanın yayıncı kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre değişiklikler yarışmanın ruhunu ve bütünlüğünü muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumayı ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Yani İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda önümüzdeki yılda yarışmaya katılmayabilir. Eurovision yönetimi yarışmacılar için uygulanan yaş sınırını da değiştirdi. Daha önce 16 olan asgari katılım yaşı 2027'den itibaren 18'e yükseltilecek. Yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacağı da belli oldu. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
1: Kültür sanat olaylarından derlenen turla bu saati noktalıyoruz. It was the best
0: of times. It was the worst. Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi. Bring in the prisoner. Identify. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor. They yours. No one else's. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak 66 yaşında hayatını kaybetti.
2: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşı
0: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı, Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan yaklaşık iki düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları şov orkestrasının şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan 87 yaşında hayatını kaybetti. Yine yeşillendi fındık dalları. Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı. ...2023'ün gişe rekortmeni filmi Barbie'nin devam macerası hala risk altında. Ryan Gosling'den sonra yönetmen Greta Gerwig'in de sunulan tekliflerin hepsini reddettiği öne sürülüyor. Stüdyonun Aralık ayına kadar sanatçılarla anlaşmaya varamaması halinde... ...hakların oyuncak üreticisi Mattel'a geri döneceği bildiriliyor.

0: borusannext.com'dan. Borusannext.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
9: Arvento. Mobile Systems.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşılaşacak.
18: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
19: İşaret geldi.
18: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.

0: Beşiktaş Avrupa'da evinde kazanarak turladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Černý'den geldi. Siyah beyazlıların playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı gelecek hafta Perşembe evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynayacak. Trabzonspor'un da Avrupa Ligi playofflarındaki rakibi belli oldu. Bordo Mavililer Ferencvaros ile eşleşti. Macar temsilcisi playoff turuna Gornik Zabrze'yi eleyerek geldi. Eşleşmede ilk maç gelecek hafta Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da. Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çobani Stadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Resmi sözleşmeye imzayı atan Lukaku, yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum dedi. Türkiye'yi ikinci evi olarak adlandıran Belçikalı golcü, babasının seneler önce Gençler Birliği forması giydiğini hatırlattı. Transfer öncesi geçmişte sarı lacivertli formayı giyen Meireles'le görüştüğünü söyleyen 33 yaşındaki santrfor, kendisini iyi hissettiğini, sakatlığının bulunmadığını ve maçlara çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Fenerbahçe 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Lukaku için İtalyan kulübü Napoli'ye 6 milyon euro artı bonuslar ödeyecek. Beşiktaş yeni transferi Dušan Vlahović'in sözleşme detaylarını açıkladı. 3 yıllık sözleşme imzalanan Sırp golcü sezonluk 7 milyon euro garanti ücret alacak. 26 yaşındaki santrfor için bu akşam saat 19.03'te Tüpraş Stadında taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Engelsiz. Ben Ayşe Sudem Akcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
1: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Marmara ve Ege'de kuvvetli yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat, su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Şansa kalmaz
7: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.
9: Sağ
6: Altın Güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
8: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Amerikan Kardiyoloji Okulu'na göre ilk kalp krizlerinin çoğu erkeklerde 65 yaş civarında, kadınlarda ise 72 yaş civarında gerçekleşiyor. Ancak bugün 40 yaşın altındaki kişilerdeki kalp krizi vakalarında artış gözleniyor. Amerikan Kalp Derneği 95-2014 yılları arasında kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılanların %30'unun 35 ila 54 yaş aralığında olduğunu ve zamanla bu oranın arttığını açıkladı. Türkiye'de her ne kadar oranlar bu denli yüksek olmasa da kalp hastalıkları ve bu sebepten ölümler artık daha sık duyuluyor. Peki neden? Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez'e sorduk.
1: Koroner kalp hastalıklarında ciddi bir paradoks yaşıyoruz. Yaş çok ileri gitti çünkü ömür uzadı. Bugün 80-90 yaşında tonton amcalarımız, dedelerimiz var. Allah çok uzun ömür versin. O doğal seyir. O yaşta insanların koroner damarlarının hastalanması, tıkanması, kalp krizi geçirmek doğal seyir. Ama çok aşağılara indi. Bugün 25-35 yaş arasında kalp krizi geçiren çok genç insanlarımız var. Çünkü gençler çok erken eğitimlerini, deneyimlerini tamamlamadan hayata atılıyorlar ve meslek yaşantılarında çok ciddi stres yaşıyorlar. Ayrıca ileri yaşta bir insan bir kalp krizi geçirebilir, ikinciyi geçirebilir, üçüncüyü geçirebilir. Her geçirdiği kalp krizi kalpte bir şartlanma yaratır. Buna preconditioning diyoruz. İkinci kalp krizi daha hafif, üçüncü kalp krizi daha hafif geçebilir. Ama gençlerde hiç yan dal olmadığı için adama tıkandığı anda ilk kalp krizinden hayatını yitiren çok genç insanlarımız var. Bunlardaki olay damar sertliğinden ziyade akut pıhtılaşma oluyor. Korona sırasında bunu çok gördük. Koronadan sonra bunu çok gördük. Dolayısıyla viral enfeksiyonlardan sonra ana damardaki pıhtılaşma genç insanlarda damar sertliğinden ziyade o pıhtılaşmaya bağlı ani kalp krizlerine neden oluyor. Her yaşın bir sporu vardır. Bakın enfarkt geçen bir hasta bile 3 hafta sonra spor yapabilir. Ama lisedeyken futbol oynayan bir insan 45 yaşında aklına gelip halı sahaya çıkarsa kalp krizini daha iyi ediyor demektir. Biz halı saha sporlarından nefret ediyoruz. Halı saha sporlar sağlıklı sporlar değil. Çünkü o ani ivmeler, yani top önünde gelirken sakin olan insan 120 km koşmasını düşünebiliyor musunuz? O sırada kalbin orada stres çok fazla. Belli bir yaşta spor yapmaya karar verdiyseniz mutlaka bir kardiyolojik kontrolden geçmeniz lazım. Mutlaka bir spor fizyoloğu tarafından size bir program hazırlanması lazım. Yani ben yürümek istiyorum diye hemen o gün 5 kilometre yürümeye kalkarsanız ortopedik problemleriniz çıkar. Mutlaka bu konuyu bilen spor yöneticileri tarafından bir program hazırlanmalı size. Yani 70 yaşında bir amcayı tenis oynarken görüyorsanız ona özenmeyin.
0: Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Finans Kafe ile yeniden karşınızdayız. Motorin ile ilgili önemli bir gelişmeyle başlayalım. Motorin de dün özel tüketim vergisi sıfırlandı ve fiyat 9 lira birden düştü. Ancak fiyat düşüşü bir gün sürdü. Gece yarısı 8 lira 77 kuruş zam geldi. Motorin yeniden 80 lirayı geçti. Motorin'de fiyat düşüşü bir gün sürdü. Fiyat yeniden 80 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta ard arda zamların gelmesine neden oluyor. Sektör verilerine göre motorin 1 Temmuz ile 13 Ağustos arasında 15 lira zamlandı. Ekonomi yönetimi bu durumun yaratacağı enflasyon baskısını azaltmak için yeni bir adım attı. 13 lira 90 kuruş olan özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Akaryakıt firmaları da Perşembe günü indirimi pompaya yansıttı. Motorinin litresi 9 lira 25 kuruş ucuzlayarak 70 lira 80 kuruşa indi. Ancak artan rafineri maliyetleri nedeniyle yeni bir zam geldi. Motorin fiyatı 8 lira 77 kuruş arttı. Birçok ilde tekrar 80 lirayı geçti. Benzinde de fiyat yükseliyor. Haftanın son iş gününde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Benzin ilk kez 70 lirayı geçti. Motorinin aksine benzinde ÖTV sıfırlanmadı. Evet, dün Merkez Bankası'nın haftalık verileri açıklandı. Dikkat çeken bir gelişme var rezervler tarafında. Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta 14 milyar dolara yakın artış yaşandı. İç tarafta döviz talebi de yükselirken yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi devam etti.
2: Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü artış izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artışla 178,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın döviz rezervleri 7,2 milyar dolar artarak 71 milyar doları aştı. Altın rezervlerinde ise 6,7 milyar dolarlık yükseliş izlendi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107 milyar doları geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş rezerv artışında etkili oldu. İç tarafta döviz mevduatları tekrar yükselişe geçti. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yabancı para hesapları 1,7 milyar dolar arttı. Vatandaşın döviz hesapları 1,4 milyar dolar. Şirketlerin yabancı para mevduatları ise 368 milyon dolar büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise devam ediyor. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı güçlenerek 505 milyon doları buldu. Yabancının hisse talebi ise zayıfladı. 7 Ağustos haftasında hisse alımları 1,5 milyon dolarda kaldı.
1: Piyasanın enflasyon beklentisinde sınırlı bir gerileme var. Hangi vadede? 12 ay sonrası için beklenen enflasyonda TÜFE için %23,69 olarak ölçüldü. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Katılımcıların 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi %23,95'ten 23,69'a geriledi. Ankette 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,43'e yükseldi. Önceki %29,21'di. 24 ay sonrası beklentilere baktığımızda ise %17,83'ten 18,03'e çıktığını görüyoruz. 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 51 lira 55 kuruştan 51 lira 66 kuruşa yükseldi. Sırada haber turumuz var. Amerika Birleşik Devletleri sermayeli Freedom Holding bünyesindeki Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni aldı. Freedom Yatırım Menkul Değerler 34 yıl aradan sonra Türkiye'de faaliyet izni alan ilk yabancı sermayeli geniş yetkili aracı kurum oldu. Türkiye pazarına girişiyle birlikte grubun bu alandaki uluslararası deneyim ve yetkinliklerinin Türkiye sermaye piyasalarına taşınması hedefleniyor. Sanayi metalleri Ağustos ayına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra değer kaybetti. Londra Metal Borsası'ndaki 6 ana kontratın çoğu bugün düşüşe geçti. Alüminyum son 6 haftadaki ilk haftalık kaybı hazırlanıyor. Bakır pazartesi günü rekor seviyede kapanmasının ardından hafif düşüş yaşıyor. Çinko ise 4 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra yükselişine ara verdi. Avrupa genelinde etkisini artıran şiddetli kuraklık ve orman yangınları otlakların kurumasına ve yem rekoltesinin düşmesine neden oldu. Çaresiz kalan besiciler kış için ayırdıkları yem stoklarını aylar öncesinden tüketmeye başladı. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Farm Europe, acil bir durum planına ihtiyaç var dedi. Ve piyasalara bir bakalım. Haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta küresel piyasalar Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veri gündemini takip etti. Hürmüz tarafına baktığımızda henüz bir anlaşmaya varılmamış olması nedeniyle burada gergin bekleyiş devam ediyor. Başta biraz daha hafta başında ılımlı açıklamalar gelse de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden şimdi her iki tarafta biraz daha sert açıklamalar yaptı dün itibariyle. Bu yüzden de Brent petrolde artık 89 dolara yakın seviyeleri takip ettik. Şu anda da 85 dolarda, yani haftalık artış yaklaşık %5 seviyesinde ama 85-90 aralığında haber akışına göre hareket ettiğini izledik hafta boyunca. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamları bu hafta gündeme damga vurdu. Önce tüketici enflasyonu, sonra üretici fiyatları enflasyonu geldi. Bunlar beklentiye paralel şekilde gelince Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırım ihtimalini biraz azalttı. Bu da başta altın olmak üzere değerli metallere yaradı. Altın bu hafta %8 değerlendi. Ons altın 4350 dolar civarında haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Şu an 4360'ın biraz üzerinde. Gram altında yaklaşık 6700 liranın üzerinde bu haftayı kapatacak gibi gözüküyor. Dolar ve euro kurlarında yine hafta boyunca yatay görünümün devam ettiğini gördük ama her cuma olduğu gibi bugün de bir miktar dolar kurunda hafif yukarı hareket var. %0.40 civarında 47 lira 88 kuruştan bu haftayı kapatacak gibi gözüküyor. Euro ise bugün %0.5 civarı arttı ve haftalık değişimde neredeyse yine bu seviyede, yani %0.5 civarında euro 55 lira 41 kuruş seviyelerinde. Borsa cephesine bakarsak Borsa İstanbul 14 bin puanın üzerinde, orada da haftalık artış oranı yaklaşık %5 civarında, şu an 14.149 puanda. Eğer bu seviyelerden kapatırsa uzun bir zaman sonra 14.000 puanı haftalık olarak da kırmış, aşmış olacak. Önümüzdeki haftaya buranın üzerinde başlamış olacak. Evet, haftayı tamamlamaya hazırlanırken rakamlar böyle. Bir başka haberle hemen devam edelim. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Bu sefer durum ciddi. Çünkü Rusya'nın da limanları şu an ateş altında. Bu konuyla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
3: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
2: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
3: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
1: Bugün açıklanan verilere bakalım. Bunlardan bir tanesi ücretli çalışan istatistikleri. Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,5 arttı. Haziranda 16 milyon 334 bin kişiyi geçti. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı verileri. Buna göre Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,1 azaldı. İnşaat sektöründe %7,1'lik, ticaret hizmet sektöründe %3,5'luk artış var. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre ise %1 artış gösterdi. Son haberimize geldik. Haftayı tamamlıyoruz artık. Teknoloji kullanımı arttıkça veri merkezleri çoğalıyor. Yapay zeka odaklı tek bir veri merkezinin enerji tüketimi 100 bin hanenin tüketimine eşdeğer. En büyük soru işareti enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Çünkü dünya şu an savaşlar nedeniyle enerji krizi yaşıyor. Gelin bu konuya bir parantez açalım ve bu haberle haftayı tamamlayalım. Önümüzdeki hafta ekonomi gündemindeki gelişmelerle görüşmek üzere.
4: Milyarlarca dolarlık yatırımlar, devasa tesisler. Veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesi, akıllı ürünlerin çoğalması ve son olarak yapay zeka uygulamaları. Artık insanlık eskiye oranla çok daha yüksek enerji üretimine ihtiyaç duyuyor.
5: Son 5 yılda veri merkezlerinin toplam elektrik tüketimi dünyada yıllık ortalama %12 civarında artış gösteriyor. Bu 2024'ten 2025'e geçerken aynı artış oranı %17'ye tekabül etmiş. 2035 yılında şu anda 485 terawatt saat olan tüketimin 1200 terawatt saat seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani 2,5 katın biraz daha üzerine çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bu da hızlı artışın devam etmesine edeceğini bize gösteriyor.
4: Danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın araştırmasına göre şu an küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %1,5'ini veri merkezleri gerçekleştiriyor. Veri merkezlerinin hızla büyümesi elektrik talebini artırıyor.
5: 2035 yılında hedeflenen, tahmin edilen rakamlara ulaşıldığında ise dünya toplam elektrik tüketiminin %3'ünü veri merkezleri oluşturmuş olacak.
4: Yapay zeka odaklı bir veri merkezi yaklaşık 100 bin hanenin tüketimi kadar elektrik kullanıyor. İnşa edilmekte olan büyük veri merkezlerinin bunun 20 katına kadar enerji tüketiciyi öngörülüyor. Yani 2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelecek kadar elektrik harcayacaklar. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 12 bin veri merkezi bulunuyor. Merkezlerin %45'i Amerika Birleşik Devletleri'nde, %27'si ise Avrupa'da yer alıyor. Son yıllarda Asya'da da ciddi bir atılım var. 2020-2025 yılları arasında 5 büyük teknoloji şirketi toplam sermaye harcamalarını %280'den fazla arttırdı. Harcamaların büyük kısmı veri merkezleri için yapıldı. 2030'a kadar 2000'den fazla yeni veri merkezinin devreye alınması bekleniyor. Toplam yatırımsa 7 trilyon doları bulacak. Veri merkezi yatırımlarının hızla artmasının başlıca nedenlerinden biri yapay zeka kullanımının yaygınlaşması. Tek bir GPT-4 modelinin eğitim süreci için harcanan elektrik ise 40 bin hanenin yıllık harcamasına denk. Dünyanın enerji krizinden geçtiği bu dönemde artan ihtiyaç soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Nükleer enerjiye dönüşün hızlanabileceği ifade ediliyor.
5: Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminin, sanayi elektrik tüketiminde olduğu gibi burada kaynak çeşitlendirmesiyle birlikte baz yükleştirilmiş bir üretim veri merkezlerinin talebini karşılamaya yardımcı olacak. İşte nükleer enerji santrallerinin yüksek yatırım maliyeti nedeniyle ve Yenilenebilir enerji santralinin özellikle güneş enerjisi üretiminin gündüz saatlerine yoğunlaşması, akşam saatlerinde ise diğer kaynaklara tekrar yerini bırakması nedeniyle özellikle akşam saatlerindeki fiyatlarda yüksek fiyatlandırma görebiliriz.
4: Türkiye'de de veri merkezi yatırımları hızla artıyor. 2030 yılında rakamın 1000 megawatt seviyesine çıkması hedefleniyor.
5: İzmir bölgesinde ve Ankara'nın çevre illerinde devam eden veri merkezi yatırımları ya da planlamaları var. O yüzden ülkemizin tercih edilmesi konusunda bazı yönetmeliklerin faydaları var. Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiğini görüyoruz. Burada elektrik maliyeti, sistem güvenliği, arz güvenliği ve aslında şebeke maliyetleri, sadece elektriğin değil şebeke maliyetlerinin etkisiyle birlikte bir karar veriliyor. Rekabetçi olabilir miyiz? Evet.
0: NTV Radyo. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Deniz suyu sıcaklığı Kilyos, Çanakkale, Ayvalık boyunca 25 derece. Ancak Poyraz'ın 5-6 gün boyunca kuvvetli ve serin esmesi denizin yüzey sıcaklığını biraz düşürecek. Deniz suyu sıcaklığı Dikili ve Didim'de 27, Çeşme'de 23, Bodrum'da 26, Fethiye'de 28, Antalya'da ise 32 derece. Bugünlerde Çeşme Dikili boyunca da rüzgar kuvvetli ve daha fazla serinlik vererek esecek.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Dünya radyolarında zapping.
8: Podía comer su carne favorita.
9: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
10: Humein jo lai xuanbu shangban nian de.
11: Yek sar to hame ye nakami ha berim faqat daver. Russ
12: pokes at the free puck. Crosby scores. Assalamu alaikum Kazakh ile. Alda Virginov asıl.
13: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olay yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Merhaba, saat 15 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönemi için bir makale kaleme aldı. AK Parti'nin çeyrek asrını değerlendiren Erdoğan, demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, dış politikada etkili bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,
4: bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için kaleme aldığı makale Suudi Arabistan merkezli El Arabiya'da yayımlandı.
5: Demokratik meşruiyetin güçlenmesi bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihi bir dönüm noktası oldu.
4: Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı geçmişimizin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koyduğumuz tarihi bir eşiktir ifadesini de kullandı.
5: 14 Ağustos 2001'de artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
4: AK Parti'nin reform iradesini diri tutarak ve yoluna aynı kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı iktidarları döneminde demokratik meşruiyetin güçlendiğini, devletin hizmet kapasitesinin geliştiğini, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımının genişlediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü dedi. Erdoğan, demokrasisi güçlü, ekonomisi üretken, teknolojide öncü, dış politikada etkili ve toplumsal dayanışması sağlam bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.
2: Bu bölümde yayınımızı Ankara'dan sürdüreceğiz. Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen, Ankara'da AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarının merkezi olan Millet Bahçesi'nde bir yayına hazır.
6: Burak, teşekkürler. Ankara'dayız. Başkent Millet Bahçesi burası. Şu an için evet alan boş ama saat 17 itibariyle davetliler, vatandaşlar, partililer buraya gelmeye başlayacak ve takriben 19 sularında da resmi programın başlamasını bekliyoruz. Elbette çok önemli bir çalışma hazırlık süreci vardı. Bugün 25. yıla özel hem sahnede seslendirilecek olan yeni şarkılar, geçmişten bugüne gelen AK Parti hikayesini aslında bir anlamda anlatan özel hazırlıklar var. Biz de Ahmet Ergen'le birlikte, evet. Ankara, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'le birlikte bu önemli güne tanıklık ediyoruz. Sizlere de anlatıyoruz. Konuğumuz da var.
7: Evet, aslında bütün bugün burada şu ana kadar gördüklerimiz ve daha izleyeceklerimizin mimarı AK Doğru. Parti Tanıtım Medya Başkanlığı ve Tanıtım Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar konuğumuz.
8: Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler de. Bakın, size özel çok ciddi bir çalışma yaptık. Evet. Burada güzel ve konforlu yayınlar yapabilmeniz için. Ben de genelde kongrelerde ya da işte parti programlarının takibinde olan canlı yayınlar organizasyonlarında genelde burada konuk olarak bulunduğum Doğru. için o tecrübeden binaen nasıl Tabii. burada konforlu yayın yapabilirler diye buraya bile özenle davrandığımızı Hı. söyleyebilirim.
6: Ne kadarlık bir mesai oldu?
8: Vallahi yaklaşık Ahmet Arpat vallahi 2 ay falan sürdü diyebiliriz. Şöyle ki biraz hikayesinden kronolojik olarak bahsedeyim nasıl gelişti süreç. Şimdi tabii AK Parti'deki AK Parti'nin dışarıya açılan yüzüyüz biz. Tanıtım evet. medya birimi AK Parti'nin diğer birimlerinin ve siyasal olarak iletişim noktasında pozisyon alınan o zemine kavuşturulmasını sağlayan birim. Dolayısıyla organizasyonları zaten biz yapıyoruz ama bu organizasyon başka bir organizasyon. Çünkü dünyada eşi benzeri olmamış bir şey. Mesela bir konserde, konsere gitmeden önce oraya gidecek ve izleyecek olan kişi bilir. 3 saat oturmayacak. İşte nerede yemek yiyecek, nerede içeceğini temin edecek, nasıl bir dinlenme alanı bulabilir kendine gibi. O organizasyon alanı ona göre tasarlanmış ve neyi beklediğini bildiğimiz bir aslında yani operasyondan bahsediyoruz. Burası bir konser değil. Yani bir konser alanı, evet. etkinlik alanı değil. O öyle bir şey yapsaydık bunu kapalı spor salonunda ya da bir stadyumda yapabilirdik. Ama burası bir miting de değil. Aynı zamanda etkinlik de var burada. Dolayısıyla dünyada baktım böyle bir şey var mı diye. Yani siyaset zemini üzerinden de tutulan olmadığını gördüm ve bunu ilk kez yapacağız. İnşallah mahcup olmadan bitiririz. Nasıl gerçekleşti bu süreç? Geçtiğimiz yıl doğum günü, yani bizim doğum günlerimizin tamamında ki geçtiğimiz yılda aynısını yaptık. Biz hali hazırda görevde olan kurucularımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik bir katılımcıyla, davetliyle yani doğum günlerimizi kutluyoruz. Çünkü yani bir sonraki gün bizim için aslında sıradan diğer devam eden bir gün olarak yorumlanabilir. Tabii ki doğum günleri önemli ama AK Parti sürekli çalışan, hatta ben şu anda konuşmaya başladığım süre içerisinde mutlaka Türkiye'de herhangi bir yerde bir yere dokunmuş olan bir evet. hizmet hayata geçmiştir. Şimdi dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza dedik ki 2 ay önce MYK'mızda bir arzımız oldu. Bütün MYK üyelerimizin bir değerlendirmesini istedik. Ne yapalım? 25. yılımızı nasıl kutlayalım? Çünkü bu bir kez gelecek ve yarın itibarıyla artık yarım asırlık bir yolculuğa başlayacak olan bir 25 yıl sonra aslında bir kez daha böyle bir ifade kullanabileceğimiz, farklı bir ifade kullanabileceğimiz bir dönem. Dolayısıyla 25. yıla özgü bir şey yapmalı mıyız ve nasıl yapmalıyız? Valla işte MYK üyelerimizin bazı değerlendirmelerde bulundu. Bizim de bazı önerilerimiz vardı ama Cumhurbaşkanımız dedi ki bu kez biz partimizi milletimizle kurduk, milletimizle kutlayacağız dedi. Ve böyle bir talimat verdikten sonra biz kolları sıvayıp öncelikle milletimizle dediği için başına milletimizle çeyrek asır dedik.
7: Evet.
8: Türkiye'nin de geleceği hazır olduğunu ifade eden bir motto ile başladık. İşte tasarımları gördünüz. 25. yıl bir logomuz var. İçerisinde bazı sembolik değerlerin, önemli projelerin bazılarının içinde bu yer bulduğu bir markalama yaptık ve sonrasında da bunu nasıl anlatırız diye işe koyulduk. Yani 25 yılda yapılanlar AK Parti nezdinde, bizim nezdimizde nasıl bir karşılık buldu? Çünkü şöyle düşünelim arkadaşlar, bizim bugüne kadar Türkiye'nin %70'inden oy aldığımızı ifade edebileceğimiz bir durumdan söz ediyoruz. Yani ama referandumda evet diyerek, ama bir belediye meclis üyeliğinde, ama bir belediye başkanlığında, vekillikte veya sadece Cumhurbaşkanımıza oy vererek bize, bu ülkenin seçmenlerinin %70'i neredeyse destek verdi, oy verdi. Dolayısıyla bir buluşmamız oldu bir yerde. Şimdi nasıl anlatabiliriz bunu? 25 yılda milyonlarca eser var. Bakanlıklarımızdan işte bazı bilgileri topladık. Mesela ben size şimdi yayında hemen paylaşayım. Muhammanak. Şimdi Ahmet Arpat, doğum gününüzün tarihi nedir? Yani yıl söylemeyin bana.
9: 3 Kasım.
8: Ha tam da o zaman diyormuşum şimdi. Genelde 3 Kasım'da şey olur diye tahmin ediyorum ama yine de bir bakayım. 3 Kasım'da neler olmuş bugüne kadar? Bakalım. Şimdi gün gün 2003'ten itibaren başlayan 2003 3 Kasım Sivrihisar Eskişehir Bozüyük İnegöl yolunun temeli atıldı ve bölgede aktif hale getirdi. 2004'te Milli Eğitim Bakanlığı olarak Eğitim Akademisi'nin hayata geçirilmesi söz konusu. 2011'de İstanbul genelinde köprü, kavşak, viyadük, üst ve alt geçitlerde ulaşım altyapısının tamamlandığı bir durum ortaya çıktı. 2025'te ne olmuş? İstanbul'da Gazze konulu bakanlar toplantısına ev sahipliği yapmış geçen yıl. Şimdi bunun
6: 365 günün
8: her yılı.
6: Her yılı.
7: Öyle bir
8: almanak. Bu çok iddialı bir almanak. Dolayısıyla
6: çok ciddi bir çalışma.
8: Tabii ki. Şimdi dolayısıyla bunları toparladık. Bir araya getirmeye çalıştık. Milyonlarca buraya girmeyen eser var. Bunlar özellikle hükümetin icraatları konusunu yer alıyor. Aslında içinde bunlar yer alıyor. Bununla beraber dedik ki biz bunu nasıl anlatacağız? Bakanlıklarımızın videolarını oluşturalım. İşte yaptığımız şeylerin 2003'ten itibaren nasıl dokunduğumuzu anlatmaya çalışalım. Ve bunun yanında yani partimizi anlatacağımız teşkilat kısmı ayrı. Cumhurbaşkanımız çok daha başka bir yerde duruyor ve partinin vatandaşla olan ilişkisi, hükümet olarak ilişkisinin ne olduğunu anlatmak başka bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla yetmedi. Anlatacağımız bir pozisyondan biri mutlaka eksik kalıyordu. Dolayısıyla iki aydır çalışıyoruz. Buraya geldik. Burası bugünün finali.
7: Şimdi onu soracağım. Aslında ben soruyu soracağım ama siz anlatırken de bazı görselleri paylaşacağım izleyicilerimizle. Şimdi bugün burada ne göreceğiz? Bu iki ayın finalinde biz aslında bir önceki yayınımızda bizdeki bilgilerle bir akış paylaştık ama çok daha dolusu sizde. Siz anlatırken ben o görselleri paylaşacağım. Tamam, anons edeyim. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla size evet doğru. AK Parti 25. yılı anısına hazırlanan bir madalyon var, onu da göstereceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu
8: bu
7: şiirlerden
8: burada bitmez diyen
7: oluşan bir plak var. Bunu yine göstereceğim ve 25. yıl özel baskısı gazete var. Siz anlatırken ben bunları göstereceğim.
8: Aynı zamanda şu anda gösterdiğim rozetimiz 25. Yani bütün her şeyi aslında kurumsal olarak tüm şehirlerde, tüm teşkilatlarımıza kurumsallarını değiştirip 25. yıl vurgusunun güçlü olması gerektiği noktasında bir iletişim kampanyası yönettiğimizi söyleyebilirim. İllerimizde tabii ki bugüne kadar görev yapmış olan herkesin davet edildiği bir vefa buluşması gerçekleşti. Eş zamanlı olarak. Aynı zamanda hayatta olmayan, ahirete irtihal etmiş olan tüm bizim AK davamızın içerisinde bulunanların her birine birer işte mevlid okutma programları gerçekleşti. Onları da unutmamak üzerine. Dolayısıyla biz şu an itibariyle burada aslında AK Parti'nin 25 yıllık serüveninin bir parçasını izleyeceğiz. Yani evet, yani burada bir haklı gurur var. Hı hı. Ve bu gururu yaşamak üzerine buraya gelen herkesin evet bu parti benim partim ve ben de buraya taş üstüne taş koydum, bir tuğlada ben yerleştirdim diye hissedebileceği bir ortam hazırlamaya çalıştık. Burada bir oturma düzenimiz yok. Dediğim gibi bir miting düzeni olacak. Sağ tarafta ve sol tarafta olmak üzere gençlik ve kadın kollarının olduğu, hemen arkasındaysa beyefendi Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü ve oturma düzeninde olan, etrafında da 25 genç olacak Cumhurbaşkanımız.
6: Bu enteresan. Yani 25. yıl
8: 14 Ağustos günü 2001'de doğmuş olan 25 gencimiz, AK Gençlik'te şu anda görevde olan 25 gencimiz olacak. Tabii şöyle düşünelim. 25 böyle iki rakamın yan yana gelmesi gibi bir görüntüsü var ama netice itibariyle bizim için çok daha fazlası bu. Yani iki rakamın yan yana gelmesinin ifade edileceği kadar küçümsenecek bir pozisyonda değil. Arkada çok büyük bir anlatıdan bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu sorumluluğu üstlenerek başından beri diğer tüm birimlerimizden de katkı alarak, tüm bakanlıklarımızdan ve aynı zamanda da bizimle bu süreci götürmek üzerine pozisyon alan tüm arkadaşlarımızdan ayrıca hassasiyetle ben de buradan sizler aracılığıyla teşekkür etmiş olayım. Şunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin yanında 25 bugün doğum günü olan kişiyle gelecekteki 25 yıla, yani onlara aslında vizyonunu gösterecek bir dinleti aslında burada olacak. Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon koymuş olacak. Bir sonraki 25 yılda
6: buraya bir
8: nasıl
6: paragraf
8: bir
6: açalım
8: vizyon
6: mı? Şimdi dediğiniz gibi yani 2001 14 Ağustos'ta doğan 25 genç, yani 25 yaşına basmış 25 genç burada evet. olacak. AK Parti ile yaşıt gençler. Evet. Aslında baktığımızda bir sene sonra da iktidar 24 yıllıkta bir AK Parti iktidarı
8: Doğru.
6: var.
8: Evet.
6: Yani AK Parti'ye doğan bir gençlik de var nereden bakarsanız. Bir ya, AK Parti nesli belki
8: Ahmet
6: diyebilirsiniz.
8: Ahmet, ben senin yayınlarında bir sürü mevzu yaptım. Bunlarla ilgili mutlaka bir sürü konu konuştuk.
6: Hı.
8: Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu bir ömür tabii ki. Yani birazdan göreceğiz. Orada yanında oturanlardan bazıları evli, bazıları Hı. çocuk sahibi oldular. O gün itibariyle genç olanlar bugün emekli oldular.
6: Doğru.
8: Ve o gün itibariyle orta yaşlı olanlar bugün dedeler, anneanneler, babaanneler. Dolayısıyla bu çok büyük bir ömür. Yani ömrün çok önemli bir kısmı. Dolayısıyla bu 25 yıllık süreç içerisinde biz bunun haklı gururunu yaşarken muhasebesini de yapıyoruz böylelikle. Bizim her kongremizde, her seçime giderken bir iddiamız var. Yani diğer partiler gibi yani bir reklam, bir motto üzerinden, yani bunu 25 yaptık, logoladık falan değil. Bir iddia koyuyorsunuz ve bunun muhasebesini görüyorsunuz. Bir seçime girerken bir seçim beyannamesi veriyorsunuz ve sonraki seçimde de bu oldu mu olmadı mı seçmenin takdirine sunmak üzerine bir iddianın ne kadar karşılık bulduğunu tartışıyorsunuz. Bir manifesto koyuyorsunuz, dünyaya reformlar yaptığınızla ilgili bir iddiayı tamamen kamuoyuna açıyorsunuz, milletin değerlendirmesini açıyorsunuz. Dolayısıyla 25 yıldır devam eden bu sürecin, serüvenin anlatısı neredeyse imkansız. Yani bu kitaplara sığmayan, filmlerle konu olarak anlatılabilecek bir şey değil. Bazen bir filmi izlediğimizde küçücük bir enstantane ya da bir sembolik bir şeye baktığımızda birçok hikayeyi algılayabiliyoruz. Ama AK Parti için bu böyle karşılık bulmadı. 2 aydır ben buna çalışıyorum. Yıllardır bu partinin mutfağında olan biri olarak, bir sürü kampanyasını yapmış biri olarak, bugün tanıtım ve medya başkanı olarak açıkçası bunu anlatmanın 2 aya dahi sığmadığını, bugün de bunun yetersiz kalacağını biliyoruz. Ama mümkün olan en üst düzeyde anlatmak üzerine birinci sürprizimiz bir teşkilat filmi yaptık. Yani bir sürü işte projelerimiz var zaten. Bunların her birini anlatıyoruz. Burada da yine anlatacağız, tekrar edeceğiz ama neticede teşkilatımız hep itici gücümüz oldu bizim. Yani bizim lokomotif tarafımız her zaman teşkilat gücümüz oldu. Bizim 11.700.000 teşkilat üyemiz var. Dolayısıyla teşkilatımıza Cumhurbaşkanımızın verdiği, Genel Başkanımızın verdiği değeri anlamak ve nereden geldiğini hatırlayacağımız duygusal bir içerikle lütfen sizler de takip edin. AK Parti'nin neden bu kadar yoğun şekilde duygusal bir ilişki kurabildiğini o filmde anlayacaksınız. Bu alandaki herkesi duygulandıracak olan özel bir film olacak.
6: Peki.
8: Bu. Sonrasında hemen devam edeyim Ahmet Ergen istersen ya da sen de sonra sorabilirsin.
7: Alalım aslında.
8: Biz heyecanlıyız.
7: Evet evet.
8: Ahmet abi. Biz 2 aydır evet. burada gece, ben bu sabah buradan tam da bulunduğumuz yerden bu sabah 7.30'da gittim evine.
7: Biz geldiğimizde tanık olduk. Biz de biraz erken geldik yayınlardan önce. Şimdi akış önemli. Arkadaşlarım beni uyardı. Biz bunları gösterdik ama
8: evet.
7: Plağı hazırlanan madalyonu, gazeteyi 25. yıl özel logosu için
8: evet.
7: de anlatmak gerekiyor sanki. Buradaki semboller
8: Kesinlikle.
7: Neden nereden esinlenildi?
6: Rastgele seçilmemiştir.
7: Yani rastgele yani. Seçilmeyen
8: Tabii
7: bir
8: ki.
7: Figür olduğunu. Bunu da anlatalım. Arkasından
8: Şimdi,
7: şunu da sorayım.
8: Evet.
7: Şimdi hep yeni iddialar ortaya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yeni vizyon belgesi ortaya
8: olacak,
7: konması
8: inşallah.
7: Onun da ipuçlarını
8: konuşma,
7: rica ediyoruz.
8: Bir konuşma yaptıktan sonra biz her birinize inşallah bu vizyon belgemizi hemen ulaştıracağız. Eş zamanlı olarak siz de takip edeceksiniz
7: evet.
8: büyük olasılıkla. Dolayısıyla 25 yıllık bir muhasebemizi yaparken aynı zamanda yine önümüzdeki 25 yıla, bugün tarihe tanıklık edeceğimiz ve önümüzdeki 25 yılda AK Parti'nin vizyonunun, bizim Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın nasıl bir vizyon koyduğunu. Çünkü 2001 yılında hemen yanı başında kurucu çınarlarımızla, abilerimiz, ablalarımızla birlikte bir Erdemler Hareketi olarak kurulmuş olan ve İddiasının da Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak sözüyle başlayan bir serüven bu hikaye. O zaman reisti Cumhurbaşkanımız. Yani belediye başkanlığından gelen bir mahlası vardı. Reis deniyordu. İnsanlar ona reis diyordu. Bugün de reis. Cumhur'un reisi. Ama bugün aynı zamanda bir küresel lider olarak seslenecek. Yani artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü bir belediye başkanlığından genel başkanlığa adım atmış olan bir lider koymuştu. Bugünse dünya üzerinde söz sahibi olan ve açıkçası tüm dünyanın gözlerinin aynı zamanda bu konuşmaya odaklanacağı bir iddia koyacak. Dolayısıyla bir küresel lider olarak dinleyeceğiz. Önümüzdeki 25 yılda değişen tüm dünyadaki konjonktürel gelişmelere bağlı olarak neleri koyuyoruz biz? Cumhurbaşkanımız burada onun adımını ve ifadelerini bir şekilde atmış, başlıklarını paylaşmış olacak. O nedenle tüm izleyicilerimizi Cumhurbaşkanı, buradaki en büyük asetimiz kendisidir.
7: Evet.
8: Dolayısıyla buradaki bütün yani toplanma amacı, bunu izlemek için gelmeyecek insanlar buraya. Buraya Cumhurbaşkanımızı dinlemek için geliyor. Genel başkanlarıyla hemhal olacak ve onu, o ilişkinin bugün kutlanması üzerine kurgulayarak geliyor. 100 bin davetlimiz var.
7: Evet.
8: Yani bu çok üst düzeyde bir rakam.
9: Doğru.
8: Bugüne kadar partimizde görev almış olan ve halen üyeliği olan herkesi davet ettik. Yani işte mahalle başkanından, işte meclis üyeliği yapmış olan kişiye, bakanından, milletvekili ve her birimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında olacağız. Hepimiz ayakta izleyeceğiz. Sizler oturuyorsunuz sadece. Bizler de oturma düzeninde değiliz. Vatandaşımızla, milletimizle, bir bakanla, bir genel başkan yardımcısıyla, mahalle temsilcisi yan yana olacaklar. Dolayısıyla zaten teşkilat çalışmalarında, şehirlere gittiklerinde sürekli bir arada olan aktörlerimiz burada doğrudan bir arada bulunarak o fotoğrafı.
6: Faruk Acar ekranda şu anda 25. yıl logosu, seçilen o semboller.
8: Evet. Valla şöyle, şimdi gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta TOG'u görüyorsunuz. Evet. Hemen yanı başında Çamlıca Camii'ni görüyorsunuz. Hemen üzerinde işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyorsunuz. Hemen üzerinde Ayasofya Camii'ni görüyorsunuz. Üzerinde Millet Bahçesi'ni, havalimanını gibi sembolik değeri olan, aslında bir dönüşümü başlatan projelerimizi biz bu logonun içerisinde tasarımsal olarak ele aldık. Tabii ki bir Türk bayrağıyla bunu taçlandıracak şekilde 25'i ifade etmeye çalıştık. Yani hiç 25'i bu kadar güzel görmemiştim diyebilirim. Yani hani biz çalıştığımız için söylemiyorum ama içinde yollarında olduğu, şehir hastanelerinde olduğu görüyorum şimdi. Kaan var, yani her biri için özel özel çalıştık. Dolayısıyla bu sembolik değeri olan, ikonikleşmiş olan büyük projelerimizi aslında sığdırmaya çalıştık. Dediğim gibi 25'e ne kadar sığdıramadıysak filmlere de, kitaplara da sığdıramadık bu süreci. Ama iki aydır elimizden geldiğince her gün anlatmaya çalışıyoruz.
7: Şimdi bir filmden bahsettiniz ama bir de sanki 25. yıl özel şarkısı.
8: Şöyle, 25. o kadar dolu bir program oluşturduk ki o birazdan henüz karar vermedik açıkçası buna. Yani şarkımız hazır. Ama burada yayınlayayım mı, yayınlamayayım mı diye açıkçası düşünüyorum şu anda. Henüz karar vermedim. Ben de, arkadaşlar şu an benden haber bekliyorlar. Bizim henüz kampımız vardı iki ay önce. Orada bu yıla özgü güzel bir şarkı yapmıştık. Tuttu da. Yani teşkilatlarımız da beğendiler. Her yerde o kullanılıyor kurumsal olarak. Dolayısıyla bugün bir sürü içerik olduğu için bir de şarkıyı orada anlamsız bir şekilde kullanmayı istemedik. Ama burada hit olan, bugüne kadar bu alanda bulunan ve herkesin sözlerini ezbere bildiği şarkılara

0: bütün görsellerle, içeriklerle çalışmaya gayret.
1: Şunu sormak istiyorum. Yani şimdi 25 yılın hikayesini anlatacaksınız. AK Parti hikayesini anlatacaksınız. Eğer bunu bir hikaye metaforuyla gidersek, giriş gelişme sonuç nasıl özetlersiniz? Ya da bir yolculuksa eğer, bu nasıldı yol bu 25 yıl içerisinde? Zorlu virajlar var mıydı? O virajlar nasıl dönüldü?
0: Yani şöyle Ahmet Arpat, ben açıkçası dediğim gibi çok uzun yıllardır Cumhurbaşkanımızla da yol arkadaşı, ama özel sektörde hem kamuoyu araştırmacısı şapkamla strateji tarafında, hem işte siyasal iletişim tarafıyla ajansın kampanyalarını yapan bir yerdeydi. Çok büyük bir hikayesi var tabii ki AK Parti'nin, ama bu hikaye hep böyle çok otobanda falan geçmedi. Yani çok büyük badirelerin atlatıldığı da bir dönemden bahsediyoruz. Hele ki sadece Türkiye'de değil, dünyada. Evet, yani 100 yılda 200 yılda bir denk gelecek olan pandemi tam da böyle bir döneme denk geldi. Doğru. Yani işte orman yangınlarının, küresel ısınmanın bu kadar üst düzeyde olduğu, yani iklimlerin değiştiği, birçok badirenin atlatıldığı dünyada, özellikle coğrafyamızdaki karışıklık dolayısıyla bir sürü meseleyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bunları yönetmek her yiğidin harcı değildi. Dolayısıyla bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin yönetmiş olması, elinden gelenin en iyisini yaparak, çabalayarak, gece gündüz mücadelesini vererek atlatmış olması çok büyük bir başarı. Ama hiç kolay olmadı. Dün gençlik kollarımız, başkanım dediler, işte gençlerle, gençlere yayınlayacağımız bir AK Parti 25. yıl videosu için genel başkan yardımcılarımız ve bakanlarımızdan birkaç söz almak istiyoruz. Benim ekibim, gençlik kollarındaki tanıtım medya başkanım. Dedim, ne soruyorsunuz millete? Yani nasıl yaklaşımınız nedir? AK Parti'yi bir kelimeyle ifade etseniz ne ifade edersiniz diyoruz. İşte sizin için Cumhurbaşkanımızla çalışmak ne anlam ifade ediyor? Bir kelime falan falan. Ya böyle hani iki dakika, hiç vaktim yok. İki aydır buraya çalışıyoruz. Sürekli alandayız. Buraya, yani şu kadraj nereye girsin? Bununla detaylı bir şekilde çalışırken.
1: Ne geldi aklınıza?
0: Vallahi dedim ki, buna haksızlık etmeyeceğim. Bu tek kelimeyle ifade edebileceğim bir hikaye değil yani. Hani bana bu kadar indirgeyeceğiniz bir zor soru sormayın. Sonra kendimce birkaç ifade kullanmaya çalışın. Yani dolayısıyla gerçekten yani darbelere, vesayete, yani bir sürü reformları bir şekilde hayata geçirmeye çalışmak. Yani kapatma davası girişiminde bulunan bir partiden. Eşinin birçok yere giremememesine kadar, yani vesayet odaklarının aslında Türkiye üzerindeki oluşturduğu etkinin kırılmasına kadar, sivilin bir şekilde hayatı bulduğu, bir şekilde çok partili hayata geçtikten sonraki demokrasinin hayatımızda karşılık bulması gereken zemini kadar, yani projeleri anlatırken milyonlarca ama reformist bakış açısıyla da çok üst düzeyde bir
1: hangisini
0: hareket
1: daha öne
0: alanı
1: koyarsınız? Projeleri mi yoksa reform dediğiniz bölüm mü? Yani nedir en büyük başarısı AK Parti iktidarının?
0: En büyük başarısı bence yani dünya üzerindeki oluşturduğu etkiden bahsedebiliriz. Yani Türkiye ile sınırlı kalmadı. Kodlarıyla, yani bugün de onu vereceğiz burada. En son görüntümüz bu olacak. 1071'den 2071 hedefine, aslında maziden ilhamla atiye azmi bir şekilde ortaya koyduğu bir iradeden bahsedebiliriz. Dolayısıyla küresel sistem içerisinde Türkiye'nin geldiği, konumlandığı yeri aslında çok önemsediğimi paylaşabilirim. Evet. Yani projeci bir parti, eser ve hizmet siyaseti. Bakın buradaki bütün cümleler, bütün sarf edilen ifadeler AK Parti'nin kendisini anlatıyor. Ama benim nazarımda dünya üzerindeki oluşturduğu etki diyebilirim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri değil mi? Yaptığı konuşmalardan alıntılar. Evet.
2: Şimdi biraz önceki bölümde konuşurken, küresel ve ulusal birçok krizi atlatarak bugünlere geldi ve kurulduktan 16 ay sonra iktidar olup 24 yıl kesintisiz iktidarda kalması, bu krizlere rağmen belli ki bir siyasal tercüme kapasitesinin güçlülüğüyle mümkün oldu. Yani halkın söylediklerini, isteklerini, beklentilerini, şikayetlerini okuyabilen, duyabilen, analiz eden ve bunu hayata politikaya çevirebilen. Evet. Şimdi bu refleksin devam edeceğini düşünerek ve bu anlattığınız iki aylık hazırlığın bugünle sınırlı olmadığını da düşünerek,
0: kesinlikle,
2: bundan sonraki süreçte o sözünü ettiğiniz

0: ikinci çeyrek asır için AK Parti'nin önüne koyduğu en önemli siyasi hedef ne?
1: Vallahi işte birkaç gün önce biliyorsunuz neredeyse mecliste çok belki de uzun bir süredir bu kadar büyük bir mutabakatla hayat bulmuş olan bir yasa hatırlamıyorum ben. 467 rakamının yakalandığı büyük bir mutabakat ve konu çok hassas bir konu. Yani daha önce denemeleri bir şekilde yol kat edilmek üzerine pozisyon alınmış olan çok önemli bir başlık. Şimdi bu Ahlat'ta başlayan bir süreçle Sayın Devlet Bahçeli'nin koyduğu irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleyi sahiplenerek devlet iradesine dönüştürmüş olmasıyla beraber yürünen bir süreç. 2 yıllık bir akıştan bahsediyoruz. Şimdi de teyit mekanizmalarının hayata geçeceği bir yasalaşma süreci gerçekleşti. Şimdi dolayısıyla ilk kez burada konuşacak. Terörsüz Türkiye'nin geldiği aşamayla ilgili ilk kez Cumhurbaşkanımız burada bazı satır arası mesajları verecektir. Dolayısıyla benim en önemli projemdir diyen, yani bu kadar milyonlarca yani şehir hastanelerini hayal etti, bir sürü video yayınladım. Bir sürü başlığa rağmen en önemli projemdir diyerek yola girmiş olan ve bunu da Cumhurbaşkanımız dışında Türkiye'de başka bir siyasi iradenin çözme iradesini koyamayacağı çok önemli bir başlığa yeni bir yol aşamasına girildi. Dolayısıyla başka bir faza dönüştü, geçti diyebiliriz. Şimdi hem dünyadaki konumlanması, çünkü dünyada bir karmaşa söz konusu. Yani etrafımız ateş çemberi iken Türkiye'nin nasıl bir güvenli liman olduğunu biz bundan 3 ay önce İran, Amerika, İsrail savaşı sırasında yaşadık. Yani en güvenli olduğu, bütün dünyanın yatırımını yaptığı ülkelerde dahi 7 yıldızlı otellerde dahi bir sıkıntılı durumun ortaya çıktığı bir ortamda Türkiye'de elhamdülillah herhangi bir arıza, herhangi bir kaza, bela yaşanmadı. Dolayısıyla bunu sağlayabilen, buna sebep olan en büyük asetimiz olan liderimiz tabii ki. Evet. Masadaki sözünün gücü, masadaki sözün kuvveti, oturduğu yerin akreditasyon alanı. Yani dünya sahnesinde bir masada oturuyorsunuz ve bir akreditasyon alanınız var. İnsanlar sizin ne söylediğinize kulak kabartarak bakıyor. Yani aracılık etme, diplomasi kanalını sizin üzerinizden kurmaya çalışıyor. Nitekim NATO bugüne kadar belki de en görkemli alanını oluşturdu işte birkaç yani bir ay önce yaşanan, evet, Türkiye'deki gerçeklik. Dolayısıyla söz sahibi olan bir Türkiye'nin dünyadaki konumlanmasını çok kıymetli hale getiren Cumhurbaşkanımızın, yani terörsüz Türkiye'ye bu kadar değer verirken aynı zamanda dünyada trilyon dolarlık ekonomiler arasına girmiş olan bir seviyeyi, bundan sonraki aşamada da millilik ve yerlilik formu üzerinden tuttuğu savunma sanayindeki üretimiyle ihracatıyla oluşturduğu dinamizmi bir şekilde harmoniyle bir şekilde biz vatandaşlarımıza ifade edeceğini düşünüyoruz. Bundan sonraki yol haritası ve bugün söyleyeceği, o günkü söylediğinden çok daha dikkat çekeceğinden emin olduğumuz bir konuşma olacaktır.
2: Yani bir adım ya da birkaç adım İlerisini mi dinleyeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan?
1: Bundan sonraki vizyon ve bundan sonraki 25 yılın nasıl geçeceğini, aslında o tecrübenin nasıl gördüğünü. Şimdi benim gördüğüm yerden çok daha kısıtlı ama kendisinin barem olarak bulunduğu yeri bir düşündüğümüzde, dünya üzerindeki oluşturduğu imajını düşündüğümüzde, onun baktığı yerin aslında bugün çok daha başka bir yer olduğunu ve o kişinin bunca yıllık süreç içerisindeki siyaset aktörünü, Türkiye'deki hatta dünyadaki en önemli siyasi aktör olan kişinin hem kurumsal olarak meseleyi nasıl konumlandırdığını hem de bundan sonraki 25 yılda nasıl bir Türkiye olabilir hayalini, tabii ki ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tamamen kendi bağımsız, yani kimliğimden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Titrim, makamım, bunların hepsi gelip geçici. Dün burada değildik, burada değerlendirme yapıyorduk. Bugün tanıtım medya başkanı olarak sizinle konuşuyorum ama yarın da Cumhurbaşkanımızın söyleyeceği bir vatandaş olarak beni çok ilgilendirdiği için çok kıymetli olacağını düşünüyorum.
0: Faruk Bey, bizim sorumuz çok. Sohbette keyifli ama sizinle yayın planlayan başka arkadaşlar telefonumu mesaj yağmuruna tuttu.
1: Eyvallah.
0: Sanırım planlanmış başka yayınlarımız
1: var. Vallahi bir sürü, şimdi arkaya bakıyorum. Yani 16 tane yayınım varmış. Evet. Bugün dedim ki arkadaşlar alanla mı ilgilenelim yoksa burada mı olalım? Bütün genel başkan yardımcılarımız burada olsunlar, siyasetten yorumlasınlar. Ama ben size hoş geldiniz demek ve bugün duyduğumuz heyecanı paylaşmak için yanınıza geldim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eminim diğer arkadaşlarım sizin de çok daha güzel sohbet ve detaylar paylaşabilecekler.
2: Çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar ve kolaylıklar diliyorum size.
2: Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Elbette ilerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Gün boyu buradayız. Yayınlarımız, özel yayınlarımız, konuklarımızla 25 yılı konuşacağız. AK Parti'nin 25. kuruluş yılı etkinliklerini ekrana taşıyacağız. Ama sanırım şimdilik bir hadi virgül mü koyalım?
0: Evet, bir virgül koyalım.
2: Virgül koyalım.
0: Diğer meslektaşlarımızın yayın akışını da daha fazla
2: bozmayalım.
0: Açına.
2: İstanbul'a bırakalım sözü. Ankara'dan şimdilik görüşmek üzere.
3: Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen yine ilerleyen saatlerde Ankara'dan karşımızda olacak. Haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var," dedi. Emine Erdoğan, milletimizle çeyrek asır etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25. yaşı kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

0: Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakaş, kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum ifadesini kullandı. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 27'ye düştü. Ömer Karakaş'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Milletvekili Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Dün o iddia üzerine genel merkeze çağrılan Yazgan bugün ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ahmet Baran Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişiye oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
0: Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in ailesine tehdit eden 2 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ancak aileye tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak baba Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi.
2: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayır.
3: Silah fotoğrafı gönderdiler. Ölümle tehdit ettiler. Uzun zamandır tehdit edildiğini söyleyen Rojin'in babası Nizamettin Kabayiş şikayetçi oldu.
4: Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezli 8 ilde dijital platformlardan örgütlenerek Kabayiş ailesinin hedef alındığı belirlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklanmıştı. Ancak tutuklamaların ardından da tehditler sona ermedi. Nizamettin Kabayiş'e silah fotoğrafı yollandı. Ayrıca şikayetini çek kurtul, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin, olan sana olur diye mesaj gönderildi.
4: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, bu şekilde hani hakaret, küfür, tehdit ediyorlar. Yani ben, bizim can güvenliğimiz yok, yani çocuklar korkuyor.
3: Tehditlerin aylardır sürdüğünü söyleyen Nizamettin Kabayiş, emniyete giderek şikayetçi oldu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
8: bes Allianz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Reklam.
9: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
11: Pinaların toplanması ve kabuklarının satılması yasak. Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı toplumsal farkındalığın önemini anlattı.
12: Pina koruma altındaki bir tür. Tek bir tane pinayı denizden sökerseniz 50 bin liraya yakın idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Pinaların midyelerle karıştırılma olasılığı yok. Midyeler çok küçük pinaya kıyasla. 6 santim, 8 santim, 10 santim boyunda şeyler, midyeler ama pinaların boyu 120 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kocaman canlılar bunlar. İki kabuklu kocaman canlılar. Yenilmiyor, tüketilmiyor ama denize tutunmada kullandıkları bisis iplikçikleri dediğimiz iplikçikler geçmişte soylular için dokuma amaçlı toplanmış ve pinaların ilk maruz kaldığı tehdit bu olmuş zaten. Şu anda Akdeniz Havzası'nda böyle dokuma tezgahları yok çok şükür. Pinayı servis eden restoranlar, lokantalar da yok çok şükür. Ama şu anda bizim bilinçsizliğimiz söz konusu. Geçen seneydi bir öğrencim aradı beni. Hocam tatildeyim işte Marmara'nın bir kıyısından güzel bir koydan arıyor. Burada hemen yanımızda birlikte denize girdiğimiz bir aile var. Adamcağız gitti bir tane pinayı söktü getirdi. Abi niye böyle yaptın dedim. Ya çocuğa göstermek istedim diye bir gerekçe söyledi diye beni aradı. Bakın bu çok üzücü. Neden Marmara Denizi'nin bütün kıyılarında bugün pinaları koruyalım, deniz çayırlarını koruyalım, pinalar şöyle, deniz çayırları böyle diye panolarımız yok, bilgilendirme levhalarımız yok, yönlendirme levhalarımız yok. Bunlar çok basit şeyler. Bu bilinçsizlik tehdit ediyor. Çapasını attığında bir küçük kayık düşünelim. Keyif yaptı, gezdi, dolaştı. Ne güzel denizde olsun insanlar, biz bunu istiyoruz. Ama çapasını rastgele saldığında o çapanın bir deniz çayırına veya birden fazla pinaya zarar vermediğinden emin miyiz? Bunlara dair hem bizim lokasyonları belirlememiz lazım. Haritalarını yaptık. Deniz çayırı ve pina alanlarının hepsini biliyoruz. Şimdi Marmara'nın kıyılarında buralara uygun şamandıra sistemleri belirlememiz lazım. Demirleme alanlarını netleştirmemiz gerekiyor. Her aklını esenin denizin dibine bir tonoz, bir beton blok, beton bir şey atmasına mani olacak uygulamaları geliştirmemiz lazım. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. En büyük tehdit insan, onun kurtuluşu sadece yasalarda getireceğimiz yaptırımlar değil, bilinci yükseltmekte. Bilinci yükseltmemiz lazım. İnsanlar pinanın ne kadar önemli olduğunu, deniz çayırının ne kadar önemli olduğunu bilmeliler ki ona göre hareket etsinler.
10: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
14: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dinler tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Duygu'nun İsa, Pavlus, İnciller isimli kitabı Kronik'ten yeni bir baskı yaptı. Çalışmanın alt başlığı Hristiyanlık neden ve nasıl ortaya çıktı? Profesör Doktor Zafer Duygu, İsa, Pavlus, İnciller isimli çalışmasında Hristiyanlığın İsa'dan sonra sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus ve onun takipçileri olan bir takım teologlar tarafından çok farklı bir teolojik kurguyla ve hatta siyasal kaygılarla nasıl yeniden inşa edildiğini sorguluyor. Profesör Duygu, Hristiyanlığın genellikle Hazreti İsa tarafından getirilmiş ve havarilerince birlik içinde yayılmış homojen bir inanç sistemi olarak yorumlandığını belirtiyor ve şu hususa dikkat çekiyor. Tarihsel veriler ve erken dönem metinleri, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra başlayan derin bir çatışmaya ve yol ayrımına işaret etmektedir. Profesör Duygu'ya göre, Nasralı İsa, Musa yasasına bağlı bir Yahudi peygamberi olarak yaşayıp öğretilerini sadece İsrail oğullarına iletmişken, ölümünün ardından sahneye çıkan Tarsuslu Pavlus, onu evrensel ve ilahi bir kurtarıcı Mesih figürüne dönüştürerek bugünkü Hristiyanlığın temellerini atmıştır. Zafer Duygu, Pavlus'un Herodes hanedanı ve Roma otoriteleriyle olan karanlık ilişkilerini deşifre ederken şu soruları soruyor. Pavlus, İsa'nın mesajını neden ve nasıl değiştirdi? Gerçek havariler tarihten nasıl silindi? Kanonik İncil'ler tarihsel gerçekleri mi yoksa Pavlusçu propagandayı mı yansıtıyor? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
13: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
15: Merhabalar. Aromatik meyve yaprakları deyince Malatya'nın kiraz yaprağı sarması elbette ki herhalde dünyanın en ilginç yemeklerinden biri. Bir o kadar da lezzetli. Ama sadece kiraz yaprağıyla yapılmıyor. Aslında diyorlar ki kavak yaprağı hariç her meyvenin yaprağıyla yapılabilir. Özellikle ayva yaprağının hoş bir böyle ayvanın da hoş bir kokusu vardır ya. Öyle bir tadı olabiliyor. Şimdi tabii kiraz yaprakları, vişne yaprakları deyince hop hemen Malatya'dan çıkalım, Trakya'ya doğru ışınlanalım. Kırklareli'nin o Atatürk'ün de çok sevdiği hardaliye içeceği var ya, işte o hardaliyenin de sırrı aslında içinde konulan hardal kadar bir de vişne yapraklarıdır. Çünkü oralarda da vişne, kiraz bunlar bol miktarda yetişiyor. Zaten Tekirdağ'ın kirazı meşhur. Kirazın değil de vişnenin yaprağını kullanıyorlar hardaliyede. Onun için çok hoş bir tadı, kokusu oluyor. Evet, bu şekilde meyve yapraklarının kullanımı aslında her yerde karşımıza çıkıyor. Ama ben gene bu paketleme faslına dönmek istiyorum. Çünkü evet, incir yaprağına sararak peynirlerin saklanabildiğini söylemiştik. Çok enteresan, ben bir yiyeceğe rastlamıştım. Peynir değil, gene incirden böyle bir macun yapıyor. Sanki inciri kurutmak ister gibi. Fakat o macunu, yani bir nevi kuru incir ezmesi yapıyor. Sonra onu incir yaprağına sarıyor. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. İncir yaprağını etrafından soymuyorsunuz. Kuruyup kalıyor. Sonra onu minik böyle dilimler halinde kesiyorsunuz, yiyorsunuz. Kuru kayısıyla falan yapılan böyle şeyler var ya, onun gibi. İncirin içine bazen hani ceviz konuluyor falan. Onun gibi düşünün. Ama bir böyle macun haline getirilmiş ve incir yaprağına sarılmış. Aynen ufak diskler gibi böyle yuvarlak yuvarlak paketlenmiş. Her biri böyle bir incir yaprağına sığacak şekilde. Şimdi bu tür kullanımların bir de ızgarası var. Yani incir yaprağına taze peyniri koyuyorsunuz. Mesela ricotta gibi, mozzarella gibi bir peyniri. Şöyle kısarmalıyorsunuz, bir kürdanla tutturuyorsunuz. Izgarada onu pişiriyorsunuz. Sonra yaprağı yemiyorsunuz. İçinde o erimiş peyniri açıyorsunuz. İçinden kaşık kaşık yiyorsunuz. Aynı şekilde limon yaprakları çok güzel kullanılıyor. Limon yapraklarını özellikle mesela Kıbrıs'ta hellimi sarıp mesela o şekilde ızgara yaparlar. Gerçi hellimin ben tavada olmuşunu, o biraz yüzeyinin de kızarmışını seviyorum ama mesela gerçekten İtalya'da da gene böyle peynirleri, mozzarella gibi peynirleri limon yaprağına sanki dolma yapar gibi sarıp veya iki tarafına limon yaprakları koyup kürdanda tutturup ızgara üzerinde pişirme geleneği var. Yaprak yenmiyor, limon yaprağı çünkü öyle biraz fazla lifli, yemeğe gelmiyor çok aşırı körpe olmadıkça, ama o limon aromasını çok güzel veriyor. Üstüne de birazcık böyle zeytinyağı gezdirdiğiniz zaman, sızma bir zeytinyağı, gerçekten çok güzel oluyor. Sicilya'da bir yemek daha var. İşte o da çok ilginç. Polpette nelle folie di limone. Şimdi bu limon yaprağında köfte demek. Aynen bizim kuru köfte gibi uzun uzun köfteler yapılıyor. Sonra limon yaprağına sarılıyor. Kürdanla tutturuluyor. Ondan sonra ızgarada pişiriliyor. Böylece etin suyu ve yağı içinde kalıyor ama limonun da aromasını alıyor. Aynı şekilde işte mozzarella'yı da yapıyorlar. Onun da adı Sorrentina mozzarella ya da mozzarella in folie di limone. Evet, limon yaprağında ister peynir ister köfte ızgara yapın. Harika olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.
13: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Marmara ve Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat. Su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
17: Yaz aylarında serinlemek için girdiğimiz havuz veya denizlerde bazı enfeksiyon riskleri oluşabiliyor. Hangi risklere açığız? Uzak durmak için ne yapılmalı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a sordum.
18: Bu sulardan aslında bir takım suların insan patojenleriyle kontamine olmasıyla da birçok hastalık, özellikle ishalli hastalıklar bulaşabiliyor. Burada bir kere hani havuzlarda özellikle yeterli klorizasyon ya da işte başka bir yöntem kullanıyorsa klor yerine, onun düzenli olarak yapılması, bu ölçümlerin yapılması çok önemli oluyor insan patojenlerinin bulaşmaması açısından. Çünkü dediğim gibi ishalli hastalıklar, deri yumuşak doku infeksiyonları, bunlar hep havuzdan da denizden de edinilebilir açıkçası. Göz infeksiyonları gene aynı şekilde. Dikkat edilmesi gerekecek şey korunmak için özellikle tabii ki su yutmamak. Kontrol, mesela deniz açısından bakacak olursak hani bu ölçümleri yapılıyor düzenli olarak plajların. Hani insan çıkartlarıyla çok kontamine olduğu bulunan denizlere girilmemesi öneriliyor ki oralara girilmemesi lazım. Hani o zaman ishalli hastalıklar diyelim ki norovirüs salgını olabilir eğer çok insan çıkartlarıyla çok kirli bir suya giriyorsanız. İnsanlardan bulaşan norovirüs gibi ishal tabloları çok yüksek sayıda karşımıza çıkabilir. Yine deride bir bozulma varsa suya girmemek lazım. Girmek zorundaysanız da deri bütünlüğünde bir bozulma varsa işte mesela tırmalanma olabilir, kesi olabilir, yaralanma olabilir. Mümkünse suya girmemek yani ister havuz olsun ister deniz olsun tatlı su hiçbirine girmemek. Girmek zorundaysanız da mutlaka su geçirmez yara kapatıcılarla kapatmak öneriliyor.
13: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Şansa kalmaz
19: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
20: Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Arca Çorum Futbol Kulübü açılış maçında karşılaşacak.
21: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk santrası bugün yapılacak.
22: İşaret geldi.
21: 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da. Son şampiyon Galatasaray'la lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü saat 21.30'da Rams Park'ta karşılaşacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle. Yarın 19 Kasımpaşa Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor Çaykur Rizespor. 21.30 Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor Gençler Birliği Fenerbahçe. Pazar günü 19 Başakşehir Kocaelispor. 21.30 Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor ve Beşiktaş Eyüpspor. Pazartesi 21.30 Samsunspor Göztepe. Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak. Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler en az 4 yabancı oyuncu içinse 23 yaş altı şartı arayacak. Yeni sezonda hakemler konusunda da değişim var. Elit hakem direktörlüğüne İngiltere'den Anthony Taylor atanırken 2026 Dünya Kupası'nda oyun akışının hızlanması için uygulanan zaman kuralları lige de yansıyacak. 2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak. 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş, 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor derbileri oynanacak. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.
20: Beşiktaş Avrupa'da evinde kazanarak turladı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek Avrupa Ligi'nde playoff'a yükseldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 40. dakikada Vaslav Çenre'den geldi. Siyah beyazlıların playoff'taki rakibi Kauno Žalgiris oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı gelecek hafta Perşembe evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynayacak. Trabzonspor'un da Avrupa Ligi playofflarındaki rakibi belli oldu. Bordo Mavililer Ferencvaros ile eşleşti. Macar temsilcisi playoff turuna Gornik Zabrze'yi eleyerek geldi. Eşleşmede ilk maç gelecek hafta Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Rövanş ise 27 Ağustos'ta Macaristan'da. Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çoban İstadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı. Resmi sözleşmeyi imzaya atan Lukaku, yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum dedi. Türkiye'yi ikinci evi olarak adlandıran Belçikalı golcü, babasının seneler önce Gençler Birliği forması giydiğini hatırlattı. Transfer öncesi geçmişte sarı lacivertli formayı giyen Meireles'le görüştüğünü söyleyen 33 yaşındaki santrfor, kendisini iyi hissettiğini, sakatlığının bulunmadığını ve maçlara çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Fenerbahçe 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Lukaku için İtalyan kulübü Napoli'ye 6 milyon euro artı bonuslar ödeyecek. Beşiktaş yeni transferi Dušan Vlahović'in sözleşme detaylarını açıkladı. 3 yıllık sözleşme imzalanan Sırp golcü sezonluk 7 milyon euro garanti ücret alacak. 26 yaşındaki santrfor için bu akşam saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlenecek. Şansa kalmaz
19: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli, sağanak geçişleri olacak. Hissedilen sıcaklık 24 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Kayseri ve Niğde'de kısa süre yağış var. Ankara 30 derece. Kuzey Ege'de şiddetli rüzgar sıcaklıkları düşürdü. 35-37 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde sağanak geçişleri olacak. Antalya ise 39 derece. Karadeniz bölgesinde de kısa süre yağış var. Bolu 26, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Malatya arasında yaz sağanakları var. Erzurum 25 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
19: Burası NTV Radyo. Saat 16.
1: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre suç örgütü kurma ve yönetmekle suçlanan Kuriş'in evine operasyon düzenlendi. Evde Kuriş'in izine rastlanmadı ancak telefonunu evde bıraktığı belirlendi. Kuriş'in evinden ayrılarak başka bir adrese geçtiği tespit edildi. İkinci adrese düzenlenen operasyonun ilk aramasında da Kuriş bulunamadı. Ancak yapılan ayrıntılı aramada ikametgahta gizli bir bölme olduğu belirlendi. Alihan Kuriş bu bölmenin içinde saklanırken yakalandı. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Bu kişilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi. 37 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 3 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 2 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise 1 kişi gözaltında.
22: Faili meçhul 2 cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda 2 cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Gürlek sosyal medya mesajında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekti.
23: Aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
22: Bunlardan ilki 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025 yılında bir derin dondurucuda bulunmuştu. Dosya yeniden açıldı. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. 16'sı gözaltına alındı. 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları incelendi. İlk soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Halil Can Çelik hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karar yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Çelik gözaltına alındı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Yavaş, son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım dedi. Mansur Yavaş, benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadelerinde kullandı. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, bizim gündemimiz bellidir. O da Ankara diye konuştu. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı ancak biri çocuk 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
22: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yağışın kesilmesiyle şehirde temizlik çalışmasına başladı.
1: Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar bu kez küresel gıda arzını tehdit ediyor. Dünyanın önemli tahıl ihracatçılarından iki ülkenin limanları peş peşe kapanırken Ukrayna'nın Rusya'ya ateşkes önerdiği iddia edildi. Teklifi ileten ülkenin de Türkiye olabileceği belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkes sağlanması için Türkiye'den resmi bir teklif almadıklarını, Ukrayna'ya geçici bir mühlet vermek için de bir gerekçe görmediklerini duyurdu.
2: Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yeniden yoğunlaşması gıda arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Ukrayna'nın Rusya'ya Karadeniz'de ateşkes teklif ettiği iddiası gündemde. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ukrayna, Rusya'ya Karadeniz'deki sivil hedeflere yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulmasını önerdi. Teklifin üçüncü bir ülke üzerinden iletildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen hafta sonu iki ülkeye Karadeniz'deki saldırıların durdurulması yönünde çağrıda bulunmuştu. Fidan, Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik ifadelerini kullanmıştı. Karadeniz dünyanın önemli tarım ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna'nın dış pazarlara ulaşmasında kritik bir güzergah. Artan sol saldırılar iki ülkenin liman faaliyetlerini derinden etkiliyor. Ukrayna'nın Odessa limanı ülkenin tahıl ihracatının en önemli merkezlerinden biri. Liman Rus saldırıları nedeniyle hali hazırda kapanmış durumda. Rusya'da Ukrayna'nın drone saldırılarının ardından tahıl sevkiyatının 2/3'ünün yapıldığı Karadeniz'deki 3 limanını kapatma kararı aldı. Karadeniz'deki sıkıntılı durum ihracat rakamlarına da yansıdı. Tahıl ihracatı Temmuz'daki yıllık bazda Ukrayna için %76, Rusya için %20 düştü. Aslında Karadeniz'deki tahıl trafiğinin kesintiye uğraması ilk kez yaşanmıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru oluşturulmuş, Ukrayna'nın ihracatının sürmesi sağlanmıştı. Ancak Rusya 2023'te anlaşmaya uyulmadığı iddiasıyla koridorun uzatılmasını kabul etmemişti.
1: Şimdi bir kez daha Ankara'ya döneceğiz. AK Parti 25. yaşını kutlayacak. Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen bir kez daha karşımızda olacak. Yanlarında yine konukları var. Sözü İstanbul'dan Ankara'ya bırakıyoruz.
3: Burak Özcan, teşekkürler. Başkent Millet Bahçesi'nde artık yavaş yavaş kalabalık toplanmaya başladı. Partililer tabii geniş bir güvenlik koridoru da var. O koridordan yavaş yavaş geçiyorlar ve içeride kendilerine ayrılmış alanda toplanmaya başladılar. Yani bir önceki bağlantılarda bomboş bir alan önünden yapıyorduk bu yayını ama artık kalabalık, daha hareketli bir alan var arkamızda. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı da sona erdi. Genel merkezden AK Partili isimler, yöneticiler, partililer de buraya geliyorlar. Yani artık kutlama yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. 25. yıl kutlaması ki önemli de bir hazırlık vardı.
4: Evet, biraz önce
3: kapsamlı bir program var.
4: Faruk Acar'dan Genel Başkan Yardımcısından dinledik. Evet, o kapsamlı hazırlığın içeriğini.
3: Konuğumuz var. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi. Aynı zamanda siyasi işler programından benim program ortağım Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu.
5: Çok teşekkür ediyorum. Bir dilek tutacağım iki Ahmet'in arasında.
3: Yayından sonra aramıza geçersiniz.
5: İnşallah.
3: O dilek bakalım inşallah yerine gelir. Şimdi 25. yılı konuşuyoruz. Biraz önce Faruk Acar'la da konuştuk. İşte bugün 14 Ağustos 2001'de doğmuş 25 tane genç 25 yaşında buraya geliyor.
5: Evet.
3: Şimdi bizler de aslında 25 yıldır demeyelim hadi 24 yıldır AK Parti iktidarını gazeteci olarak takip ediyoruz. Şöyle bir 25 yılı anlatmak isteseniz kısaca nasıl anlatırsınız?
5: Vallahi ne 25 yılda ama diye bir giriş yaparım. İşin Anadolu İhtilali tanımlamasının içine oturan siyasi, hukuki, ekonomik reform bölümleri var. Bir de gerçekten yatırım ve kalkınma hamlesi boyutu var. Sonrasında da küresel sistemde Türkiye'nin yerini yeniden tanımlayan, bölgesel bir güç olarak küresel gelişmeleri etkileyen ve bu anlamda da merkezi role şu anda kavuşan bir Türkiye perspektifini bunun içine yerleştiririm. Bunun alt başlıkları ve çok sancılı kritik dönüm noktaları elbette var. Bir tabii hassas konu şu anda yönetilmekte olan terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge süreci. Bunun bu 25 yılın belki de en önemli projelerinden birisi olduğunu söylerim.
3: Ve belki nihayet, de 25 yıl gerekiyormuş bu proje için.
5: Ya farklı denemeler oldu.
3: Doğru.
5: Farklı çabalar sergilendi.
3: Başarısızlıkla sonuçlandı o süreçler.
5: Her birinden bir ders çıkarıldı.
3: Mutlaka.
5: Her biri bir birikim. Bir de tabii bence bunların hepsi bir kenara. Türkiye'nin bundan sonraki yürüyüşü bakımından, hani Türkiye Yüzyılı Projesi diye Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projenin siyasette kim olursa olsun kalıcı ve geleceğe eser bırakma niteliğinde tüm siyasi partilerin büyük uzlaşmayla tamamlaması gereken sivil demokratik yeni anayasa. Bu Türkiye için hakiki manada bir toplum sözleşmesi, devletin nasıl yönetileceği, milletin beklentilerinin devlete nasıl yansılacağı, siyasetin yapma biçimindeki yenilikler ve değişim, çağın gereklerine uygun, insan haklarını merkeze alan, demokratik katılımı yüksek teminat altında tutan, farklılıkları kucaklayan, yeni nesil teknoloji ve değişimlere ayak uyduracak toplum dinamiklerini de içerebilecek, daha sade, rafine ve bin yıllık kardeşlik dediğimiz bu coğrafyada yaşamanın hem artılarını ama aynı zamanda bedellerini de içeren o tecrübeden süzülüp gelmiş geleceğe yürüyüşü teminat altına alacak hükümleri barındıran bir anayasa.
4: Şimdi biz Okan Müderrisoğlu'yla her yayınımızda sağ olsun benim sorularıma bazı övgülerle başlıyor yanıttan önce. Böyle olunca ben bir sorumluluk hissediyorum. Çok dolu, çok doğru soru sorma açısından hazırlık yapıyorum. Gene hazırlığını yaptığım bir soru var.
3: Bir de bana sor. Her salı siyasi
4: evet,
3: işlerde.
4: Aynı duyguyu yaşıyorsun.
3: Doğru.
4: Şimdi kurulduktan 16 ay sonra iktidar olan ve kesintisiz sonrasında istikrarlı bir şekilde 24 yıl iktidarda kalan bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bunun arkasındaki güç anlamında bir soru ekseninde dolaşırken AK Parti sözcülerinin hep vurguladığı millete dayanma olgusu var. Ama çok kaçınılmaz bir realite de var ki millete dayanan bu siyasi güç bir şekilde bir siyasal tecrübe, tercüme kapasitesi olarak da üst seviyelerde. Yani halkın beklentilerini, şikayetlerini, tepkilerini doğru okuyabilen, doğru analiz eden ve bunu bir politikaya dönüştürebilen bir siyaset anlayışından söz ediyoruz.
5: Bir müktesebat, evet.
4: Evet, bir müktesebat. Bu kapasitenin içinde ne var? Ne var da AK Parti 24 yıldır kesintisiz bir şekilde iktidarda?
5: AK Parti millet kurdu tabelasını biz astık sözünün aslında güncel karşılığını üretmeye çalışıyoruz. Çünkü şartlar değişiyor, öncelikler değişiyor, yaşanmışlıklar var, yeni meydan okumalar var. Hem siyasetin içinde hem siyasetin dışından gelen dış politik unsurları da içine katacak şekilde konuşuyorum. Dolayısıyla bir defa milletin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti ve buna çözüm üretme, ama asıl önemlisi herhalde en büyük başarı bazen millet mesaj verme, bazen sandığa gitmeme, bazen eşdeğer diye düşündüğü partilere oy verme suretiyle tavrını askıda beklettiği, bir anlamda AK Parti'ye bir kendine çeki düzen verdiği dönemleri de yaşayarak geldik farklı seçimlerde. Ama bir husus hiç kaybolmadı. AK Parti her hal ve karda geleceğe ilişkin de güven vermeyi, ya bu ülkeyi bunlar yönetir, sorunları yine çözerse bunlar çözer anlayışını seçmende oluşturmayı başardı. Burada elbette rekabetçi bir güçlü muhalefetin tam olarak Türkiye'de yeşermemesi, o başlı başına bir problem oldu. Ama aynı zamanda farklı siyasi partilerin bir araya geldiği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde blok oluşturmaya çalıştığı denemede de muhafazakar, merkez sağ, solun farklı unsurlarının aslında birbiriyle ittifak yapabileceği veya birbirleriyle bir ortaklaşmasının olabileceği de görüldü. O Türkiye'de siyasetin farklı uçlarını birbirine yakınlaştırma, anlama, tanıma bakımından ne kadar avantaj yaratmışsa, bir o kadar da bu kadar farklılıkla, bu kadar çok başlılık ve çok seslilikle bu ülke yönetilemez kaygısını da beraberinde getirdi. Ve tekrar AK Parti'nin geleceğe ilişkin güven veren ya da geleceği inşa etmeye ilişkin vaatlerinin yine sahiplenildiği dönemlerde biz hep yaşayarak geldik ki son seçimleri belki böyle okumak mümkün. Yani AK Parti'nin başarısında elbette millete yaslanmak var, milletin ruhunu okumak var, milletin diliyle konuşmak var, ama sonuçta milletin de karar ve tercihlerinde farklı nedenlerle değişiklikler oluyor, değişkenlikler oluyor ya da millet mesaj verme gereği hissediyor. Memnuniyetsizliğini bir şekilde ifade etme ihtiyacı duyuyor. Öyle anlarda bile yine de gelecek mimarisinde AK Parti'yi ayrı bir yere koyduğu, ama bu kimlikle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isminin, markasının ve onunla karşılık bulan siyasi bütün altyapının da başlı başına bir ağırlığı olduğunu da söylemek durumundayız.
6: Şimdi AK Parti'nin hikayesi, ki bugün de burada izleyeceğiz. Faruk Acar'la birlikteydik. Ciddi bir çalışmada yaptık dedi. Çok da kolay değil dedi. 25 yılı birkaç dakikalık filmlere ya da işte almanaklara, gerçi almanak burada bayağı da kalın iyi bir çalışma yapılmış. Şimdi sizi dinlerken dikkatimi çekti. AK Parti hikayesine baktığımızda aslında ciddi meydan okumalar var. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da siyaset yapma tarzında meydan okumalar var. Ve o meydan okumalar sonunda her seferinde daha güçlenen bir şekilde AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetimi. O meydan okumalara dair siz hangilerini öne çıkarırsınız? Hangilerinin daha böyle kırılma noktası ya da keskin viraj görürsünüz?
5: Şimdi aslında bu meydan okumalar iki taraflıydı. Bir yandan AK Parti'nin yani müesses nizama, yerleşik düzene karşı bir meydan okuması vardı. Bir yandan da AK Parti'ye karşı bir meydan okuma da vardı. Dolayısıyla bu ikisinin aslında karşılaştığı ve bu anlamda da milletin iradesinin tecelli ettiği ve kendisini yenilediği de süreçler. AK Parti bildiğini okumadı. AK Parti milletin dilini ve ruhunu okuyarak bugünlere kadar geldi dedik. Şimdi o meydan okumaların belki en kritik olanı elbette iktidardaki bir partiye kapatma davası açılmasıydı. Yine o meydan okumaların bir o kadar önemli olanı, o tarihte Cumhurbaşkanı meclisten seçiliyordu. Mecliste Cumhurbaşkanı'nın AK Parti tarafından seçilmesini önleyecek 367 garabeti diye hatırlanan, merak edenler arşivden detayını okuyabilir, şimdi tekrar uzun uzun anlatmayalım, ama bu süreçleri yaşayarak geldik. Ve bir erken seçim kararıyla millet Cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda hem halk tarafından seçilmesine dönük referandumda çok net bir destek verdi. Hem de siyasete yargı ya da işte silahlı unsurlar, farklı vesayet unsurları üzerinden el konulma doğrudan dolaylı girişimlerine karşı da erken seçim yoluyla da çok net AK Parti ve siyasetini destekleyerek açık bir mesaj verdi. Yani bu sizin karışacağınız bir oyun değil şeklinde. Şimdi oradan buraya doğru geldiğimizde elbette 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişimini, Gezi olaylarının aslında masum kimliğinin çok hızlı bir şekilde istismar edilerek, bunun içinde FETÖ unsurlarının çok ama çok büyük günahı var ve elbette Türkiye üzerinde projesi olan ülkelerin sahayı sokak hareketleriyle iktidar değiştirmeye, dönüştürmeye ilişkin son derece kirli senaryolarının da karşılığı vardı ki orada işte Erdoğan için, Sayın Cumhurbaşkanı için yedirmeyiz diye bir sloganla AK Parti çok ciddi bir siyasal karşılık üretti, toplumsal karşılık üretti. 17-25 Aralık Gezi olayları derken belki de asla ve asla unutulmaması gereken 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi. Orada Cumhurbaşkanı'nın yine milletle hemhal olma biçimini, ben milletin gücünün üzerinde bir güç tanımadım sözüyle bir kez daha hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla sokaklara, meydanlara, havaalanlarına kitleleri davet ederken aslında bir ölüm kalım mücadelesinin içinde ciddi bir çağrıda da bulunuyorsunuz ve bu çağrı çok coşkulu bir şekilde karşılık buluyor. Onunla da yetinilmiyor. Demokrasi nöbetleri çağrısıyla bütünleşiyor ve günlerce, hatta daha da uzayabilirdi ama bir ayı aşan bir süre içinde Türkiye'nin her meydanında vatandaşlar her akşam enerjisi azalmadan demokrasi nöbetleriyle çok net kendi kaderini kendi tayin edecek, kendi iradesini ve istikbaline sahip çıkacak. Bunu da temsil eden lideri de çok özgün bir konumda tutacak tavır sergilemişti. Bunlar önemli dönüm noktaları. Bir hususta belki Gezi olaylarının hemen öncesinde Türkiye'nin, Ahmet Ergen çok daha iyi bilir, beraber mesai yaptığımız bir konudur. Uluslararası para fonuyla, uluslararası para fonunun gözetiminde veya güdümünde yürütmek durumunda kaldığı ekonomik programın uluslararası para fonuna olan son taksitin ödenmesi suretiyle yeni ve farklı ve Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabildiği bir programa evrilmesi tabii yine unutulmazlar arasındadır.
4: Evet, aslında onu bir önceki yayın kuşağında da konuştuk. O çok üstünde konuşulan 25. yıl özel logosunda yer alan altyapı yatırımlarına da yol açan, o kamunun harcama kabiliyetini serbest bırakmasına yol açan adım oydu. Yani o IMF anlaşmalarının sona ermesi, son taksidin ödenip oradan bir nasıl diyelim, bir bağımsız bir vaziyet kazanması. Şimdi aslında ben tam da oradan alıp yürüteceğim bir soru vardı. O da şu: şimdi Sayın Faruk Acar Genel Başkan Yardımcısı dün burada bir basın toplantısı düzenledi. Dedi ki bu bir final değil, daha yeni başlıyoruz dedi. Bir gelecek çeyrek asır vizyonu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyacağını söyledi. Yani ne bekleyelim? Altyapı yatırımları, ekonomik dönüşüm, demokrasi, demokratikleşme adımlarının paralel gittiği mi, birinin diğerine göre ağırlık kazandığı bir yeni vizyon belgesi mi göreceğiz?
5: Bu AK Parti'nin hani kendini yenileyebilme ve bu yenilemeyi de gelecek mimarisiyle ya da gelecek tasarımıyla birleştirme kabiliyetinin bir özeti. Dolayısıyla daha yeni başlıyoruz derken aslında şöyle de okumak lazım. Türkiye siyasi hayatı darbelerle, muhtıralarla, farklı tarihlerde kesintiye uğramış, oldukça yaralı bereli ama her seferinde tecrübe kazanarak ama mutlak olarak sahip çıktığı bir demokrasiyle, özellikle de sandık ve milli iradeyle bugünlere kadar gelebildiği için, şimdi çok partili hayat olarak baktığınızda veya işte hakiki anlamda seçimlerin yapıldığı, hani gizli oy açık sayım anlamında seçimlerin yapıldığı tarihi esas aldığınızda, yani iktidardaki partisi daha 25 yaşında ama demokrasi tecrübesi bundan 3 kat daha fazla. Şimdi bu yönüyle bakıldığında da aslında Türkiye'nin kendi içindeki handikapları ve bu meydan okumanın, az önce Ahmet Arpat'ın sorduğu meydan okumanın bugünkü karşılığı daha iyi anlaşılıyor. Yani 25 yaşında bir partinin Türkiye'nin toplam demokrasi tarihi içindeki yeri bütün o birikimlerle birlikte bugünden geleceğe yürüyüşü de özetleyen aslında ne kadar genç bir parti olduğunu da ortaya koymakla birlikte demokrasi açısından da Türkiye'nin yani siyasi partilerini ne kadar

0: zincirleriyle kesiştiği alanda ortaya çıkan ve bize de maliyet üreten çok sayıda dışsal ekonomik faktörler, içeride bazı kararların beklenen sonuçları vermemesi ve politika ve program değişiklikleri günün sonunda hani milli gelirin dağılımında ve refahın ve pastanın paylaşımında yeniden bazı şeyleri düşünmek gerektiğini gösteriyor. Yani AK Parti 25. yılını tamamlarken bu 25. yılın özellikle ilk dönemindeki toplumsal huzuru, barışı ve refahı destekleyen politikalarıyla kazandığı zemini bugünden yarına taşıyacak yeni nesil 2.0, 3.0, 4.0 versiyonlu bir takım reformları yapmak durumunda. Artık hani genel bir enflasyonla mücadele programının ötesinde sektörler, gelir grupları itibariyle daha ince ayar içeren ve toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını genel çözümlerle değil de daha noktasal çözümlerle ele alabilecek, bu tecrübeyle daha ince ayarlı, daha mikro ve daha hedef odaklı bir çalışma biçimini ve program biçimini tasarlamak zorunda. Bu bence ilk seçimden sonra hani şapkayı önümüze alıp düşüneceğimiz konulardan birisi. Bugün uygulanan programın beraberinde getirdiği artılar kadar toplumun dar ve sabit gelirli kesimlerini, ihracatçıları, KOBİ'leri de zorlayan yönleri olduğunu göz ardı edemeyiz. Ama alternatif maliyetine baktığınızda bugün hani bir anlamda katlanılan sonuçların yarın üreteceği refaha ilişkin de bir vaat var. Ama bunun altının daha güçlü doldurulması lazım. Sadece Merkez Bankası'nın hani 3-4 aylık raporlarıyla izah edilecek aşamayı geçtik artık. Evet. İkinci husus da artık Türkiye temel yani mega yatırım dediğimiz yatırımları büyük ölçüde tamamladı. Hani bunların biraz sindirilmesi, bu arada da Türkiye'nin siyasi, ekonomik, demokratik reformları yeniden ele alması gerekiyor. Zaten terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa ilişkin beklenti, hatta siyasi partiler seçim yasası, siyasetin finansmanı, belediyeler yasası, belediyelerdeki bugün çokça tartıştığımız hani usulsüzlüklerin bir daha herhangi bir partiyle ilişkili olmaksızın tekrarını önleyecek mekanizmaların kurulması, merkezden yerele yetki devriyle ilgili hususların düşünülmesi, yani aslında AK Parti'nin müktesebatında daha önce hep düşündüğü, denediği bir kenarda duran ama elbette artık yapılması, hayata geçirilmesi kaçınılmaz olan reformlar var. Tabii Türkiye ciddi bir nüfus tehdidi altında. Bununla ilgili konulmuş bir teşhis, çözüm üretmek için atılan adımlar var. Bunları ama hani bebeklik adımları, emekleme adımları diye düşünelim. Türkiye'nin nüfus dinamiklerini yeniden hareketlendirecek bugün atılan adımları daha kalıcı, daha kurumsal ve bu anlamda da Türkiye'nin hani genç nüfusunu geleceğe taşıyacak bir performansı garanti altına atmak lazım. Ve nihayet yaşlılarımız, Türkiye'de aslında pandemide gördük, özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin bir ara sokağa çıkmaları istenmiyordu. Sonra onlara bu imkan sağlayınca bir baktık ki aslında hemen her evde bakıma muhtaç veya yalnız yaşayan yaşlılarımız var. Demek ki yaşlanan nüfusu da dikkate alacak yeni politikalar gerekiyor. O yüzden böyle seçici 5-10 alana odaklanan ama merkezinde anayasanın bulunduğu, gelir dağılımının ve refahın dağıtımının yeniden ele alındığı politikalar bence gelecek mimarisinin önemli başlıkları olacak.
1: Şimdi merkeze anayasanın konduğu dediniz ki bu terörsüz Türkiye süreci, meclisteki mutabakat, belki yeni süreçle birlikte biraz daha şekillenen o tablo meclis aritmetiğinde. Evet, Cumhurbaşkanı konuşacak. Önümüzdeki 25 yılın belki vizyonunu ortaya koyacak. Kısa, orta, uzun vadeli hedefler mutlaka ortaya koyacaktır Sayın Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa, bunlar paralel gidecek konular mıdır? Yoksa birini tamamlayıp diğerine mi geçilecek, nasıl yürüyecek süreç?
0: Şimdi bu siyasi maharet gerektiren bir konu. Çünkü at başı gitmesi gereken bölümleri var bunun. Fakat yeni anayasayı terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesinin bir manivelası veya sanki taviz aracı gibi yorumlamaya çalışan bir ciddi muhalefet de var. Çünkü anayasada hani vatandaşlığın tanımıyla başlamak gerektiğini söyleyen ciddi bir kitle var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk kabul ediyoruz. Bunu da bir etnik kimlik olarak değil, bin yıllık kardeşliğin ve bu coğrafyadaki farklı kültür ve birikimlerin bir ortak paydası olarak görüyoruz. Yani bir etnik kimlik olarak Türklük diye kimseye dayatılan bir kimlik yok ama bunu kabul etmeyen önemli bir kitle de var. Veya teröristli Türkiye süreci içinde Kürt kökenli nüfusun burada daha nötr, daha bir anlamda gözü kapalı bir

0: Vatandaşlık tanımı, yani gözünü kapatarak baktığında bütün vatandaşları aynı kimlik içine oturtmayan, dolayısıyla daha kapsayıcı, daha nötr bir vatandaşlık tanımının gerekliliğini savunan kitleler de var. Eskiden bu çok büyük bir meseleydi, şimdi daha konuşulabilir bir mesele. Ama işi anayasa zemininde işte iki kurucu halktan oluşan bir Türkiye Cumhuriyeti tanımına doğru oturtmaya çalışanlar da var. İşte orada kırmızı çizgiler devreye giriyor. Çünkü şu bir gerçek, terör sorununun çözümü etle tırnak gibi birbirine geçmiş Türk, Kürt ve diğer bu coğrafyanın tüm unsurlarının barış içinde bir arada yaşama ve geleceğe de ortak kadere de birlikte hükmetme çabası ve iradesini daha ayrıştırıcı alt kimliklere dayalı bir takım teminatlara oturtmak istemek aslında Türkiye'de bölücülüğü farklı dille ifade etmek anlamına da gelebilir. Önemli olan anayasanın kapsayıcılığı ve anayasanın verdiği teminatta kimliklere dayalı ayrıştırma, kimliklere dayalı imtiyaz üretmeden kimliklere dayalı da bir problem hissedilmemesini de sağlayacak tanımları ve devlet anlayışını da inşa etmek. Burada zihniyet dönüşümü de son derece önemli. Çünkü nihayetinde devlet dediğiniz, elindeki yetkiyi verdiğiniz kişilerin kullanım biçiminde tabiri caizse at sahibine göre Kişner anlayışıyla da işlediği için bizde anayasa öyle bir çerçeve sunmalı ve buna dayalı kanun metinleri öylesine yenilikler içermeli ki artık aynı problemleri her 10 yılda bir, 20 yılda bir tekrar eden ve ne yapacağız acaba ya da şöyle yapma dedik, keşke geçmişte böyle yapsaydık denilen cümlelerin artık tarih olması gerekiyor. O yüzden ben yeni dönemi, keşkelerin azaldığı, iyi ki de denilen cümlelerin çoğaldığı bir dönem olarak okumaya çalışıyorum.
1: Peki pekiştirmek adına soracağım tekrar. Yani hani dediniz ya, çözüm sürecini ya da terörsüz Türkiye sürecini manevra olarak kullanmak isteyenler olabilir bu yeni anayasa tartışmalarında. O zaman yani AK Parti'nin ya da işte iktidarın zihnindeki takvimlendirme önce ya şu çözümsüz Türkiye, terörsüz Türkiye sürecini tamamlayıp ondan sonra anayasa sürecine mi bakalım şeklinde.
0: Şu ana kadar bunun bu anlamda güçlü bir sinyali yok ama şu net, yani terörsüz Türkiye, işte milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair çerçeve bir devlet projesi ve devlet politikası. Yeni anayasanın bir devlet millet metnine dönüşebilmesi için siyasetin farklı unsurlarının da devreye girmesi lazım. Sadece iktidar partisinin değil. Ben bu konuyu şu nedenle ve özellikle açtım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesinin önündeki şartlar belli. Dolayısıyla terörsüz Türkiye için sağlanan mutabakatın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığının önünü açmak üzere anayasayı bir manivelaya dönüştürüyor. AK Parti'nin böyle kısa vadeli hedefleri var şeklinde tartışma yaratılmak isteniyor. Yeni anayasa konusu bugünün konusu olmadığı gibi bu konuyu en başta ve sürekli gündemde tutan neredeyse tek parti AK Parti oldu. Bu konuda en ciddi hazırlığı yapan ve kamuoyuyla her seferinde paylaşan parti oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı için 100 maddelik bir anayasa önerisi vardı ama hani detayına tam olarak vakıf olamadığımız. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin müzakere boyutunda özellikle Sayın Cem İlçek'in meclis başkanlığı döneminde 66 maddede uzlaşılan ama sonrası gelmeyen o anayasa çalışmalarında da gördük ki yeni anayasa yapmaktan çok siyasi rakibini koruyup kollayıp onun hareket tarzını veya alanını daraltmaya dönük mücadele ve müzakereler oldu Türkiye'de. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi geleceğini terörsüz Türkiye üzerinden yeni anayasa projesini endekslemek isteyenler aslında son derece bilinçli ve bu büyük projeyi küçültmeye dönük, alanını daraltmaya dönük bir hamle yaptıklarını öngörüyorum. Ama şu bir gerçek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerçek anlamda oturması için Türkiye'de bir kamu personel reformu, iki kamu yönetimi reformu gerekiyor. Bu iki ayak olmadan bugün sistem aslında belli sınamalarda büyük başarı göstermekle birlikte hala onarılması veya iyileştirilmesi gereken yönler olduğunu gösteriyor bize.
2: O manivela yapma çabaları dışında bir somut durum olarak bakıp onun tahlilini yapmamız gerekirse 467 gibi rekor bir oyla çerçeve yasanın kabulü mevcut iktidar muhalefet yaklaşımından ya da karşı duruşundan ötede bir yeni siyasi konumlanışın işareti gibi algılanabilir mi?
0: Bunu doğru okuyan ve bunu bir siyasi konumlama biçiminde okuyan bugünkü açık hesaplaşmaların, bugünkü açık karşıtlıkların, geleceği de şekillendireceğine ilişkin dar bakış açısıyla orada ortaya çıkan mesajı yeni siyaset anlayışına dönüştürme konusunda özellikle muhalefetin herhangi bir unsurunun göstereceği performans bence birçok şeyi değiştirecektir. Ama anayasa bambaşka bir zeminde ele alınmalı. Ben belki de seçimden önce bu yeni anayasa konusunda en azından nasıl bir tasarımı ve tasavvuru var, AK Parti'nin ve diğer partilerin de bunu kamuoyunun önüne en azından seçimden önce ortaya koymaları gerekeceğini düşünüyorum. Yani terörsüz Türkiye süreci kendi içinde ve tanımlı çerçevesinde ilerlerken aynı zamanda Türkiye'nin gelecek yüzyılındaki toplumsal mutabakat belgesinin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak partilerin de pozisyonlarını yeniden tanımlayarak ortaya koyması gerekecekleri bir dönemin de kapısının aralanabileceğini düşünüyorum. Ama bu benimki öngörü tabii.
1: Yani bakıldığında dediğiniz gibi eğer yeni anayasa çalışmaları bir yerde Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı tartışması üzerine kilitlenecekse sorunun başka şekilde çözülme imkanı da var ve işte dediğimiz gibi meclisteki bu yeni pozisyonlar belki ona imkan sağlayabilir ve dediğiniz gibi seçim sonrasında belki yeni döneme, bir sonraki döneme bırakılabilir. Bununla birlikte terörist Türkiye süreci yasa geçti. Yasanın işte uygulanmaya başlaması için bir takım aşamalar var ama en başta resmi gazetede yayımlanması bekleniyor, gerekiyor. Ne zaman?
2: Bu gece gelir mi?
0: Ben öyle bekliyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek şehit yakınları ve gazileri kabulü, gerekse DEM Parti İmralı heyetiyle görüşmesi ki o görüşme 100 dakikayı bulan bir görüşme ki çok hakikaten
2: 2 saate yakın
0: önemli. Evet, yani o görüşmenin hem bir durum tespiti hem de gelecek projeksiyonunu içerecek şekilde başlıkları olduğu anlaşılıyor. Bu iki görüşmeyle birlikte verdiği mesajın ardından kanun teklifi mecliste yasalaştı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayının ben bu gece gelebileceğini öngörüyorum.
2: Şimdi yasanın resmi gazetede yayımlanmasından sonra ilk aşamada devreye girecek bazı noktalar var. Bu işte izleme, o teyit tespit mekanizmasının devam edeceği, izleme kurulunun çalışmaya başlaması gibi. Bizim edindiğimiz, bize gelen bilgiler hiç vakit kaybetmeden hemen önümüzdeki hafta o sürecin başlayacağı gibi, hatta alt komisyonların, kurulların oluşturulacağı gibi. O konuda doğru, sizde de bilgiler olduğuna eminiz bizimle paylaşabileceğiniz.
0: Tabii dün İçişleri Bakanı'nda güzel bir yayın yaptınız. Oradan bazı ipuçları biz de aldık ama elbette belli bilgiye sahibiz. Çünkü bu kurul
1: çalışması yapılmıştır zaten.
0: Evet, bravo. Ön çalışması yapıldı. Hatta bunun içinde belli uzmanlık alanlarında alt kurullar oluşturulması ama buna hani teknik tabiriyle ad hoc komite deniliyor. Yani sadece amaca odaklı, buna özgülenmiş süreli bir alt çalışma grubu. Niye? Çünkü sadece şundan bahsetmiyoruz. Terör örgütünün silahlı unsurlarının silahtan arındırılması için bir tespit, sonra da bunun teyidinden bahsetmiyoruz. Bu çok çok önemli bir aşama ama aynı zamanda bir de yasanın uygulanmasında şarta bağlılık noktasında dosya bazında gelişmelere göre pozisyonları değerlendirilecek isimler, aktörler ve olaylar ortaya çıktığında burada bir içtihat üretebilme, burada idari inisiyatif almanın yasanın verdiği gücün sınırlarını zorlamadan hayata geçirilebilme becerisiyle ilgili de atılacak adımlar var. O nedenle önemli.
1: Evet. Son bir soru olsun, kısacık olsun. Okan Müderrisoğlu, silah bırakma teyidi için, yani yasanın aktive olması için 2-3 ay, 3-4 aylık bir öngörü var. İyimser bir öngörü mü?
0: Ya bu olması gereken şeklinde tanımlanan bir çerçeve. Bunun içinde fiziki zorlukları, coğrafyanın şartlarını dikkate alan bir anlayış var. Hı-hı. Yoksa hemen yarın bile olmaması için ne engel var yani? Yerler belirleniyor, zaten belli. Nereye bırakılacakları belli. Gösterilecek silah mühimmat depoları belli. Bir de bunun içinde ben bunu bırakmayacağım deyip artık marjinalleştiği ve doğrudan yeni terörle mücadele konseptinin içine bir yere oturacak. Belki unsurlar da olacak. Sadece onu düşünmeyin, örgütün parasal kaynakları ve kurduğu altyapı ve şirket ve bu ağların da zaman içinde tasfiyesiyle ilgili bir husus. O yüzden bu fiziki şartlar farklı coğrafyalarda yapılacak iş ve işlemler bakımından 2-3 ay hani maksimum, eğer gerçek niyetiniz buysa mümkün olan hususlar.
1: Peki. Okan Müderrisoğlu çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Görüşürüz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Gelsin.
1: Tamam. Evet, yavaş yavaş alan kalabalıklaşmaya başladı. Evet. Saat 5 gibi
2: bekliyorduk ama daha erken. Muhtemelen dışarıda biriken kalabalığın çoğalması üstüne daha erken içeri.
1: Yani sonuçta bir belli bir süreye de ihtiyaç var. Yani içeri girerken ciddi bir arama da yapılıyor. Evet, teker teker sonuçta önemli bir etkinlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada olacak. Yavaş yavaş kalabalık giriyor. Tabii önce girenler hemen en ön tarafta kendilerine yer buluyorlar. Orayı da bırakmıyorlar. Herkes ayakta şu anda. Cumhurbaşkanı saat 19 sularında burada olacak.
2: Burada olmasını bekliyoruz. Belki biraz daha geç, biraz daha. Şimdi platformun, sahnenin, yani ana sahnenin konumlanışı itibariyle güneşin Ankara'da battığı saatlerde tam
1: karşıda oluyor.
2: Karşıda oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasındaki rahat olması açısından da biraz daha
1: biraz güneşin düşmesini bekliyor.
2: Güneşin düşmesi bekleniyor
1: olabilir, doğru.
2: Onun da gözetildiği bir zamanlama olacak.
1: Peki. Evet. Şimdi tabii elbette konuşuyoruz. Konuklarımız var.
2: Evet.
1: Bir kıymetli konuğumuz da
2: AK
1: yerini
2: Parti
1: aldı.
2: Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu.
1: Hoş geldiniz Sayın Zorlu.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. 25. yıl. Ne söylersiniz, nasıl anlatırsınız geride kalan 25 yılı?
3: Şimdi öncelikle sizi görünce tabii bu eski yayın yaptığımız dönemlerde geldi. Öncelikle başarılar diliyorum. Tabii bugün çok önemli bir gün. 25 yıl, yani çeyrek asır dile kolay. Baktığımız zaman bir insan yaşamının önemli bir dönemi, ama bu döneme sığdırılmış çok ciddi başarılar, mücadeleler, badireleri atlatılmış ve aslında Türkiye Cumhuriyeti kendisini ihya ve inşa sürecinin önemli bir dönemini bu dönem olarak yaşamış ve bugünlere taşımış. İşte bugün aslında bunun bir muhasebesi, geçmişe dönük bu başarıların, belki eksik kalan şeylerin muhasebesi, bilançosunun hep birlikte değerlendirildiği, milletimizle paylaşıldığı ve ardından da inşallah önümüzdeki 25 yıla uzanan ve çeyrek asırları ihtiva eden hedeflerin, ilkelerin ortaya konulduğu bir dönem olacak. Teşkilatlarımızın çok yoğun katılımı var. Ve bu platformda aldığım bilgiye göre şu ana kadar Türkiye'de kurulmuş hem büyük ve geniş platform.
2: Sayın Faruk Acar da yayınımızda bir not olarak paylaştı. 8 katlı bina yüksekliğinde bir platform kurulmuş durumda şu anda program için.
3: Evet, Tanıtım Medya Başkanlığımız gerçekten ciddi bir süredir buna çok önemli bir hazırlık sürdürüyor. Pek çok yönüyle görsel şovlar olacak.
1: Doğru.
3: Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı değerlendirmeler, konuşması da çok önemli tespitleri olacak. İnşallah bu aslında sadece partimizin değil, bu 25 yıla damga vurmuş önemli vizyonun geleceğe yönelik heyecanını ve iradesini ortaya çok net bir şekilde koyacağı bir gün olacak.
1: 25 yaş bir insan için genç bir yaş. Peki bir siyasi parti için 25 yıl çeyrek asır ne anlama geliyor?
3: Ya şöyle, geçtiğimiz bazı toplantılarda işte bugüne ilişkin hazırlıklar yapma durumunda toplantılar yaptığımızda Tanıtım Medya Başkanlığımızın bu hizmetleri toplayalım, işte milletimize yeniden bu hafızayı hatırlatalım, paylaşalım dediğinde gerçekten o kadar fazla başlık var ki ve bu alt sistemlerine baktığımızda çok sayıda proje ve bu projeler gerçekleşirken hep sekteye uğratılmaya çalışılan gelişmeler, badireler, sınamalar aşılmış. Bunları birleştirmek de gerçekten kolay olmuyor. Dolayısıyla 25 yıl bir organizasyon yaşamında elbette değerli bir süre, ama bunun böyle gerçekten çeyrek asrın çok ötesinde zamanı ve mekanı aşan bir duruşsallıkla yaşadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bugün Türkiye'nin bölgesinde cereyan eden gelişmeler, dünyadaki gelişmeler karşısında aldığı bu pozisyon, konumlandığı yer ve gerçekten bu imkanlara kavuşmuş olması da 25 yılın içerisinden süzülüp gelen pek çok aslında badirelerle, o başarılarla bir bütün içerisinde değerlendirilebilir.
2: Evet. Şimdi Kürşat Bey, 25 yıl 24 yılı iktidarda geçti. Şimdi geçtiğimiz yıldan itibaren bakınca AK Parti genel merkezinde oluşturulan ayrı bir genel başkan yardımcılığı, Türk dünyasıyla ilişkiler. Bakınca Türk dünyasıyla ilişkilere verilen bir özel önemin göstergesi. Sizin de çok yoğun çabalarınız. Sizinle sürekli iletişimdeyiz. Yani o bölgede olmadığınız bir hafta yok gibi son dönemde.
3: Çok çok seyahat ediyoruz. Yine Macaristan'dan geldim. Evet. Hatta çok önemli bir orada daha önceden tespit edilen ve onaylanan bir görüşmemiz vardı. Bu sebeple meclisteki oylamaya da katılamadım. Yasa teklifinin de altında imzam var bu arada, onu da söyleyeyim. Ve buradan şimdi toplantı bitince yeniden Macaristan'da Untur kurultayına katılacağım partimizi temsilen. Sonra Gagavuzya'da evet, toplantılarımız var. Esasında 8 Türk devletinin içerisinde yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı ve bununla birlikte soydaş akraba topluluklarımız da biz bunun içerisinde değerlendiriyoruz. Daha genelde bir gönül coğrafyası kavramıyla bunu nitelendirebiliriz. Yaklaşık 300 milyon nüfustan bahsediyoruz. Ve bakın, bu coğrafya şu anda Orta Koridor, Güney Koridor, nereden bakarsanız bakın dünyanın tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği,
2: Çin'den Avrupa'ya kadar tedarik zinciri.
3: Evet. Bu hattın merkezinde. Ve şimdi Türkiye bu sistemin gerek milli hasılasıyla, gerek nüfusuyla, gerekse Doğu Batı arasındaki köprü konumuyla en önemli icra edici pozisyonunda duruyor ve elbette bunun sorumluluk bilinciyle de hareket etmek mecburiyetinde. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk dünyasıyla ilişkileri esas alan bu başkanlığın tesisiyle yeni bir döneminde kapılarını araladı esasında ve bugün Türk dış politikasının en önemli kolonlarından birisi de gönül coğrafyamızda Türk dünyasıyla ilişkilerdir. Biz de bu alanda çok da çalışmalar yapıyoruz. Bakın mesela Nevruz kutlamaları ilk defa uzun aradan sonra Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilmeye başlandı. Ve inşallah önümüzdeki yıl bu anlamda çok büyük bir organizasyonu da hedefliyoruz. Türk dünyası vizyon belgesini ortaya koyan ilk siyasi parti Türkiye'de.
1: Burada... Şunu sorayım mı Sayın İçerdoğlu? Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görevlendirme yapması şöyle de yorumlanabilir. Ya bu zamana kadar Türk dünyasıyla gerektiği kadar ilişki kuramadık. Artık biz yüzümüzü, yönümüzü oraya da dönüyoruz. Nereden nereye geldi Türk dünyasıyla ilişkiler?
3: Şöyle, aslında ciddi bir birikim var.
1: Mutlaka,
3: yani bunu yadsıyamayız ve teşkilatın adının zaten Türk adını aldığı toplantı İstanbul zirvesinde 2021 yılında gerçekleşti. Ancak bu adım bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun ipuçlarını veren bir atılım ve adım. Yani biz köklerini maziden alan, tarihi derinliğine sahip çıkan ve uzun yıllara dayalı, yüzyıllardır süregelen devlet sistemimizi bir bütün olarak değerlendirerek bu gönül coğrafyamızda köprülerimizi daha sağlamlaştırma irademizin bir ürünüdür. Ve bu bir kurumsallaşmaya taşıma iradesidir esasında. Çünkü bizim yürüttüğümüz faaliyetlerle bu kurumsallaşmayı sağlamaya yönelik adımlar atılıyor. Anlaşmalar imzalıyoruz, partiler arasında anlaşmalar imzalıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızı bir tek çatı altında şu anda toplamak gibi bir projeyi hayata geçirdik. Ve o ülkelerdeki ziyaretlerimizde farklı organizasyonları da hep birlikte hayata geçiriyoruz. Ve bugün çok geniş bir coğrafyada ki en az 5 milyon kilometre kare toprak parçasından bahsediyoruz. Burada artık ortak alfabenin konuşulduğu, efendim kimlikle dolaşabilmenin nasıl mümkün olacağının araştırıldığı bir dönemdeyiz.
2: Tam onu soracaktım. Yani bu Türk dünyası diyebileceğimiz ülkelerde pasaportsuz dolaşım gibi bir hedefe giden görüşmeler var mı?
3: Şu an zaten Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bu uygulama yapılıyor. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan kendi aralarında bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Şimdi biz de Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte çalışıyoruz. İlgili kurumlarımız bir arada. Bunun teknik olarak altyapısı nasıl hazırlanabilir? Arkadaşlarımız, kurumlarımız inceliyorlar. Böyle bir hedefimiz esasında var. İnşallah ve hayata geçirme kararlılığındayız. Ortak müze kat gibi pek çok başlık şu anda masamızda. İnşallah Ekim ayının sonunda 29-30 Ekim'de burada olacak. O zirvede inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeleri bazılarını verecektir. Hep birlikte güzel gelişmelere sahne olacağını düşünüyoruz.
1: Teressüs Türkiye sürecini de konuşalım. Son 4 dakikamız. Şimdi tabii çok önemli bir yasa. Meclisten rekor bir oyla kabul edildi, geçti. Bundan sonraki süreci merak ediyoruz. Olası riskler vardır mutlaka. Yani bu kadar hassas bir süreci yönetirken sizin bugünden şöyle bir yakın geleceğe baktığınızda gördüğünüz nedir sürece dair?
3: Tabii geçmişte atılan bazı adımlar, akamete uğrayan süreçler doğru. var. Ve burada devletin zaman zaman iyi niyetle attığı adımlar karşısında bunu suistimal eden bir takım süreçler, zamanlar oldu. Ve milletimizin hafızasında belki tortular bırakan durumlar da oldu. Bunları da anlayışla doğru, karşılıyorum. Elbette. Ama şu anda devlet millet bir arada büyük bir bütünleşme içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun bizzat içerisinde yer alacağı bir süreçle birlikte terör örgütünü ortadan kaldıracak ve tasfiye edecek bir proje aslında hayata geçiriliyor. Buraya durup dururken gelinmedi ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün güvenlik birimleriyle kararlı bir irade gösterdi ve terör örgütünü aslında bu noktaya taşıdı. Ve terör örgütü kendi ifadesiyle artık burada kendi baktıkları yerden mücadele edemez hale geldiler. Ve bu noktaya gelindikten sonra işte şimdi tüm unsurlarıyla bu sürecin hayata geçirip tamamlanmasını sağlayacak bir yasa hayata geçiriliyor. Ve bu yasanın da belirli aşamaları var. Mesela birinci madde çok net ve açıktır. PKK, KCK terör örgütünün tüm kollarıyla ve unsurlarıyla silahlarını bırakıp arındığını, tamamlandığını teyit ve tespit mekanizması Milli Güvenlik Kurulu'nca tespit edilerek resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bazı süreçler hayata geçecek ya da işlemeye başlayacak. Burada da zaten kısıtlı bir süre öngörüldü 6 ay içerisinde. Sadece belli kişiler ve suçlar kapsamında başvurular alınabilecek. Özellikle altını çizmek istiyorum. Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları, kasten adam öldürme, yani herhangi bir terör örgütü mensubu şehidimize, yani bir vatandaşımızı şehit etmiş ise, buna iştirak etmiş ise kesinlikle kapsam dışı. 2005 ve öncesi kapsam dışı bırakılarak örgüt yöneticileri de bunun kapsam dışı bırakılmıştır. Ve burada esas alınan o kapsamdaki kişiler yine aslında bazı çevrelerin iddia ettiği gibi bir af salıvermeyle karşı karşıya değil. Her bir dosya yine soruşturma ve kovuşturma aşamasında ise savcılıklar, diğer kısmı da mahkemelerce yeniden her bir dosya incelenecek ve çok titizlikle bu süreç sürdürülecek. Zaman zaman tabii ki bu kaygılar bizim de aklımıza gelmiyor değil. Yani böyle bir bölgede, coğrafyada yaşıyorsanız, böyle bir hedefe yürüyorsanız her zaman bunu akamete uğratmak isteyecek, provoke etmek isteyecek içeride ve dışarıda kesin olabilir, güç merkezleri olabilir. İşte biz de diyoruz ki milletimizle bunu 86 milyon yurttaşımızla inanarak ve devletimizin bu kuruluşlarıyla birlikte güven içerisinde hayata geçirebiliriz. Biz bunu hayata geçirdiğimizde sadece Türkiye değil, yakın coğrafyamız başta olmak üzere bölgemiz terörden arındırıldığında refah, barış ve huzur eksenli yeni bir inşa ve ihya süreci hayata geçirilmiş ve başlamış olacak.
1: Peki. Kürşat Soğuk, çok teşekkür ederiz. TVN'e katıldığınız için. Biz devam edeceğiz. Burada artık kalabalık toplanmaya başladı. Çoğalmaya başladı. Şimdilik bir nokta koyuyoruz yayına. İstanbul'a bırakacağız Burak Özcan'ı ama gün boyu buradan Ankara'dan başkent Millet Bahçesi'nden yayınlarımızı sürdüreceğiz.
4: Biz de bülteni noktalıyoruz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
7: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
8: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Pet'te bulacaksın. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. Cumartesi de İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak, hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29, Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak, sıcaklık 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağa kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara Millet Bahçesi'nden yayınlarımız devam ediyor. Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen o noktada konuklarıyla yayına bu saat diliminde de hazır. Hemen sözü onlara bırakalım. Hayata
1: geçirdik. Burcu Kaya, teşekkürler. Sen de altını çizdin. Bir yaş günü kutlamasına tanıklık ediyoruz. AK Parti 25. yaşını kutluyor Ankara'da. Başkent Millet Bahçesi'nde partililerle, vatandaşlarla coşkulu bir kutlama planlandı ve artık yavaş yavaş da alanın dolmaya başladığını söyleyebiliriz. Kalabalıklar toplandıkça da burada coşku yukarı doğru çıkıyor. Ahmet Ergen'le birlikte yapıyoruz yayını. İlk yaptığımızda yani yayına ilk başladığımızda saat 13 bültenine bağlanmıştık. Alan boştu. Artık sesleri duyuyorsunuz, kalabalıkları görüyorsunuz. Coşku da yukarı doğru taşınıyor. Konuklarımız oluyor elbette. Bu saat diliminde de var. Sayın Mahir Ünal, AK Parti Merkez Karar Yönetim Karar ve Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş Sayın bulduk. Nal, iyi yayınlar diliyorum.
1: Konuşacak çok şey var ama şu alanın coşkusunu bir önce konuşmak isterim.
2: Evet.
1: Evet, mitinglerde böyle kalabalıklar çok toplandı. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken çok büyük kalabalıklar gördük ama bugün bir yaş günü kutlaması.
2: Şimdi öncelikle AK Parti'yi tanımlarken AK Parti'yi siyasi partilerden bir parti olarak tanımlamamak lazım. AK Parti bir millet hareketi. Bu yönüyle de AK Parti bir Türkiye partisi. Dolayısıyla AK Parti'nin 25 yaşında 24 yıllık iktidarını anlamak için milletle kurduğu gönül bağına bakmak lazım. Aslında yani 25 yılın sonunda eğer milletle bu coşkuyu, bu heyecanı paylaşabiliyorsak aslında işin sırrı da milletle kurduğumuz bu ilişkide.
3: Evet. Şimdi 25 yaşında AK Parti, 25 yılda Türkiye değişti, dünya değişti. AK Parti'nin kurulduğu dönemde Soğuk Savaş'ın hemen sonrası diyebileceğimiz, işte Sovyetler Birliği'nin dağıldığı o büyük ve kesintisiz krizler çağı sonrası. Tabii bu değişimden AK Parti'nin kendi teşkilatı, seçmeni, üyeleri de etkilendi. Şu anda o kuruluş dönemine göre teşkilatla, üyeleriyle farklılaşma anlamında nasıl bir yere geldi? Bu sorunun yanıtı aslında belki şimdi ikinci çeyrek asrın inşası için çalışmaya bugünden başlıyoruz söyleminin de yanıtı olacak gibi.
2: Şimdi bizim 25. yılımızı değerlendirirken aslında 2023'te açıkladığımız Türkiye yüzyılı hedefleriyle birlikte konuşmak lazım. Az önce AK Parti bir Türkiye partisi, bir millet hareketi derken tam da bunu kastettim. Yani bizim Türkiye yüzyılı hedeflerimiz bir siyasi hedef değil. Bizim taşımaya, yüceltmeye çalıştığımız kendi ülkemizin varlığımızı borçlu olduğumuz bu ülkenin hedefleri aslında. Yani bunları bir siyasi partinin hedefleri olarak değil, bir ülkenin hedefleri olarak gördüğümüzde bugün biz 25. yılımızı kutlarken aynı zamanda 2023'te koyduğumuz Türkiye yüzyılı hedeflerini de gerçekleştirmenin ve gerçekleştirme çabasının, emeğinin, gayretinin de bir coşkusu. Sorduğunuz soru şu açıdan da önemli. 2002'nin Türkiye'sine baktığımız zaman ekonomik olarak 240 trilyon dolarlık bir milli hasılası olan bir ülkeden bugün 1 trilyon 640 milyar dolarlık bir kapasiteye ulaşmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu işin ekonomik ölçeği. Ekonomik ölçeğin ülkeye yansımasına baktığımızda 2002'de hepimiz, yani her şey biz yaşarken oldu. Hani şair diyor ya, her şey ben yaşarken oldu. Bunu bilsin insanlar. Aslında biz yaşarken oldu her şey. Geçmiş ve bilmediğimiz bir tarihi konuşmuyoruz. 2002'de siyaset nasıldı? 2002'de siyaset vesayet altındaydı. Yani 2004'te biz Ankara'da uyandığımızda Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanmış denilen bir ülkede yaşıyorduk. 2007'de Cumhuriyet mitinglerinde ordu göreve pankartları açılıyordu. 367 saçmalığını bu ülke yaşadı. 2008 kapatma davasını yaşadı. Yani Türkiye'de demokratik siyasetin verdiği mücadelenin taşıyıcısı oldu AK Parti. Demokratik siyasetle neyi kastediyorum? AK Parti'nin bir siyasi parti olarak milletten aldığı emanete sahip çıkmasını kastediyorum. 27 Nisan e-muhtırası 2007'de aslında neydi? O iradeye sahip çıkmaktı. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi neydi? O karşısında dururken o milletin size verdiği iradeye sahip çıkmaktı. 15 Temmuz aslında milletle beraber o iradeye sahip çıkmaktı. Bugün bu siyaset üzerinden vesayetin kaldırıldığı ve milletin söz ve kararının sandıkta tecelli ettiği bir Türkiye'yi bugün konuşuyoruz. Ve Tayyip Erdoğan'ın liderliğini konuşurken Tayyip Erdoğan'ın liderliği sandıkta girdiği her seçimi kazanarak çıkmış, milletin teveccühünü her seferinde yanında bulmuş ve bu teveccühe layık olmak için de gecesine gündüzüne katmış bir liderin hikayesini ve onun teşkilatlarının ve yol arkadaşlarının hikayesini konuşuyoruz. Teşkilat açısından baktığımızda bugün 11.540.000'e ulaşmış bir üyesi olan bir partiyi konuşuyoruz. 2 milyona yakın teşkilat mensubunu konuşuyoruz. Gençlik kollarının, kadın kollarının her birinin ayrı adeta bir ana kademe gibi çalıştığı sokak gönüllüsünden tutun da mahalle gönüllüsüne kadar herkesin seferber olduğu bir siyasi hareketi konuşuyoruz. O yüzden millet hareketi diyorum. Ve bütün bunları yaparken ortak hedefler doğrultusunda hareket eden bir ülkeyi konuşuyoruz. Ve sadece iç siyasetin hedefleriyle hareket etmeyen, bölgesel dinamikleri gören, küresel dinamikleri gören, bunları doğru okuyan ve Türkiye'yi de hem bölgesel dinamiklerde hem kültürel ölçekte, küresel ölçekte doğru yere konumlamaya çalışan 25 yılın deneyimini, tecrübesini, birikimini üzerinde taşıyan kadrolar konuşuyor.
1: Şimdi biraz önce sizi dinlerken aklıma geldi. 25 yıllık bir mazi, 24 yılda iktidarda geçti. Şöyle bir baktığınızda 24 yıllık iktidar sürecini yaptığı en önemli şey olarak ya da en başarılı olarak gördüğünüz nedir? Mesela biraz önce dediniz ki demokratik siyasetin taşıyıcılığı yapmak. Bu mudur mesela? Yoksa yapılan yatırımlar benim, mıdır? Reformlar mıdır? Neyi koyarsınız?
2: Siz de hatırlarsınız. 80'leri 90'ları yaşadık. 80'lerin 90'ların psikolojisi şuydu, hatırlayın. Böyle gelmiş böyle gider. Yani öğrenilmiş çaresizlik, umutsuzluk. Yani düşünün 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişmiş. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. Yani millet iradesinin siyaset aracılığıyla iktidarda kalabilme sürelerinin bile çok asgari zamanlara düştüğü yıllardı. Bence Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin ve AK Parti'nin bu ülkede yaptığı en önemli devrim bir özgüven devrimi. Ve bu ülkenin kapasitesini her anlamda, insan kapasitesini, insan kaynağını, ekonomik kapasitesini, küresel ölçekte, bölgesel ölçekte Türkiye'yi düzen kurucu bir ülke noktasına getirmesi ve iş dünyası, girişimci kapasitesi, bütün bunları, yani Türkiye'nin çözüm kapasitesini, özgüvenini, insan kaynağını, yani inanılmaz bir kapasite artırımı. İşte dedim ya, 2002'de 240 trilyon dolarlık bir ekonomik kapasiteden bugün 1 trilyon 640 milyar dolarlık bir ekonomik kapasiteye ulaşmış. Şimdi bugün sorunlarımız yok mu? Tabii bugün birçok sorunumuz var. Ama bizim bugün 80'lerin, 90'ların, 2005'lerin, 2010'ların, 2020'lerin sorunları yok. Bugün hangi sorunlar var? Bugün bugünün sorunları var. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'nin 60-70 yıllık sorunlarını çözen irade bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdi.
1: Peki bağlantılı sorayım hemen. Tamam. Hani dedik ya en iyi neyi yaptı 24 yılda. Peki ya yapmak isteyip yapamadığı ne oldu 24 yılda?
2: Şimdi maliyetlere baktığımızda, şimdi terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz değil mi? Mesela terörün Türkiye'ye maliyetine baktığınızda trilyonlarca dolar. Mesela bugün terörün sona ermesi Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir maliyetin, yükün Türkiye'nin üzerinden kalkması anlamına geliyor. Başka, mesela Gezi olaylarının Türkiye'ye maliyetine baktığımızda, 17-25 Aralık'ın Türkiye'ye maliyetine baktığımızda, 15 Temmuz'un Türkiye'ye maliyetine baktığımızda, bunların hepsini bir kenara bırakın. En son 6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye ekonomik maliyeti 114 milyar dolar. Şimdi siz yapmak istediğiniz şeyleri planlıyorsunuz ama o karşılaştığınız olaylar, mesela Suriye Savaşı'nın, Irak'taki istikrarsızlığın geçmişte, bugün İran, İsrail, ABD savaşının Türkiye'ye ve bölgeye ve küresel ölçekte çok ağır maliyetleri var. Bu maliyetlerden kaynaklanan çok ciddi bedeller ödedi Türkiye. Maalesef bu ödenen bedeller bizim doğal olarak bazı hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelledi. Ama ben Türkiye'nin özellikle bölgesel olarak önünün çok açık olduğunu ve önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye yüzyılı hedeflerini aynı coşkuyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ben hep şunu düşünüyorum. Ben 2002'de neyi hayal ediyordum bir vatandaş olarak? 2005'te neyi hayal ediyordum? Bugün neleri gerçekleştirdik diye baktığımda birçok şeye inanamıyorum. Ve 2026'da hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri Türkiye'nin 2035'te, 2036'da gerçekleştireceğine inanıyorum. O yüzden daha nice inşallah 25 yıllara milletle beraber diyorum inşallah.
3: Peki terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması bu 2035 için o hayal bile edemeyeceğiniz dünyayı açacak kapıdan biri olarak mı görünüyor? Bunun başarıya ulaşması için şu ana kadar atılan adımlar ve bunun vatandaştaki yansıması, halktaki yansıması anlamında nasıl bir tablo görüyorsunuz? Terörsüz Türkiye'yi sahiplenme, kabullenme, o toplumsal inşa sürecinin oluşumu açısından
1: neredeyiz?
3: Neredeyiz ve neler yapmamız lazım?
2: Valla önce şuraya bakmak lazım. Ben uzun süre mecliste grup başkan vekilliği yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelligahıdır. Terörsüz Türkiye'nin Türkiye ile ilgili çerçeve yasanın 467 gibi çok büyük bir ittifakla kabul edilmesi büyük bir toplumsal ittifakı gösteriyor. Bu çok kıymetli, bu çok değerli. Ve bu büyük ittifaka sanatçılarımızın da, sivil toplum kuruluşlarının da, kanaat önderlerinin de katkı sunmasını bekliyorum ve bunu çok önemsiyorum. Şimdi terörsüz Türkiye'yi tek başına konuşmamak lazım. Terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölgeyle birlikte konuşmak lazım. Çünkü Türkiye 25 yıldan beri aynı zamanda bir ateş çemberinin içinde. Yani Kuzey Afrika'dan Suriye, Irak'a, Lübnan'a kadar, Azerbaycan'a kadar. Dikkat ederseniz biz şunu yapıyoruz. Bölgeyi istikrarsızlaştıran, bölgeyi çatışma bölgesi haline getiren unsurları hızla bir istikrar unsuruna ve bir çatışmasızlığa dönüştürmek zorundayız. Çünkü Türkiye bölgede tek başına Azerbaycan'dan Lübnan'a, Suriye, Irak'tan Libya'ya kadar uzanan çizgide bölgenin istikrara kavuşmasıyla ancak Türkiye büyüyebilir. Türkiye Suriye'deki terör tehditlerini bertaraf etti. Türkiye Irak'taki terör tehdidini bertaraf etti. Türkiye Azerbaycan'da 33 yıldan beri Minsk üçlüsünün çözemediği Karabağ sorununu çözdü. Türkiye bugün Libya'da istikrarı oluşturmuş durumda. Türkiye Suudi Arabistan, Pakistan ve inşallah ileride diğer katılımcılarla birlikte oluşacak Mekke Anlaşması'yla birlikte artık bölgenin kendi kaderini tayin ettiği, kendi güvenlik mimarisini inşa ettiği, kendi güç mimarisini inşa ettiği bir çerçeveye taşıyor aslında Türkiye. Neden? Çünkü biz bu bölgede yaşıyoruz ve hiç kimsenin dışarıdan 10 bin kilometre uzaktan gelip bölgede bir düzen kurmasını artık hiçbir ülke istemiyor. Bunu ne Mısır istiyor, bunu ne Suudi Arabistan istiyor, bunu ne Körfez istiyor, bunu ne Suriye istiyor, bunu ne Irak istiyor. Dolayısıyla artık bölge kendi güvenlik mimarisini inşa ediyor. Kendi korunmasını, kendi savunmasını, kendi güç mimarisini inşa ediyor. Ben 2036'ya neden güvenle bakıyorum? Çünkü bölge artık kendi düzenini, kendi kararını, kendi kaderini tayin edecek bir mimari inşa ediyor ve bunu da Türkiye inşa ediyor. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın güven ilişkisi üzerine kurduğu mimari sağlıyor. O yüzden ben 2030'a, 2035'e güvenle bakıyorum.
1: Biraz önce terörsüz Türkiye ile ilgili, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruya yanıt verirken söze ben yıllarca AK Parti'de grup başkan vekilliği yaptım. Böyle bir tablo mutabakat görmedim diye başlamıştınız. Şimdi bu mutabakat müstakil bir yasa karşısında müstakil bir mutabakat mıdır? Yoksa bu yasa ve süreçle birlikte değişen iklimle sürdürülebilir mi sizce bu mutabakat, meclisteki birliktelik, Türkiye'nin kemikleşmiş bir takım sıkıntıları ya da çalışmalar konusunda?
2: Şimdi her şeyden önce bu bir Türkiye mutabakatı. Yani siyasi partilerin siyasi görüşleri farklı olabilir. Ama söz konusu Türkiye olduğunda böyle bir Türkiye mutabakatının oluşmasını ben çok kıymetli buluyorum. Marjinal grupların marjinal düşünceleri ve kendi marjinal siyasi reflekslerini bu meselenin dışında tutuyorum. Ama ben merkezde 467 milletvekilinin oluşturduğu Türkiye mutabakatını bu açıdan çok önemsiyorum. Ve terörsüz Türkiye'de bir Türkiye ittifakı gerektiriyordu. Ve terörsüz bölgede bir bölge ittifakı gerektiriyor. Bugün Mekke Anlaşması da aslında bir bölge ittifakının başlangıcı açısından çok kıymetli. Bu anlamda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın Mısır'da yaptığı açıklamaları da çok önemsiyorum. Yani 2015'te, 2016'da Türkiye'nin dış politikada ki dilini ve söylemini biliyoruz. Ama bugün Türkiye'nin dış politikadaki dili, söylemi, pozisyonu hem bölgesel hem küresel ölçekte hem oyun kurucu hem oyun yapıcı hem de bir ara buluculuk mimarisi inşa ediyor Türkiye. Türkiye kaybet kazan ya da kazan kaybetle değil, kazan kazanla yaklaşıyor. Dolayısıyla bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın 2024'te ifade ettiği iç cepheyi tahkim etmek dediğimiz, Türkiye ittifakı dediğimiz şey aslında terörsüz Türkiye üzerinden de inşa edilmiş gözüküyor.
3: Evet, Mahir Bey'le sohbetimizi galiba tamamlıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizin de program yoğun, evet. Elbette. Buradan farklı yayınlara verilmiş sözler var.
2: Çok teşekkür ediyorum. Buradan bu heyecana ortak olduğum ortak olduğumuz ve bu tarihi günü yaşadığımız için de çok mutluyum. Daha nice 25 yıllara diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ediyoruz yayına kattığınız için. Evet, Ahmet, kalabalık daha da çoğalıyor. Her konuğumuzu uğurlarken diğer konuğumuza bakıyoruz, alana. Evet, bakıyoruz. Alan doluyor.
1: Tabii bulunduğumuz noktadan bilmiyorum kameralar gösterebiliyor mu ama arka tarafa doğru ciddi bir kalabalık var. İçeri girmek için bekleyen ciddi bir kalabalık var.
3: Arkada kalan, yani bizim önümüzde olan alan hemen dolmuş gibi.
1: Doğru.
3: Burası doluyor. Tabii millet bahçesinin dışını şu an göremiyoruz. Açıkçası orada nasıl bir tablo var?
1: Yani şimdi 100 bin davetli var.
3: Evet, 100 bin davetli
1: diyor,
3: var.
1: Bu işi organize edenler. 100 bin kişiyi buraya almak ne kadar mümkün? Evet. Tabii sadece davetiye gidenler değil, Ankara halkına, vatandaşlara da yönelik bir davet çağrı vardı. O çağrı karşılık buluyor gördüğümüz kadarıyla. Gelenler çok, dışarıda da yani millet bahçesinin dışında da ciddi bir kalabalık olacak. Ankaralıları da uyaralım. Yani bu civarda çalışanlar.
3: Gelmeyi düşünen varsa ya da bu civarda çalışan varsa birazdan buradaki trafik çok daha yoğun olacak gibi.
1: Öyle gözüküyor. Evet. Bu arada bir konuğumuz daha var. Evet. Sayın İhsan Aktaş, Genel Araştırma Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
4: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
1: 25. yılı konuşuyoruz. 25 yıl. Siz de bizzat yani sonuçta bir kamuoyu araştırmacısı olarak o 25 yılda AK Parti'nin nereden nereye geldiğini, seçmenle ilişkiyi nasıl kurduğunu, sadece kendi seçmeniyle değil, Türkiye Cumhuriyeti halkıyla, vatandaşlarla nasıl bir ilişki kurduğunu gözlemliyorsunuz. O ilişkiyi nasıl anlatırsınız?
4: Ya aslında bakacak olursak ben öğrenciliğimde, yani üniversite öğrencisiyken Refah Partisi'nin kuruluş yıllarıydı. Yani o dönemden beri siyaset takip eden birisiyim. AK Parti kurulduğunda yani işte o ayrı bir parti olarak kendini ortaya koyduğunda aslında bir yönüyle Refah Partisi'nden kalma %20'lik bir kitlesi vardı ve 100 bin kişilikte yetişmiş bir insan vardı. Zaten kurucu kadrolara bakarsanız aslında ana omurgayı onlar teşekkür etti. Fakat ben ilk, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dehasını şurada gördüm. Yani AK Parti ilk seçimde %34,5 almıştı. Onun da bizim sektörde enteresan bir hikayesi var. Biz daha AK Parti kurulmadan ya da parti iktidara gelmeden önce, yani seçimden önce bir siyasi kavramlar araştırması yapmıştık. O zaman AK Parti'nin potansiyeli %34,5 gözüküyordu. Mesela bugün baktığım zaman AK Parti'nin potansiyeli 50'lerdedir. İşte eski CHP'nin 40'lardadır. Ama potansiyel şu anlama gelir. Ya bir partinin potansiyeline ulaşması için bütün iyi hareketleri onun yapması lazım. Rakipleri de hep kötü şeyler yapacak ki olumsuz o potansiyele ulaşılsın.
1: Bir sürede gerekir onun yani, için değil mi? Yani kurulduktan sonra bir yıl içerisinde bu potansiyele ulaştı.
4: Ulaştı. Yani bizim yaptığımız araştırmadan işte belki 7-8 ay sonra AK Parti potansiyel

0: Yani iktidara daha gelmeden oturup kalem defter eline alıp ülke problemlerini çalıştı. Kalem kalem bütün sorunları ortaya koydu. Aynı zamanda da önceliklendirme yaptı. Yani iktidara geldiğimizde acaba öncelikli memleketin yol problemi midir yoksa din ve vicdan hürriyeti ya da başörtüsü meselesi midir? Yoldan başladı. Hatta yol hikayesinin de kökünde enteresan bir şey var. İstanbul'da Kırıkkale arasında bir kaza olmuştu. Ya 30-35 kişi hayatını kaybetmişti. Tabii hükümet yeni kurulmuş. Ekonomi kötü yani. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ya da bakanlığı çağırıyorlar. Biz ne yapabiliriz diye. O zaman karayollarının kendi imkanlarıyla bölünmüş yol projesi ilk adım olarak atılıyor. İşte AK Parti'nin başarısını ortaya koyduğu ilk işlerden birisi ulaşımdır. Arkadan ne geldi? Sağlık geldi. Daha sonra ekonominin iyileşmesi geldi. Sonra okulları hatırlayın. Yani 70-80 kişi bir derslikte ders görüyordu. Bugün baktığınız zaman yani üniversitelerden eğitime kadar eğitim altyapısı tamamlandı. Aslında şu ortaya çıktı. Bir hükümet rasyonel bir şekilde toplumun ya da memleketin ihtiyacını öngörüp ona uygun adımlar attığı zaman kalkınma gerçekleşmiş oluyor, büyüme gerçekleşiyor, iyi ekonomi ortaya çıkmış oluyor. Ve AK Parti aslında toplumsal desteği arkasına almadan zor konulara da kalkışmadı. Ya zor konular neydi? Ya bugün biz işte demokratikleşmiş bir Türkiye üzerine konuşuyoruz ama o yıllarda acaba devlete vesayet mi hakim, siyaset mi hakim sorusunu sorduğunuz zaman ya 12 Eylül'de 28 Şubat'ta demek ki 60 ihtilalinden 15 Temmuz'a kadar bir yönüyle de vesayet siyasetin önündeydi. Yani bunu herkes de bu şekilde görürdü.
1: Peki şimdi kullanılan bir söylem var. Bir iddia ortaya konuyor. Bu bir final değil. Yani bu 25. Evet. yıl kutlaması bir final değil. Daha yeni başlıyoruz. Bu ikinci çeyrek asra giden süreçte siz bir kamuoyu araştırmacısı olarak vatandaşla haşır neşir onların taleplerini dinleyen, takip eden, ölçen bir isim olarak ne görüyorsunuz? Bu bahsettiğiniz geriye dönük 25 yılda yapılanların yerini nelerin alması gerekiyor? Yatırımlar mı? Ekonomik atılım mı? Demokratikleşmede daha alınacak mesafe var mı?
0: Şimdi öncelikli olarak AK Parti 20 yılını doldurduğunda ikinci 20 yıl makalesini ben yazmıştım. O bayağı da bir neşrünema da buldu kamuoyunda. Hatta o dönemde de yani altılı masa kurulmuş ve AK Parti üzerinde bir de siyasi baskı vardı. Yani hani ne diyorsunuz bir ikinci 20 yıl daha nereden çıktı gibi soruları ben çok muhatap oldum. Ama baktığınız zaman demek ki yani şu an ikinci 20 yıldan 5 yıl gün aldı ve çeyrek asır kutlaması yapıyor. Şimdi tabii önceki dönemle şimdi arasında çok önemli mahiyet farkı var. Şimdi mesela memleketin yolu yoksa yaptığınız zaman görünür bir icraattır. Sağlık probleminiz varsa ki çok derin problemler vardı. Siz hastaneye erişimi, doktora erişimi kolay hale getirdiğiniz zaman anlaşılır bir durumdur. Fakat şimdi eskisi kadar yani elbette ki yani hükümetler zaten Cumhurbaşkanımızın tabiatında da yoktur. Hani bir nokta koymak o hep daha gelişmiş aileriye bakar. Meseleler öncekiler kadar kolay değil ya da yapılsa da öncekiler kadar kolay anlaşılabilir değil. O zaman şu ortaya çıkıyor. Daha sofistike alanlarda belki iyileşmeler olacak. Mesela şu an ekonomide bir dar boğaz varsa bunun nasıl aşılabileceğine dair bir şey var. Uluslararası ilişkilerde büyük değişim oluyor. Şu an dikkat ederseniz AK Parti'nin iki yönü son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Küresel diplomasi ve aynı zamanda savunma sanayi. Bunlar birbirini destekleyen de şeyler. Öyle zannediyorum ki mesela eğitimde artık derslik, mekan konusundan ziyade eğitimde niteliğin artırılması, belki böyle sınıf şeyin ders yıllarının azaltılmasından niteliğin artırılmasına kadar ya da hiç beklenmedik bir şekilde yani o belki lisenin ortaokul kısmından sonra liseye geçişte çıraklık eğitimine geçenlerin serbest bırakılması gibi yani toplumun ihtiyacına dönük bazı yenilikler olabilir. Benim öngörüm şu, ekonomi alanında iyileşme, küresel diplomasideki o Türkiye'nin aldığı hızı devam ettirmesi, diğer taraftan da yüksek teknoloji alanında. Yani bütün dünyada teknoloji önce askeri alanda gelişir. Daha sonra kademe kademe bu sofistike birikim şeyin sanayinin, teknolojinin diğer alanlarına yansır. Şu an Türkiye bu konuda önemli bir adım attı ve askeri teçhizat konusunda, savunma sanayi konusunda bir öncülük yaptı. Diplomasiyle bu birbirini destekleyecek şeyler. Ekonomideki iyileşme toplumun beklentisi. Çünkü biraz da böyle

0: 2010'larda, 13'lerde, 15'lerde iyi ekonomiye alıştı millet. Yani bol kazanmaya, bol harcamaya, refah toplumuna geçiş aşamasındayız. Şimdi galiba önceki mekansal ya da fiziki problemlere göre daha sofistike, daha kavramsal problemler var. Demokrasi de bu terörist Türkiye meselesi bir bariyer gibiydi aslında demokrasinin derinleşmesi konusunda. Terörle mücadeleden diğer alanlara kadar muhtemelen bu süreç tamamlandıktan sonra hükümetlerin ya da siyasetin, meclisin eli bu konuda daha rahat olacak gibime geliyor.
1: Terörsüz Türkiye dediniz. Evet, mecliste ciddi bir mutabakatla yasa geçti. O meclisteki mutabakat toplumun ne kadarını temsil ediyor? Toplum içerisinde de aynı mutabakat söz konusu. Bir de tabii şunu sormak gerekir. Şu an için daha evet yasa geçiyor. Henüz yasa aktif olarak çalışmaya başlamadı. Geri dönüşleri görmedik. Yasa aktif olarak çalışmaya başladığında, yani sahadan bu işin yansımasını biz görmeye başladığımızda o kamuoyu yaklaşımı nasıl olur? Bir kamuoyu araştırmacısı olarak size sormak istiyorum.
0: Yani öncelikli olarak kamuoyunun iki türlü bakış açısı var. Yani birincisi, yani terörist Türkiye sürecini destekliyor musunuz diye sorduğumuzda böyle 67-70'e kadar bir destek var. Burada 3 parti öne çıkıyor. Yani işte AK Parti, Milliyetçi Hareket Parti ve DEM Parti. DEM Parti'de 90'larda destek var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nde 85'lerde. Bu yeni partide 50'ye kadar düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 55-57'lerdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 55'lerde. En düşük destek İYİ Parti'de, yani %15'lerde bir desteği var. Başarılı olabilir mi sorusuna da %55 oranında, yani 50'nin üzerinde bir iyimserlik var. Aslında bu rakamlar iyi rakamlar. Tabii yansımanın iki boyutu var. Bir, yani bu milletin derin yaraları var ve konu tartışıldığı zaman öfkelenen bir kitle var ki bu da doğaldır.
1: Doğru.
0: Diğer taraftan da iyileşme alanlarına bakıldığı zaman bir mesela ekonomiyle ilgili bazı veriler yayınlanıyor. Yani şu kadar rakam, şu kadar milyar dolar teröre harcanıyordu. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri bir haftalık, 10 günlük, bir aylık bir savaş yaptı. Ve hala o savaşın sancılarını yaşıyorlar. Hem dünya yaşıyor hem de onlar teçhizat açısından. Bizim şöyle düşünün, terörle mücadele o kadar kesintisiz, o kadar sürekli masraf yapılan bir alandı ki. Bunun ekonomiye döndüğünü düşünün. Sadece küçük bir örnek olarak mesela Gabar'da petrol çıkıyor. İşte dün bu yoktu, bugün galiba 80 bin varil hedef var, yani 100 bin varile doğru şey yapıyor, yani rakam çıkıyor. Ha, bu demek ki bir turizmde, iki bölgenin kalkınmasında, aslında Güneydoğu Anadolu avantajlı illerin olduğu yer. Yani sıcak hava var, su var. Yani tarımın, diğer tarıma bağlı sanayinin, diğer taraftan turizmin yani canlanma durumu var. Ya hatırlayalım hepimiz, biz işte Şırnak'taki, Hakkari'deki dağların ya da oradaki o güzellikleri da resim olarak yeni görmeye başladık yani.
1: Doğru, doğru.
0: Daha önce bu resimleri daha göremiyorum. Benim tecrübem olmuştu. Çözüm süreci zamanında Mardin'e gittim. Sokakta yürüyemiyorduk kalabalıktan. Süreç bittikten sonra gittim, esnaf sandalyeleri koymuş orada oturuyordu. Bu son bayramda bir arkadaşlarım benden yardım istediler. Yani orada turist olarak kalmak istiyorlardı. Biz kamu yöneticilerinden destek istedik. Onlara otel bulduk, yani kalacaklar oda bulduk. Ha, demek ki yani iyimserlik şöyle.
1: Bölge yani, çok heyecanlı canım.
0: Problemi biliyoruz. Evet. Bir de şöyle düşünün, mesela DEM seçmende %90 desteğin olması şu anlama geliyor. Orada sıkıntıyı çeken insanlar var ve onların hayatı rahatlayacak. Bir de şunu şey yapalım. Ya Kürtlerin üzerinden terörle özdeşleştirme töhmeti kalkmış olacak. Bir töhmet var üzerlerinde.
1: Peki. İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim.
1: Yayınımıza katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Evet, alan doluyor. Burada sadece tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması yok. Burada bir etkinlik de olacak.
2: Tabii. Bir program akışı var. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın hazırladığı video gösterimi olacak. AK Parti teşkilatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkisine dair hazırlanan bir film var. Sayın Faruk Acar bu sözlerle aktarmıştı bize. Yanı sıra hazırlanan başka filmler
1: müzik
2: var. Müzik dinletisi var.
1: Senfoni Orkestrası'yla Mehter takımı birlikte olacaklar. AK Parti şarkıları çalacak. Yani 25 yıldır seçim kampanyalarında dinlediğimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen, duyar duymaz
2: tanıdığımız şarkılar.
1: Bildiğimiz şarkılar onları.
2: Yeni şarkı da hazırlandı ama ona karar verilmemiş. Yani bu kadar yoğun bir etkinlik programı içinde belki deyim yerindeyse yani arada kaynamasın düşüncesiyle henüz değerlendirmesi yapılıyor. Belki onu da duyabiliriz. Bu arada arkadaşlarımdan gelen bilgiler var. Şimdi kalabalık dışarıda da giderek artıyor. Daha doğrusu dışarıdaki yoğunluk artıyor. 81 ilden gelen otobüslerin de alana doğru yanaştığı bir trafikte yoğunlaşma var şu anda. O bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Ne kadar içeri girebilecek bakalım. Giremeyenler dışarıda takip edecekler. Konuğumuz var. Tuğba Işık Ercan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Alanda çok kadın var.
3: Evet, evet. Bizim diğer tarafta gördüğünüz gibi 81 ilimizden bugün inşallah 50 bin kadınımızı davet ettik ama biz daha fazla bir katılım öngörüyoruz. İnşallah güzel bir kutlama programımız olacak.
2: Peki bu bahsettiğiniz katılıma sayıya bakarak şunu söyleyebilir miyiz? 25 yıllık AK Parti döneminde kadınların siyasetteki yeri, temsili arttı mı ya da hedeflendiği kadar arttı mı?
3: Aslında hedeflendiği kadar hedeflerin de üzerinde arttı. Çünkü 2001 yılından itibaren kadınlarımız her zaman hem AK Parti'mize hem Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini çok açık bir şekilde belirttiler. Hatta bunu çok fedakarane bir şekilde sahada çalışarak, kapı kapı dolaşarak ifade ettiler. Bugün artık AK Parti kadınlarımızın üye sayımız 6.158.000 civarında. Dolayısıyla 6 milyonun üzerinde bir üye sayımızla birlikte dünyanın en güçlü kadın hareketiyiz.
2: Yani AK Parti'nin toplam üye sayısının 150'den fazlası kadınlardan
3: oluşuyor.
2: Aynen
3: öyle. Evet, 150'den fazlası kadınlardan oluşuyor. Bu da kadınların güçlü desteğini ifade ediyor. Sadece biz göreve geldikten sonra yaklaşık son 1,5 yılda kadın üye sayımız 650.000 civarında artmış oldu. Ben 6 milyon üyemiz var dediğim zaman yurt dışındaki platformlarda, uluslararası toplantılarımda herkes gözlerine inanamıyor. Bu sayı gerçek mi diye soruyorlar. Bazısı 6 bin mi, 60 bin mi diye ifade ediyorlar. 6 milyon deyince tekrar bir iki defa tekrar etmem gerekiyor işin açıkçası.
1: Peki bu 6 milyon üyenin katılımı nasıl partiye, siyasete?
3: Evet.
1: Nerede duruyorlar yani?
3: Şöyle, zaten aktif teşkilatlarımız var biliyorsunuz bizim. İllerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde. Ben her zaman öyle söylüyorum. Bizim kılcal damarlarımız, mahalle teşkilatlarımız. Doğru. Çok değerliler. Dolayısıyla bizim zaten toplam bu 6 milyon üyenin içerisinde yaklaşık 300 bini teşkilatlarımız, kadın teşkilatlarımız sadece. Ak kadınlarımız.
1: Yani bugün, bir fiil siyasetin içindeler.
3: Evet, evet. Siyasetin aktif bir şekilde içindeler. Ben her zaman söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2001 yılında AK Parti'yi kurarken yapmış olduğu en büyük keşiflerden, en büyük sosyolojik keşif olarak görüyorum. Kadınları, evde oturan kadınları özellikle siyasete katmak. Ve
1: enteresan bir tespit, sosyolojik bir keşif.
3: Evet, evet. Kimisi evde oturuyordu. O zamanlarda özellikle çeşitli vesilelerle biliyorsunuz. Ev hanımı olanlar da vardı ama evde oturmak zorunda olanlar da vardı. Eğitimlerini almalarına rağmen kamuda çalışamayanlar, farklı ortamlarda çalışamayanlar vardı. Ve AK Parti'nin yapmış olduğu tabii kadınlar için özellikle en büyük reformlardan bir tanesi. Evet, başörtüsü yasağını kaldırdı ama sadece bu değil. Kadın haklarıyla ilgili pek çok reformu hayata geçirdik 25 yılda ve önümüzdeki 25 yıl içinde daha nicelerini geçireceğiz inşallah.
2: Şimdi, peki bunlardan biri kadın kollarının son dönemde öne çıkan bir projesi var. Kadın Liderlik Akademisi. Bunlardan biri midir? Burada kadınların siyasete katılımının ötesinde daha fazla yerel ya da ulusal siyasette kadın yönetici yetiştirmek midir?
3: Evet, yerel, ulusal siyaset sadece bunlarla sınırlı değil. Uluslararası siyasette de söz sahibi kadınlarımızın sayısını artırmak istiyoruz biz. Ve bu anlamda kadın liderlik akademilerimizi faaliyete geçirdik. Keza yine münazara kulüplerimizi faaliyete geçirdik. Aidiyeton gibi yarışmalarla birlikte özellikle kadın politikalarımıza katkıda bulunacak arkadaşlarımızı içimize çekmek istedik. Yeni çeşit modellerle, malumunuz artık devir değişiyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Biz de AK Parti kadın kolları olarak bir yandan bu teknolojiye de ayak uyduruyoruz. Diğer yandan da AK Parti kadın politikalarımızı özellikle geliştirmek anlamında pek çok reformu faaliyete geçiriyoruz. Geçirdik de.
4: Kadın politikaları dediğiniz yer önemli. Çünkü Türkiye'de kadınlar çok sıkıntı yaşıyor. Bunu biz bültenlerimizde de çok defa ekrana taşıyoruz. İşte kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, aile içerisindeki konum. İktidar elbette bir şeyler yapmayı istiyor. Eminim ki siz kadın kolları olarak da biraz da yürütmenin, iktidarın, AK Parti yönetiminin itici gücüsünüz. Doğrudan sokaktan o 6 milyon üye dediniz.
3: Evet.
4: Doğrudan o sıkıntıyı taşıyorsunuz genel
3: evet.
4: merkeze.
3: Evet.
4: Nasıl çalışıyorsunuz?
3: Evet.
4: Sayın Cumhurbaşkanı'nın size yaklaşımı nasıl?
3: Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman sadece bana değil, tüm kadınlara, kadın teşkilatlarımıza son derece sağ olsun her zaman arkamızda duran, son derece hoşgörülü, bizleri dinleyen ve dinledikleri zaman da eğer tabii ki akıl mantık çerçevesinde faaliyete geçirilebilecek bir politika ise muhakkak hemen faaliyete geçirilmesini söyleyen bir lider bizim için. Dolayısıyla bizim en büyük şansımız diyorum ben. Bu dönemde sadece AK Parti olarak değil yani kadınlar olarak da bizler önümüzde Cumhurbaşkanımızın gibi bir liderin olması. Keza yine aynı şekilde Sayın Hanımefendinin örnek rolü, rol modelliği bizim için çok değerli. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de son derece önemli bir proje olan Sıfır Atık Projesi'yle dünya çapında artık kendisini kabul etmiş durumda bütün Birleşmiş Milletler'de de. Biz de elimizden geldiğince bu vizyona uygun bir şekilde, onların bu gayretlerine uygun bir şekilde biz de tüm gayretle hem halkımızı dinliyoruz, halkımızın aldıklarımızı yeri geldiğinde bakanlıklarımıza, yeri geldiğinde gerekli mercilere iletiyoruz. Bazen öyle oluyor ki Sayın Cumhurbaşkanımıza götürün bu isteği diyorlar, bu dileği diyorlar, bu talebi diyorlar. Ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza bazen bu talepleri biriktirerek onu da iletiyoruz. Halkını her zaman dinleyen bir cumhurbaşkanı olduğu için halk da bunu çok iyi biliyor. Hatta bazen diyorlar ki biz bunu cumhurbaşkanımıza iletmiştik ama size vermiştik. Acaba siz götürmediniz mi yoksa şimdiye kadar çoktan bu faaliyetin gerçekleşmesi gerekiyordu. Yani hakikaten bu güven arz etmesi, böyle güven arz eden bir liderimizin olması bizim için çok büyük
4: talepler bir şey. Talepler ne yönde? En çok talep nereden geliyor? Nedir kadınların yaşadığı sıkıntı sizden en çok çözüm için gelen
3: evet,
4: talep?
3: Evet, şöyle örneğin ben hemen en son yaşadıklarımdan bahsedeyim. Terörsüz Türkiye sürecinde malumunuz artık Doğu ve Güneydoğu illerinde çok güçlü kadınlarımız var.
4: Doğru.
3: Ve bunlar artık talepleri istihdam yönünde örneğin. Terör bitti, çok mutlular, anneler, aileler özellikle artık evlatlarını teröre kurban etmeyeceklerini biliyorlar. Ve bunun son derece mutluluğu içerisindeler. Ama diğer yandan da çalışmak istiyorlar kadınlar, üretmek istiyorlar. Biz de onların üretim şanslarını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Örneğin Türkiye çapında biz şu anda Sanayi Bakanlığımızın online eğitimleri var, KOSGEB eğitimleri var. Biz kadın teşkilatlarımız olarak bunu bir kampanya şekliyle halkımıza iletmeye çalıştık. Ve yaklaşık 15 bin kadınımız sertifika aldılar şu anda. Online sertifikalarını aldılar. Ve bunun bir sonraki adımı bunları artık üretime çevirmemiz gerekiyor. Kooperatiflerimizle destekliyoruz. Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu özellikle hem teşvik ediyoruz hem de bu yönde ne yapmaları gerektiği noktasında teşviklerimiz oluyor, eğitimlerimiz oluyor. Diğer yandan yine kadınlarımız Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde özellikle kadın işveren ve kadın girişimci sayısının artarak, katlanarak arttığını göreceğiz diye düşünüyorum ben, ümit ediyorum. Çünkü çok istekli, çok hevesli bir kadın kitlesi var.
4: Güzel,
3: özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da.
2: Peki, şimdi siz kadın kolları başkanısınız. Belki hemen ilk etapta düşününce kadına özel konular sorulabilir gibi ama kadının aile içindeki rolünü düşündüğümüzde
3: evet.
2: aileye geleceğe dönük politikalar anlamında da evet. sizin çalışmalarınız
3: Tabii
2: var.
3: Ki.
2: Şimdi yeni dönemde özellikle sosyal politikalar, sosyal yardımlar gibi alt başlıklarını da düşünürsek neler üstünde çalışıyorsunuz? Hem AK Parti'nin bütüncül politikası hem de sizin Kadın Kolları Başkanlığı olarak üstünde çalıştığınız projeler neler?
3: Çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan kadınların gerçekten mutlu olması çok değerli, çok önemli. Çünkü kadın mutluysa aile mutlu. Hani diyoruz ya, kadın güçlüyse aile güçlü, aile güçlüyse Türkiye güçlü diyoruz her zaman. Ama bunu mutlulukla da aynı şekilde ben orantılı olduğunu düşünüyorum. Kadınların mutluluğu da özellikle iş, aile ve yaşam dengesini sağlaması çok değerli. Biz bu iş, aile, yaşam dengesini sağlattırmak üzere özellikle önümüzdeki dönemde de politikalarımız bu yönde olacak. Kadın bir yandan çalışırken bir yandan da evladını tabii ki büyütecek. Bir yandan da aile kurumumuz bizim için en önemli değerimiz. Vazgeçemediğimiz en önemli değerimiz. Ve bunu sıkı sıkı tutmamız lazım. Özellikle son zamanlardaki dezenformasyonlara baktığımızda ailemize daha da sıkı sarılmamız gerekiyor. Bunu teşvik etmek üzere kadın politikalarımızda en önemli yapmamız gereken şu anda evlatlarımızı yetiştirirken, çocuklarımızı yetiştirirken kadınlara daha kolaylık sağlanacak ortamları oluşturmak. Bu bazen kreş açmak yönünde olacak kamu kurumlarında. Şu anda örneğin adeta bir seferberlik var kamu kurumlarımızda. Her kamu kurumumuz içerisinde bulunduğu çalışanlarının çocuk oranına göre kreş açmaya başladı şu anda. Örneğin yeni bir Sağlık Bakanlığımızın özellikle çok ihtiyacı var. Çünkü hemşirelerimiz, doktorlarımız 7/24 çalıştıkları için. Mesela bu konuda bir çalışmaları var biliyorum. Keza aynı şekilde diğer bakanlıklarımız da kendi çalışanlarına yönelik pek çok faaliyetlerde bulunuyorlar. Çünkü kadının istihdamı Türkiye'nin iş gücü açısından çok önemli. Ekonomik gelişmemiz açısından çok önemli. Bu istihdamın en iyi şekilde sağlanması için de özellikle çocukla evliliği de teşvik ediyoruz bir yandan. Biz özellikle evlilik yaşını düşürmeye çalışıyoruz şu anda. Çünkü nüfus oranımız azaldı maalesef. Artış hızımız. Nüfus artış hızımız gün geçtikçe de azalıyor. Bunu da dengelememiz gerekiyor bir yandan. Dolayısıyla erken evlilikleri teşvik edeceğiz. Ama bu teşviki yaparken de onlara en rahat, en kolay ortamı sağlamamız gerekiyor.
4: Değil mi? Evlen demekle olmuyor.
3: Tabii ki.
2: Şimdi
3: tabii
2: bu ifadenizde bir yeni haber mi var diye ben heyecanlandım. Teşvik edeceğiz derken hali hazırda yürüyen bir teşvik sistemi var ama ona ilaveler mi gelecek bize?
3: Evet, her geçen gün biz gayret ediyoruz. Bu konuda gayret ediyoruz. Şu anda örneğin Aile Bakanlığımızın çok güzel gençleri teşvik noktasında 18-25 yaş arası ve 25-30 yaş arasında evlenen gençlere teşvikleri var zaten. Hibeleri var, kredileri var. Bunlar çok güzel ama bunun devamı da gelmesi gerekiyor. Özellikle çocuk sahibi olan ailelerde ben ısrarla tabii ki 3 çocuk bizim hani Sayın Cumhurbaşkanımızın en baştan beri söylediği çok önemli. Ama önce 3 bizim verilere baktığımızda, istatistiklere baktığımızda önce ikinci çocuğu teşvik etmemiz gerekiyor ki 3'e geçebilelim. İkinci çocuk için de belki inşallah önümüzdeki dönemde kreş destekleri, kreş yardımları yine keza aynı şekilde ilk çocuk için de bunlar olmazsa olmazlarımız olması gerekiyor. İnşallah ekonomik verilerimizin de daha düzgün düzelmesiyle birlikte bu şartlarımızın da daha elverişli olacağını ümit ediyorum. Ve böylece de nüfus oranımız en azından azalma yönünde olmayacaktır diye ümit ediyorum.
4: Genç seçmen, genç kadınların partiye bakışı nasıl?
3: Evet, genç kadınlarımızın aslında oldukça pozitif, olumlu bir bakış açısı var şu anda. Ben onlarla görüştüğüm zaman ara ara toplantılar yapıyoruz. Üniversiteli genç kızlarımızla, genç bayanlarla toplantılar yapıyoruz. Benim kendi ekibimde de, MYK-MTYK üyelerimde de, özellikle gençlere de ben yer verdim. Çok genç yaşta, 20 yaşlarında, 25 yaşlarında takım arkadaşlarım var benim. Ara ara onları sürekli dinliyorum. Onların bakış açısıyla da dünyaya bakmak çok önemli. Ama diğer yandan onlar da bizim tecrübelerimize çok önem veriyorlar. Ve bu tecrübeleri isteyerek dinliyorlar. Hatta onlar zaman zaman özellikle dinlemek için bazen beni çağırıyorlar. Bu önem vermelerini görmek de benim hoşuma gidiyor, sağ olsunlar. Biz gençleri de anlamaya çalışıyoruz ve aramıza katıyoruz sürekli. Onlar bizden ayrı değil. Ayrı bir gençlik. Onlar bizi ablaları olarak görüyorlar. Bazen anneleri yerine koyuyorlar. Bazen kız kardeşleri gibi davranıyorlar. Bunlar çok değerli, çok önemli.
4: Peki hevesli mi gençler siyasete?
3: hevesli olan da çok. Hevesli olan da çok. Ama tabii bizler ilk başta hani 2000'li yıllarda bu işlere girerken biraz daha ortam çok zordu. Türkiye'nin ortamı çok zordu. Bizler için çok zordu. Ve bu anlamda bir mefkuremiz vardı ve ulaşmamız gereken, Türkiye'nin ulaşması gereken hedefleri vardı. Biz şunu çok iyi biliyorduk. Biz kadınlar olarak, biz gençler olarak var gücümüzle çalışmamız gerekiyor diyorduk o zaman. Ama ben şu anda mutlulukla görüyorum ki gençlerimizde de bu mefkureyi verdiğimiz zaman onlar da gerçekten Türkiye'nin dünya lideri olması konumunda bu hedeflerine ulaşmaya var güçleriyle gayret ediyorlar. Ve bunun sayesinde işte kağanları üretiyoruz, sürkuşları üretiyoruz. Tüm bunlar aslında gençlerimizin üretimleri. Bu anlamda kadın mühendislerimizin oranı da çok fazla bu üretimlerde. Çok da mutlu oldum ben. Örneğin biz geçen özellikle Enerji Bakanlığımızda çalışan Gabar'daki kadın mühendislerimizle birlikte ve Türkiye'nin bütün 81 ilinden de kadın mühendislerimizi toplayarak Gabar'da bir program yaptık biz Enerji Bakanlığımızla birlikte. Ben son derece mutlu oldum. Kadın mühendislerimizin bu kadar katkıda bulunmak istemeleri, bizim çağrımıza yani belki yüzlerce mühendisimiz çok da kısa bir süre içerisinde oraya teşrif ettiler. Daha da güzel günler olacak inşallah gençlerimiz için de.
4: Peki, çok teşekkür ederim Tuğba Aşık Ercan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı.
3: Çok kısaca isterseniz hemen bu beyaz yaşmaklarımızdan da bahsetmek isterim ben. Bugün hem AK kadınlarımızın 25 yıldır emeğini ifade etmek için hem de Türkiye'mizin 25 yılda gelmiş olduğu barış ve istikrar ortamını ifade etmek için biz bugün sahamızda, inşallah şimdi belki biraz görüyorsunuz, pek çoğu geldi, binlercesi evet, gelmeye
5: doğru,
3: başladı.
5: Doğru.
3: Kadınlarımızın hep birlikte bu beyaz örtülerimizle birlikte şal
2: bütün
3: olarak, başörtüsü olarak
2: katılan kadınlar
3: evet,
2: da olacak.
3: Evet, bütün katılan kadınlar da evet, böyle bir sembolü ifade etmek istedik. Sembolü ifade etmek istedik emeklerimizi. Ben çok teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum Sayın Ercan. Yayına verdiğiniz katkı için, bizimle birlikte olduğunuz için. Bu saat dilimi için bir nokta koyacağız. Elbette yayınlarımız devam edecek. Alanda kalabalıklaşmaya başladı. Saat 7-7.30 civarında resmi programın başlamasını bekliyoruz. Şimdilik bir nokta. Saat başında buradayız.

0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
7: Marmara ve Ege'de kuvvetli yer yer fırtına hızına ulaşan Poyraz, ulaşım ve açık alanlarda risk oluşturuyor. İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de sağanak geçişlerine dikkat. Su baskınları yaşanabilir. Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini koruyor. Sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
9: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, tuz oranı düşük denizlerde Vibrio bakteri tehlikesine dikkat çekti. Vibrio bakteri nedir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a sorduk.
10: Vibrio türü bakterileri genelde koleradan tanırız. Vibrio kolera bakterisi var. Ama bu sözü edilen Vibrio türü kolera değil, kolera olmayan Vibrio türü. Vibrio vulnificus adını verdiğimiz ya da Vibrio paramolyticus adını verdiğimiz çevresel olarak sularda bulunabilen bakteriler bunlar. Ancak hani belli koşullarda insanlarda da ciddi infeksiyonlara neden olabiliyorlar. Vibrio vulnificus özellikle işte sizin de belirttiğiniz gibi çok tuzlu olmayan, tatlı suyla tuzlu suyun çok fazla karıştığı denizlerde belli sıcaklıklarda daha fazla çoğalabiliyor. Dolayısıyla o denizlere giren kişilere de bulaşabiliyor. Bunu biz aslında daha çok böyle Atlantik o bölgelerde görüyorduk geçmişte bu küresel ısınma ya da işte iklim değişikliği nedeniyle bu su sıcaklıkları artmadan önce. Fakat son yıllarda özellikle Avrupa'da Baltık Denizi'nde ve bizim açımızdan önemli olan bir denizde Karadeniz'de bunların çoğalması için bir ortamın hazır hale geldiği görülmüş durumda.
5: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
11: Tiyatrosu,
12: sağlık,
11: yemek tarihi,
12: doğa,
11: kitap,
12: spor,
11: gezi,
12: kültür sanat,
11: belgesel,
12: dünya,
11: moda,
12: polisiye roman,
11: masal,

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolunun 7-9. Kilometrelerinde ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. Cumartesi de İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak, hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29, Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak, sıcaklık 37 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Biz de NTV olarak Ankara Millet Bahçesi'nden özel yayınımıza birazdan devam edeceğiz. Ahmet Ergen ve Ahmet Arpat'a sözü bırakacağız ama öncesinde gündemdeki diğer gelişmelerden bazı başlıkları paylaşacağız. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak biri çocuk, iki kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, iki kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulluk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yağışın kesilmesiyle şehirde temizlik çalışmasına başladı.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesi Halkidiki'de başlayan yangın nedeniyle yüzlerce kişi teknelerle tahliye edildi. Yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alanda küle döndü. Ayrıntıları alacağız şimdi. NTV temsilcimiz Selim Sayar'ı telefon attığımızda. Selim, tahliye edilenlerin durumu nedir? Yangınlar devam ediyor mu?
2: Halkidiki'ye bağlı Siviri beldesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını Burcu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tahliye edilenlerin nasıl geri döneceği konusunda yetkililerden talimat bekleniyor. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı, birkaç itfaiyeci itfaiye eri dışında. Bugün itibariyle bölgede aktif yangın cephesi kalmadı ancak bölgedeki şiddetli rüzgar devam ediyor. Dağınık küçük alevli noktalar var. Bunların tamamen söndürülmesi, yeniden alevlenme riskine karşı öngörülüyor. Bunların söndürülmesi planlanıyor. Onun için uğraşıyorlar. Dün gece boyunca 220'den fazla itfaiyeci, 13 özel orman yangını ekibi, 57 araçla bu Siviri'deki yangına aralıksız müdahale ettiler. Çalışmalara Moldova'dan gelen ekipler de katıldı. Dün yangının başladığı öğleden sonraki ilk saatlerde hava desteği de vardı, hava kararıncaya kadar. Uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına devam etmişti. Siviri ve Furka'da alevler arasında kalan 481 kişi deniz yoluyla tahliye edilmişti dün. Denizden tahliye operasyonuna sahil güvenlik, itfaiye, balıkçı tekneleri, özel tekneler, yüksek hızlı bot da katılmıştı. 285 kişiyi Sani Marina'ya, 196 kişiyi de Selanik Limanı'na sağ salim ulaştırdılar. Bu yangındaki en önemli tahliye noktası deniz oldu çünkü yollar kapanmıştı. Güçlü rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç elektrik hatları üzerine düştü ve yangın öyle başladı diyor Yunan yetkililer. 350 hektarlık alan kül oldu. Naftilos köyünde birkaç ev yandı, ağır hasar gördü. Siviri'de su arıtma tesisi ve tiyatro binası ciddi hasar gördü. Bölgeden tahliye edilenlerin geri dönüşü şimdi söz konusu Burcu. Yetkililerden izin bekleniyor. Nasıl bir yol izleneceği, bu talimatlar bekleniyor. Kassandra ve Furko yolu halen kapalı. Dolayısıyla geri dönüşler konusunda yetkililer yeni güzergahlar oluşturacaklar. Yunanistan genelinde yer yer 100 kilometre hıza ulaşan güçlü rüzgarlar devam ediyor. Yaz boyunca ülkede yüzlerce yangın çıktı ve yüksek yangın riski halen devam ediyor Burcu.
0: Selim Sayar'a aktardı ayrıntıları. Bültene girerken aktarmıştık. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor diye Ankara Millet Bahçesi'nden yayınlarımız devam ediyor. Ahmet Arpat ve Ahmet Ergen o noktada konuklarıyla yayına hazır. Bu saat diliminde de sözü bir kez daha onlara bırakıyoruz.
3: Burcu teşekkürler. Artık saat 18.05, yani yaklaşık bir buçuk saat sonra resmi program başlayacak. Alanda doldu diyebiliriz. En azından evet, protokolün bekleyeceği alan halen boş ama onun arka tarafında partililer alanı hani derler ya hınca hınç doldurdular. Alanın dışında da halen 81 ilden gelen otobüsler buraya yanaşıyorlar. Ciddi bir trafik var. Ciddi bir kalabalık söz konusu. İçeriden oluyor derseniz, İçeride şu anda bilmiyorum yayına geliyor mu? 25 yıllık süreçte, AK Parti'nin 25 yıllık sürecinde işte seçim şarkıları, kampanya şarkıları, artık çok aşina olduğumuz o şarkılar, AK Parti şarkıları çalıyor. O şarkılarla da buradaki kalabalık bir anlamda coşuyor. Heyecan üst düzeye çıkıyor. Ahmet Ergen'le birlikteyiz. Konuklar ağırlıyoruz. Bir kıymetli, bir değerli konuğumuz daha var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bahsi Yalçın. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
3: Önce alanla başlayalım. Nasıl alan?
4: Alan güzel. Ben en arka tarafa bakmaya çalıştım. Tam da
3: buradan
4: da
3: çok görmek mümkün değil.
4: Buradan çok mümkün değil ama teşkilatlarımız yoğun bir şekilde alanı gelmiş ve doldurmuş gözüküyor. Vakit yaklaştıkça heyecan da artacaktır, coşku da artacaktır. 25. yıl önemli, onu kutluyoruz. Ben bu anlamda vatanımıza, milletimize, AK Parti'mizin 25. yılı hayırlı uğurlu olsun diyorum.
5: Şimdi 25 yıl bütün dünyada güvenlik, dış politika anlayışlarının, yaklaşımlarının hızla değiştiği bir dönem oldu. AK Parti kurulduğu ilk iktidara geldiği günden itibaren bu anlamda hem dışarıda hem içerideki gelişmelere ayak uydurmaya çalıştı. Nereden nereye geldi ve bu dış politika, güvenlik başlıklarında bundan sonraki süreçte o yeni vizyon belgesinde de göreceğimiz öncelikler neler olacak?
4: Çok teşekkür ediyorum. Yani 25 yıl çok, aslında bir yönüyle çok coşku dolu bir 25 yıldı AK Parti için. Ama bir yönüyle de hakikaten çok zor işlerin başarıldığı bir dönemdi. Yani hatırlıyorum, işte çok ayrıntısına girmeyeceğim ama yani vesayetle mücadelesinden tutun darbe teşebbüslerine kadar bir yandan icraatları gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Hastane inşa ediyorsunuz, okul inşa ediyorsunuz, otoyollar, köprüler, bütün Türkiye'nin altyapısını inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan Türkiye'nin 10 yıllarca çözülmemiş temel sorunları var. Terör gibi, çeşitli özgürlük alanlarının kısıtlanmış olması gibi, başörtüsü sorunu gibi çok temel meseleler var. Hem bunlarla boğuşuyorsunuz hem dünyaya ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Ben çok basitleştirerek bunu tarif ettiğimde aslında biraz şöyle tarif ediyorum. Bu sadece AK Parti'yi övmek anlamında söylediğim bir şey değil. Dışarıdan bir gözlemci olarak baksam Türkiye'yi şöyle tarif ederim bu 25 yılın sonunda. Birçok çalışmada, Türkiye üzerine yapılan çalışmada Batılılar Türkiye'yi Batı'nın, NATO'nun sadık müttefiki olarak tarif ederler. Bir kitap varsa ilk paragrafı Türkiye üzerine böyle başlar. Sadık müttefik ibaresi. Öyle bir Türkiye temelde kendi meselelerini bile çözememiş. Dolayısıyla bir anlamda Batı'nın çeperinde var olmak mecburiyetinde olan, terörle mücadele ederken bile oradan acaba silahlar, mühimmatlar gelecek mi diye endişeyle bekleyen bir Türkiye. IMF'nin kapısında acaba bize 5 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi komik rakamlar verilecek mi, yüzde kaç faizle verilecek diye bekleyen bir Türkiye. Kendi çok temel terör meseleleriyle çok büyük canlar vermesine rağmen, çok büyük çaba harcamasına rağmen bir türlü başa çıkamayan bir Türkiye. Birçok alanda yaşadığımız sorunlar vardı ama bunların en temeli de ben, egemen bir devlet, bağımsız bir devlet, kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet inşa etme dönemiydi diye tarif ediyorum ilk 25 yılı. Nedir bunun temel unsurları? Birçok alandan bahsedebilirsiniz ama güvenlik alanından sorulduğu için oradan tarif ederek başlayayım. Yani çok basit bir gösterge. Kendi silah ve mühimmatının ancak %10'unu üretebilen bir Türkiye'den bugün kendi silah ve mühimmatını %80'iyle üretebilen bir Türkiye'ye ve bunu başka ülkelere ihraç edebilen bir Türkiye, hepimizin gururla söylediği gibi mesela Ukrayna'da Türk İHA'larına, SİHA'larına şarkılar falan yazıldı. Böyle bir Türkiye'ye geldik. Bütün siyasi mülahazaları, ideolojik tartışmaları, her şeyi bir kenara bırakırsanız, yurt dışında askeri operasyon yaptığınızda acaba Batılı müttefiklerimizden silah ve mühimmat gelecek mi diye düşünürken, şimdi yurt dışına bile NATO ülkeleri üzerinden bile satabildiğiniz, silah mühimmat satabildiğiniz bir Türkiye haline geldi. Dolayısıyla güçlü bir Türkiye, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye. Yani bir yeni yürümeye başlamış bir çocuğu hayal edin. İşte yavaş yavaş emekleyerek oradan yürümeye geçen, böyle ittiğinizde düşebilecek, ayağa takıldığında düşebilecek bir imajdan ayağa kalkmış, dirilmiş, kendi ayakları üstüne basan, kendi dış politika önceliklerini belirlerken öncelikle Washington, Berlin, Paris, Londra ne der diye düşünmek yerine ya bizim temel derdimiz, temel sorunumuz nedir diyebilecek ve bunu sahneleyebilecek bir Türkiye'nin ben inşa edildiğini düşünüyorum 25 yıl içerisinde. Tabii bunun içerisinde o bağımsızlık ve egemenliği yükseltirken içerideki vesayet mekanizmaları, iktidarlara iş yaptırmayan süreçler falan, bütün bunlarla yüzleşerek bir noktaya geliyorsunuz. Ve böyle olduğunda da ne oluyor? Bölgesel olarak kendi sorunlarınızı kendiniz çözebilir hale geliyorsunuz. Ya mesela bundan 30 yıl önce, 20 yıl önce Suriye iç savaşı devam ederken Türkiye'nin Suriye meselesinde tek başına bu kadar başarılı çıkabileceğini düşünebilen ve söyleyebilen kaç kişi vardı? Karabağ'da bu son özgürleştirme mücadelesi başladığında bunun gerçekten gerçekleştirilebilir olduğuna, Karabağ'ın tekrar Azerbaycan toprağı olacağına, olabileceğine, Türkiye'nin Karabağ'a böylesi hayati bir destek verebileceğine kaç kişi inanır? Yani çok acıklı bir hikayedir. Hiç kimseyi suçlamak, hiç kimseyi eleştirmek için söylemiyorum ama 90'lı yıllarda Karabağ işgal edilirken Türkiye'den Ebu Fez Elçi Bey'e iyi niyetle ne yapabiliriz diye sorulduğunda, Süleyman Demirel sorduğunda ne yapabileceksiniz? İşte bize silah lazım. Onu veremeyiz. NATO mühimmatıdır. Ambulans helikopter gönderin, o yoktur, onu da gönderemeyiz demek zorunda kalan bir Türkiye'den bugün 44 gün içerisinde Karabağ'ın özgürleştirilmesinde her türlü imkanı sunabilen Aliye ve Batılı gazeteciler kaç tane SİHA'nız var dediğinde gülümseyerek yeterli miktarda var diyebilen, onu dedirtebilen dostlarına bir Türkiye. Bugün Suriye'de, bugün Irak'ta, bugün yakın çevremizde bütün alanlarda Türkiye'nin ne dediğine bakılmak zorunda olan bir Türkiye inşa etti. Dolayısıyla ilk 25 yılda ayağa kaldırdığımız, güçlendirdiğimiz, kendi ayaklarıyla basabilen bir Türkiye, bundan sonrası da inşallah koşabilen bir Türkiye'yi hayal ediyoruz.
6: Tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşma önemli. Yani evet 25 yıl, bilmiyorum yapılanlara ne kadar girer. Çünkü öncesinde bir takım filmler hazırlanmış. Yani teşkilat anlatılacak,
4: muhakkak yapılanlar anlatılacak. Muhakkak bir siyasi partisiniz icraatlarınızı tabii söylemeniz gerekiyor.
6: Yani sonrasında ama anladığımız kadarıyla ikinci çeyrek için bir vizyon ortaya koyacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyecek onu tabii sormayacağım ama başlıklar mutlaka vardır sizde. Yani hangi konularda ne tür bir
4: şöyle mesaj, söyleyeyim. Yani başlıklar göreceğiz. Başlıklar her konuda ayrı başlıklar var. Yani biliyorsunuz işte ulaştırma sektöründen tutun da sağlık sektörüne kadar, işte ne bileyim ekonomik planlamalardan tutun da güvenlik alanına kadar birçok şey söylenebilir ama özü itibariyle biraz önce söylemeye çalıştığım şey tam olarak o. Türkiye kendi meselelerini bile çözmekte güçlük çeken bir Türkiye'ydi maalesef diyoruz ya. Şimdi Türkiye bu aşamaya geldi. Bölgesel ve küresel siyasete etki edebilecek. Dolayısıyla oradan dönüşünde kendisini daha güvenli kılacak, kendisinin yolunu daha fazla açacak, vatandaşına daha müreffeh bir yaşam yaşatmayı sağlayacak, daha özgür bir yaşam yaşatmayı sağlayacak, daha güvende olma hissini verecek bir düzenleme. Yani bütün alanlarıyla. Bakın Sadece bir tane örnek söyleyeyim. Bakıyorum ben Türkiye Cumhuriyet tarihimizde inşa edilmiş hastanelere, inşa edilmiş karayollarına, AK Parti'nin 25 yılında bunlar en az 5-6 kat sıçrama yaşamış. Kişi başı düşen milli gelire bakıyorum, en az 5-6 kat sıçrama yaşamış. Dolayısıyla aslında temel altyapı sorunlarını çözmekle geçti bu 25 yıl. Bu 25 yılın sonunda şimdi biz diyoruz ki Türkiye yüzyılı. Zaten hani Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey böyle çok gizemli, saklı, gizli saklı bir şey de değil. Türkiye yüzyılı hedeflerimizi biz uzun yıllar tarif ettik. Nedir bu? Küresel siyasette var olabilen ve o siyasetin etkisiyle daha da müreffeh bir toplum inşa edebilen bir Türkiye. Temelde özü itibariyle bu. Vesayet mekanizmalarını yıkmak Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey bizim. Biz şuna inanıyoruz. Gerçekten bölgemiz daha istikrarlı olursa, gerçekten küresel siyaset biraz daha adil bir hale getirilebilirse, o zaman Türkiye'nin önünün daha fazla açılabileceğini düşünüyorum. Küresel siyaset kolay bir alan değil ama söyleyeyim, 25 yıl verdiğimiz mücadele de kolay bir mücadele değildir. Ben şuna inanıyorum ki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan nasıl Türkiye'de vesayet odaklarını yıkıp Türkiye'de siyasal iktidarların muktedir olabildiği bir resmi ortaya çıkarmışsa, küresel siyasi vesayet odaklarıyla da mücadele edebilir ve bu mücadelenin sonunda daha adil bir dünyaya katkı sunabilir Türkiye. Daha adil bir dünya, daha adil bir Türkiye'nin bölgesi, bunları inşa etmek ve daha barışçıl bir düzen inşa etmek o temel amacımız olmalı. Yani düşünsenize, Suriye'de iç savaş varken, Irak'ta iç savaş varken, İran'da savaş varken, Ukrayna'da savaş varken, Doğu Batı her tarafımızda karmaşa varken, komşularımızda ticaret bile gerçekleştiremez. Uzun yıllar biz komşularımızda ticaret yapamayan Batı ülkeleriyle adaletsiz bir ticaret yapmak zorunda kalan bir Türkiye'yi, işte bunları düzeltebilirsek, yeni 25 yılda bunlara dair çeşitli adımlar, çeşitli vizyonlar ortaya koyabilirsek, bence bir siyasi parti adına yapılmış en kıymetli hizmetleri yapmış oluruz diye düşünüyorum.
5: Şimdi Türkiye bir yandan Batı dünyasıyla ilişkilerini devam ettirirken, Türk dünyasıyla, Orta Asya'yla, Körfez'le yeni arayışları, yeni girişimleri var. En son Mekke anlaşmasını gördük. Bu eksende düşünüp yanıtlarsak, Türkiye'nin bu yeni güvenlik ya da dış politika mimarisi nereye dayanıyor ve neyi hedefliyor?
4: Şöyle söyleyeyim, tam anlamıyla küresel siyasette büyük ve güçlü Türkiye'yi var kılmak, daha adil bir dünya fikriyle dünyaya seslenmek, o ses çerçevesinde bu vizyonla birlikte hareket edebilecek tüm komşularımız, tüm dostlarımızla işbirliği içerisinde hareket etmek. Bence özü itibariyle tam vizyon, Türkiye yüzyılı vizyonu dediğimiz, AK Parti'nin ikinci çeyrek yüzyılı dediğimiz vizyon tam anlamıyla bunu kapsıyor. Şimdi biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Eğer ayağa kalktıysanız, eğer yürüme ve koşma imkanı artık size gelmişse, bir şart daha gerekir. O şart da dünya siyasetinin de buna uygun olması gerekir. Mesela size bir şey söyleyeyim. Soğuk savaş döneminde olsaydı veya 90'lı yıllarda olsaydı, konjonktür Türkiye'nin var olması, daha etkin olması için çok da uygun değildi derdim. Çünkü bütün parametreleri belirlenmiş, boşluk alanları da ona göre tarif edilmiş bir dünya siyaseti vardı. Ama şu an bütün zembereğinden boşalmış bir dünya ve bütün bildiğimiz düşmanlık ilişkilerinin yeniden tarif edildi. Kimsenin kimseden emin olmadığı, risklerin çok yoğun olduğu ama aynı zamanda da fırsatların da yoğun bir şekilde kendini gösterdiği bir dünyadan bahsediyoruz. 90'lı yıllarda Suriye gibi bir coğrafyaya pat Amerika müdahil olur. Amerika ne diyorsa aşağı yukarı o şekillenirdi.
5: Bir saygı duruşu
6: program başladı.
5: İstiklal marşı.
4: Sanırım biz de bir ara verelim.
5: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Resmi program başladı. Önce şehitler için saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı. Evet, kalabalık da artık yerini aldı. Yavaş yavaş başlıyor. Sohbetimize de devam edelim Hasan Basri Yalçın'la. Belki şunu, gerçi bilmiyorum, tamamlamak ister misiniz bir önceki soldan soruyu?
2: Bir orayı kısaca tamamlayayım isterseniz. Yani dünya siyasetinin de aslında Türkiye gibi bir aktörlüğe çok müsait olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bakın, dünyadaki şu an yaşanan dönüşüm sadece bir gücün zayıfladığı yerine yeni bir gücün geldiği basit bir dönüşümden bahsetmiyoruz. 18. yüzyılda Hollanda'nın zayıfladığı, onun yerine İngiltere'nin çıktığı bir dönüşümden değil. Belki de topyekun modern devlet sistemlerinin bile alt üst olabileceği, dijital çağın insana bakışından tutun toplumsal değerlere kadar her şeyi yeniden şekillendireceği karma karışık bir döneme giriyor. Bu dönem yeni aktörlüklerin de mümkün olabileceği bir dönem. Eğer Türkiye'nin 400 yıllık, 300 yıllık makus talihi diyeyim, makus talihini tersine çevirmek için bir zaman varsa, o zaman aslında dünya siyasetinde tam da buna uygun bir zaman. Ve biz şuna inanıyoruz, biz AK Parti olarak buna hazırlıklıyız. Bizim liderimiz bu tür dönüşümleri en iyi yakalayan ve en iyi yöneten lider. Onun liderliğinde bu döneme hazırlanmaya çalışıyoruz. Özü itibariyle.
3: Şimdi bir notu paylaşayım Ahmet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için alana, şu anda bize göre sahnenin sol tarafına yerleştirilen bir karanfil gönderdi. Üstünde 25 yazıyor, evet, görebildiğimiz kadarıyla. O notu da paylaşalım. Bize göre sahnenin solunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı alanın hemen solunda, üst kısmında MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin gönderdiği karanfili de görebiliyoruz. Onu da paylaşmış olalım.
1: Ekranda verdik o çelengide. Şimdi biraz önce dediniz ki 25 yılda nereden nereye gelindi? Artık Türkiye ben kendi sorunumu kendim çözebilirim noktasına gelmiş, ayağa kalkmış bir ülkedir. Gün içerisinde konuştuğumuz konuklarımızdan ismini hatırlayamıyorum. Yanlış da bir isim vermek istemiyorum. Şöyle bir cümle kurmuştuk. Evet, çok reform yapılmıştır ama en önemli reform özgüven reformu yapılmıştır. Türkiye'ye verilen belki en büyük hediyedir bu AK Parti tarafından demişti. Şimdi o özgüvenle Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan terör sorununu çözmek için harekete geçildi. Sadece harekete geçilmedi. Belli bir mesafe kat edildi. Meclisten çerçeve yasa çıktı. Artık yasanın resmi gazetede yayınlanmasını, sonrasında silah bırakmanın tespitini, sonrasında da MGK kararıyla artık yasanın aktif olmasını bekliyoruz. Bu süreçte öngörünüz nedir? Ne kadarlık bir süre zarfında bu ilk aşama tamamlanacaktır? Karşı karşıya olunan riskler nedir? Neye karşı dikkatli olunması gerekir bu süreçte?
2: Ya evet, bu toplumsal olarak belki önümüzdeki dönemde en fazla konuşacağımız, en fazla tartışacağımız meselelerin başında geliyor. Ama ben bu konuyla ilgili...

0: Terör tutukluyor meselesinde konu olduğundan özgüven hissetmekle yanlış bir yere savrulmuyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bakın, özellikle son yıllarda terörle mücadele stratejisinde Türkiye'nin kendi ürettiği imkanlarla geldiği noktaya baktığımızda biz şunu görüyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Terör artık zaten Türkiye'de akut bir sorun olmaktan çıktı. Değil mi? Bizim yıllardır hani 92 senesi gibi veya 93 senesi gibi terör örgütünün Türkiye sınırları içerisinde eylem yapabildiği bir Türkiye'de miyiz? Hayır, değil. Nasıl dönüştü bu? Sahada çok ciddi bir mücadele verildi. Sadece Türkiye sınırları içerisinde de değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, bütün coğrafyada Türkiye kendi kabiliyetlerine dayanarak, hani kendi sorunlarını kendi çözmek dediğimiz şey tam anlamıyla bu. Kendi kabiliyetlerine dayanarak uzak coğrafyalarda terörü kökünde vurabilir hale geldiği andan itibaren ve diplomatik olarak terörün etrafını çevirdiği andan itibaren terörün artık Türkiye'de başarılı olma ihtimalinin olmadığını herkes görüyor. Yani söyleyeyim, en zor zamanlarımızda, 90'lı yıllarımızda bile tüm teröre teslim olmamış bir Türkiye var. Bugün en güçlü olduğu halde Türkiye'nin teröre teslim olması, Türkiye'nin bölünmesi vesaire gibi bir şey mahir değil. Biz dolayısıyla şöyle bir inisiyatifi başlattık. Dedik ki biz askeri olarak güvenlik politikalarıyla terörün zaten Türkiye üzerinde operasyon yapabilme kabiliyetini ortadan kaldırdık. Ama biz bir şey istiyoruz. Türkiye terör gündeminden tamamen kalmış. Sınırımızın ötesinde, 500 kilometre ötede, 600 kilometre ötede herhangi bir şekilde örgütlenmiş silahlı bir yapı, adı PKK, adı KCK, adı TAK, adı DAEŞ, fark etmez. Ne olursa olsun böyle bir şeye Türkiye artık kenarında terör örgütleriyle mücadele vermek zorunda olan bir Türkiye olmasın. Bunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldıralım. Temelde meselemiz bu. Meclisimizde buna muazzam bir destek verdi. Yani 467'ydi değil mi? 467 vekilimizde denildi ki şu an terör örgütüne bir söz söylendi. Terör örgütüne denildi ki kendini feshet, silahlarını bırak. Eğer Kürt meselesi veya bir başka meseleyle ilgili konuşulacak herhangi bir mesele varsa onun zemini siyasettir. Silah var olduğu müddetçe siyaset maalesef konuşamıyor. Bir beklenti vardı çeşitli yasaların çıkarılması için. Buyurun, top bundan sonra buradadır. Terör örgütündedir. Terör örgütü silahlarını bırakırsa bir ilerleme sağlandı demektir. Biz üzerimize düşen şeyi yeterince yerine getirmiş gibi gözüküyoruz. Bundan sonra izleyeceğiz. Bundan sonra izleyen, süreci yöneten, yakından takip eden ve buna göre pozisyon alan bir konumda olacağız. Bunun dışındaki bütün tartışmalar aslında spekülasyondan ibaret. Biz şu an itibariyle süreci yöneteceğiz. Nedir orada tarif edilen? Terör örgütü gerçekten silahını bırakacak mı? Terör örgütü silahını bırakırsa bu kanun devreye girer. Bu kanun bunda, devreye girer ve onun sonucunda ortaya çıkabilecek bir iklim Türkiye toplumunda, Türkiye siyasetinde yeni baştan değerlendirilir. Ama şu an itibariyle yapmamız gereken şey terör örgütünün ne yapacağını izlemek hep beraber.
1: Evet.
2: Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
2: Size iyi vakit ayırdığınız
1: için. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Evet. Biraz önce resmi olarak başladı program.
1: Yani bir akış başladı ama muhtemelen yoğun içerik, o esas hazırlık daha ilerleyen saat diliminde olacak gibi görünüyor. Bu arada tekrar edelim, dışarıda yoğun bir kalabalık, trafik olduğuna dair arkadaşlarımızdan gelen notlar var. 81 ilden gelen otobüslerin alana girmesi konusunda şu anda bir akış var. Paylaştık biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den gelen çelenk var. Üstünde 25 yazılı. Şimdi biz de yayınımızı konuklarımızla sürdürüyoruz. AK Parti'nin 25 yılını, 25. yaşını konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu saat diliminde, bu bölümde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikteyiz.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii sizin çalışma alanınız, görev alanınızla ilgili sorularımız da olacak ama belki öncelikle

0: şu genel değerlendirmeyle başlamakta fayda var. Nasıl bir 25 yıl geçirdi AK Parti? 25 yaşına nasıl geldi? Ne koşullarla geldi? Ve hangi koşullarda kutluyor 25. yaşını?
1: Tabii AK Parti kuruluşundan itibaren Türkiye'yi yöneten ve aynı zamanda yönelten bir anlayış içerisinde hareket etti. Reform süreçleriyle yöneltti, Türkiye'yi demokratikleşme süreçleriyle yöneltti. Esasında kurulduğu andan itibaren aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyerek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bir meydan okumanın içerisinde hareket etti. Çünkü o dönem içerisindeki vesayet odakları, aynı zamanda bürokratik oligarşi, tabii millete rağmen millet anlayışı içerisinde hareket eden AK Parti ise milletle birlikte, milletin çizmiş olduğu rotada devleti önceleyen bir anlayışla değil, milleti önceleyen bir anlayış. Çünkü devlet millet için vardır. Bu anlayışı önceleyen bir hareket içerisinde oldu. Bu kolay bir süreç içerisinde olmadı. AK Parti'yi esasında tek kelimede özetleyecek olursak tüm bu 25 yıllık süreci mücadele olarak ifade edebiliriz. Çünkü kurulduğu andan itibaren birçok yeni meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Zaman zaman vesayet odaklarına karşı mücadele etti. Zaman zaman terör örgütlerine karşı mücadele etti. Zaman zaman kendilerini milletin üzerinde gören elitist zihniyetle mücadele etti. Zaman zaman bu anlamda emperyal güçlerle ve onun uzantıları olan taşeronlarla mücadele etti. Mafya ile mücadele etti. Demokratik olmayan tüm kesimlerle mücadele etti. Tüm bu mücadelesinde esasında sırtını millete dayayarak bu mücadeleyi gerçekleştirebildi. Bugüne kadar eğer milletimiz yanımızda olmasaydı bütün bu mücadeleden biz başarılı çıkabilme imkanımız olmazdı. Dolayısıyla 25 yıllık başarı hikayemizin öznesine bakarsanız bu aziz Necip Türk milletidir. Dolayısıyla bu milletimiz yanımıza durduğu müddetçe inşallah önümüzdeki süreç içerisinde demokratikleşme sürecini devam ettiren, bu anlamda Kızıl Elması Türkiye'ye 100 yılı inşasını devam ettirecek olan bir anlayışı inşallah tahkim etmeye devam edeceğiz.
2: Biraz önce dediniz ki AK Parti'yi tek kelimeyle anlatmak istesem mücadele ederim dediniz. Sadece yönetmedi, yönlendirdi de dediniz Türkiye'yi. Tabii bu kadar mücadele içerisinde AK Parti'de 25 yılda bir yerden bir yere gelmiştir. 25 yıl önce kurulduğu günden bugüne AK Parti nasıl değişti peki?
1: Tabii dünyanın değiştiğini gözlemliyorsunuz. Dünya eski bir dünya değil. Bugün baktığınız zaman dünyanın 25 yıl içerisinde yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu gözlemliyorsunuz. Dünyada biraz önceki televizyon yayınında da ifade etmiştim. 120 milyon insanın mülteci konumuna düştüğünü, bugün baktığımız zaman 25 vekalet savaşının dünya genelinde devam ettiğini gözlemliyorsunuz. Geçmiş dönemde baktığınız zaman gündemi takip eden bir Türkiye'den bugün artık gündemi oluşturan bir Türkiye'ye gelmiş olmak, diplomasinin merkez üstüne gelmiş olan bir Türkiye'nin varlığını görebilmiş olmak.
3: Ezilenlerin gür sesini o.
1: Dünyaya baktığınız zaman tüm bu olanların içerisinde esasında Türkiye'nin yöneten bir konuma gelmiş olduğunu görmüş olmak, esasında AK Parti hikayesinin de devletiyle milletiyle bütünleşen bir olgusunu da net olarak gösteriyor. Dolayısıyla biz milletimizi ve devletimizle olan AK Parti hikayesini esasında birbirinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde tüm bu yapacağımız çalışmaları yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.
0: Peki, Türkiye'nin baktığımız zaman batıyla devam eden ilişkiler ama yanı sıra işte Orta Asya, Türk dünyasıyla, Körfez ülkeleriyle yoğun bir platform arayışları var, girişimleri var. En son Mekke Anlaşması'yla da burada vücut bulan, gerçekleşen bir adımı görüyoruz. Çerçevede baktığımız zaman Türkiye'nin diplomaside, dış politikada, belki buna güvenliği de eklersek bağlantılı olarak nasıl bir mimariyle hareket ediyor, neyi hedefliyor?
1: Dünyaya baktığınız zaman güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik risklerin artmış olduğu, uluslararası kurum ve kuruluşlarının içinin boşaltılmış olduğu, esasında baktığınız zaman sadece kurala dayalı bir sistemin yerine gücü elindire bulunduranların kuralları dayatmış olduğu bir sisteme dönüştüğü bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bugün batıya baktığınız zaman artık batıda enerji güvenliğinin, bugün batının kendi ülkesinin güvenliğinin sağlanması anlamında yeni arayışların, yeni kooperasyonların olduğu, yeni ittifakların şekillendiğini de hep beraber gözlemliyoruz. En son yanlış hatırlamıyorsam Almanya, yine Fransa ile daha yakın bir işbirliği içerisinde nükleer şemsiyesinin nasıl sağlanabileceği ile ilgili çalışmalar yaptı. Dolayısıyla bölgeselleşme ile küreselleşmenin esasında aynı anda devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Bir tarafta küreselleşme tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda bölgeselleşmenin de aynı oranda devam ettiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla birisinin devam ettiği diğerinin azaldığı bir şeyden bahsedebilme imkanı Mette İttifakı'nı da bu düzlem içerisinde okulması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bölgesel barışın sağlanmadan, küresel istikrarın sağlanamayacağı, küresel istikrarın sağlanmadığı bir ortamda dünyanın hiç kimsenin kendisini güvende hissedemeyeceği bir ortamda varlığı hissediyoruz. Bu anlamda Türkiye sadece yönünü bir tarafa çevirmiş değil, Selçuklu Kartalından esinlenerek 360 derece dış politika anlayışıyla çok yönlü, çok katmanlı, çok coğrafyalı yapmış olduğu diplomasiyi devam ettiren, bugün 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısını 264'e yükseltmiş olan, yine Afrika'ya baktığımız zaman 12 olan dış temsilcilik sayısını bugün 44'e yükseltmiş olan, Latin Amerika'ya ve Karayipler'e baktığımız zaman 6 tane olan dış temsilcilik sayısını bugün 20'nin üzerine çıkartmış olan bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz. Yine bu anlamda kurumlarıyla da tabii bu süreci destekleyen bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz. TİKA'ya baktığınız zaman bugün TİKA'nın diplomasi anlamdaki etkinliğini görüyorsunuz. Bugün Maarif Vakfı'nın eğitim diplomasisi anlamdaki etkinliğini görüyorsunuz. Bugün baktığınız zaman Yunus Emre ile birlikte kültürel diplomasiyi görüyorsunuz. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile diaspora politikasını görüyorsunuz. İnsani yardım kuruluşlarımızla birlikte vicdan diplomasisini görüyorsunuz. Bütün bunlarla birlikte bence en önemlisi tabii artık AK Parti ile birlikte sadece bilmiş olduğumuz anlamda klasik bir diplomasinin varlığı yerine bir tarafta liderler diplomasisinin, ki Sayın Cumhurbaşkanımız bence liderler diplomasisini en etkili şekilde kullanan dünya lideri. Öbür tarafta parlamenter diplomasi, bir tarafta normal klasik diplomasi, bir tarafta siyasi anlamda siyasi partilerin partiler arasındaki diplomasisini görüyorsunuz. Diaspora politikasını görüyorsunuz ki yurt dışında yaşayan 7,5 milyona yakın millet varlığımız var. Yurt dışındaki millet varlığımızı 86 milyon gibi Türkiye'nin asli unsuru gören bir anlayışı görüyoruz. Dolayısıyla AK Parti ile birlikte dünyanın tamamını kendisine hedef olarak belirlemiş, bir yöne kendisini yönlendirerek diğer yönleri ihmal eden bir anlayış değil. Bütün dünyayı satış olarak gören ve ülkesinin çıkarını tüm dünyada, tüm uluslararası kuruluşlarda temsil eden, buna göre de insan kaynağını yetiştiren bir anlayışın temsilini gözlemleyebiliyoruz.
2: Bu verdiğiniz örnek yani Selçuklu Kartalı, yani iki tarafa, sek tarafa bakmamak. Yani bunu son zamanlarda aslında çevremizdeki anlaşmazlık noktalarında, çatışma noktalarında bir ara bulucu ya da kolaylaştırıcı rolüyle de öne çıktığını görüyoruz Türkiye'nin. Bu dış politika yaklaşımını nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Sizin dünyada sözünüzün dinlenilebilir olması için öncelikle ilkeli bir duruşunuzun olması lazım. Batıda farklı konuşan, doğuda farklı konuşan, güneyde veya da kuzeyde farklı konuşan bir anlayıştan ziyade diklenmeden dik duran ve her kesime karşı ilkeli duran bir anlayışınız. Bunu biz bugün Türk dış politikasına baktığımız zaman insani, vicdani ve ahlaki temel olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin ekseninin oturmuş olduğu yer esasında insani diplomasidir, vicdani diplomasidir ve ahlaki diplomasidir. Bu anlamda Türkiye dünyanın deniz feneri görevini üstlenmeye devam edecek ve bu anlayışını uluslararası arenada devam ettirirken tabii sözünüzün dinlenebilir olması için diplomasinizin muhakkak sert güçle de tahkim edilmesi gerekiyor. Yani sadece yumuşak gücün varlığını değil, atalarımızın istiyorsan sulhu selah hazır ol cenge ifadesiyle bugün savunma sanayimizin 2002 yılında sadece 200 milyon dolar ihracatı gerçekleştiren bir savunma sanayimizin 200 milyar doları, çok özür dilerim, 12 milyar dolar seviyesine gelmiş olması ihracatın bu anlamda kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün karada Altay tankımızda, havadamız, İHA'mızla, SİHA'nımızla, KAAN'ımızla, Atak helikopterimizle, denizde baktığınız zaman TCG Anadolu'muzla, Anadolu'nda kıtalar arasındaki balistik füzemizle caydırıcı bir güç haline gelmiş olan bir Türkiye'nin muhakkak diplomasi anlamında da daha etkin, daha güçlü olduğunu hep beraber gözlemliyoruz.
0: Sorayım. Şimdi AK Parti'nin Türk vatandaşlarının yoğun olarak kökenli vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerde onlara özel çalışmaları ya da onların Türkiye'deki haklarına ilişkin adımları doğru. Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları anlamında. anlamda. Bu açıdan bakınca yeni hazırlıklar var mı? Hem o ülkelerde vatandaşlarına yönelik etkinlikler, hem burada tanılacak örneğin sosyal güvenlik hakları gibi yeni adımlar, hazırlıkları var mı?
1: 1967 İşteç Anlaşması'yla yurt dışına çıkmış olan bir millet varlığımızdan bahsediyoruz. Bugün dünya geneline baktığımız zaman yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. 193 ülkeye dağılmış 7,5 milyon millet varlığımıza baktığımız zaman dünyanın 133 ülkesinin nüfusundan daha fazla bir nüfusu teşkil ediyor. Tabii geçmiş dönemde ihmal edilmiş olan bir topluluktan bahsediyoruz. Alman sosyolog Max Frisch, biz işçi çağırmıştık meğer insan gelmiş diye ifade ediyor. Dolayısıyla yaşadıkları ülke tarafından ihmal edilmiş olan yurt dışındaki Türk toplumumuz maalesef Türkiye tarafından da uzun müddet ihmal edilmiş. Ancak AK Parti ile birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, bildiğiniz üzere 2014 yılında yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelerde oy kullanabilme imkanını getirmiş durumdayız. Şu anda 3.648.000 seçmen yurt dışında yaşadıkları ülkelerde oy kullanabiliyorlar. Ben de aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsilen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyorum. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik konusunda, tutunda, yurt dışında tam zamanlı çalışma konusuna, yine araçlarıyla birlikte Türkiye'de 2 yıl kalma durumunda daha fazla kalmak isterlerse bununla ilgili meselelerinden, e-tebligat meselelerine kadar çok geniş bir anlamda meselelerinin takip edilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu talimat çerçevesi içerisinde bunları sürekli takip ediyoruz. Allah nasip ederse Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte bu konulardan bir iki tanesinin kanun teklifini meclisimize vererek inşallah yurt dışındaki vatandaşlarımızın beklentilerine de kısmen cevap vermiş olacağız. Ama 2023 yılında seçim döneminde vermiş olduğumuz taahhütlerinin tamamına yakınını inşallah bu bir sonraki seçimden önce de gerçekleştireceğimizi sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza bir kez daha bildirmiş olalım.
2: Sayın Zafer Sayırkaya, çok teşekkür ederim. NTV yayınına katıldığınız için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Çok
1: biz teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Şimdi alan geniş. Şöyle bir canlı bağlantı yapalım. Muhabir arkadaşlarımız elbette sahadan yansıyanları takip ediyor. Ahmet Örsoğlu'na bırakalım sözü. Neler yaşanıyor şu anda alanda?
3: Dünyanın tabiat harikası.
2: Ahmet.
0: Ahmet Arpat, şu anda alan neredeyse tamamen doldu diyebiliriz. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar bugün de 100 binden fazla AK Partili'yi bugün Başkent Millet Bahçesi'nde bekleyeceklerini söylemişti. Bulunduğumuz alan 100 binden fazla kişinin katılımına uygun bir şekilde hazırlandı. Neredeyse alanın tamamı neredeyse dolmuş durumda. Kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi, elbette o geldikten sonra bazı gösteriler, konserler, video gösterimleri olacak. O etkinlikler başlayacak. Bir drone gösterisi, ışıklı bir drone gösterisi izleyeceğiz Ankara semalarında. Yine mapping gösterisi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görseli gökyüzüne yansıtılacak. Bununla beraber Arhan Pınar size karşı tarafta, hemen bize göre sahnenin solunda bir buket aranjman gösteriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesajla, 25 yazılı bir mesajla buraya karanfillerden oluşan bir aranjman da gönderdi. O da hemen sahnenin solunda duruyor. Gün boyu burada artık yavaş yavaş etkinlikler başlayacak ama saat 8'e kadar, 20'ye kadar bu etkinlikler devam edecek. Bununla beraber Türkiye'nin 81 ilinden AK Parti teşkilatına mensup vatandaşların burada olduğunu söyleyelim. Aslında buna AK Partililer büyük bir teşkilat buluşması diyorlar, böyle adlandırıyorlar. İlçe, il, hatta muhtarlık bazında AK Parti'ye üye olan en düşük birimden en yüksek birime kadar AK Parti'ye üye olan insanlar. Ama bununla beraber AK Parti'nin kurucuları, 2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucuları, eski milletvekilleri, eski bakanları, eski MKYK ve MYK üyelerinin de burada olduğunu söyleyelim. Bir yandan da şu anda sahnede buraya katılan, Ankara'ya gelen, Başkent Millet Bahçesi'ne gelen
4: şehirlerin katılan şehirlerin isimlerinin tek tek okunduğunu söyleyelim. Sahnenin bize göre hemen karşımızda, sağ tarafımızda AK Parti gençlik kolları var. Karşı istikamette de AK Parti kadın kolları var. Onlar en ön istikamette katılım gösteriyorlar. Şimdi bugün AK Parti kurmayları da bunu defaatle söylediler. AK Parti'nin 25 yıllık çalışmaları, projeleri anlatılacak ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun bir konuşma yapmasını, bu konuşmada bundan sonraki dilimde AK Parti hükümeti hangi çalışmaları yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle terörsüz Türkiye sürecinde, dış politikada ve iç politikada terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Yine dış politikada Türkiye'nin bundan sonraki adımları ne olacak, politikası ne olacak, hedefleri ne olacak, buna değinmesini bekliyoruz. Elbette bir diğer önemli başlık ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye de geniş bir parantez açması, bundan sonra ekonomiye dair atılacak adımlara değinmesini bekliyoruz. Bu yönde önemli mesajlar vermesi beklentisi söz konusu. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni projelere ilişkin de bazı mesajlar vermesi beklentisi söz konusu. Bunun altını da çizmekte fayda var. Artık neredeyse alan tamamen dolmuş durumda. 100 binden fazla AK Partili'nin bugün burayı doldurması beklentisi söz konusuydu. Görebildiğimiz kadarıyla alanın neredeyse tamamı dolmuş durumda. Ellerinde Türk bayraklarıyla, AK Parti bayraklarıyla AK Parti seçmenleri artık bulunduğumuz bu alanda yerlerini aldılar. AK Parti'nin tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın konuşmasıyla başlayacak buradaki etkinlik, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuşma gerçekleştirecek.
2: Ahmet Örsoğlu aktardı. O da alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz. 8-8.30 civarında olacak o konuşma. Öncesinde elbette bir program söz konusu. O programda şu anda başladı. Kalabalık da artık alanı doldurdu. Her şey hazır 25. yaş kutlaması için. Biz de burada özel yayınımızda konuklarımızı ağırlıyoruz. Sayın Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Konuşacak şöyle çok şey var ama bir 25. yıl değerlendirmesi alalım, öyle başlayalım.
5: Çok teşekkür ediyorum. AK Parti 25 yılda gerçekten siyasetin ve statükonun Türkiye'de genetiğini değiştirdi. Siyaset ve sistem ilişkisini yeniden tanımladı. Paradigmayı değiştirdi. Eskiden BGK toplantıları takip edilirdi sürekli. Şimdi Cumhurbaşkanımızın kabine toplantıları takip ediliyor. Basın da burada rahatladı herhalde. Çünkü siyaset vesayetin yerine geçti. Vesayetin yerini siyaset aldı. Bugün mecliste siyasete özgüven geldi ve mecliste bakın bir yasa, çok köklü sorunu çözeceğine inandığımız bir yasa 467 oyla kabul edildi. Yani burada bizim en önemli yaptığımız şey siyaset, Türkiye'de siyasette makas değişimi gerçekleştirdik. Siyasi iradenin idareye tam hakimiyetini sağladık. Eskiden idare, devlet idaresi siyasete ne yapması gerektiğini biraz da muhtıralarla ve açıklamalarla söylerdi. Şimdi herkes siyasetin ne söyleyeceğine bakıyor. Bütün partiler dahil olmak üzere. Bu önemli bir makas değişimidir. Türkiye'nin geleceğine umutla bakmamızı sağlayacak bir kurumsallaşmadır. Ekonomide tabii zaman kısıtlı olduğu için çok hızlı söyleyeyim. 238 milyar dolardan aldığımız gayri safi milli hasılayı bugün 1.6 trilyon doların üzerine çıkarmış durumdayız. Yani Türkiye lig atladı, trilyon dolarlık ülkeler ligine yükseldi. Tabii ki sorunlar var. Gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz lazım. Efendim bunu biliyoruz. Türkiye ilk 10 ülke arasına girmeli. Ama bunları neyle yapacaksınız? Sistemin kendi içerisinde çatışmaları biz ortadan kaldırdık. En önemli kazanımı budur Türkiye'nin. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi Cumhurbaşkanımız ilk kurulduğunda AK Parti. Hakikaten de hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmuyor. Yurt dışında bakın duruşumuzla, diplomatik kazanımlarımızla Suriye'de çok önemli bir mesafe aldık, kazandık. Bir 50 yıllık rejim çöktü. Şimdi ve yerine halk iradesi geçti. Ve onun terörle ilgili kısmı da bölgede Türkiye'nin lehine gelişti. Entegrasyon sağlandı. Türkiye'nin dış politikasında dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür mottosu dünyada insanların ağzında motto oldu ve felsefonlara hepsi bunu tekrarlıyor. Şimdi dış politikada aldığımız mesafenin son göstergesine bakın. Kanıtı Mekke'de imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'dır. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye bir pak imzaladı, bir anlaşma imzaladı. Bunu birkaç sene önce söylüyor olsak bile inanmazdı millet. Onun için yapacak çok işimiz var ama yaptıklarımıza bakınca aldığımız mesafelere yapacaklarımıza inanç artıyor.
2: Biraz önce dediniz ki, affedersiniz. Bir makas değişikliği yaşandı ama çok da kolay olmadı o makas değişikliği. Ve siz de o süreçlerin içerisinde bizzat bulundunuz. Zorlandığınız anlar olmuştur.
5: Tabii.
2: Nasıl geçti o?
5: Şimdi bakınız, AK Parti'nin temel bir özelliğini daha söyleyeyim. Bir problemle karşılaştığımızda, bir krizde bunu kendi lehimize çözüp yola devam edelim demedik. Dedik ki Türkiye bir daha bu krizde karşılaşmasın, bunu kökten çözelim. Örnek 367 kararı. 367 ve muhtıra. Muhtıra verildi hükümete. Hükümet erken seçim kararı aldı. Ve sonra geldi. O zaman da yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise girmesiyle Cumhurbaşkanı seçildi ama biz bundan sonra Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin referandumu yaptık. İşi asıl sahibine verdik ki bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri kriz olmasın. Ondan öncesi hepsi krizdir. Meclisin üzerinden hava kuvvetleri uçaklar uçurdular. Yani savaş uçakları uçtu. Muhtıralar verildi. Darbeler yapıldı Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Ama biz ne yaptık? Bunu çözmüş olmamıza rağmen referanduma gittik. İşi asıl sahibine verdik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de milletin doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanıdır. Ve ondan sonra da hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi kriz üretmedi. Cumhurbaşkanı seçildi. Ertesi gün hükümet kuruldu ve yola devam ettik. Onun için bizim sosyal alanda, ekonomik alanda, savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar gerçekten Türkiye'ye büyük kazanım sağlamıştır. Bir izninizle örnek daha vereyim. Şimdi bakınız, biz Milli Güvenlik, Milli Savunma Bakanı'na bağladık Genelkurmay Başkanlığı'nı, değil mi? Genelkurmay Başkanlığı ve TSK bugün NATO'da en önemli ordulardan biri. Geçtiğimiz günlerde bir NATO zirvesi yaptık. Dünya bunu takdir etti. Ve bugün 18 ülke ve bölgede Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri 18 ülke ve bölgede huzur ve güvene katkıda bulunuyor. Siyaset güçlendi. Ordumuz güçlendi. Kurumlarımız güçlendi. Ve bütün dünyada savunma sanayinde 100 ülke arasında ihracat yapabilen ama İHA ve SİHA konusunda da ilk 5 ülke arasındayız. Bunlar büyük başarılar ama Türkiye'ye yakışan daha büyüğünü yapmaktır. Onun için Türkiye 100 yılı hedefi koyduk ortaya. Yani bunları yaptık. Orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıktık ama yetmez. Biz dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmeliyiz. Onun için de eş zamanlı çok alanlı reform programı hazırladık. Önümüzdeki dönemler reformların yılı olacak, olmalı. Çünkü gençlerimiz dünyayla rekabet ediyor. Yeni teknolojilerle, yüksek teknolojiyle rekabet edebiliriz. O bakımdan üst gelir grubunda ilerlemenin gereklerini yapacağız. Yapıyoruz ve yapacağız. O bakımdan şimdi Türkiye'nin bu elde ettiği yani düşünün siyasi atmosfer çok kıymetli buluyorum. Çünkü düşünün tek başına iktidara gelmişsiniz. Tek başına iktidarken kapatma davası açıldı. Bu ne oluyor? O zaman dünyadan kopuyorsunuz. Yani AK Parti hükümete gelinceye kadar 70'ten 2002'ye kadar 14,5 milyar dolarlık yabancı yatırım almış Türkiye vardı. Ama Avrupa Birliği'ne imzayı biz attık. Atınca yani müzakereleri başlattık. 2026'da 22 milyar dolar bir yılda geldi efendim yabancı yatırım. Şimdiye kadar da 300 milyar dolara yaklaştı. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar hep birlikte yaşıyoruz.
3: Haydi Ankara!
5: Bu ülkeyi kalkındırmalıyız, güçlendirmeliyiz.
3: Haydi Türkiye!
5: Şimdi iç cephenin tahkimi diyoruz, terörsüz bölge diyoruz, terörsüz Türkiye diyoruz. İşte bunun için diyoruz.
0: Tam onu sormaya hazırlanıyordum. Bu makas değiştirme sürecinde ya da makas değiştirme aşamasında yeni bir merhale katacak bir adım terörsüz Türkiye'si ve o yine sözünü ettiğiniz devam etmesi gereken reformların belki uygun ortamını altyapısını sağlayacak. Yasa çıktı. Yasanın hangi koşullarla nereye ilerleyeceğine dair hükümler yasada var ama ben onun dışında sormak istiyorum. Yani yasa dışında bakıldığı zaman siyasete, topluma düşen görevler neler ve beklentiniz neler? Neler yapılmalı?
5: Çok teşekkürler bir kere herkesin. Örgütün mekanizmalar kuruluyor şimdi. Ve örgütün bu yasanın bir amacı var. PKK örgütünün, terör örgütünün bütün iltisaklarıyla KCK ne demek? Yani Irak'taki, İran'daki, Suriye'deki, Avrupa'daki, Türkiye'deki bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması, mühimmatlarını teslim etmesi, silahlarını teslim etmesi ve kendinin feshetmesi bütün iltisaklarıyla. Şimdi bu herkes buna katkı vermeli. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkan manzara, sonuç siyasal katkının ve desteğin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. 467 milletvekili bu yasaya evet dedi. Bu Türk siyasi tarihinde bir yasa için anayasa değişiklikleri hariç görülmüştür, oran değildir. 367 imzayla da komisyona sunuldu. Onun için toplumun partilere bakınca da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar ve DSP, Yeni Yol'dan milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri hep o katkıda bulundular. Şimdi bu yüksek bir siyasal talebi, iradeyi ve ittifakı gösterir. O bakımdan Türkiye artık kendi sorunlarını kendisi çözebilecek kapasitededir ve buna milletimiz, milletvekillerimiz de inanmaktadır. Milletimizin desteği de çok yüksek. Şimdi bizim terörsüz bölge düşünün, Suriye'de de, Irak'ta da sorunlar çözüldüğü zaman, terör örgütü olmadığı zaman orada da içeride de iç cepheyi takip ettiğimizde alacağımız mesafenin inanılmaz olacağını herkes biliyor. Onun için de başka siyonist emellerin, başka ülkelerin kullanabileceği enstrümanlardan bu bölgeleri ve ülkemizi temizlemeliyiz. Ama içeride de vatandaşlık hukukunu, demokrasimizi geliştirmeliyiz, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ki buna dünyanın ihtiyacı var bugün. Onun için dış politikada işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mekke savunma anlaşmasını imzaladı ve bölgeye de bir barış havası, bir huzur geldi. İnsanlara bir umut geldi yani. Umut geldi. Daha doğrusu huzur gelebileceğine dair bir inanç ortaya çıktı. İçeride bizim her alanda aldığımız mesafenin siyasi istikrar ve irade ortaya konan iradeyle olduğunu hiç unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Recep Tayyip Erdoğan deyince dünyada liderler diplomasisini en aktif ve en etkili yürüten liderse bugün arkasından millet var. 19 seçim var kazanılmış. O bakımdan değerli arkadaşlar yani heyecanlanmamak mümkün değil. Türkiye gerçekten kendi kapasitesini millet devlet işbirliğiyle ve ülkemizin insanları el birliğiyle kullanmaya başladığında kendi sorunlarını çözecek güçtedir ve başka ülkelere de yardım edecek güçtedir. Şimdi başka ülkeler bu tür sorunları çözerken komiteler kuruyorlar, gözlemci başka ülkeleri getiriyorlar, onun hakemliğine müracaat ediyorlar. İşte biz mesela Moro, İslam Kurtuluş Örgütü'nün Moro İslam Cephesi'nin bu anlaşmaları dolayısıyla Filipinler'de gözlemciyiz, ara bulucuyduk. Şimdi oysa biz mesela mecliste bir komisyon kuracağız. Ve bu komisyonda sadece bizim milletvekillerimiz olacak. Çünkü biz kendimize inanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Yeter ki yok tabii üçüncü göz yok öyle bir şey. Çünkü Türkiye'nin sosyal sermayesi, tarihi birikimi, kültürel evet. birikimi, insanlarımızın birbirine güveni ve inancı bunları mümkün kılıyor. O bakımdan da bu fırsatları milletimize buluşturmanın adıdır aynı zamanda terörsüz Türkiye gezdik. Ve terörsüz bölge. Gerçekten çok iş yaptık ama yapacak ve çok iş var Türkiye'de. Üç gelir grubuna çıktık ama dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına çıkmalıyız. Ve bunun için de bu reformları yapmalıyız.
2: Sayın Allah, şimdi tabii baktığımızda terörsüz Türkiye hedefi son 2-3 yılda ortaya çıkmış bir hedef değil. Daha önce de bir takım girişimler oldu. 12 yıl önce, 2014 yılında, 2015 yılında. Hatta siz de o işin içindeydiniz. Tabii. Bizzat yürütücülerinden biriydiniz. Tabii. Muhataplarınızla konuşuyordunuz. Karşı tarafla konuşuyordunuz. O sefer olmadı. Bu sefer umutlusunuz. Onu tamam. anlıyorum.
5: Nedenini soruyorum.
2: Evet, nedenini soruyorum.
5: Çok, çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. AK Parti için yeni bir şey değil. İlk kuruldu. Bakanlar Kurulu toplandı ve o hali kaldırdı. O günden başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005'te Diyarbakır Meydanı'nda yaptığı konuşma. Daha sonra söylediğiniz gibi şeyler çözüm süreci. O dönem bakın Türkiye'de AK Parti öncesi partiler hükümet olurdu ama iktidar olamazlardı. İktidarı vesayet kurumları kullanırlardı. Biz vesayetin yerine siyaseti geçirdik. Bugün vesayet odakları değil, siyasettir belirleyici olan, iradedir. Devlet idaresine, millet iradesini tam hakim kıldık. Cumhurbaşkanımızın doğrudan seçilmesiyle ve ortaya koyduğu performansa da bu tescillendi. Tam olarak devlet idaresine milletin iradesi hakim olmuştur. Önceden bakın, biz siyasi irade bir şey söylerdi. Bir karar alırdı. Devlet kurumları bunu uygulamazdı ve buna karşı olduğunu da açıkça söyleyebilirlerdi. Ve bunu sabote ederlerdi bazen de. İşte mesela biz o zaman o süreci yönettiğimizde 6-8 Ekim olayları oldu. İçeriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine odaklanmış, yerleşmiş FETÖ unsurları o zaman orada sabote ettiler, götürdüler yanmayan sağlam polis araçlarını yananların üzerine attılar ve yaktılar. Bunu da yine polisin içindeki vatansever vatan evlatları tespit etti ve biz onların gereğini yaptık. Yani şunu diyorum. Statüko içindeki bu unsurlar temizlendi. Artık içeride sabote eden, içeride provokasyon yapabilecek bir durum yok. Onun için devlet idaresi siyasi iradeye tam tabidir. Ve hangi karar alıyorsa onlar da canla başla uygulamaya çalışıyorlar. Birinci en önemli kazanım bu. Yani statükonun artık eski gücünde olmaması ve siyasi iradenin devlet idaresine tam hakim olması, provokasyonları önlemiş olması. Diğer taraftan Suriye'deki gelişmeler. 50 yıllık Baas rejimi çöktü ve Suriye'de unsurlar, FETÖ unsurları, yani terör unsurları entegre oldu ve Suriye'nin kuzeyinde inanılmaz olumlu gelişme oldu. Onu hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. Suriye'de de daha önce şimdiyle kıyasladığımız zaman inanılmaz bir gelişme oldu. Onu da dışarıdaki gelişmeler, Suriye'deki, içerideki gelişmeler, devlet idaresindeki ve siyasetteki gelişme, tam hakimiyet bütün bunları mümkün hale getirdi. O bakımdan bu sefer çok daha hem dış konjonktür hem içerisi buna müşahittir. Bugüne kadar yapılanlar da zaten terörün ve yapılan mücadele de kazanma ihtimalinin sıfır ama zarar verme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. O bakımdan buraya kadar gelmesinde ülke bölünmediyse, bölücü bugün değil mi? Tasfiyesi konuşuluyorsa, efendim silahlar bırakılması konuşuluyorsa ve Türkiye bölünmediyse bunda en büyük payı da şehitlerimizindir. Allah rahmet eylesin. Gazilerimizindir. Evet. Onları saygıyla selamlıyorum. Her ikisi ailelerimizi de buradan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Onları da incitecek hiçbir şey yapmayız, yapmıyoruz. Ve Türkiye inşallah bu meselelerden kurtulacak. İçeride de çünkü düzen sağlandı. Dışarıda da düzen sağlandı. sağlandı. Tam bu zamanıdır. Milletimizin desteği ve siyasetin desteği çok yüksektir. Bu konjonktür iyi değerlendirilir. İnşallah el birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz. Türkiye 100 yıl hedeflerini de öyle ancak varabilir.
2: Peki. Sayın Efkan Ayla, çok teşekkür ederim. Ben biliyorum sizin de programınız yoğun. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
6: Çok teşekkür ediyorum.
2: Efkan Ayla AK Parti Genel Başkan Vekili yayın konuğumuzdu. Artık yavaş yavaş alan hareketlendi. Yavaş yavaş derken uzun bir süredir aslında hareketli ama artık Cumhurbaşkanı Erdoğan da bekleniyor. Program başladı. Sahneden anonslar yapılıyor. Zaman zaman o sesleri duyuyorsunuz. Tezahüratları, sloganları. Bir dönelim aşağıya. Ahmet Örsoğlu orada. Ahmet sahada alanda yaşananı aktarsın. Sonrasında konuklarımız olacak.
4: Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesine az bir zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi ile birlikte elbette etkinlikler de başlayacak. Bugün pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Saat 17 duyurusu yapılmıştı. Vatandaşlar artık Başkent Millet Bahçesi'nin bulunduğu alanı neredeyse tamamen durdurdu, doldurdu. Arhan Pınar size detayları gösterecek. Biz tam olarak sahnenin hemen önündeyiz ama uzun bir alan ve 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği ifade edilmişti bugün. Ve bizim bulunduğumuz o sahnenin bulunduğu alandan giriş istikametine doğru yoğun bir kalabalık var ve bu kalabalığın yine gelmeye devam ettiğini hatırlatalım. Bu aslında AK Parti kurmayları böyle adlandırdılar. Büyük bir teşkilat buluşması. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 81 ilin tamamından AK Parti'nin AK Parti'ye mensup örgüt üyeleri bugün buradalar. İlçe ve il örgütünden isimler, en alt kademeden en üst kademeye kadar isimler bugün Başkent Millet Bahçesi'nde 25. yıl etkinliğinde bir araya geliyorlar. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısı da gerçekleştirildi. Yine il başkanları o toplantıdan hemen sonra bugün bulunduğumuz bu alana geldiler. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra bazı önemli anlar da yaşanacak. Nedir o? Bundan önce farklı etkinliklerde, genişletilmiş il başkanları etkinliğinde grup konuşması sonrasında AK Parti'ye bazı milletvekilleri, belediye başkanlarının katılımı olmuştu. Acaba bugün AK Parti'ye yeni katılımlar olacak mı? Zira bu yönde büyük bir beklenti var. Dün ve bugün istifa eden bazı milletvekilleri var. Yine bazı ilçe ve il belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımının planlandığı yönünde bazı kulis bilgileri mevcut. Ama tabii ki bunlar iddia düzeyinde, resmi bir açıklama yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra katılım olacak mı olmayacak mı, bu takip edeceğimiz önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Etkinlik milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır başlığıyla gerçekleştiriliyor. Aslında büyük bir açık hava buluşması. Dev bir ekran getirildi, kuruldu buraya. Bu ekrandan AK Parti'nin geçmiş 25 yılına ilişkin bir video gösterimi, belgesel tarzında bir video gösterimi olacak. Aslında bu AK Parti teşkilatından bir kişinin gerçek bir hikayesine dayanan belgesel olacak. O belgeselin ilk tanıtımını aslında AK Parti'nin tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar yapmıştı. Kendileri için önemli bir belgesel olduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce bu video gösterimi gerçekleşecek. Biraz sahneden de bahsedelim. Arhan'dan rica edeceğim. Hemen bizim bulunduğumuz alanın karşısında orkestra için bir alan oluşturuldu. Yine Erdoğan'ın konuşmasından önce konser, büyük bir konser organizasyonu da olacak burada. Ve yine Mehteran bölüğü buraya gelecek. Mehteran bölüğünün de yine bir konser organizasyonu olacak. Arhan'dan rica ediyorum yine sahnenin bize göre sol tarafında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği bir çiçek buketi var. Karanfillerden oluşan Türk bayrağı ve 25 yazılı bir kutlama aranjmanı diyebiliriz buna. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması gecenin en önemli anı olacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iç politikadan dış politikaya dair pek çok önemli başlıkta yeni önemli mesajlar verecek. Şunu da hatırlatalım. Bugün Erdoğan bugünkü etkinliğe özel olarak El Arabiya gazetesine bir makale yazdı. O makalede de Erdoğan'ın özellikle Türkiye'nin yeni teknolojik girişimleri, savunma altyapısı ve bu savunma altyapısının Türkiye'ye açtığı yeni alanlar, imkanlar konusunda bazı önemli başlıklar vermişti. Ve yine savunma sanayi altyapısının güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin yeni işbirlikleri geliştirmesine yönelik de bazı önemli arka plan bilgileri vardı Erdoğan'ın kaleme aldığı makalede. Bugünkü konuşmasında yine Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayi altyapısında attığı adımlara ve gelecek vizyonuna bir kere daha parantez açmasını bekliyoruz. Hatırlatalım, Türkiye'nin yakın zamanda Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığı Mekke savunma anlaşması. Bu anlaşma önemli. Türkiye Orta Doğu'da gelişen yeni duruma karşı stratejik bir işbirliği olarak adlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yaptığı son açıklamada bu anlaşmanın Orta Doğu'daki diğer müttefik ülkelere de kardeş ülkelere de açık olduğunu söylemişti. Önümüzdeki süreçte bu anlaşmaya ilişkin atılabilecek yeni adımlar ne olacak? Erdoğan bir mesaj verecek mi? Bugün Başkent Millet Bahçesi'nden takip edeceğiz.
2: Evet, konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
2: Konuşacak çok şey var ama önce bir 25. yıl değerlendirmesi evet. alayım sizden.
6: Yani 25. yıl çeyrek yüzyıl, dolayısıyla çok önemli bir milat. Çok heyecan verici. Özellikle tabii geçmişe dönüp yapılanları, yaptıklarımızı görünce daha da heyecan verici oluyor bizler için. Enerji alanında sessiz devrimler yaptık. Hep bunları söylüyoruz. Çok enteresan rakamlar var. Bugün şöyle bir rakamlara bakalım dedim yayına gelmeden önce. Türkiye 2002'ye kıyasla elektrikte işte 4 katına çıkan bir kurulucu güce ulaşmış. Fransa ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın 3. büyük ülkesi konumunda şu anda. Yaklaşık 4 trilyon liralık bir enerji altyapısına, özellikle elektrikte ve doğalgazda. Doğalgaz tarafı zaten ayrı bir konu. Sadece 5 ilde olan doğalgaz bugün 81 ile ve yaklaşık 1000'e yakın yerleşim yerine ulaşmış durumda. O gün sadece 1.3 milyon insan veya abonemiz varken, hanede kullanılırken doğalgaz bugün 23 milyon haneye ulaşmış durumda. Dolayısıyla bütün bu rakamlar, maden ihracatımız 10 katına çıkmış durumda. Petrol ihracat üretimimiz 3 katına, işte Gabar'da her gün yeni rekorlar kırıyoruz diyoruz. Doğalgaz üretimimiz yaklaşık 8-9 katına çıkmış durumda. Bütün bunlar hakikaten çok heyecan verici, çok önemli rakamlar. Ama aynı zamanda bize önümüzdeki yüzyılda, yani Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o yeni vizyonda neler yapabileceğimizi de göstermesi açısından önemli. Onun için çok heyecanlıyız.
2: Sessiz devrim kavramı ilgimi çekti.
6: Nasıl?
2: Sessiz devrim.
6: Evet.
2: Neden
6: evet.
2: sessiz devrim dediniz?
6: Ya çünkü şöyle, bizim özellikle enerji alanı malumunuz genelde negatif gündemde. İşte elektriğiniz kesilirse, işte doğalgazda bir problem zam yaşarsanız gelirse, veya zam gelirse gündem olan konular. Ama arka planda çok önemli bir çalışma var, çok ciddi bir hazırlık var. Dünya şu anda bir enerji krizi yaşıyor malumunuz. Yani Hürmüz özelinde ama bölgemizde ve tüm dünyayı içine alan hem finansal anlamda büyük bir kriz yaşıyor hem de arz güvenliği anlamında büyük bir krizle karşı karşıyayız. Ama ülkemizde işte 28 Şubat başladığı tarihten itibaren herhangi bir kesinti, kısıntı, hiçbir şey çok şükür yaşamadık. Aslında bölgemizde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, bütün bu gelişmelere rağmen o arkada işte sessizce yaptığımız yoğun çalışmalar, çabalar, enerji diplomasisinde attığımız adımlarla Türkiye hakikaten enerjide güvenli bir ülke konumunda şu anda.
0: Şimdi siz sessiz devrim dediniz ama biz şunu size aktarmak bizim için de bir yükümlülük. Sabahtan bu yana çok sayıda isimle yayın yaptık. Gazetecilerle, AK Parti yönetiminden isimlerle, kabineden isimlerle, akademisyenlerle. Herkesin 25 yıllık AK Parti sürecinin 24 yıllık iktidarı döneminde reform başlıklarını sayarken bire değilse ikinci sıraya koyduğu alan enerji.
6: Evet.
0: Özellikle Gabar'a ziyarette bulunan isimlerin övgüyle bahsetmesini de dinledik. Şimdi siz yeni dönem içinde bu atılımların sürmesi gerektiğini söylediniz. Karadeniz gazına ilişkin 2026 hedefleri vardı.
6: Doğru.
0: Yanı sıra baktığımızda Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk ünitenin devreye girmesi gibi beklentilerimiz var. Bu iki alanda ne durumdayız? Yakın zamanda sizden duyacağımız olumlu haberler neler olacak?
6: Şimdi ikinci çeyrek yüzyıla büyük projelerle giriyoruz. Büyük hedeflerle giriyoruz. Bu bahsettiğiniz projeler yani Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda iki katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Dolayısıyla bunlar hemen çok yakın zamanda yapacağımız gelişmeler ve bu sene içerisinde bu Karadeniz gazı 2 katına çıkmayı yapmaya hedefliyoruz. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretme ile alakalı büyük bir hedefimiz var. O da bizim 70 yıllık aslında Cumhuriyet tarihimizdeki önemli projelerimizden, rüyalarımızdan bir tanesi. 1950'lerde başladığımız bu serüvende işte ilk elektriği inşallah bu sene sonuna kadar üretmiş olacağız. Dolayısıyla bu projeler, yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar ve atacağımız adımlar. 2002'de Türkiye'nin rüzgar ve güneş kurulu gücü neredeyse sıfır. Bugün 42.500 megawattı bulmuş durumdayız. 120 bin megawatta gitme. Bu sene biliyorsunuz COP yılı. Türkiye iklimle ilgili çok önemli bir programa ev sahipliği yapacak konferansa. Orada Türkiye olarak iddialı bir anonsla, iddialı bir hedefle gideceğiz. Dolayısıyla yeni çeyrek yüzyılda hem devam eden projelerimizin devreye alındığı bir zaman dilimine giriyoruz. Gabar her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük petrollerindeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
0: Peki, şimdi yine siz ilk bölümde biraz değindiniz. Bu Hürmüz kaynaklı bütün dünyanın yaşadığı bir sıkıntı var ama orada durumu nasıl görüyorsunuz? İşaretler var mı? Ya da uzunca bir süredir de Hürmüz büyük bir sorun. Alternatif yollar deneniyor, çareler aranıyor. O anlamda atılan adımların sonuç verdiği bir sürece girebilir miyiz yakın zamanda?
6: Ya şimdi açıkçası Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor. Biz bunu yani barışa yaklaşıldı, işte ateşkes yapıldı, şeylerinin anonslarının olduğu zamanlarda da ifade ettik. Çünkü kimse tam olarak ne olduğunu ve bu işin nereye evrilip nerede biteceğini bilmiyor. Öyle düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Yani iyi haberler duymak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin enerji ithalatında yani petrol ve doğalgaz kalemleri önemli ithalat kalemlerimiz ve oradaki belirsizlik bizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani Türkiye ekonomisi üzerinde ilave bir yük oluşturuyor. Bu yönüne baktığınız zaman yani iyi haberlere muhtacız ama her iyi haberden sonra işte birkaç gün sonra, birkaç saat sonra, birkaç hafta sonra maalesef krizin devam ettiğine şahit oluyoruz. Ama bizim konuya bakışımız şu: bu kriz aslında bütün bölge ve dünya için önemli bir fırsatı da içerisinde barındırıyor. Türkiye'nin yıllardır söylediği bu enerjide, enerji yollarında, güzergahlarda, rotalarda çeşitliliğe gitme, bunlarda değişiklik yapmayla alakalı projelere belki bu dönemde hayatiyet kazandırma şansımız olabilir. Malumunuz bundan birkaç hafta önce Irak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete geldi. Konuşulan konulardan bir tanesi Irak petrolünün Hürmüz üzerinden tümüyle değil de bir miktarın, önemli bir kısmının aslında Ceyhan üzerinden, Türkiye ve Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasıyla alakalı. Aslında çok uzun zamandır konuştuğumuz bir proje ama artık herkes için bu artık bir zaruret haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bu projeler önümüzdeki süreçte Katar gazının yine belki Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya veya Irak üzerinden yine kalkınma yolunun devamında Türkiye'ye gelmesi, Kuveyt petrolünün Türkiye'ye gelmesi, bütün bunlar şu anda daha net bir şekilde masada. Ben inanıyorum ki bu kriz böyle fırsatlara kapı aralayabilir ve aslında hem Türkiye için hem de bütün bölge için, dünya piyasaları için de daha dengeli ve önümüzde oluşacak krizlere karşı daha hazır bir hale gelmiş oluruz.
0: Yenilenebilir tarafında peki özellikle Körfez'den ilgi olduğunu biliyoruz. Evet. Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma imzaladık. Vardı. Evet. Ama onun genişlemesi Türkiye ya da farklı bir kaynaktan, ülkeden bir yeni anlaşma söz konusu mu?
6: Şimdi bizim yenilenebilirle alakalı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir 2035 hedefi var. Türkiye'yi rüzgarda ve güneşte 120 bin megawatta gidecek. Yani şu anda 44-45 bin megawattlara geldik. Neredeyse 3 katına gitmemiz lazım. Onun için birkaç koldan yürüyoruz. Bir tanesi bizim sanayicilerimiz, insanımız kendi ihtiyaçları için güneş panellerini, güneş santrallerini kuruyorlar. İşte fabrikalarının çatısına, evlerinin çatısına bu yatırımlar bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan önemli miktarda depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam ediyor. Bir taraftan her yıl yaptığımız YEKA yarışmaları ki bu sene de yine COP öncesinde, Antalya öncesinde 2400 megawattlık bir kapasite tahsis yarışması ihalesi yapacağız. Ama bir başka alan, yani bir başka yol, bahsettiğiniz gibi uluslararası anlaşmalarla, işte bir tanesini Suudi Arabistan'la yaptık, 2000 megawatt Karapınar'da Karaman'da yapacağımız 1000 megawattlık proje, Sivas'ta gerçekleştireceğimiz 1000 megawattlık proje, bunlara ilaveten Suudi Arabistan'la şu anda ilave bir 3000 megawattlık projeyi de konuşuyoruz. Yani birkaç koldan, adeta 4 koldan bu yenilenebilir yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu seneye has özel bir konu deniz üstü rüzgarı, yani offshore rüzgarı da ihale programımıza, proje programımıza aldık. 2027 yılının ilk çeyreğinde de Türkiye ilk kez offshore rüzgarla tanışmış olacak inşallah.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Alparslan Bayraktar.
6: Ben teşekkür ederim.
2: Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
6: Sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Evet.
3: Aynı yoldan geçmişiz biz.
2: Şarkılar çalıyor.
0: Başladı.
2: AK Parti'nin seçimlerde kullandığı, mitinglerde kullandığı 25 yıl içerisinde değişen şarkılar. Ama tabii buradaki kalabalıkta her şarkıya eşlik ediyor.
0: Evet. Herkes için bilindik şarkılar.
2: Doğru.
0: Herkesin kulağında yeri olan şarkılar.
2: Biraz da nostalji yapıyoruz.
0: Evet.
2: Eski
0: dönemleri hatırlıyoruz.
2: Eski dönemleri hatırlıyoruz. Evet. Ve tabii konuklarımızı da ağırlıyoruz. Bir konuğumuz da yanımıza geldi. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Çok sağ olun. 25. yıl. Şöyle sorayım. Sizin sorumluluk alanınızla ilgili soruyorum. Kadın, aile ve sosyal politikalar. 25 yılda nereden nereye geldi AK Parti iktidarıyla?
7: Şimdi çok yere geldi AK Parti iktidarlarıyla. Öncelikle her alanda eser ve hizmet siyasetinin yanında bizim hem engelli alanında, hem çocuk alanında, hem kadın alanında, hem yaşlı ve ihtiyaç duyan her vatandaşımıza yönelik bir sosyal hizmet anlayışımız var. Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Eskiden bir sosyal destek almak isteyen bir vatandaşımız 15-20 günlük bir bekleme süresi vardı. Kamu alanları çok sınırlıydı. 4 kalemde sosyal yardım alınabiliyordu. Bugün 58 kalemde çeşitli sosyal yardım mekanizmamız var. Ve E-Devlet üzerinden çok hızlı bir şekilde işlenebilen bir modele geçtik. Yani devrim niteliğinde bir modele geçiyoruz. Ve bununla sınırlamadık. Önümüzdeki dönemde 2020-27 yılında inşallah gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle 2.1 dediğimiz yeni nesil bir sosyal hizmet modelini inşallah tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Bu da çok kıymetli bir modelimiz. İhtiyaç duyan her bir vatandaşımıza yönelik, her bir hanemize yönelik özel çalışılmış bir modeli Türkiye'ye kazandıracağız inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla. Kadınla ilgili, kadını güçlendirme, kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdiği bir dönem yaşadık AK Parti ile beraber. Biliyorsunuz kadın seviyesi 2002'de %4.4 idi parlamentoda. 2027 yılında, 2026 yılında şu anda mecliste kadın temsiliyeti %20 yaklaştı. Biz tabii bunu yeterli görmüyoruz. Her alanda kadın daha güçlendi. Daha yer aldığı bir kadın politikaları, aile politikaları yürütmeye devam edeceğiz. Diğer yandan aileyle pek çok çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk biliyorsunuz. Az önce Enerji Bakanımız buradaydı. Gabar'da, Filyos'taki yeraltı zenginliklerin %25'ini Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Aile ve Gençlik Fonu oluşturduk. 100 binden fazla gencimiz, 100 binden fazla çiftimiz sadece bu fonda oluşan sıfır faizli destekle yuva kurdu ve kurmaya devam ediyor. Yeni doğum yardım sistemimizi hayata geçirdik. Her doğan çocuğun yanındayız. Bizler eser ve hizmet siyasetimizle beraber çocuklarla ilgili biliyorsunuz eskiden çocuk kuruluşlarından bahsettiğimizde çocuklar böyle koğuş topu, koğuş tipi kuruluşlarda kalırdı devlet himayelerinde. Çok kötü hatıraları vardır o döneme ait. Bu dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Ev tipi modeliyle çocuk bakım modelinde

0: aile, nüfus, dinamik nüfus yapımızı korumak özellikle Türkiye'nin yüzyılının en önemli eserlerinden bir tanesi.
1: Ben bakın, ben GETAD'ı sormak istiyordum. Siz söz ettiniz, 2027'de başlayacağız dediniz. Şimdi mevcut sosyal yardım sisteminden farkları ne olacak GETAD'ın? 2027'nin hangi döneminde başlayacak? Bildiğim kadarıyla bir pilot uygulaması şu anda söz konusuydu. Bütün Türkiye'de 2027'nin hangi ayında başlayacak?
0: Bizim hedefimiz de bunu için bir kanun düzenlememiz şart. Meclisin özellikle takvimine göre çıkacak kanunla beraber sonbaharda inşallah Ocak ayı itibariyle yani yılbaşıyla beraber 2027 yılında biz Türkiye'yi yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. Kanun düzenlemesinin akabinde inşallah bu tasarımımız hayata geçecek. Mevcut sistemden ne farkı var? Çok daha sadeleştirilmiş ve her haneye özellikle alanı olan 18 yaş altındaki çocuk sahibini gözeten, 65 yaş üstü aynı hanede yaşayan vatandaşını gözeten, çalışan ve çalışmayan durumunu gözeten bir destek modeli. Kira desteğinin de içinde bulunduğu farklılaşan bir model. Dolayısıyla iki komşu aynı desteği alamayacak mesela. Çünkü ikisi farklılaşmış olacak. Kendi hanesine gelirinin bir eşik seviyesine yaklaştığı ve destek aldığı bir modele girişiyoruz. Tabii bunun yanında bu istihdam odaklı da bir model. Bizim amacımız insanlarımızı hem ihtiyaç duyduğu anda bu sosyal destekleri sağlarken diğer yandan istihdam odaklı bir modelle de onları güçlendirmeyi hedefliyoruz.
1: Yani bu çalışabilecek durumda olan sosyal güvenlik alanların istihdama yönlendirildiği bir sistem olacak.
0: Evet, aynı şekilde bu şekilde ilerleyeceğiz. Vatandaşımız da bu konuda bir beklenti içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz tüm bu politikalarımızı özellikle hiç kimseyi geride bırakmamak anlayışıyla hareket ediyoruz. 7/24 sahayı tarayan bir bakanlığız. 86 milyona hitap ediyoruz. Dün Malatya'daydım. Geçen hafta sonu Ağrı'da, Van'daydım. Tüm Türkiye'de 338 il ziyaretim var. Ve bütün teşkilatımızla beraber bakanlığımıza yönelik bütün bakış açısı doğrudan sahada haneleri ziyaret etmek. AK Parti'nin bence en önemli kazanımı bu. Vatandaşın yanında olması, kapı kapı ziyaretler etmesi, bir kadın hareketi aynı zamanda. AK Parti Kadın Kolları biliyorsunuz 6 milyondan fazla üyesiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın belki en büyük kadın hareketlerinden bir tanesi. Biz hiç kimseyi geride bırakmadan her bir vatandaşımızın yanında olmaya, devletimizin şefkat elini taşımaya, yürütmeye devam edeceğiz.
1: Nüfus artış hızımızdaki yavaşlama bizim sizden önceki konuklarımızla konuştuğumuz önemli başlıklardan biriydi. AK Parti'nin gelecek çeyrek asır için ortaya koyacağı vizyonda, hatta koyduğu diyelim vizyonda en önemli başlıklardan biri sayıldı. O çerçevede siz bahsettiniz evlenecek genç çiftlere destek ama yenileneceğine dönük mesajlar verenler oldu. Yeni teşvikler gelecek gibi. Nelere çalışıyorsunuz?
0: Tabii şimdi biz biliyorsunuz nüfus konusu bizim için önemli başlıklardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl aile yılı olarak ilan ettik. Her doğan çocuğa bir destek sunduk. Her çalışan evlenen çiftin yanında bulunduk. Ve bununla beraber başka destekler de sunduk. Türkiye genelinde az önce ifade ettiğim gibi 105 bine çiftimiz yani 210 bin gencimiz aslında aile ve gençlik fonundan destek alarak 0% bir destekle evlendi. Bu çocukların, bu evlenen çiftlerden 17.500 bebeğimiz oldu. Biz bebekleri de takip ediyoruz. Onlara şöyle destekler de sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bir sosyal konut projesi çalışıyor. Sosyal konut projelerinde de sosyal konutlarda da evlenecek çiftlerimize özel kontenjanlar ayrılmaya devam edilecek. Özellikle çocuklu çiftlerimize yönelik bir adım var. Aile ve Gençlik Fondu'ndan faydalanan gençlerimize de özel bir kontenjan çalışıyoruz. İşkur önceliği çalışıyoruz. Ama bunun yanında onlara evlilik öncesi eğitim programları, evlilikten sonra eğitim programları yönelik de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşlanan bir nüfusumuz var aynı zamanda. Onlara yönelik de hizmetlerimizi sadece kuruluş bakımı değil, evlerinde yaşlanabileceği şekilde sosyal çevrelerinden kopmadan ancak yine hizmet alacağı bir modele dönüştürdük. Vefa hizmet modelimizle özellikle yaşlılarımıza evlerinde destek sunuyoruz. Yine gündüzlü yaşlı kuruluşlarımızla yaşlılarımızın gündüz sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Tüm bunlar bizim aslında aile ve nüfus politikalarımızın bir parçası. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin her daim yanındayız. Onlara duyduğumuz bir minnet borcumuz var. Onlara vefa borcumuz var. Onlarla yürüttüğümüz bu terörsüz Türkiye süreci her zaman dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olmayı sürdüreceğiz.
2: Sayın Bakan, Türkiye'nin en

0: kronik sorunlarından biri maalesef kadına yönelik şiddet. Siz çok yakından takip ediyorsunuz. Bakanlık olarak yaşanan olayların, süreçlerin takipçisiniz. Dava, yargı süreçlerini takip ediyorsunuz. Yapılan düzenlemeler var ama biz şunu görüyoruz, yani haber yaparken maalesef azalmıyor. Sürekli önüne geçilemiyor.
1: Yok, geçen sene %12 azaldı arkadaşlar. Öncelikle onu vurgulamak
0: Peki,
1: istiyorum.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: İçişleri Bakanlığımızdan %20 azaldı. Biz özellikle kadına yönelik şiddetle konusu, bakın 2014'teki bahsettiğimiz kadına yönelik şiddetle 2026 yılında bahsettiğimiz biraz farklılaştı. Eskiden sadece fiziksel şiddeti fiziksel bir şiddet olarak görüyorduk. Şimdi psikolojik şiddet, Doğru. ekonomik şiddet, ısrarlı takibi de biz özellikle. Dijital
0: çok
1: şiddet
0: önemli.
1: Şu anda biliyorsunuz dijitalleşme hayatımızda çok şey değiştirdi. Dijital şiddet de aslında şiddetin bir parçası. Biz kadın şiddetle 5. ulusal eylem planımızı oluşturduk. Biz diğer ülkelere nazaran biz gerçekten koordineli bir şekilde diğer bakanlıklarla çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımızla yılda bir ortak toplantımız oluyor kadın STK'larımızla beraber. İller bazında veri entegrasyon sistemi ve valilerin başkanlığında, vali yardımcısının başkanlığında kadına yönelik şiddet vakalarını bizzat takip ettiğimiz bir dönem. Ama tabii şu var, bizim için bir vaka bile fazla bir vaka. Dolayısıyla bizler bu konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bir vaka bile bizim canımızı acıtıyor. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz bizler 62-84'ü çıkardık. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kanunumuz var bu konuda. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, Alo 183 hattımızla doğrudan şiddetle mücadele ediyoruz. Gamer KADES uygulaması. Bakın KADES uygulaması 9 milyon kadının şu anda indirdi. Ben yurt dışında bazı bakanlara anlatımda buraya şaşkınlıkla izliyorlar. Getiriyorum burada İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde KADES modelimizi anlatıyorum. Elektronik kereçi sistemini uygulayalım. Ama yine de her zaman söylerim, şiddet siyaset üstü olan bir konu. Bunun için gerçekten zihinlerde de bir dönüşüm şart. Şiddetsiz bir toplum oluşturmak zorundayız. Şiddet izledikçe çoğalır. Şiddet sosyal medya içeriklerinde de çoğalır. Dolayısıyla ben sizin vesilenizle de medya yapımcılığına çağrı bulmak istiyorum. Lütfen şiddetsiz bir toplumu el birliğiyle inşa edebiliriz. Bu konuda da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Peki. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler Sayın Bakan.
2: Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la da özellikle sosyal destek programları, nüfus artış hızındaki yavaşlanmanın önlenmesi, tersine çevrilmesi için alınacak önlemler, bugüne kadar atılan adımlar başlığında konuştuk. Yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili de durumu değerlendirdik. Yine devam ediyoruz. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü doğum gününü kutladığı bugündeki etkinlik çerçevesindeki yayınlarımıza. Ahmet, kalabalık biraz daha sanki bir önceki yayına göre artmış.
0: Evet, evet.
2: Önümüzdeki boş alanda dolmuş. Oraya da konuklar alınmış vaziyette.
0: Artık yavaş yavaş güneş de batıyor.
2: Evet.
0: Artık kalabalık Cumhurbaşkanı'nı bekliyor.
2: Evet.
0: Saat 7.30-7.35.
2: Muhtemelen en fazla yarım saat içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın geldiği bir durum oluşacak gibi görünüyor.
0: Konuğumuz var. Aslında gün içerisinde kabineyi ağırlıyoruz. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Tekin.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz NTV yayına katıldığınız için. 25. yıl diyoruz. AK Parti'nin 24 yılı iktidarda geçmiş ve tabii eğitim en önemli başlıklardan biri. 25 yılı nasıl özetlersiniz kendi alanınızdan baktığınızda?
3: Vallahi şöyle, 25 yılı ben özetlemeyeyim de isterseniz. Şöyle, 2001 yılında dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına mektuplar. PTT aracılığıyla bir proje, başlatılan bir proje ve bu projede her sektör kendi alanıyla ilgili 100. yılında nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ediyorsun sorularının cevaplarını, hayallerini yazıyor. 2023 yılı 29 Ekim'de de Cenab-ı Allah nasip etti, Milli Eğitim Bakanı bendim.
0: Siz açtınız mektupları.
3: O mektuplar PTT tarafından bize getirildi. Biz şimdi 25 yıl öncesi, 25 yılda yapılanları söylediğimizde biraz muhalefet tarafından eleştiriliyoruz. O yüzden kendi cümlelerinde değil de o mektuplardaki 25 yıl önceki Türkiye nasılmış onu ben size anlatayım. Yapılanlar da oradan ortaya çıkmış olacak. Ahmet Bey, bir öğretmenimiz diyor ki Cumhuriyet'in 100. yılında inşallah 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz diyor. Ne demek bu?
0: Demek ki çok daha kalabalık
3: demek
0: sınıflarda
3: ki, evet, 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyormuş öğretmenimiz. Hayal edebildiği şey 45-50 kişilik sınıflar.
2: Biz neye ulaştık şu anda?
3: Biz şu anda orta öğretimde, yani liselerde 16-17. İlkokullarda ve ortaokullarda 22-24. Bakın 25 yılda okullaşma anlamında, derslik anlamında nereden nereye geldiğimizi ben değil, Bülent Ecevit'in, Sayın Bülent Ecevit'in başlattığı projede mektubu yazan bir öğretmenimiz söylüyor. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında koridorlarında farelerin girit atmadığı bir okulda ders anlatabilirim diyor. Bir başka öğretmenimiz diyor ki inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklar tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar. Şimdi Ahmet Bey, 2002 eğitim öğretim yılında 355 bin dersliğimiz vardı. Bu 355 bin dersliğin aşağı yukarı yarısı deprem ya da ekonomik ömrü tamamladığı için yıkılıp yeniden yapıldı.
4: Bayraklarımızı bir indirelim şimdi.
3: Yani 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki dersliklerin yaklaşık yarısı şu anda hayatta. Geriye kalanları yıkıp yeniden yapmışız.
4: Seçimlerde
3: şu an peki kaç dersliğimiz var biliyor musunuz?
0: Yani üstüne ne kadar koymuşuz?
3: Evet, 750 bin dersliğimiz var. Yani 250-200 bin civarındaki eski dersliklerimizin dışındaki dersliklerimizin tamamı biraz önce size söylediğim öğretmenimizin eleştirdiği o koridorlarında farelerin girit atmadığı hayalini kurduğu okullar. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kaldığı okullar yok artık.
4: 25
3: yaptığımız bütün dersliklerde standart olarak Milliyetçi Bakanlığı'nın belirlediği standartlar var ve bu standartlara uygun derslikler yaptık. Bir başka öğretmenimiz şunu yazdı. Diyor ki, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında okulumuzda bir tane bilgisayar olur diyor. Şu anda 660 binden fazla sınıfımızda bırakın bilgisayarı,
2: tabletler var.
3: Bakın, internet erişim hizmeti sunulan, internet altyapısı olan ve akıllı tahtalar. Bu akıllı tahtalarla öğretmenimiz çocuklarına, öğrencilerine anlatmak istediği herhangi bir konuyu isterse dünyadaki herhangi bir örneği, isterse bizim EBA üzerinden sunduğumuz içerikleri animasyonlarla, videolarla, yazılı içeriklerle ve ölçme değerlendirme mekanizmalarıyla sunabileceği bir imkanı
4: kalmıştık.
3: Sizce 25 yılda neler yapmışız?
0: Yani tabii yapılan çok şey var. Yani verdiğiniz örnekler çok önemli elbette. İşin tabii biraz fiziki kısmına geliyor bu. Nitelik açısından, eğitimin içeriği açısından nereden nereye gelindi?
3: Nitelik açısından da şunu söyleyeyim.
4: Ülkemizin aydınlık
3: elimizdeki rakamlar
4: çocuklarımızın,
3: yani objektif rakam anlamında söyleyebileceğimiz şeyler dünyada geçerli kabul eden değerlendirme mekanizmaları var. OECD'nin yaptığı PISA ve TIMSS gibi skorlar. Doğru. Biz burası üzerinden analiz yapıyoruz. Burası üzerinden de kabul ediyoruz. 2013-2014 yılına
4: beraber
3: kadar
4: gözle
3: görülür bir ilerleme kaydedemedik orada.
4: Şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda
3: sebebini de söyleyeyim.
4: Bize her şey
3: sebebi de şu.
4: Seni hatırlatıyor.
3: 2014 geleceği için çok önemli.
4: Aydınlık yarınlarımız için.
3: Eğitim öğretim süreçlerinde
4: tuzakları bozmak için ülkemizi
3: gerek dünyanın parasal anlamda, maddi kaynak anlamda, gerek insan evet. kaynağı anlamında başka bir vesayetçi yapım
4: AK Parti Genel Başkanı
3: domine ediyor.
4: Cumhurbaşkanı
3: şöyle düşünün.
4: Recep
3: söylediğimiz şöyle daha açık anlatabilirim. Milli Eğitim Bakanlığı bütün uluslararası göstergelere uygun ders kitapları basıyor. Materyaller basıyor. Ama dershaneler ve özel yayınlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları işe yaramıyor.
4: İşte
3: sınava hazırlanmak istiyorsanız, liselere ya da üniversiteye giriş sınavında başarılı olmak istiyorsanız o Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını değil bizim kitaplarımızı okumanız gerekir. Bizim kitaplarımız üzerinden çalışmanız gerekir. Bunun siyasal anlamdaki karşılığı nedir vesaire. Eğitim politikaları üzerinde evet. siyasal vesaire.
4: Bugün
3: o yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2013 yılında ben seçerdim o tarihte. Dershane sürecini yürütürken bunu sunduk. Dedik ki gelin vesayetçi yapılar olmayın.
4: Bizim
3: Eğitim Bakanlığı destekleyici yapılar olun. Ama onlar ve hayır. Bizim sistemimiz devam edecek. Biz böyle yürüteceğiz. Dedikleri için o süreci yaşadık. Ve bu vesayet mekanizması kırıldıktan sonra 2018 PISA uygulamasında, 2019 TIMSS uygulamasında, 2023 TIMSS uygulamasında ve 2024 PISA uygulamasında gözle görülür bir şekilde geçtiğimiz yıl TIMSS uygulamasının sonuçlarını paylaşmıştık. Bu yıl bize PISA'nın yani 25 Nisan'ında özür dilerim 25 Nisan'ında uyguladığımız PISA'nın ön sonuçları geldi. Etik olarak 8 Eylül'de PISA yönetim kurulu olarak ortak açıklamada açıklanmadan konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Ama OECD direktörünün kendi ifadesi şu kamuya açık alanda ifade ettiği için söylüyorum. Bu uygulamada 2025 PISA uygulamasında Türkiye'nin olağanüstü yükselişine şahit olduk ifadesini kullandı. Dolayısıyla içerik olarak da nitelik olarak da bunu gözle görülür bir biçimde kamuoyuyla paylaşabileceğimiz güzel bir imkan, güzel bir sonuçlar. Bunu da sizin esinlerinde bir kez daha söylemiş olalım.
2: Sayın Bakan, aslında çok konu var ama ekibinizden de uyarılar var. Başka planlamalarınız da varmış. Belki çok kısa yeni eğitim öğretim yılına girerken 30 bin bahçe görevlisi olarak evet. okul güvenliği için alınan bir önlem var ama farklı önlemler de görecek miyiz ya da o konuda ne zaman adım atılır?
3: Ahmet Bey şöyle biz yaz boyunca daha doğrusu Nisan ayındaki o Maraş olayını yaşadıktan sonra İçişleri Bakanımızda da Adalet Bakanımızda sürekli bu konuları değerlendirdik. Bir bu konuda sosyal tedbirler alınması gereken tedbirlerimiz vardı. Onları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla da birlikte o tür tedbirlerimizi aldık. İki, bazı okullarda insan kaynağı dışında tedbirler alınması gerekiyor. Dedektörler, X-ray cihazları veyahut
2: güvenlik kamerası
3: evet,
2: gibi.
3: Kent güvenlik yönetim sistemine bağlı entegre kameralar oluşturmak gerekiyordu. Onların satın alma süreçlerini yaptık. Kurulum süreçlerini yapıyoruz. Bir de İçişleri Bakanımızın açıkladığı bizim risk durumuna göre mutlaka insan kaynağıyla desteklenmesi gerekir grubuna koyduğumuz okullar içinde İçişleri Bakanımızın söylediği TYP üzerinden bahçe görevi kurbanıyla istihdamlar yapacağız.
4: Orta kısımlarda müzakereler var. Lütfen
3: okulların açılmasına yakın bakanlardan diğer bakanlarımızla birlikte ortak bir
4: uygulama var. Yerlere doğru yaklaşalım. Arka taraftaki
0: çok teşekkür ederiz. Sayın Bakan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin yayın konuğumuzdu. Tekrar bir sahaya alana dönelim. Ahmet Örsoğlu sahada neler yaşanıyor aşağıda onu aktaracak. Biz de konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
5: Ahmet Arpat, artık yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konutundan ayrıldı. Şu anda makam aracında. Kısa süre sonra AK Parti'nin 25. yıl etkinliğine katılacak. 25 yılın muhasebesi yapılacak diyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ana çerçeve şu olacak. Bundan sonraki yılların programı, planlaması, hedefi. Erdoğan'ın konuşmasında iç politika ve dış politikada yeni bazı mesajlar vermesi beklentisi söz konusu. Etkinlik, milletimizle çeyrek asır Türkiye'ye geleceğe hazır başlığıyla büyük bir açık hava buluşması, özel bir miting formatında gerçekleştiriliyor. Şimdi alan artık neredeyse tamamen doldu. Elbette tam olarak sayıyı bilmiyoruz ama alanın 100 binden fazla kişiye göre ayarlandığı, dizayn edildiği bilgisi verilmişti. Görebildiğim kadarıyla giriş alanına kadar büyük bir kalabalık var. Ellerinde Türkiye ve AK Parti bayraklı binlerce kişi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekliyor. Yine büyük bir sahne, büyük bir ekran oluşturuldu. Bu ekranda AK Parti'nin 25 yılını ve bundan sonraki yıllarda neler hedefleniyor, bunun içinde yer alacağı bir belgesel gösterimi olacak. Devasa bir ekran olduğunu söyleyelim. Yine ışıklı drone gösterileri gerçekleştirilecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli siyasi mesajların Ankara semalarında, gökyüzünün karanlığında ışıklandırılmış bir şekilde yer bulması bekleniyor. Bununla beraber yine mapping gösterileri gerçekleştirilecek. Bu gösteriler hava tamamen karardıktan sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle programın parti içi bir kutlama yerine vatandaşların katıldığı geniş bir buluşma olmasını istediğini biliyoruz. Bu kapsamda vatandaşların, 81 ilden vatandaşların katıldığı kalabalık bir etkinlik ama aynı zamanda AK Parti'nin ilçe ve illerinde görev alan görevlilerin katıldığı bir etkinlik olduğunu söyleyelim. Erdoğan'ın konuşması gecenin en önemli bölümü olacak. Konuşmada AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar 25 yıllık dönemini değerlendirmesi, ama bu hızlı bir değerlendirme olacak ve 25 yıllık dönemi değerlendirdikten sonra ikinci çeyrek asır olarak adlandırılan yeni siyasi vizyon ve yol haritasına ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz. En kritik mesajları Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında güvenliğin tam anlamıyla sağlanabilmesi, ekonomik atılımların gerçekleştirilebilmesi için terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması gerektiğini ifade etmişti. Artık 12 maddelik süreç yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı bekleniyor. Kısa süre sonra resmi gazetede yayınlanması yönünde bir beklenti var süreç yasasının. Erdoğan yasaya onaylanmasına ve bundan sonra yasanın hayata girmesiyle birlikte atılacak adımlara, sahadaki duruma, istihbari verilere ve sadece Türkiye içinde değil Türkiye dışında da atılacak adımlara, bu konuda yeni hedeflere yönelik mesajlar vermesi yönünde bir beklenti var. Bugüne kadar Türkiye'nin dış politikasına dönük olarak Erdoğan'ın farklı mesajları vardı. O mesajları bugün bir kere daha, bugün 25. yıl etkinliğinde göreceğiz. Son dönemin kamuoyunda en fazla yer bulan başlığı Mekke Savunma Anlaşması'ydı. Erdoğan bölgedeki kardeş ve müttefik ülkelere bu anlaşmanın açık olduğunu söylemişti. yeni bir ülkenin katılımı olacak mı? Bu anlaşmanın boyutu ne? Detayı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaya, Orta Doğu'daki son duruma, Türkiye'nin pozisyonuna ve elbette yine Orta Doğu'daki tırmanan gerilimin düşürülmesine dair Türkiye'nin atacağı olası adımlara dönük de mesajlar verecek. Bu yönde bir beklenti söz konusu. Türkiye'nin diplomatik çabaları ABD-İran savaşının sonlandırılması ve aynı zamanda kuzeyde, Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşının da bitirilmesi adına diplomatik çabaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda pek çok önemli görüşmesi vardı. Bu görüşmelere dair detaylar paylaşması ve yeni dönemde hangi adımlar atılacak, buna dair de yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Programda partinin 25 yıllık icraatlarını anlatan uzun bir video olacak. Görsel ve özel standlar yine kuruldu. Bakanlıkların kendi alanlarındaki projelerini anlatan içeriklerin de bugün burada olması, anlatılması, yer bulması bekleniyor. Kimler katılıyor ondan da bahsedelim. Kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, parti teşkilatları ve yabancı konuklar davet edildi. Protokol tarafında yaklaşık 4000 davetlinin katılımı söz konusu. Bunun yanında vatandaşların katılımını da görüyorsunuz artık. Başkent Millet Bahçesi etkinlik için ayrılan bölüm tamamen dolmuş durumda. Şu anda Mehteran Birliği'ni görüyorsunuz. Onlar da özel bir konser verecekler. Birazdan yine özel bazı gösteriler de gerçekleştirilecek. Bununla beraber yine bakanlar vatandaşlarla bir araya geliyorlar. Gün boyu gördüğümüz manzaralar gerçekleşiyor. Tüm etkinlik ayakta gerçekleşecek. Bakanlar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları dahil vatandaşlarla beraber bu etkinliği ayakta takip edecekler. Ama bir istisna var. Cumhurbaşkanı Erdoğan için ve onun yanında bulunacak 25 genç için ayrı bir alan oluşturuldu. O 25 genç bugün doğum gününü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında etkinliği gün boyu takip edecekler. Yine sahnenin bulunduğu alanın önünde uzun bir koridor şeklinde diyebileceğimiz alan, bir platform da oluşturuldu. O platformdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yürüyüşü olacak. O yürüyüş anında da özel bazı gösterilerin olmasını bekliyoruz. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da alana geldi. Diğer bakanlar gibi onda vatandaşlarla bir araya geliyor. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir kutlama mesajı var. O kutlama mesajıyla birlikte büyük bir karanfillerden oluşan aranjman, çiçek aranjmanı da yine alanda sahnenin hemen üstünde bulunuyor.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Bir kısa reklam arası için izin istiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
6: NTV Radyo. Eve dönerken. Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
9: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
10: E hadi o zaman.
9: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
12: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO. 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: NTV Radyo.

0: Furkan, iyi akşamlar. Ahmet Ergen'le birlikteyiz. NTV Ankara temsilcisi. Burası Başkent Millet Bahçesi. AK Parti 25. kuruluş yılını kutluyor. Artık hava karardı. Alan tamamen dolmuş durumda. Davetliler yerlerini aldılar. Sahne düzeni artık oturdu. Sahnenin bir tarafında senfoni orkestrası, diğer tarafında veteran takımı. Artık burada tek bir kişi bekleniyor. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onun da önümüzdeki dakikalarda alana gelmesini bekliyoruz. Tabii yapacağı konuşma önemli. Öncesinde bir müzik dinletisi, teşkilatı anlatan, 25 yılı anlatan, AK Parti'nin 25 yılını anlatan bir film gösterimi olacak. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkacak. Bugüne kadar yaptığımız röportajlarda, bugün de burada ağırladığımız konuklarla yaptığımız röportajlarda tarihi bir konuşmadan bahsediliyor. Beklenti bu yönde. Ahmet Ergen peki ne söyleyecek Cumhurbaşkanı? Ne söyleyeceği bilmiyoruz elbette ama hangi konular öne çıkacak?
1: Şimdi bir yeni vizyon belgesi ortaya koyacağı AK Parti'nin önümüzdeki çeyrek asır için, AK Parti sözcülerinin ifadesiyle söylüyorum. Önümüzdeki çeyrek asrı için bir vizyon belgesi ortaya koyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu çerçevede yapılacak reformlar, atılacak adımlar, ama özellikle burada yapay zeka çağına uyumu da yakalayacak teknolojik atılımların öne çıktığı, ağırlıklı olduğu bir içerikle bir vizyon belgesi açıklayacağına dönük ifadeler var yapılan konuşmalarda. Yaklaşık 40 dakika süreyle konuşmanın devam etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının sürmesi bekleniyor. O vizyon belgesi dışında elbette bu geride kalan 25 yılda yapılanlar anlatılacak. Yine orada bize verilen, işareti verilen içeriye bir baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikle üstünde duracağı nokta AK Parti'nin yine AK Parti sözcülerinin ifadesiyle millete yaslanan, gücünü milletten alan bir hareket olduğu ve bir millet hareketi olduğunu ortaya koyan ifadeleri olmasını bekliyoruz. Çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün sadece bir siyasi parti olarak değil ya da bir siyasi parti olarak AK Parti'nin tek başına değil, milletle beraber yüründüğünü ifade eden bir yaklaşım ortaya koyacak Cumhurbaşkanı. Yine Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Türkiye'nin yapılan yatırımlarla birçok alanda kat edilen mesafeyle birlikte kendi iradesiyle kendi geleceğini belirleyebilen bir ülke haline geldiğine yönelik bir vurgu olacak. Türkiye'nin bu açıdan baktığında stratejik bağımsızlığını kazanmış, stratejik bağımsızlık yolunda önemli mesafe kat etmiş bir ülke olduğunu vurgulayan ifadeleri olacak. Ve bu geçmiş başarılarla yetinmeyen, sürekli yarını düşünen, bir sonraki günü düşünen bir yaklaşım olduğu ve yine istikametin milletle birlikte yeni başarılar yürümek olduğuna dair mesajlar vereceği bize verilen bilgiler arasında elbette terörsüz Türkiye süreci yine yayına aldığımız konuklarımızdan özellikle belirtilen bir nokta var. Yasanın, çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra
0: kapsamlı değerlendirme olacak.
1: Kapsamlı ilk değerlendirmesini burada yapacağı, yasanın mecliste kabulünden sonra atılacak adımlar ya da atılması gereken adımlar, toplumsal kesimlere çağrı açısından ilk kapsamlı değerlendirmesini yapacağı bir konuşma olacak. Bu konuşma öncesinde de şimdi burada saat 17'den itibaren bir akış var. Dönem dönem işte şarkılar çalınıyor, işte konuşmalar yapılıyor. Burada toplanan kalabalığı yönlendirmeye dönük içerikte konuşmalar yapılıyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın konuşması öncesinde de 25. kuruluş yıl dönümünün resmi akış programı diyebileceğimiz bir içerik var. Yaklaşık 35 dakikalık bir içerik olduğunu biliyoruz. Şarkılar olacak, Mehteran ve Senfoni Orkestrası'nın birlikte bir dinletisi olacak, konseri olacak ve bazı film gösterimleri olacak. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapacak.
0: şimdi altını çizelim. Yani evet, alan geniş bir alan. Ve bu alanda Faruk Acar da aslında günün erken saatlerinde röportaj yaptığımızda bahsetmişti. Bir oturma düzeni yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı için, bir eşi için bir oturma düzeni. Evet. Onların çevresinde herhalde 20-25 kişilik bir grup ki evet, o 25 gençlerden oluşan. Yani 14 Ağustos 2001 doğumlu. Yani AK Parti ile aynı gün doğmuş 25 genç burada olacak. Onlar Cumhurbaşkanı'nda bir arada olacaklar. Zaman zaman ekrana taşıyoruz. Mevcut ve eski bakanlar da, onlar da buradalar. Evet. Kalabalıkla partililerle bir araya geliyorlar. Fotoğraf çektirenleri görüyoruz. Hatıra fotoğrafı çektirenleri görüyoruz. Yani Faruk Acar demişti ki bugün hepimiz ayaktayız. Bugün parti yöneticisi, bakan, aramızda bir fark yok. AK Parti'nin doğum günümüzü kutluyoruz demişti. O birlikleriyle de bir şekilde sahada, alanda görmek mümkün. Bilmiyorum arkadaşlarım, hazırsa Ahmet Örsoğlu bir dönelim oraya da. Evet, şu anda da mesela Osman Aşkın,
1: Gençlik ve Spor Bakanı
0: o da alanda yerini alıyor. Vatandaşlarla, partililerle konuşuyor. Hatta fotoğrafı çekiyor. Daha fazla ayrıntı için bir aşağıya dönelim. Ahmet Örsoğlu, evet, kameranın da karşısında. Sözü Ahmet'e bırakalım.
2: Ahmet Arpat, Ahmet Ergen artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesine çok az bir süre kaldı. Bir önceki yayınımızda konusundan çıktığını söylemiştim. Kısa süre sonra Erdoğan'ın alana gelmesini ve etkinliklerin artık başlamasını bekliyoruz. Sahnede ne var? Hemen hızlıca anlatalım. Mehteran Birliği geldi. Hemen karşı tarafta, bizim bulunduğumuz alanın karşısında yine bir senfoni orkestrası var. Senfoni orkestrasının konseri gerçekleşecek. Yine gökyüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte bir drone gösterisi, mapping gösterisi gerçekleşecek. Bu gösterilerin boyutunun oldukça büyük olduğunu söyleyelim. Hazırlıkları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Bunun provaları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Ve yine o kalabalığı da görüyorsunuz. Artık alan da tamamen doldu. Bir Başkent Millet Bahçesi, uzun bir güzergah oluşturuldu bu miting alanı için. Sağımızda, solumuzda büyük dev pankartlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği önemli mesajların yer aldığı billboardları görüyoruz. Dev bir sahne, dev bir ışıklandırma yine hazırlanmış durumda. 25 logosuyla birlikte bugün AK Parti'nin 25 yıllık serüveni, o iktidar süreci, bir belgeselle sonraki süreç, hedefler, projeler, yeni vizyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kendisine yer bulacak elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması oldukça önemli olacak. Zira terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran savaşı, İsrail'in Gazze'deki saldırgan tutumu, ama tüm bunlara karşı Türkiye ne yapıyor, gerçekleştirdiği projelerle bunların anlatılmasını bekliyoruz. Yine bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajların satır aralarında önümüzdeki sürece dair, ekonomide hangi adımlar atılacak, hangi projelere yer verilecek, savunma sanayinde Türkiye'nin yeni işbirlikler kurması yönünde planlamalar söz konusu, başka ülkelerle bunun bazı adımlarını geçmişte gördük, yakın zamanda gördük. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlara bir parantez açması yönünde bir beklenti söz konusu, ama belki de en önemli mesaj terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olacak. Artık yeni bir aşamayı konuşuyoruz. 12 maddelik süreç yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasayı onaylaması bekleniyor. Bu onaydan sonra sahada terör örgütü PKK'nın silahları tamamen bıraktığı ve kendini feshettiğinin tespitiyle birlikte yasa aktifleşecek dersek doğru bir ifade kullanmış oluruz. Bugün beklediğimiz elbette başka şeyler de var. Onlardan bir tanesi, bugün AK Parti'ye yeni katılımlar olacak mı? Bundan önceki pek çok etkinlikte bazı partilerinden istifa eden bazı ilçe ve il belediye başkanlarının AK Parti'ye katıldığını gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi katılımlarda belediye başkanlarına rozetleri takmıştı ve yine bazı milletvekilleri AK Parti'ye katılmışlardı. Bugün bu yönde bir beklenti olduğunu hatırlatalım. Bazı milletvekilleri dün ve bugün partilerinden istifa etmişlerdi. O istifa eden milletvekillerinin bugün AK Parti'ye katılımı gerçekleşecek mi? Elbette bunu takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizimle yol yürümek isteyen herkese kapımız açık demişti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. yılının gerçekleştirileceği etkinlik alanına geldi. Şu anda eşi Emine Erdoğan'la birlikte sahnedeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan şu anda sahnedeler ve buraya katılan vatandaşları selamlıyorlar. Hemen sahnenin önünde kurulan bir yol var. O yoldan yürüyüşlerini sürdürecekler ve kendileri için ayrılan alana geçecekler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan doğum günü olan 25 yaşına basan 25 genç ile birlikte oturacaklar ve bugünkü etkinlikleri takip edecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gün boyu Ankara'da mesaisini, çalışmasını sürdürdü. Yine bugün yapacağı konuşmaya hazırlandı ama o konuşmadan önce uzun bir gösteri var. Başkent Millet Bahçesi'nde drone gösterisi olacak. Yüzlerce drone Ankara semalarında bugünkü etkinliğe özgü önemli mesajlarla gökyüzünde olacak ve bir gösteri gerçekleştirecek. O gösterinin de ilgiyle takip edileceğini söyleyelim. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye ve yine bölge için önemine dair mesajlar vermesi yönünde beklenti söz konusu. Elbette yeni dönemde bir vizyon belgesi de açıklanacak. Bugün bu vizyon belgesinin de yakından takip edileceğini hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'ne geldiler. Kendileri için hazırlanan alana oturmadan önce vatandaşlarla bir araya geliyorlar, selamlaşıyorlar. Ve bu andan hemen sonra yerlerine, kendileri için ayrılan yere geçecekler ve Başkent Millet Bahçesi'ndeki AK Parti'nin 25. yıl tanıtım etkinliği için hazırlanan gösteriyi izleyecekler. Bugün uzun bir belgesel de gösterilecek. Bu belgesel AK Parti teşkilatından bir kişinin gerçek hikayesine dayanıyor. AK Parti tanıtım medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar belgeselin oldukça önemli, kendileri için oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir. Yine Erdoğan'ın vermesi beklenen en önemli mesajlardan bir tanesi savunma sanayine ilişkin olacak. Bugüne kadar hayata geçirilen projelerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Pek çok kara ve hava savunma sistemlerinin bugün bir kere daha burada tanıtımı gerçekleştirilecek ama bundan sonra savunma sanayinde atılacak adımların da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmada kendisine yer bulmasını bekliyoruz. Yerli ve milli savunma sistemleri, insansız hava araçları, milli savaş uçağı projeleri, hava savunma sistemleri, füze ve mühimmat projeleri, deniz platformları ve savunma ihracatı, tüm bunlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alması beklenen bazı önemli başlıklar var. İlk 25 yıl ve ikinci 25 yıl şeklinde bir ayrım yapıyor AK Parti kurmayları bugünkü etkinlik için. 25 yıl geçirilen 25 yılın evet vurgusu yapılacak ama bundan sonraki 25 yılda hedefimiz adımlarımız ne olacak? Bunun detaylandırılması yönünde bir etkinlik olacağını hatırlatalım. Yine bununla beraber programın sloganlarından biri Türkiye geleceğe hazır. Bu ifade de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında detaylandırılacak. Bununla beraber önümüzdeki dönemin hedefleri yer alacak. Türkiye yüzyılı vurgusu, teröristsiz Türkiye, güçlü ekonomi, savunma sanayi, bağımsız dış politika, bölgesel güvenlik ve yine gençlere yönelik yeni projelerin de bugün bir kere daha hatırlatılması, detaylandırılması beklentisi söz konusu. Dış politikaya dair bugün önemli ipuçları da bir kere daha paylaşılacak ama belki de vurgusu en güçlü olacak başlıklardan birinin yine ekonomiye dair olması beklentisi söz konusu. Ulaştırma yatırımları, sağlık sistemi, enerji yatırımları, ihracat, savunma sanayi, şehirleşme ve altyapıya dair bugüne kadar gerçekleştirilen bazı önemli projelerin yine bugün hem belgeselde video gösteriminde hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer bulmasını bekliyoruz.
3: İnatımız yok. Hakikaten yoğun bir gayret 3 ay gösterdi. 3 ay neticesinde 19 ilçenin 19'unda kurduk. Her akşam saat 18'de 22 arası teşkilatlar açık olacak diye bir karar aldık. Bir akşam il merkezine uğradım. Dediler ki Şişli cevap vermiyor. Saat 18.20. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen arabaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabaya atlayayım. Bakalım nedir? Gittim ki kapı açıldı. İçeride gözleri yaşlı olan bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim. Başka hiçbir derdim yok. Biraz sohbet ettikten sonra ayrıldık. Sabah ağlamanın gereksizliğini öğrendim.
4: Maalesef yaşınızı kaybettik.

0: kardeşlerim, bu davanın mayasında Abdülmecitlerin bu imanı var.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte alana geldi. Kalabalığı selamladılar. Sonrasında da yerlerine geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, çevresinde, oturduğu alanda 25 genç var. AK Parti ile aynı yaşta. 14 Ağustos 2001 doğumlu 25 AK Partili genci Cumhurbaşkanı yanında konuk ediyor. Bir anlamda partinin geleceğini de yanına oturtmuş durumda. Birlikte izliyorlar programı. Şu dakikalarda da teşkilatı anlatan, AK Parti teşkilatını anlatan bir film gösterimi yapılıyor ki Faruk Acar'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı tanıtım ve medya planlamadan sorumlu. Özellikle üzerine çalıştık. 25 yılın hikayesini yazdık. Çok da kolay olmadı ama anlatmaya çalıştık demişti. İşte o video film gösteriliyor alanda. Büyük bir kalabalık var. Alan tamamen dolmuş durumda. Partililer 81 ilden AK Parti teşkilatı buraya bu doğum günü kutlamasına bir anlamda katıldı. Kadın kolları, gençlik kolları, evet, hepsi buradalar. İl teşkilatları birlikte çalıştılar. Ve şu anda da bir anlamda 81 ilden gelen partililer ve tabii Ankaralılar, çünkü Ankaralılara da bir davet çağrı vardı. Bugün buradalar. Bu etkinliğe, kutlamaya katılıyorlar.
2: Ahmet, aslında sen şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte oturduğu 25 genç için partinin geleceği dedin. Bir ayrıntıyı hatırlatalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'la konuşmamızda bu gençlerin birçoğunun, hatta büyük tamamının AK Parti teşkilatlarında hali hazırda tabii siyaset yaptığını söylemiş.
1: Tabii yani
2: sadece AK Parti ile aynı gün doğan isimler değil, fiilen de AK Parti'de doğru çalışan genç isimler olarak şu an alanda bulunuyorlar.
1: Tabii sembolik bir takım görüntüler de var. Yani düşünülmüş. Mesela şu anda sahneyi görüyorsunuz. Sahnenin iki yanında iki orkestra var. Bir tarafta senfoni orkestrası, diğer tarafta da mehteran takımı yerleştirilmiş durumda. İki orkestra, iki grup birlikte bir müzik dinletisi verecekler. Bir anlamda hem kökler hem de gelecek vizyon bir anlamda aynı sahnede buluşmuş olacak. O müzik dinletisinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz. Öncesinde ise Faruk Acar sahnede, onun bir kısa konuşması olacak. Tüm bu programın yaklaşık 30-35 dakika sürmesi, sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Ahmet Örsoğlu da ayrıntılı bir şekilde aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir vizyon belgesi ortaya koyması bekleniyor. Ahmet Ergen, ne olacak o konuşmada?
2: Şimdi aslında bu vizyon belgesini edindik. Bir dosya halinde şu an bize ulaştırıldığını söyleyelim. Şimdi birçok bölümden oluşuyor. Bir ön söz ve takdim bölümü var. Sonra giriş bölümünde...
1: Bu Cumhurbaşkanı'nın konuşması değil.
2: Vizyon belgesi.
1: Evet, vizyon Cumhurbaşkanı belgesi. Bunun bir anlamda özetleyecek.
2: Özetleyecek. Ama belki başlık başlık aktarmamız gerekirse, şimdi girişte AK Parti milletimizin eseri, Türkiye'nin geleceği başlığıyla. Aslında bir önceki sohbetimizde ben de bahsetmiştim. Yani AK Parti'nin 25 yıllık geçmişinde, çeyrek asırlık geçmişinde sadece bir siyasi parti olarak değil, milletle birlikte yürüyen bir hareket, siyasi hareket olarak bugünlere geldiğini vurgulayan bir bölüm olacaktı. Şimdi küresel sistemde öncü ülke, yani girişten sonra o vizyon bölgesinde birinci sıraya yerleştirilen başlık bu. Küresel sistemde öncü ülke. İkinci sırada yüksek teknolojiyle üreten, yüksek katma değerle büyüyen Türkiye başlığını görüyoruz. Üçüncü sırada milli teknoloji ve dijital egemenlik. Sonra öngörülebilir hukuk, güven veren yargı, kuşatıcı anayasa. Bunun hemen ardından beşinci sırada güçlü, saygın, insan merkezli devlet başlığını görüyoruz. Güçlü aile, müreffeh toplum. 8. sırada Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün başlığıyla belli ki kadınlara özel açılmış bir alan var, bir başlık var, bir plan var. Ve yine geleceğin mimarı gençlik başlığıyla da gençler için açılmış bir özel başlık olduğunu görüyoruz. Sonra bütün bunların ardından 9 ve 10. sırada baktığımızda yeşil dönüşüm çağında Türkiye, 2. çeyrek asrın eşiğinde Türkiye olarak devam eden bir içerik olduğunu görüyoruz.
1: Bir anlamda öncelikler de aslında ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle
1: burada
2: öyle
1: değil mi?
2: Şimdi aslında bunların detaylarına da biraz baktığımız zaman küresel sistemde öncü Türkiye başlığıyla ortaya konan bölümde AK Parti'nin ikinci çeyrek asrı uluslararası sistemin yeniden şekillendiği tarihsel bir dönüm noktasında başlamaktadır tespiti var. Giriş cümlesi böyle. Uluslararası sistem artık düşük yoğunluklu rekabet döneminden yüksek belirsizlik ve çok boyutlu stratejik rekabet dönemine geçmiştir deniliyor. Güvenlik ve ekonomi, teknoloji ile, jeopolitik enerji ile kalkınma, iç politika ile dış politika arasındaki sınırlar giderek ortadan kalkmıştır deniliyor. Bu büyük tarihsel dönüşüm fırsatlarla birlikte yeni riskleri de beraberinde getirmektedir deniliyor. Şimdi devamında büyük güç rekabetinin derinleşmesi, bölgesel çatışmaların yaygınlaşması, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlaşması, enerji ve gıda güvenliğine yönelik tehditler, yüksek teknoloji dönüşümleri, siber saldırılar, iklim kaynakları ister. Evet. Yani dünyanın uğraştığı bütün meselelere değinen bir bölüm olmuş bu. Küresel sistemde öncü ülke başlığında ortaya konan yaklaşım. Şimdi tabii şunu da belirtelim. Bütün bu başlıkların 10 başlık olarak saydığımız ana başlıkların bir de alt başlıkları var.
1: Doğru.
2: Örneğin küresel sistemde öncü ülke başlığının alt başlıkları olarak bir bütüncül milli kapasite, düzen kurucu ve değer üreten dış politika, dayanıklı milli güvenlik ekosistemi, bağlantısallık, enerji güvenliği ve stratejik üretim vizyonu, artan küresel etki, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge.
1: Belki de en önemlisi.
2: Belki de en önemlisi ama bu birinci sırada yer alan küresel sistemde öncü ülke ana başlığının, ana stratejisinin bir alt başlığı olarak terörsüz Türkiye, terörsüz bölge alt başlığı koyulmuş. Şimdi bu

0: kişi başına milli gelirin AK Parti'nin bu ilk 24 yıllık iktidarı döneminde 20 bin dolar seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Bütçe disiplini sağlandığı belirtiliyor ve Türkiye ekonomisinin küresel krizler ve jeopolitik belirsizliklere rağmen yüksek gelirli ülkeler ligine Türkiye'nin yükseldiği belirtiliyor.
1: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: Bu bölümde de baktığımızda alt başlıklarda istikrar ve güvenle büyüyen ekonomi, sanayide öncü, her alanda üreten Türkiye, tarımda bereket, üreten ve paylaşan Türkiye ve enerjide stratejik özellik alt başlıkları var. Milli teknoloji ve dijital egemenlik başlığı var vizyon belgesinde. AK Parti'nin burada teknolojik dönüşümü kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğüne yönelik bir ifade var. Burada da alt başlıklarda dijital egemenlik ve insan odaklı teknoloji, siber vatan, siber güvenlik, teknolojide üreten ve dünyaya yön veren Türkiye, yine dijital dünyada hakikatin savunucusu Türkiye başlığı olduğunu görüyoruz. Şimdi oldukça kapsamlı, söylediğim gibi birçok 10 başlık var. Bu 10 başlıkta da alt başlıklar var. Alt başlıklarla birlikte ortaya konan bir yaklaşım olduğunu, yeni dönem yaklaşımı olduğunu belirtelim, söyleyelim.
2: Evet, araya gireyim. Bu arada şu anda ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık AK Parti ne diyelim, hikayesinde diyelim, ya da 25 yıllık o yolculukta, AK Parti yolculuğunda önemli açıklamaları, hafızalara kazınan ifadeleri şu anda ekrana geliyor. Tabii AK Parti'nin bu 25 yıllık dönemde karşı karşıya kaldığı sınavlar ki bugün burada konuklarımızla, AK Parti yöneticileriyle konuştuğumuzda bunu bir sınama, bir meydan okuma olarak da yorumlamıştı. Her biri teker teker. Mesela şu anda Davos'taki o an ekrana geldi. Bu video gösteriminin ardından, evet, Ahmet Örsoğlu'na bırakalım sözü. O tabii biz biraz yukarıdan takip ediyoruz. Aşağıya bir bakalım neler oluyor aşağıda. Ahmet.
3: Evet, AK Parti'nin tanıtım filmi ilgiyle takip ediliyor. Ahmet Arpat, sen de ifade ettin. AK Parti'nin 25 yıllık serüveninden önemli kareler, anlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları, artık sloganlaşmış mesajları paylaşılıyor. Ve yine şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna çokça değinmişti. Her seçimde, yerel seçimde, genel seçimde AK Parti'nin hep yeni bir sloganı, yeni bir seçim müziği olur. Bu sloganlar ve seçim müzikleri de genelde büyük etkinliklerde tanıtılır. O eski seçim şarkıları, AK Partililerin yakından bildiği seçim şarkıları da bir kere daha kolaj haline getirildi dersek doğru bir ifade kullanmış oluruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane ziyaretleri, mitingleri, açılış programlarına yaptığı katılımlar, yine şu an Gökbey helikopteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o törene katılımı, törende yaptığı konuşma, hastane ziyaretleri, şehir ziyaretleri ve elbette çoğunlukla açılışlara ilişkin anların yer aldığı tanıtım filminin şu anda gösterimi gerçekleştiriliyor. Ve bu gösterim AK Parti'nin 25 yıl boyunca farklı zamanlarda tanıttığı seçim şarkılarıyla oluşturuldu ve o seçim şarkıları da bir kere daha hatırlatılıyor tek tek.

0: öyle zannediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 20 farklı seçim şarkısı var AK Parti'nin. Bu şarkıların tamamı gazete küpürleri eşliğinde ve yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayatımıza girdiği o ilk seçim çalışmalarında gerçekleştirilen görseller, mitingler, seçim alanlarındaki görüntüler ve yine o farklı seçim müzikleriyle Başkent Millet Bahçesi'nde bir kere daha buraya katılanlara, ekranları başındakilere gösteriliyor. Elbette uzun bir yolculuk ve yine bu uzun yolculukta 15 Temmuz darbe girişimi, bu darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği ilk mesaj, milletimi meydanlara davet ediyorum sözü, meydanlardaki tanklar, darbeci askerlere ilişkin görüntüler, o dönem yaşananlar bugün bir kere daha Millet Bahçesi'nde Ankara'da AK Parti'nin 25. yıl etkinliğinde bir kere daha gösteriliyor. Sen de değindin Ahmet Arpat. Sahnenin sol tarafında senfoni orkestrası, sağ tarafındaysa Mehteran Birliği var. Aslında bir yandan geçmiş, bir yandan da geleceğin burada harmanlanmaya çalışıldığını söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki makam katındaki kabulleri, hızlı tren açılışları, sporcuları kabul edişi, özellikle çocuklarla, yaşlılarla bir araya gelişinden meydana getirilen görüntülerin de farklı bir videoyla
1: yaklaşımını nihayet devlet ve sivil siyaset anlaşıyor, barışıyor ve orta yol buluyor diye düşünürken bir anda bir FETÖ meselesi karşımıza çıktı ve ardından yaşananlar pek kolay değildi. Dış politikanın iç politikaya, içi de dışarı çok sınav verdi. AK Parti şimdi mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. En basitinden ekonomi meselesi. En çok eleştirdikleri alın aslında ekonomi AK Parti'nin. Ama bugün şartlarını hatırlayanlar için bugün hakikaten kalkınmış bir Türkiye var. Pek çok konuşuruz, değerlendiririz, tartışırız. Bu 25 yıl hikayesi o önemli hataya bilen, yaşamış, soluk almış insanlar için çok farklı. Ben Ankara'ya her geldiğimde çocukluğumu hatırlıyorum. Çünkü çocukluğumda astım hastasıydım. Lüleburgaz'dan Gareli'den 8 saat yol gelerek her ay Hacettepe Üniversitesi'nin tıp fakültesinde açımı alırdı. Şimdi bugün astım tedavisi Türkiye'nin her yerinde, her hastanesinde ulaşılabilir, erişilebilir bir şey olduğunu biliyoruz. Şimdi çok basit bir şeyden bahsediyorum belki. Bugün astım hastalığının ölüme giden bir şey olmadığını biliyoruz hepimiz ama en nefes sığdırılması krizleriyle bunun önüne geçebilmek için 2 saat yolu gelip ve de hastane kapartıp uzun sıralar bekleme zorlu olduğum zamanları hatırlıyorum. O yüzden bir tarafıyla Ankara benim için hem çocukluğumu hem o zor günlerin hatırasını canlandırıyor. Ve öyle aralıklı gerçi tabii o değişimi de, siyasetin yüzdeki değişimi de Rebecca'dan bir fotoğraf sergiliyor evet.
2: Ki Sayın Kılıç'ın 25 yıllık süreçte farklı sizce en kritik kırılan noktaları hangileri?
3: Şimdi bir bakma hava açıldı. Topat davasından temakese Fatih'e 5 aleyhde oyla kapatılması yerine kapatılması kararı çıktı. Aslında öyle bir olamada farklılık 51 yüzeyi tuttuğuna gerekçesi oldu çünkü kupak kapatılıyordu. Yüzden Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa'da öyle değişik yanındı. O değişiklikle anında parti kapılmaktan, Peyber Han'da arkadaşında siyasi dışı ettirmekten o zaman yani konuşsa bir aşama kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde. O top dipten dönüş hakkı. Bir ufak. Sonra 15 mesela 15 Temmuz tüccarın ve girişimi bir başka kırma noktası. Çünkü tüccarın önemli bir kısmını tüccarlara geçmişlerdi. Ve çok tüccar alandı. Onların şeyi diyordu. Hatta Kupay'ı o zaman hatırlarsınız. Ne istediler dermedik diye. Ankürlük ettikleri söyleyen konuşmalar yapmışlar.

0: Aldan.
1: Bir de 2007 anayasa değişikliği. Bu 2017 anayasa değişikliğine çok iyi hazırlar. Şundan kişi yönetim gidiyor. Reis ortadan kalkıyor. Ve kişi denetleme mekanizmaları yok. Engel denetim olmadan gidilir. Anayasa değişikliği yapıldı ve anayasa değişikliği. Şimdi iktidarın yargıya kadar olduğunu tartışıyoruz. Bütün bunlar her şey olsaydı o diye denetim kararları neyse konuşsaydı çok öyle dedik o zaman. Anayasayı hazırlayan arkadaşlar. Yapmayayım. Bilimiz şanlık sistemi değil mi? Amerika'da başka sistem var. Ama Amerikan dışları bana, Amerikan başkan dışı bakın kendisine gündere. Senato'nun izniyle Kongre'nin onayı gönderdi. Bizden gelen etkisi zayıf olan bir sistem kuruldu.
2: Bu da 2010'da
1: yasaydı. Evet, 2010'da.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanatçı birazdan gerçekleştirecek. Şu an Ankara'nın Cumhur Gökçü'yle ekranlarında taşıyoruz. AK Parti elinde telefonlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koşmasını bekliyor.
3: AK Parti ailesinin kıymetli mesutlu. Değerli dağlar ve yol arkadaşlarım. Türk sevdalı, sevgili genç kardeşim. Saygıdeğer hanımefendiler. Tarihi güne bu anlamlı uçmada sizi kalbi duygularına hürmete, muhabbete selam. Sizlerin yasına cennet vatanımızın dört bir yanındaki Türk kardeşleri 81 ilimiz 922 ilçemizdeki vatandaşların her biri yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında biletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetimi gönderiyorum. Gül ve kültür tarafımızın dört bir yanındaki şu anda hali bizim vatan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Kendim ve dünyanın neresinde yaşasın, yaşasın. Patinde, şansımıza, hareketimizde muhabbet duyan ülkelere selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu an görevimizin adı bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye parim ve tüm arkadaşlarım adına kabili selamımı gönderiyorum. Allah'ın sağlığı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepinizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 milletinden hoşu gelip basket millet bahçemiz en çayız olsan siz kardeşlerime şu anda soruyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başınız için, yanımanız için, ahtefanız için, en çok da gönlük tıkanın şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Sonsuz yol arkadaşımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. Karol olarak devlet basitinin baharını yaşıyoruz. Bizlere bugünü gösteren, bu güzelliği bize yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdüsen alıyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Daha Kalkma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemizde. İllerimiz, demokrasimle tüm insana hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2007'den bu yana parti çası altında farklı temellerde her bir adime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çek ısır bu harekete gönlüm veren bu hareket için yüreği ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle misaliye bulunan Abdülcid

Kardeşim, şu anda aramda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmaz mümkün değil. Rabbim ya yardımcımız olsun. Rabbim bileri cennetiyle, cemaliyle inşallah şerh kılsın diyorum. Bağımızdan milletvekillerimize, ilçe, belde başkanlarımızdan, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden, mahalle, köy temsilcilerimize, sandık şahitlerimizden, üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kuruldu ilk günden itibaren bu adeti samimiyetle bağırmasa hanım kardeşlerimize, AK Partili kulların tüm mensuplarına bugün bir kez daha tekrar teşekkür ediyorum. 25 yıl heyranlarıyla partimize renk katan, dinimizi katan gençlerimize, AK Parti'nin Allah, Yüreği Ak, Batak Beşliği'ne teşekkür ediyorum. Sandık her kurulunda sabah erken saatlerinden itibaren bir bayrağı havasında sandık beşliğinden seçmenliğimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadar belki oyunu alamadığımız ama kalplerini daima saygıyla karşılarımız vatandaşımıza da demokrasiye yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz geçti meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası milletinin istikbali uğrunda birlikte yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza danışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımını kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin devlet genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bir buçuk yıl içinde beş kardeşimizi fani dünyanın ebedi aleme uğurluyor. Dağla ve yol arkadaşlarımızda ahirete ihale etmiş onlar bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şahat, meyanı inşallah cennet eylesin. Aziz milletim, ben kardeşim, AK Parti bundan 20 sene önce milletimizi mutlu olarak kurdu. Bu parti millet silahını kurdunuz. Kumaşını millet doktu, hamurunu millet yoğurdu. Siyaseti sıkıştı, ekonomini ağır kriz yedi. Türkiye'nin önünü görmediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şahıyla yönelen sorunlar çözümsüz değil dedik. Çözümler imkansız değil dedik. Bu da bir çeşit var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm verilerimiz var. Bizim umudumuz ve canımız gayetimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kalıp aydınlığa adım dedik. Yeter, sözde, karar da milletidir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Millerimizin teşvikiyle tek başımız iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de güzel yaptık. Türkiye'yi yaptık. Bu çoğaltık. En başta Türkiye'nin özgüveni, milletin özgüveni yükseldi. Parti olarak siyasetteki temsil açığa millet kardeşiyle, zikra açığına güçlü ve öngörülebilir yönümle, cıraat açığına her meclis siyasetimizle, kıkım açığına yanım ve girişimcilik, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlığa, eğitimde, ulaştırmada Türkiye tarihinin en büyük yarımlarının en büyük projelerini kazandım. Milletten aldığımız yetkide topladığımız

ile 1.166.000 kod üretti. 369.000 kontrol nihası sürüyor. 6 Şubat asrın velayetinde 455.000 kontu ve iş yerini 3 yıl gibi kod sürede deprem ödelerimize teslim etti. Deprem türleri istismar peşinde tatlık için koşarken biz yalar arma için tam 91.5 milyarlık kaynak kullandık. 500.000 sosyal konut projesiyle çok önemli bir ihtiyacı gidiyoruz. Burası da çok mühim. Eskiden terörün yol kestiği Gaza günlük 83.000 bin petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlar devre kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptaya bakmıyor. Türkiye'nin o mobili toplu yıllarda gördük ve hepimiz gurur duyduk. Sadece yatırımlar değil. Hak ve özgürlük alanlarda sizin ürettiğime imza attık. Olayı kaldıracağız bir kırdık. Farklı bir belgelerde yayınlar serbestleştirecek dedi. Ve tekürlüğü kurduk. Özel yayında serbest bak. Eksin siyasete önünü seçeceğiz dedi. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e sonra 18'e indir. Cumhurbaşkanlık yol sistemiyle ülkesinin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturur. Avuca Ayasofya'nın basılman zincirleri kıracağız dedi. Fethi'ne emaneti Ayasofya'yı camiye şerifini yeniden ibadetimiz açtı. Burada tek sevmeyeceğimiz ilçe reformu, hizmeti, eli, yeni ülkemizi kazandı. Partimizin programlarına ve seçim beyannamelerine millete ne tahayyül ettiysek bunları %90 oranında gideceksiniz. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladı. Gece 50 yıl. Bugün hayatımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğin hayali hedeflere hedefleri gerçekle dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşim, elbette 25 boyunca dikensiz bir gün bahçesinde yürümek, bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu verdiler. Dar çerçeve yolda yazdılar. Muhtemelen hep kışlar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Hani şeyde bizi terör elemleriyle provokasyon yaptılar. 17.5 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya geldiler. 15 Temmuz'da hainle silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, içerideki ağabeyleriyle denize geldiler. Allah'a olsun. Hepsi tek tek düşür. 25 yıl sonra işte buradayız. Sarsalarlar. Milletin zorundayız. İlk ülke yaşamında buradayız. İlk ülke enerjimizde buradayız. İlk ülke aşkımızda. İlk ülke kararlılığımızda. Yine Ankara Biler Bahçesi'ndeyiz. Millet verdiğimiz sözleri tutmak gururuyla buradayız. Milletin emanete sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'ye her anda bükmenin kılıncıya buradayız. Size mahcup olmamak, sizi mahcup etmemenin, sizin umarınızı boşa çıkarmamanın ihtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'ım da olsun. Yeni asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimizi sardık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonra ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha ne istiyoruz? Ülkeyi işte varken bu karo kadıyla erkeğiyle genciyle ve bu gençler onların çocukları, koruları İnşallah önce 2053'e sonra da 2000

0: Maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını ekranlarınıza getirdik. AK Parti 25. yaşını kutluyor. Ankara Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde tabii gün içinde drone gösterileri gerçekleştirildi. Bir yandan konserler verildi. AK Partililer saatlerdir Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyordu. O konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: sembolize.

0: Ediyor. Hem gelecek vizyonundan bahsetti AK Parti'nin, hem de geçmişte yapılan icraatlara değindi. Yine AK Parti'nin de Türkiye'nin de kırılma noktalarına değindi. Özellikle terör örgütleri konusunda mevcut durumu, geçmişi ve geleceği kendisinden dinledik. Satır başlarını aktarmak gerekirse bu arada birazdan bir rozet töreni gerçekleştirilecek. Yine AK Parti'ye katılacak olan isimlere rozetleri takdim edilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Tabii plaketler de veriliyor şu sıralarda. AK Parti 25. yaşını Ankara'da kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala sahnede ve bir süre daha orada olacak. Çünkü bir rozet töreni de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti döneminde Türkiye'ye yapılan yatırımlardan bahsetti.
1: Sayın Ömer Karakaş'ı
0: ve gelecek 25 yılı da planladık ifadesini kullandı. Şu anda rozet töreni gerçekleştiriliyor. Bakalım hemen.

0: Evet, ilk günkü heyecanımızla, kararlılığımızla buradayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti bu ittifak çerçevesinde yaptıkları için. Ve tabii çeyrek asırdan bu yana partimize gönül veren kurucularımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Onları da sahnedeyken andı Cumhurbaşkanı. Ve ekonomik bir takım atılımlara değindi. Şimdi sağlıkta, eğitimde Türkiye'nin pek çok büyük projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.
1: AK Partimizin saflarına gelen
0: eğitimde 39-37 trilyon lira, yine sosyal yardımlarda 12 trilyon lira, İçişleri, adalet gibi pek çok konuda milyarlarca, trilyonlarca lira kaynak kullanıldığını ifade etti. Büyük işler başardık ama bitmedi ifadesini kullandı ve hiçbir zaman da bitmeyeceğini söyledi. Kimse bizden yorulma beklemesin diye de ekledi. Ve Fethullahçı terör örgütüne dair mesajları vardı. Bizden önce kimse bunların önünü kesemedi. Biz ülkeyi devraldığımızda virüs ülkeyi ele geçirmişti ifadesini kullandı. Ama tabii bizle birlikte bu örgüt bitti ifadesini kullandı. Ve PKK terör örgütüne değindi. 1984'ten bu yana canımız yanıyordu terör meselesiyle. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik ve Cumhur İttifakı olarak da çözüyoruz, çözdük ifadesini kullandı. Terör parantezi kapandığında o emperyalist hedefler de kapanacak. Terörden çıkar sağlayanlar üzülecek dedi yine.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Pek çok farklı projeye değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Örneğin işte ülkede biz gelmeden önce 28 havalimanı varken şimdi 58 olduğu ifadesini kullandı. Yine hızlı tren hattının devreye girdiğini de aktardı yaptığı konuşmada.
1: Gelecek Partisi'nden istifa eden.
0: Evet.
1: Gelecek Partisi.
0: Meclisteki partilerden istifa eden bazı isimler de bugün AK Parti'ye katılıyor efendim. 25. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara plaketlerini takdim ediyor şu sıralarda.
1: Çeyrek asırlık destan.
0: O görüntüleri de sizlerle paylaşıyoruz.
1: İşte.
0: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toplağa düşmeyecek, çocuklar, yetim eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak dedi. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor, yolları açın, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geleceğe dair vizyonunu da aktardı bir kez daha. Evet, şimdi de AK Parti'ye katılan yeni isimlerle rozet takma töreni gerçekleştirildi ve bir fotoğraf karesi alınıyor.
1: Çeyrek asırlık AK Parti'nin genel başkanı.
0: Görüntüleri ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. 25 yılı geride bıraktı AK Parti.
1: Cumhurbaşkanımız Recep
0: ve siyasi yolculuğunu sürdürüyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bu anlamda birkaç defa konuşmasında teşekkürlerini iletti. Özellikle çiçek gönderdiğinden bahsetti Devlet Bahçeli'nin. Tabii diğer çiçek gönderen, tebrik eden siyasi partilere de teşekkürlerini iletti.
1: Ankara Gölbaşı.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık yarım saatlik bir konuşması vardı sahnede. Biz ekranlarınıza taşıdık. Türkiye'ye yapılan yatırımlar ve bugüne kadar en azından siyasi süreçleri boyunca pek çok karşılarına çıkan tehditten bahsetti. Terörsüz Türkiye süreci de zaten şu anda gündemimizdeyken özellikle PKK terörüyle ilgili olarak 84'ten beri canımızı yakan bu olay artık son buluyor dedi. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz dedik ve çözdük ifadesini kullandı. tabii bu terör parantezi kapandığında o emperyalist hedefler de kapanacak. Terörden çıkar sağlayanlar da üzülecek ifadesini kullandı. Efsane
1: büyük başkan, kahraman kazan, yeniden hizmete.
0: Evet, yeni isimler AK Parti'ye katılıyor. Ankara'daki törende sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin bundan sonraki 25 yılını da planladıklarını ifade etti. Ve hatta 2053 yılının vizyonunu da ara ara yaptığı konuşmada aktardı Cumhurbaşkanı.
1: Yeni hizmet destanları yazmak için hoş geldin Sayın Başkan.
0: Çeyrek asırda bu davaya gönül veren kurucularımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz dedi. Tabii şu anda Ankara'da yine pek çok isim, yöneticiler, AK Partililer ve elbette partiye göre gönül verenler de Kütahya orada bir arada.
1: Başkanlı Belediye Başkanı Sayın Ali Kemal Derin geliyor.
0: Biz de tabii birazdan konuşacağız. AK Parti'nin bu 25 yıllık iktidarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce verdiği mesajları da değerlendireceğiz efendim.
1: İşte anadan yardan serden geçen Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız.
0: Evet, gün içinde pek çok önemli etkinlik de gerçekleştirildi Ankara'da. Film gösterimleri oldu. Senfoni Orkestrası Mehteran takımı dinletisi gerçekleştirildi. Işık gösterisi ve bir film gösterimi vardı. Ve tabii ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. Kendisine bir hediye takdim edildi. Şimdi ise rozetler takılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yeni isimler var. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi farklı partilerden.
1: Kütahya Domaniş Belediye Başkanı
0: ve
1: Engin Uysal.
0: Belediyelerden geçen isimler. Örneğin İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AK Parti'ye katıldı. Evet, farklı partilerden istifa eden isimler AK Parti'ye katılıyor bu 25. yılda Ankara'da yapılan törende. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tokalaşıyorlar, sohbet ediyorlar şu anda. Yine bir fotoğraf çekimi. AK Parti'ye katılan bu isimler.
1: Hizmet kervanına hoş geldin Sayın Başkan.

0: Şimdi DEM Parti'den istifa ederek...
1: Şimdi de DEM Parti'den istifa eden isimler Şırnak geliyor.
0: Şırnak Belediye Başkanı
1: sahneye.
0: Türkan Kayır. Parti, çeyrek asırlık destan,
1: tarih yazıldı baştan. Evet, AK Parti 25. yıl vizyonunu belirledi.
0: Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı AK Parti'mize hoş geldin Sayın Başkan.

0: şarkı burada bitmez diyerek yola çıkmıştı. Şimdi
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet enerjimiz bitmedi, bitmeyecek ifadesini kullandı yaptığı konuşmada.
0: İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Meclisten aralarında milletvekili olanlar da var. Yine belediyelerden katılım da sağlanıyor.
0: Belediye Başkanı
1: bugün
0: Tuncer Başoğlu.

0: Ankara'dan görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından kimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, kimi DEM Parti'den, kimi ise AK Parti'den, düzeltelim, kimi ise İYİ Parti'den.
1: Cumhurbaşkanımızın lideri.
0: Yeni isimler katılıyor. Bir kez daha aktaralım. Biraz önce de DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayın'da AK Parti'ye katılan isimler arasındaydı. Yine bir
1: işte AK Parti
0: fotoğraf işte karesi alınıyor şu an için.
1: Türkiye sevdalısı lider Recep Tayyip Erdoğan.
0: Terör örgütlerine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Özellikle Fethullahçı terör örgütlerine değindi. 15 Temmuz sürecine değindi. Bizden önce kimse bunların önünü kesemedi ifadesini kullandı. Ve fakat biz ülkeyi devraldığımızda virüs ülkeyi ele geçirmişti. Biz de bunların önünü kestik dedi. Büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zamanda bitmeyecek. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin ifadesini kullandı. Biz güvendeydik. Yine Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Sayın Zileli de AK Parti'ye katılan isimler arasındaydı.

0: İşte milletimize sevdalı lider ve işte AK Parti'mize katılan...
1: 25. kuruluş yıl dönümü milletimize, ülkemize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bakanlarımızdan, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, mahalle, köy temsilcimize ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. İttifak ortaklarımıza teşekkür ediyorum dedi. Bugün özel tarih bir gün. 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz dedi. AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu. Yapamazlar dediler, yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık, umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin, milletin özgüvenini yükselttik dedi. Yine ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık ifadesini kullandı. Ve pek çok tabii başlıklı açıklamaları vardı. Ardından da rozet takdim törenini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan isimleri sahnede ağırladı. Ve şimdi biz Ankara'ya uzanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözleri, verdiği mesajları Ankara'dan Ahmet Ergen'den dinleyeceğiz. Ahmet, öne çıkanlar nelerdi, seni dinleyelim şimdi.
2: Sefonya huzurunuza.
3: Evet, bu AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen özel etkinlikte artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını tamamladı. Konuşmasını tamamladıktan sonra AK Parti'ye katılan, yeni katılan isimlere rozetleri takıldı. Önce onları aktaralım. 10 yeni isim AK Parti'ye katıldı. Bunlardan 3'ü milletvekili, 7'si belediye başkanı. İyi Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürman AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı. Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de AK Parti'ye katılan 3. milletvekiliydi. 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı dedik. Bunlardan 5'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden isimler. 1 belediye başkanı yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Bir de DEM Parti belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ankara Gölbaşı ve Kahraman Kazan, Kütahya Tavşanlı ve Domaniç, Şırnak İdil, Tekirdağ Hayrabolu ve Çanakkale Eceabat belediye başkanları partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması aslında beklentilerimiz doğrultusunda bir içerikle gerçekleşti. Bu beklentiler de aslında AK Parti yetkilileriyle, yöneticileriyle, sözcüleriyle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgiler, izlenimlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geride kalan 25 yılın, ki bunun 24'ü iktidarda geçen bir süre, bir muhasebesini çıkaracak nitelikte yapılan faaliyetleri anlattı. Kalem kalem alanları saydı. Eğitime, sağlığa, gençlik ve spora, sosyal yardımlara, adalete, iç işlerine, ulaştırmaya harcanan kaynağı, ayrılan payı tek tek saydı. Ondan sonra savunma sanayine özel bir başlık açtı. Savunma sanayi yatırımlarını anlattı ve savunma sanayinde ulaşılan ihracat kapasitesinin Türkiye'yi dünya ülkeleri arasında nereden nereye getirdiğini örnekledi, anlattı ve bu alanda kat edilen mesafeyi ortaya koydu. Sadece bu yatırımlar değil, geçmişe dönük, geriye dönük 25 yılın muhasebesini aslında demokratikleşme ya da siyaset alanındaki faaliyetlerde de aktardı, anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Olağanüstü hali kaldırdık dedi. Farklı dil ve lehçelerde yayınlara izin verdik dedi. Gençlerin siyasette önünü açtık. Seçilme yaşını 18'e indirdik dedi. Ve geçmişin bu şekilde bir muhasebesini yaptıktan sonra, özetledikten sonra gelecek 25 yılı, 50 yılı da planladık dedi. Millete verdiğimiz sözü tuttuk geçmişte, geride kalan 25 yılda. Ama Türkiye'yi her alanda büyüttük ama gelecek 25 yılı ve gelecek 50 yılı da planladık dedi. Ve bundan sonra yapılacak işler açısından partililere, parti teşkilatına bir çağrıda bulundu. Daha yeni başlıyoruz dedi. Yani çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zamanda bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. Daha yeni başlıyoruz dedi ve daha yapacak çok işimiz var. Büyük işler başardık ama durmayacağız dedi. Bu bölümden sonra, konuşmasının bu bölümünden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı başlıklara değindi. Birkaç cümleyle ama vurucu bir özet, vurucu bir içerik diyebileceğimiz o birkaç cümleyle. Onlardan biri 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyütüldü dediği FETÖ sorunuydu. İki kez darbe yapıldı. FETÖ'ye dokunmadılar. Aksine önünü açtılar, büyüttüler dedi. 15 Temmuz sürecine değindi ve FETÖ'yü, FETÖ'yle mücadeleyi yükselterek devam ettirdiklerini ifade etti. Ve aynı şekilde terör meselesi dedi. 1984'ten beri canımızı yakıyordu. Evlatlarımız toprağa düşüyordu. Çözeceğiz dedik ve Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan çıkaracağız dedik. Çözdük, çözüyoruz diyerek terörsüz Türkiye sürecine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin fedakarlığıyla çözüyoruz bu sorunu dedi, terör sorununu. Ve bir Türkiye mutabakatıyla çözüyoruz. En büyük sermayemiz kardeşliğimiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. 21. yüzyılı kardeşliğimiz Türkiye yüzyılı yapacak ifadelerini kullandı. Ve kimse endişe etmesin, kimsenin endişesi olmasın, ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan adımlara yönelik bir mesajdı bu. Evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge için yapıyoruz yaptığımız her şeyi, attığımız bütün adımları dedi. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz dedi. Bu ülkede artık anneler ağlamayacak dedi ve Türkiye işte şimdi ayağa kalkıyor, şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılı şafağı işte şimdi söküyor dedi ve bir ifade kullandı. Açın yolları. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi ve bu bölümden, yani terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu önemli mesajlardan sonra da bu hareketin başarısı için en ön safta koşmaya devam edeceğim dedi. Konuşmasını da bu bölümle, bu sözlerle tamamladı. Konuşmanın ardından tekrar edelim. 10 AK Parti'ye katılan 10 yeni isme rozetlerini taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlardan 3'ü milletvekili, 7'si de belediye başkanı.
1: Evet, Ahmet Ergen aktardı. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Ardından Millet Bahçesi'nde yapılan o konuşmayı, terörsüz Türkiye sürecini yakın planda konuşmayı sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. Cumartesi de İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece.
4: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Yakın planla efendim siyaseti konuşmaya devam ediyoruz bugün. AK Parti'nin 25. yaşı kutlandı Ankara Millet Bahçesi'nde dakikalar önce. Hem alandan görüntüleri paylaştık hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını ekranlarınıza taşıdık. Tabii konuklarımızdan da hem AK Parti'nin 25. yaşına dair ilk değerlendirmeleri alacağız. Hem verdiği mesajlara dair Merve Şebnem Oruç ve Oral Çalışlar'dan program başlamadan, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadan önce ilk değerlendirmeleri aldık. Bu sebeple de şimdi Murat Yılmaz'dan ilk yine yorum almak isteyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında öne çıkan neydi sizce? Hem yapılan yatırımlardan bahsetti, hem bundan sonraki gelecekte atılacak adımlardan bahsetti. Bir 25 yıllık daha planımız var ifadesini kullandı. Çalışmaya devam ediyoruz, yorulmadık, enerjimiz bitmedi, kimse yorulmamızı da beklemesin ifadesini kullandı. Tabii pek çok farklı başlıkta açıklaması vardı. Sizin dikkatinizi çeken nelerdi?
1: Teşekkür ederim Musa Hanım. Müsaade ederseniz daha genel bir giriş yapmak isterim. Şimdi AK Parti'nin dahil olduğu gelenek aslında işte bizim bildiğimiz klasik anlamda CHP'nin karşısında var olan sağ gelenektir. Ve bu sağ gelenek tek parti döneminin, 27 Mayıs darbesinin, onundan neşet eden vesayetçi rejim ve ideolojinin ve 27 Mayıs'la beraber devam eden darbelerin karşısında duran, bunun karşısında geniş halk kitlelerinin hem yönetmesini hem de onların menfaatlerini, hakkını, hukukunu savunan, bu anlamda hani genel oyu da savunan bir hattan gelir. Neden özellikle genel oy dedim? Çünkü o 27 Mayıs'tan sonra özellikle genel oyun üzerinde bir vesayet rejimi kurulmak istendi, kuruldu. Bunun anayasal temelleri oluşturuldu. Bir de anayasal temellerin ötesinde fiili olarak vesayet ideolojisi ve vesayet rejimini tahkim eden kurumlar vardı. Bu kurumlar üzerinden seçilmiş otoritenin ülkeyi yönetmesi ciddi zorluklarla karşılaştı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bunun karşısında yer alan o Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan, Doğru Yol, işte Refah hattının bir devamı, mirasçısı. Elbette ona kendi rengiyle farklı şeyler de kattı. Bu partilerin yapmaya çalıştığı şey, hani biz demokrasi diyoruz ya, o demokrasinin demos kısmını, yani halkı, herkesi içine alacak şekilde genişletmek. Çünkü o tek parti dönemi, vesayet ve darbeciler bunu daraltan, daha seçkinci, bazılarını makbul vatandaş olarak görüp bazılarını dışarıda bırakan bir yerden bakıyorlar. İşte sağ gelenek ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu demosu ülkede yaşayan herkesi içine alacak şekilde bir genişletme mücadelesi verdi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın içeride atıfta bulunduğu demokratikleşme, başörtülerin hakkı, bütün bunlar bunun içinde bir yere denk geliyor. Diğer taraftan bir de hani o demosun yanında bir kresi var, yani iktidar. O iktidar da seçilmiş otoritenin olmalı ve seçilmiş otorite ülkeyi yönetmeli. Sağın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel iddiası buydu. Bunu yaparken de o vesayet odağıyla, vesayet kurumlarıyla, ideolojisiyle ve o vesayet rejimi içerisinde neşet etmiş bir takım problemlerle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği FETÖ, PKK gibi problemlerle de mücadele ettiler. Çünkü biliyoruz ki bu problemler üzerinden aynı zamanda vesayet de yeniden inşa ediliyordu. Yani terör, PKK aynı zamanda vesayetin bir tür kan bankası gibi bir iş gördü. Dolayısıyla burada bu geçtiğimiz zaman zarfında bu mücadelelerin yeniden 25 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan, 14 Mayıs 1950'den bu yana yaşanan mücadelelerin bir kere daha karşımıza çıktığını gördük. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti şöyle haklı bir gurur ve başarı içerisindeler. Bu 27 Mayıs'tan sonra bu alanlarda yaşanmış veya daha öncesinde tek parti döneminden şuradan buradan gelen problemleri aşacak, demosu ülkede yaşayan herkesi kapsayacak kadar genişleten, diğer taraftan da iktidarı seçilmiş otoriteye devreden, verilmesini temin eden, o vesayet kurumlarını ortadan kaldıran bir mücadeleyi başardılar. Bu mücadelenin işte hani 15 Temmuz gibi ya da daha öncesine gidelim 27 Nisan E-Muhtırası gibi, 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi gibi çok önemli kırılma noktaları oldu. Bu zaman zarfında anayasa değişiklikleri, kanun değişiklikleri, bütün bunlarla beraber ısrarlı bir şekilde, hani üslubu, zamanı değişmiş olmakla beraber bu konuda ısrarlı bir şekilde bir mücadele yürütüldü. Ve nihayet bu iktidarın tam anlamıyla seçilmiş otoriteye gelmesi için bu anayasanın içerisindeki yürütmenin ikiliği ve buradan kaynaklanan, bununla ilişkili veya bunların üzerinde tesis edilen o vesayetçi rejimi de kaldırmak için hem 12 Eylül 2010'da, ondan sonra da bu 2017'de bir anayasa değişikliği yapılmak suretiyle yürütme sistemi değiştirildi Türkiye'de. Böyle nasıl söyleyelim, klasik olmayan yarı başkanlık türünden, Cumhurbaşkanı'nın güçlü olduğu ve vesayetin bir aktörü olması beklendiği bir vesayet altındaki parlamenter sistem yerine bu vesayetin kalktığı bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Şimdi bu çerçeve içerisinde sonunda zaten bağladığı yerin hani icraatları anlattı. Zaten sağ aynı zamanda bu icraatlar bakımından bakar meseleye. O demosun taleplerini kamu bütçesinden karşılamak ve ülkedeki ekonomik gelişmeyi o geniş yığınların, geniş halk kitlesinin lehine kullanmak, onlar için alan açmak amacıyla siyaset yapar, siyaseti bu alanda kullanır. İşte burada zikrettiği eğitim, sağlık talepleri zaten vatandaşın öteden beri dile getirdiği şikayetlerin karşılanması amacına mahduftu. Ama sadece bu değil. Mesela üniversitenin yaygınlaşması, eğitimin yaygınlaşması da bu talebin içindeydi. Bunları şimdi ulaşımın keza yaygınlaşması, altyapının yaygınlaşması, bunları başarmış bir iktidar olarak konuştu. Siyaset sadece karşı rakibinizin tarihini değil, kendi tarihinizi anlatmaktır aynı zamanda. AK Parti o daha önceki gelenekle beraber, bu 25 yılla beraber kendi tarihini anlatabilecek bir hafızaya ve icraat kataloğuna sahip oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da çok sınırlı bir şekilde saymak suretiyle bunları ifade etti. Diğer taraftan hani FETÖ ve PKK ile bitirmiş olmasının arkasında da aynı zamanda şu var. O vesayet kalktıktan sonra Türkiye'nin temel meselelerinde kararı verecek olan aktörün, ben bu son terörsüz Türkiye bahsinde özellikle bu meselenin hukuki çerçevenin çok daha ötesinde ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu şu, Türkiye'nin temel meselelerinde burada terörle ilgili olarak da nihai kararı ve talimatı seçilmiş siyasi otorite ve meclis veriyor. Dolayısıyla bunu göstermiş olması bakımından bu terörsüz Türkiye projesi ve onun içerisinde çıkarılan bu çerçeve kanunun muazzam bir kıymeti var. Daha önceden zaman zaman siyaset buna hamle ettiğinde bu konularda doğru yanlış kendi fikriyle Türkiye'nin temel meselelerini, bu arada terörü çözmeye yöneldiğinde ortaya çıkan muazzam direncin, rahmetli Özal'a karşı gelişmiş olan direncin, birinci bu çözüm süreci zamanında ortaya çıkan direncin bugün ortadan kalkmış olmasının arkasında da bu bahsettiğim bu 25 yılda ve özellikle o reformlarla, biraz önce söyledim ya, o klasik kısmında, iktidar kısmında yaşanan büyük değişiklikle bir ilişkisi var. Artık devletin içerisinde vesayet odakları kalmadığı gibi devletin kurumları artık o vesayet kurumları olmak yerine seçilmiş siyasi otoritenin talimatıyla bu talimatı yerine getiren ve burada katkı sunarak uyumlu bir çerçevede bunu, buradaki mesela o terörsüz Türkiye projesini bir bu talimatlarla, siyasi talimatlarla çalışıp olgunlaştıran bir noktaya geldiler ve buralarda hiçbir uyum meselesi çıkmadı. Bunun o hukuki çerçeve kadar, bu terör örgütünün tasfiyesi kadar, hatta ondan daha fazla kıymetli olduğu kanaatindeyim. Burada baktığımızda demokrasiyle ilgili, yani kimin yöneteceği ve o iktidarı kimin kullanacağıyla ilgili temel tartışma noktaları ortadan kalkmış. Bundan sonraki fasılda bu iktidarın nasıl yöneteceği, hani onun sınırlandırılması, efendim yasamanın kuvvetlendirilmesiyle ilgili kısımlar daha fazla konuşulabilir, daha fazla tartışılabilir. Burada siyasetin önümüzdeki dönemde bakacağı yön bu olabilir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu 25 yılı, Erdoğan bu 25 yılı bir yandan icraatlarla, bir yandan da hani kısa geçti ama bu bahsettiğim o demosun genişlemesi, herkesin içine alması, diğer taraftan da iktidarın hakiki sahibine tevdi edilerek aradaki o vesayet odaklarının ortadan kaldırılması başarısını anlattı ve bu başarıyla beraber geleceğe yönelik olarak da iddiasının devam ettiğini ifade etmiş oldu. Biraz uzattım galiba, özür dilerim, burada bırakıyorum.
0: Yok, teker teker şimdi üzerine de konuşalım isteriz. Merve Şebnem Oruç'a da sormak istiyorum. İlk değerlendirmenizi aslında biraz aldık. Biraz analiz yaptınız zaten biz programı ilk başladığımız zaman. Ama tabii ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması gerçekleşti. O konuşmadan sizin dikkatinizi çekenler nelerdi?
2: Evet, aslında AK Parti'nin 25 yılının altını çizerken dile kolay çok fazla öne çıkan madde var. Kendisi de onu söylüyor. Yani bu programda bunları anlatamam tabii diyor ama özellikle AK Parti'nin belki de siyasete başlayışıyla beraber vatandaşla, milletle kurduğu ilişkiyi vurgulaması ve bugün bunu hala devam ettiriyor olması ve hani arada da belki de bize, biz gazetecilere bir haber de vermiş oldu. Siyasete anlıyoruz ki devam edecek Sayın Cumhurbaşkanı. Ben konuşmasına öyle bir çıkarımda bulundum ve bu milletle bağı, yani siyaset yapma hakkını verenin millet olduğu vurgusu ön plandaydı. Bu AK Parti'nin aslında Türkiye'deki en önemli değişikliklerinden bir tanesidir. Konuşma başlamadan önce biraz oraya değinmiştim. Daha öncesinde siyasete kimin girip kimin giremeyeceği, kimin Türkiye'de siyaset yapıp kimin yapmayacağı, hatta kamusal alanda kimin görünüp kimin görünmeyeceği dahi siyasetçinin ya da yürütmenin ya da vatandaşın, milletin kararına bağlı değildi. Bir vesayet unsuru vardı ve hatta devlet çoğunlukla da izin veren bir durumdaydı. Bu AK Parti ile beraber her zaman altını çizdikleri bir şeyin değişimine sebep oldu. İzin veren devlet, hizmet eden devlet anlayışına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar tekrar her yıl aslında konuşmalarında söylemekten sıkılmadığı, yorulmadığı bir şey var. Hizmet. Hizmet odaklı siyaset anlayışı. Bu aslında bu yolun açılmasına da sebep. Yani iktidarın sivil siyasete geçişi ve bir daha geri dönülmemesi. Ama tabii bu yollar kolay yollar değildi. Anlattığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani neler neler yaşandı. Büyük badireler atlatıldı. Dile kolay, biz böyle son 10 yılına baktığımız zaman FETÖ meselesi, terörle mücadele, özellikle dış politikada aslında kabına sığmayan Türkiye'nin o eski kaba tekrar sokulabilmesi için yapılanlara karşı verdiği bir mücadele son 10 yıla belki de damgasını vurdu. Öncesindeki mücadeleler çok daha farklıydı. İşte başörtüsü meselesi. Mesela bugün çok kolaymış gibi konuşuyoruz Buse Hanım. Sizin ve benim başımız açık. Belki anlayamıyor olabiliriz. Ama buradan çıkıp şunu söylemek lazım. Türkiye'de eşit vatandaşlık yoktu. Başörtüsü olduğu için insanlar üniversiteye gidemiyordu. Başörtüsü olduğu için kamusal alanda belli yerlere alınmıyorlardı. Bu hakikaten yani eşit olmayan vatandaşlığın, antidemokrasinin çok net göstergelerinden bir tanesiydi ve bu kolay da dönüşmedi. 2001'de AK Parti geldi, 2002'de değişmedi. Böyle de bir şey olmadı. Uzun yıllar süren bir mücadeleydi. İşte 367 meselesi, o gazetelere işte eller kaosa kalktı falan diye yazılmasına sebep olan bir başörtüsü. Bir üniversite öğrencisinin eşit vatandaşlık isteme hakkının mecliste onaylanması üzerineydi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin başörtülü olup olmaması meselesi Türkiye'de konuşuldu. Bugün baktığımızda diyoruz ya, 25 yılda artık normalleşti, olağanlaştı AK Parti iktidarı içerisinde yaşananlar, değişim vesaire. Artık değişim diye görmüyor pek çok insan ama bir adım geriye çekilip o günleri hatırlamak nelerin değiştiğini düşündürüyor bize elbette. Yani geçenlerde şunu konuşmuştuk memleketimde birkaç kişiyle, tabii böyle emekli olanların özellikle ekonomik konular, emekli maaşları vesaire gibi konularda şikayetleri var ama dönüp bir adım geriye attıklarında şunu hatırlıyorlar. Bugün asker Türkiye'nin dış politikasında, bölgedeki gücünde ciddi bir sembol, bir savunma aracı olarak, sadece savunma aracı değil elbette askerimiz, ayrı bir makamdır asker ocağı ama savunmanın gücünün verdiği o Türkiye'nin getirildiği noktayla gurur duyulan ama askerin vatandaşa ya da siyasete düzen veremediği, çeki düzen vermediği, o alana girmediği Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Ya bir köyü ziyaret etmiştik, orada köylü bir amca şunu söyledi bana. Jandarma köye geldiğinde Atatürk gelmiş gibi tedirgin olurduk dedi. Bakın bu çok eski zamanlardan falan da bahsetmiyoruz. Yani 2000'lerin başından bahsediyoruz, 90'ların hani şey değil, darbe dönemi Türkiye'sinden de bahsetmiyoruz. O yüzden dönüşümün kolay olmadığını söylemek lazım. Cumhurbaşkanı da o aslında sancılara da, o mücadeleye de dikkat çekti. Ve günün sonunda gelinen yerde elbette eleştiriler var. Benim de eleştirdiğim yerler var. Ama eleştirirken herhalde hakkaniyeti kaçırmamak adına bu değişen ney tamamına bakmak çok daha bizi adil bir yorumda bulunacak yere getirir herhalde.
3: Peki Sayın Çalışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine terör özelinde yaptığı bazı açıklamalar vardı. Özellikle PKK terörüyle ilgili olarak 1984'ten beri canımız yanıyordu. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik ve Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz, çözdük ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını?
4: Şimdi bir kere önce Murat arkadaşımın tahlilinden yola çıkayım. Yasama, yürütme, yargı diye günümüz demokrasilerinin 3 ayağı var. Bu 3 ayak arasında dengenin korunması lazım. Bizde şöyle seçilmiş, her şeye yetkilidir gibi bir yere geldi sonunda. Halbuki seçilmişi denetlemesi gereken yargı var. Yani hukuki bakımdan bir kere böyle bir problemle yüz yüzeyiz. İkincisi, şimdi AK Parti 25 yılda önemli başarılar kazandı, önemli engelleri aştı.
3: Hangi başarılar, engeller? Mesela, yazmayı konuşalım mı?
4: İşte askeri vesayetin kırılması, bürokratik vesayetin kırılması, bütün bunlar, FETÖ'cülüğün tasfiyesi. Tabii yani orada eleştirdiğimiz noktalar da var. O hükümet, Fethullahçılar arasındaki ilişkiler konusu. Ama sonunda bütün bu alanlarda bir ilerleme sağladı. Ama ilerleme belli bir yere kadar devam etti. Belli bir yerden sonra geriye dönüşler başladı. Nasıl geriye dönüşler başladı? Mesela Avrupa Birliği üyeliğine girmek için çeşitli kanuni değişiklikler yaptık. Epeyce madde değiştirildi o zaman. AK Parti'nin de en aktif ve değişimci olduğu tarihe denk geliyordu.
0: Hangi tarihler arasında özellikle böyle açılmalar?
4: Yani 2006-2007 mesela zirve çok kuvvetli değişikliklerin olduğu dönemdir. İlk defa mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiler. Orada yanlış bir iş yaptı askerler bir daha. Sonunda öyle sonuçlandı. Şimdi bence geldiğimiz noktaya bakmak lazım. Nereyi nasıl açtığımızı tartışırsak çok şey olur. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. 17 Aralık darbesini FETÖ'cülerin. O darbeye ilk şeyden çıkıp Habertürk'e gidip ve bu bir darbe girişimidir diye karşı koyan benim. Ve sonuna kadar da AK Parti iktidarını desteklerim. Çünkü burada bir seçilmemişlerin seçenleri devirme teşebbüsü var. Buna seyirci kalamayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da sözleri vardı yine FETÖ ile ilgili olarak. Bizden önce kimse bunların önünü kesemedi. Bu ülkeyi devraldığımızda virüs gibi ülkeyi ele geçirmişlerdi. Biz bitirdik ifadesini kullandı.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela neden gerilemeler oldu? Şundan gerilemeler oldu. Medyada mesela eleştirel ortam yavaş yavaş kaybolmaya başlandı. Marjinalleşmeye başladı. Onu yapsınlar diyorlar ama yapsınlar demekle olmuyor. Yani medyanın daha rahat hareket edebileceği, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunu yeni baştan gözden geçirmek gerekir. Bu bir problem mi değil mi? Yani bunun Avrupa açısından değil. Avrupa'ya şöyle derler, böyle derler. Biz kendi açımızdan istediklerimizi yazabileceğimiz, istediklerimizi konuşabileceğimiz bir noktada mıyız? Burada problemlerimiz var mı? Bunları düşünmemiz
0: lazım. Mesela 25 yılın daha planlamasını yaptık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani AK Parti
4: şimdi
0: açısından.
4: Bahsettiğiniz
0: eleştirilerde belki 25 yıl içinde eklenmesi gereken şeyler olabilir mi? Ne dersin?
4: Her siyasetçi başarılı olduğu sürece siyasete devam eder. Başarılı oldu. 25 senedir seçimleri kazanıyor. Toplumun desteğini alıyor. Ama tabii bazı eleştiriler mesela 2017 anayasa değişikliği denge ve denetim mekanizmalarının yok edilmesi veya konmaması bakımından en önemli problemleri içeriyor. Yani 2017 anayasa değişikliğine göre Türkiye'deki bütün üst düzey bürokrasi şeye bağlandı. Cumhurbaşkanlığına bağlandı, yürütmeye bağlandı. Ve böyle bir yeni bir dünyada örneği olmayan, Amerika'dan daha farklı bir yeni rejim sistem kuruldu. Bu sistemi şimdi işte deniyoruz ve millet oyluyor bu sistemi. Yani 2023 seçimleri bu sistemin bir ölçüde toplum tarafından benimsenip benimsenmediğinin bir ölçüsüydü. Şimdi önümüzde seçimler olacak. O seçimlerde bakacağız. Belki de Tayyip Bey haklı. O şekilde devam etmek gerekir. Belki de muhalifler hakkı ve bu eski parlamenter rejime geri dönmek gerekiyor. Sonuç şöyle söyleyebilirim. Yani hak ve özgürlükler açısından bir gerileme oldu. Bunu görmek lazım. Nedenlerini tartışabiliriz. Ama hak ve özgürlükler bakımından bir gerileme olduğunu, ekonomik bakımdan özellikle son dönemde ciddi bir ekonomik açmaza girdiğimizi, bunları da konuşarak, tartışarak nedenleri üzerinde fikir yürütmeliyiz diyor, düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi bir reklam arasına gidelim, ardından konuşacağız. Yine bu başlıklar özelinde de yakın plana devam edeceğiz. Kısacık bir ara şimdi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Müzik arası.

0: Yakın Plan devam.
1: Yakın Plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasetin gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Tabii gündemde terörsüz Türkiye süreci var. Bir yandan elbette ki bu çerçeve yasayı konuşacağız. Ve bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden bugünkü Türkiye siyasetini de değerlendirmeye çalışıyor konuklarımız. Kimler var bir kez daha tekrarlayalım. Siyaset bilimci Murat

0: Neler söylersiniz bu konuda? Yeni bir siyaset üretmek her defasında mümkün oluyor mu?
1: Şimdi Musa Hanım, aslında Türkiye'nin hani 25 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye'nin içinde bulunduğumuz bölgenin ve dünyanın şartları bu zaman zarfında o kadar fazla değişti ki AK Parti'nin bu hani biraz önce Oral abi söyledi ya, 25 yılda hala iş başındaysa burada bir başarı vardır dedi. Bu başarı işte bu değişen şartlara uygun siyaset üretme kabiliyeti ve meseleleri, ihtilafları, bu hani sadece içerideki meseleler değil, dışarıdaki meseleleri de siyaset marifetiyle çözüm arayışı içerisinde olması, buradaki esnekliği, bu siyasi kabiliyeti AK Parti'nin hem bakış açısını hem de kadrolarının, bilhassa liderinin bu vasfa uygun bir liderlik sergilemesinin bir sonucu. Weber liderliği risk almaya teşebbüs eden bir tür hani ticaret yapan tüccara benzetir, iş adamına benzetir. Gerçekten burada Erdoğan böyle riskleri alabilen, problemleri gördüğünde problemleri bazen yumuşatan, bazen zamana yayan ama muhakkak onu siyaseten çözmeye çalışan bir hat üzerinden geldi. Bu zaman zarfında siz de işaret ettiniz, sadece icraatlar bakımından ya da yapılanlar bakımından, hani maddi icraatlar, bir de biraz önce siyasi sisteme, hukuka ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Ama bunların ötesinde hani değişimle ilgili başka bir problem var. Sayın Cumhurbaşkanı ona da parti içindeki gençlere hitap ederek bir şekilde değinmiş oldu. Bu nedir? Evet, bu uyum var ama bir yandan da bu parti %50'ye yakın oy almış, 25 yıldır yöneten, dolayısıyla birçok kadronun gelip geçtiği kadro havuzunda muazzam bir şişkinlik olan, hatta dışarıdan halen başka aktörlerin de geldiği, yani sadece kendi kadrolarının değil farklı partilerden aktörlerin de geldiği bir cazibe merkezi. Bu bakımdan bu büyük parti içerisinde hani bu kadroyu muhafaza ederken yenilere yer açmak önemli bir problem. Diğer taraftan siz zaten hani bu tarihe sahipsiniz, bu 25 yıla sahipsiniz. Bu o 25 yıldan farklı bir şey ortaya koymak, buna ilişkin yeni politikalar üretmek de yine bu ölçüde sizin sorunuzda da vardı. Zorluklar içeren bir çerçeve sunuyor. Ama mukayese edildiğinde AK Parti diğer siyasi partilere nispetle kendini daha fazla yenileyebilen ve bir mesele gördüğünde onu, dediğim gibi, siyaseten ve beğenilmese bile, bazen hani biraz önce Oral abi belli konularda hani eleştiriler getirdi. Öyle olmuş olsa bile bunları da hukuk eliyle çözmeye çalışan bir parti. O bakımdan AK Parti'nin hani gelecek vizyonu üretme kısmında bir yandan kadrolarını yenilemesi lazım. Ama bunu yaparken hani eskileri, mevcutları zedelemeyecek, incitmeyecek bir denge kurması lazım. İkincisi de kendi tutarlılığı içerisinde bu zamanın, zeminin değişen şartlarına uygun kendi prensipleri dahilinde siyaset üretmesi, o sorunları bu siyasette çözmesi lazım. Burada da şimdi sizin tayin etmediğiniz bir dış alem var. Bu dış alemden mesela güvenlikle ilgili, jeopolitikle ilgili olağanüstü problemler çıktı, yaşadık. Buraya baktığımızda mesela AK Parti'nin eleştirildiği konulardan birisi, hani belli alanlarda güvenlikçi bir tavır sergiledi deniyor. Ama şimdi baktığımızda dünyanın bugünkü halinde, o jeopolitik depremlere baktığımızda, bu güvenlikle ilgili konularda AK Parti büyük yanlış yapmamış. Tam aksine bu yeni duruma uygun bir güvenlik reformu, savunma sanayi reformu, bir istihbarat reformu gerçekleştirmiş. Güvenlik reformunun içerisinde demokratik sivilleşme de var. Aynı zamanda ordunun profesyonelleşmesi de var.

0: Ve bu bakımdan hani evet buradaki bu hakkı teslim ettikten sonra bu geniş çerçeve içerisindeki o jeopolitik riskler, dünyadaki değişiklikler etrafında AK Parti'nin kendi siyasetine uygun siyasetler üretmesi lazım. Mesela nereye bakacağız şimdi burada? Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya baktığımızda buralarda çok hani bizim alışık olmadığımız, klasik siyasetin alışık olmadığı popülist liderler, hareketler veya daha marjinal bir takım hareketlerin, bunun içerisinde hani ırkçılık da var veya daha amorf bir takım hareketler de var. Bazı yerlerde mesela İngiltere'de, Almanya'da siyasi istikrarı da sarsan bir siyasi yelpazenin oturmamışlığı hali de var. Yani orada hani parlamenterizmin başarılı olduğu klasik örnekler olan İngiltere ve Almanya'da bu bakımdan ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Hani biz şimdi İngiltere'de Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirenler...
1: 5 yılda çok fazla yine başbakan değiştirildi. Yine Almanya'da da benzer örnekler var bahsettiğiniz gibi. Buyurun lütfen.
0: Evet, yani başbakanların değişimiyle beraber siyaset yelpazesinde de çok ciddi kırılmalar var. Şimdi üstelik hani bu NATO dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesinin kalkması, savunma harcamalarının artması mecburiyeti oradaki o sosyal refah devleti harcamalarını zedeliyor. Bir de hani o Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği'nin kullandığı fonlar ve oradaki o merkezileşmenin beraberinde getirdiği hani ekonomik verimsizlik hali de ayrı bir problem doğuruyor. Şimdi böyle problemler var. Bütün dünyada baktığımızda bu anlamda hani liberal demokrasilerin belli alanlarda problemler yaşadığı bir dönemin içerisindeyiz. Ama Türkiye'nin muhakkak biraz önce ben hani demokrasiyle ilgili problemlerin çözüldüğünü, artık kimin yöneteceğinin açıklığa kavuştuğunu, seçilmiş siyasi otoritenin son kararı, Türkiye'nin temel meselelerini çözüme bağlayacak bir otorite olarak kabul gördüğünü ifade ettim. Ama bundan sonraki fasıl da bu otoritenin aynı zamanda evet son kararı veriyor ama bunu verirken nasıl yönetecek, nasıl yönetmeli? Bunu mesela işte belli şikayetler var. O şikayetlerin hepsi doğrudur manasında söylemiyorum.
1: Nedir,
0: ama bundan sonraki fasılda bunlar... Buyurun.
1: Şikayetler neler? Onları da o zaman kısaca bir belirtin.
0: Ha, biraz önce işte mesela hak ve özgürlükler dendi. Yargının performansı dendi. Denge denetleme dendi. Mesela medyanın pozisyonu dendi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde konuşulup tartışılabilir. Ama ben hani şuna işaret etmek istiyorum. Bu geçen 25 yılda hem Türkiye'nin içinden hani bu FETÖ, DAEŞ'in saldırıları, PKK'nın ortaya koyduğu saldırılar ve aynı zamanda jeopolitik olarak Türkiye'nin etrafındaki artan tansiyon, iki tane ülke çökmek üzereydi. Yani Türkiye'nin müdahalesi ve mücadelesiyle halihazırda ayakta duruyorlar. Kırılganlıklarıyla beraber Irak ve Suriye. Sadece bunları zikredeyim ama bunlardan ibaret değil. Yani etrafımıza baktığımızda bu jeopolitik risklerin ne kadar arttığını ve Türkiye'nin burada nasıl bir mücadele verdiğini görüyoruz. Yani bu Mekke Anlaşması'ndan, ondan hemen önce işte 7-8 Temmuz'da bu NATO zirvesiyle ortaya konulan çerçeveye kadar Türkiye Batı ile ilişkilerinde de çok ciddi gerginlikler yaşadı. Yani bu gerginliklerin sebebi Türkiye'nin hani demokrasiden ayrılması, uzaklaşması falan değildi. Tam aksine mesela FETÖ'ye sahip çıkan bir Batı'yı gördük. O yüzden de Türkiye ile Batı arasında gerginlikler oldu. Ama şimdi bunları hani Batı ile ilişkiler bakımından daha makul bir zemine şu veya bu sebeple getirdik. Bunları önümüzdeki fasılda hani Numan Bey bir yeni anayasa bahsi açtı. Yeni sivil anayasa bahsi açtı. Buralarda üzerinde durup biraz önce bahsettiğim kalemleri hani takviye edebileceğimiz Türkiye'nin anayasal birikimi, ama bununla şunu kastetmiyorum, yani bu hani terörsüz Türkiye ile beraber mütalaa edildiği için sanki hani etnik meselede milli devletten, üniter devletten ayrı başka bir haklar, talepler listesinden bahsetmiyorum. Yani zaten halihazırda böyle bir perspektif de yok, ama Türkiye'nin demokratik hukuk devleti, liberal demokrasi bakımından kat edebileceği alanları bu yeni sivil anayasa etrafında tartışmak, takviye etmek mümkün. Ama burada şunun altını çizelim, şunu bir cümleyle bitireceğim. Yani bu sadece iktidarın yapabileceği bir şey değil, muhalefetin kategorik karşıtlığı bir araya, bir yana bırakarak konuşması, müzakere etmesi lazım. Bizim hali hazırda böyle bir eksikliğimiz de var. Yani sadece AK Parti'den kaynaklanan bir problemimiz yok.
1: Peki, Merve Şebnem Oruç bir önceki turda Türkiye'de işte yaşanan 25 yıl içindeki değişimi aktardınız, vurguladınız buradaki noktaları. Peki bu 25 yıl içinde AK Parti'de neler değişti?
2: AK Parti içerisinde de aslında ve büyük değişiklikler var elbette. Belki de aslında mesela sevgili Oral Çalışlar gibi mesela kendisi söyledi ya, 17-25 Aralık döneminde ilk ekrana çıkan isimlerden biri olduğunu ve bu bir yargı darbesidir dediğini. Acaba şöyle mi? AK Parti'nin ilk dönemine oranla ikinci dönemi diyelim, ilk 10-15 yılıyla ikinci 10-15 yılını mı karşılaştırıyorlar ve mesela hak ve eşitlikler konusunda bu konuda geriye gidiş olduğunu düşünen, çünkü ya Oral Bey yani yaşı yeter duayen bir gazeteci, geçmiş dönem, eski dönem Türkiye ile bugünü karşılaştırırsak demokrasi konusunda kat be kat ilerideyiz. Belki ilk 10-15 yıla göre daha farklı bir konumda olabiliriz. Bunu ayrıca tartışmanın önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Bakın, çok hızlı geçiyoruz burayı. Hak, eşitlikler, özgürlükler konusunu sanki böyle bir, bu eleştiri yerinde ve doğruymuş ve 2001 öncesi Türkiye'si çok demokratik bir yermiş gibi algılıyoruz ya. Bence orada bir hata yapıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bakın, Türkiye'de şimdi mesela son dönemde işte hapse giren siyasetçiler meselesi falan konuşuluyor. Öncesinde o kadar normaldi ki bu. Yani Demirel'den tutun, idam edilen Menderes'i anlatmıyorum. Onu çok konuşulduğu için, rahmetli Menderes'i hadi şu anda konuşmayalım, anmayalım, ama Süleyman Demirel'den tutun, işte siyaset yasağı yaşayan şeylerden, seçilmişlerden Ecevit'e kadar pek çok isim ne şartlar altında siyaset yapmaya çalıştı. Mesela Bülent Ecevit'in İki kere hapse girmişliği var Türkiye'de. Bir tanesi MGK bildirisine itaatsizlik, biliyor musunuz? MGK bildirisine itaatsizlik sebebiyle bir siyasetçi içeriye girebiliyor. İkinciye içeri girmesi, tutuklanmasının sebebi, hapse girmesinin sebebi yurt dışı basına, yabancı basına demeç vermek. Şaka gibi, ama şimdi bununla bugünlük böyle karşılaştırmamız pek doğru olmayacaktır herhalde. Hazır mesela yabancı basın dedik, basın meselesi. Basın mesela 95 yılında bir, geçenlerde elime geçen bir rapor vardı. Hatta bununla ilgili bir yazı kaleme almak istiyordum, fırsat olmadı. CPJ'nin gazetecileri koruma cemiyeti, uluslararası. CPJ'nin 1995'te yayınladığı bir rapor var. Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı o dönem 51, 1995 yılında. 51 tutuklu gazeteciyle biz en güvenliksiz, gazeteciler için en güvenliksiz ülkeler arasında birinci sıradayız. Ve o ilk ve tek değil. 94'te de birinci sıradaymışız. 95'te mesela bizden sonraki 31 tutuklu gazeteciyle Etiyopya geliyor. Sonrasında Çin geliyor, Kuveyt geliyor vesaire. Şimdi dolayısıyla AK Parti...
3: Hemen. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o zamanki gazeteci sayısının artması, Güneydoğu'daki savaş, çatışma, PKK'ya yataklık etti, yardım etti vesaire gerekçesiyle çoğunluğu gazeteci diye tutuklanan arkadaşların bu nitelikteydi. Yani o çoğalma PKK'nın ortaya çıkmasıyla birlikte artan bir şey. Yoksa İstanbul gazetecilerinden neredeyse kimse yoktu cezaevinde.
1: Merve Hanım.
2: Tamam. Türkiye'de de sonuçta bir hendek olayları dönemi yaşadık. 2015'ten 2017'ye kadar giden ve terörle mücadelenin şiddetinin özellikle muhalif medya tarafından çok eleştirildiği bir dönemimiz oldu. Bugün terörsüz Türkiye konusundayız. Ha bu arada başlı başına Kürt meselesindeki AK Parti açılımını, AK Parti'nin dönüştürdüğü süreci konuşursak bence bununla hiç kimse yarışamaz. Yani Kürtçenin yani tabu olmasından, yasak olmasından bugüne geliyor olmamız bile başlı başına yani önemli bir konuyken bugün artık olağanlaşmış değişimleri sanki biraz kolay atlıyoruz gibi. Hadi diyelim ki öyleydi ama yani özellikle 90'lı yıllar öldürülen suikaste kurban giden gazeteciler açısından yani az buz hafife alınabilecek bir dönem değil işte Çetin Emeçler'den Turan Dursunlar'dan Metin Göktepe'lere varana kadar gerçekten hani bir önceki dönemle AK Parti dönemini mi karşılaştırıyoruz ama AK Parti dönemi 25 yıllık bir dönem olduğu için öncesindeki dönemiyle belki son yıllarını mı karşılaştırıyoruz hakkaniyetli olmak adına ortaya sormak isterim. Ha bu arada bir parantez özellikle Erbakan'a açmak gerekiyor bence. Çünkü hadi diyelim ki Ecevit Demirel bu işte siyasi yasakları 80 darbesi sonrasında gördü. Aynı dönemde rahmetli Erbakan çok uzun süre hapis yatağı almış. Bakın aynı yasa söz konusu. Aynı geçici madde söz konusu. Ama bundan birileri ev hapsine gidiyor işte. Yani böyle geçici süreli ikamet adresi değişikliği vesaire. Mesela Demirel'in karşı karşıya kaldığı durum bu. Ama Necmettin Erbakan 9 ay hapse girmek durumunda kalabiliyor. Ve aynı Erbakan 90'lı yıllarda işte 28 Şubat meselesi bugün sanki sadece bir tarihmiş gibi konuşuyoruz. 28 Şubat ve sonrasında Necmettin Erbakan ev hapsini yaşadı. Hatta kendisi hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı malum. Partisinin kapatılması, siyaset, yasa. Yani aslında demokrasi de geriye gittik, eşitlikler konusunda geriye gittik derken neyden bahsediliyor ben tam olarak anlamış değilim. Yani mesela
1: AK Parti'de zaten basın evleri adına böyle bir siyaset yürütüyordu. Bu iddiayla yürütüyordu. Oral çalışmalarda şu anki durumu özetlemeye çalıştı. Peki soruma geri dönecek olursak Türkiye'deki o 25 yıl içinde değişimi kenara koyarsak AK Parti'de değişimler neydi? Bir kısaca birkaç başlık altında aktarır mısınız? Hatırladıklarınız.
2: AK Parti'deki değişimde yani aslında başından sonuna çok ciddi bir değişiklik olmadı. Kadrolar değişiyor elbette Buse Hanım. Ama fikir değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Dünden bugüne evet konjonktürel bazı gelişmeler olmuştur. Terörle mücadelenin çok yoğunlaştığı bir dönem oldu. Ardından işte terörsüz Türkiye süreci geldi ama bugün AK Parti'nin 2001 yılında söylediklerine bakıp bugün 2026'da söylediklerine baktığımızda hizmet anlayışı vurgusu aynı. Millet temelli siyaset aynı. Sandığa saygı aynı. Ve aslında terörsüz bir Türkiye çabası aynı yerde duruyor. O yüzden evet isimler değişiyor olabilir AK Parti'de. Bugün de pek çok katılan var. Hatta dışarıdan katılan da çok var. Ama meselenin özü ve anlaşılma biçimi değişmiyor.
1: Peki. Şimdi yavaş yavaş terörsüz Türkiye sürecine de geçelim. Burayı da biraz ayrıntılı konuşalım isteriz. Şimdi malum hafta başında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerin ardından 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik bir yasadan bahsediyoruz ve işte bu yeni çözüm sürecinin altyapısını hukuki olarak oluşturmak için öngörülen ve işte adımlar atılan bir yasa. Elbette hafta başındaydı ama sizden yorumunuzu dinlemek isteriz. Hem tabii ki bu dağılım, meclisteki dağılımı hem de yasanın kendisi bize ne anlatıyor?
3: Şimdi çok önemli bir eşiği açtı Türkiye. Yani bunun meclisin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girmesi Türkiye'nin bir büyük felaketi, uzun mücadeleler sonucu yavaş yavaş tasfiye edebilecek bir güce ulaştığını ve tasfiyenin başladığını gösteriyor. Bu tabii çok, çok uzun vadeli bir mücadeleydi. 50 yıl 1984'te PKK'nın Eruh karakolunu basmasıyla başlayan süreç 50 bin insanımızın yaşamını yitirmesine yol açtı. Türkiye'nin ekonomisi alt üst oldu, siyaset alt üst oldu. Çok büyük şeylerden geçtik. Ben çok birebir tanığıyım bütün bu yaşananların gazeteci olarak. BK'da gittim, Öcalan'la görüştüm o zaman. O zaman ateşkesi savunuyordu ve biz ona bunu uygula, devam ettir diyorduk gittiğimizde. Sonunda yenildi şey. Yani şiddet ve silah yürürlükten kalktı ve Türkiye yeni bir noktaya geldi. Şimdi burada tabii ki AK Parti iktidarının bu konudaki çabasını takdir etmek lazım. Ama şunu söyleyeyim. Daha cesur adımlara ihtiyaç var.
1: Ne gibi?
3: Yani şöyle, şimdi bu ilk tahliye edilecek olanlar daha çok herhangi bir orayla çok az ilintisi olan, yani orada çizilen çerçeve esas. Yani Selahattin Demirtaş çıkacak mı mesela? Hı hı. Onun daha ona benzer, yani bu şeyi, süreci yöneten, polis PKK'nın silah bırakmasını sağlayan etkinli isimler ne olacaklar? Onlarla ilgili bilmiyorum. İkincisi, dönenler siyaset yapabilecekler mi? Tabii bütün bunları söylemek kolay. Yapması o kadar da kolay değil. Onun için yani bu işe emeği geçen herkesi takdir etmek gerekiyor. Ve meclis başkanının özellikle komisyonu toplaması ve o şeyin, meclis komisyonunun bir sene boyunca çalışarak, onlarca insanı dinleyerek, ben de gittim anlattım şeyimi, hı hı, kendi tecrübeme o komisyonda.
1: Hı hı. Nasıl karşılandı, nasıl değerlendirildi?
3: Benim komisyonda anlattığım şey şuydu. Şimdi benden önce konuşan bir emekli asker, Kürtlere Türkiye'nin herhangi bir şey yapmadığını, bunun şey olduğunu, bir hikayeden ibaret olduğunu, Kürtler her zaman iyi davranmışlardır dedi. Ben de onun üzerine benim dedemle ilgili bir hikaye anlattım. Benim dedem, babamla ilgili pardon. Babam o sırada Kuleli Asker Lisesi'ni kazandığına dair mektup alıyor köyde. Hazırlanıyor gitmek üzere 1930 yılı. Bir mektup daha geliyor, diyorlar ki yanlışlık oldu, sen kazanmamışsın. Babamın nüfus cüzdanında Kürt Hüseyin oğlu lakabı vardı eskiden, nüfus cüzdanlarında soyadı yoktu. Lakabı Kürt Hüseyin oğlu yazıyor. Şeyde Kürt Hüseyin 1. Dünya Savaşı'nda Yemen'de gitmiş, şehit olmuş. Babam yetim oldu, yetim olarak büyümüş. Ve diyor ki onu, herhalde diyor, onu görünce o sırada Kürt isyanı çıkmıştı Ağrı'da, Ağrı isyanı. Kürt askerleri tasfiye ediyorlar şeklinde bir bilgi vardı. Babam da şöyle yorumlamıştı onu. Herhalde o benim lakabı gördüler, onun için kazanmadı dediler. Tabii. Diye fikrini anlatmıştı.
1: Ben bir aradan de 90 yıl geçmiş neredeyse, evet, ve şu an başka bir noktaya geldi mi, gelecek mi, bu konuda umutlu musunuz? Son olarak bunu soracağım.
3: Vallahi esas olarak umutluyum. Yani çok zorluklar aşıldı. Esas olarak umutluyum ama tabii siyaset şeye benzemiyor. Başka bir şeye benzemiyor. Bir bakarsınız zorda hissedip işi yürütmek değil, engel olmak ihtiyacı hisseder siyaset. Yani siyasetin şeylerine, verilerine %100 güvenmemek gerekiyor. Şu ana kadar giden iyi olduğu ve çözüme doğru ilerleme imkanının oluştuğunu görüyoruz. Ama şey, yani Kürtlerin uğradığı dışlanma veya Kürtlerin meselelerinin bir günde, iki günde çözülemeyeceğini, hı hı, çok derin bir mesele olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor.
1: Hı hı. Yani o karşılıklı güven belki bir zaman içerisinde
3: oturacak. Şimdi oluyor güven, size oluşuyor. Bir başka bir şey oluyor, bir çat pat, ondan sonra yeniden şeye dönüşüyor. Hı hı. Ama yani bu geldiğimiz nokta bence başarılı ve bu yolda gidebilir Türkiye. Giderse çok büyük kazancımız olur.
1: Peki kazanımlar neler olabilir, bunu da konuşacağız ama şimdi bir reklam arasına gidelim, ardından diğer konuklarımıza da söz vereceğiz konuyla ilgili olarak. Birazdan görüşürüz.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Şimdi öyle mi? Dinleyeceğim yayın sonrası mutlaka. Tekrar merhaba diyelim efendim. Reklamların ardından karşınızdayız. Yakın planda terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Konuklarımızla birlikte tabii son turdayız. Siyaset bilimci Murat Yılmaz'a sormak istiyorum. Ankara'da stüdyoda konuğumuz kendisi de. Şimdi özellikle bu çerçeve yasanın kabulünden sonra siyasilerden açıklamalar geldi. Kaybedecek vaktimiz yok. Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli açıklaması geldi. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan da süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli, hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor denildi. Paralel açıklamalar hem Bahçeli hem de Pervin Buldan'dan geldi. Peki bu sürecin hızla sürdürülmesi, ilerletilmesi neden bu kadar önemli?
2: Şimdi Hüseyin Hanım, daha önce birinci çözüm sürecinde bu dışarıdan müdahaleyle Suriye üzerinden yaşanan gelişmeler ve Suriye'de PKK'ya bir alan vaat edilmesiyle bu çözüm süreci sona ermişti. PKK bunun üzerine çözüm sürecini bozdu, devrimci halk savaşı ilan ederek. Bu bakımdan dışarıda gelişebilecek bir takım jeopolitik risklerin gerçekleşmeden şu anda Türkiye'nin lehine olan şartları azami derecede kullanarak netice almak istiyor taraflar ve siyaset. Zaten siyaset işte hani bu meselede son karar verici haline geldiğinde bir durum muhakemesi yaparak bu hamleyi gerçekleştirdi. Bence bu bakımdan çok kıymetli. Şimdi siyaset aynı zamanda bu hamleyi doğru bir zamanlamayla hayata geçirmek istiyor. Bu doğru zamanlama ne? Özellikle Irak ve Suriye'de Türkiye'ye müzahir yönetimler var. Suriye'de bu yeni yönetim ve Trump'ın PYD-YPG'nin yanında durmayışı, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki düzenli ilişkiler, bölgede İran'ın Suriye'den çıkarılmış olması ve kendi dertleriyle meşgul olması, İsrail dışında bu gelişmelerden rahatsız olan bir aktörün olmaması ve Türkiye'nin de çevre şartlarını kontrol edecek, işte İran savaşı sırasında İsrail'in planıyla Kürt kartının açılması, burada bir Kürt isyanının çıkarılması hamlesine karşı Türkiye'nin müdahalesi örneğinde olduğu gibi netice alacak bir diplomatik faaliyetlerde bulunabilmesiyle şartlar Türkiye'nin lehine. O bakımdan şimdi bu hukuki çerçevenin, kanunun bir an önce çerçeve kanunun uygulanması marifetiyle PKK'nın fesih kararını tasfiyeye doğru taşıyacak bir şekilde tamamlamak istiyor siyaset, yürütme ve aynı zamanda bu işin aradaki hani taşıyıcısı, aktörü olan DEM Parti. Çünkü DEM Parti de bu PKK tasfiye gerçekleştiğinde rahatlamış, kendi üzerindeki vesayet kalkmış ve bir siyasi alan kazanmış olacak. Onların da bu meseleyi içselleştirdiğini görüyoruz. Keza aynı şekilde PKK'nın önemli isimleri, son dönemde 3 ismi ben takip ettim, mülakatlar verdiler. Onlar da bu yeni paradigmayı 27 Şubat'ta PKK'nın kurucu ismi Öcalan'ın ortaya koyduğu yeni paradigmayı içselleştirmiş durumdalar. Bunu içselleştirdiklerini gösteren açıklamalarda bulundular. Dolayısıyla şartlar bu şekilde uygunken hem örgüt açısından, hem örgütün çevresi açısından, hem de bölge şartları ve jeopolitik şartlar açısından bir an önce netice almak istiyor aktörler. Doğru bir zamanlama içerisinde oldukları kanaatindeler. Bence de o enfekte lafı önemli. Bu dünya, bölgedeki şartlar değişirse bir takım kırılganlıklar yaşanırsa ki buna ilişkin herhangi bir garanti veremeyeceğimizi son dönemde olup bitenlerden Ukrayna, efendim İran savaşları bizlere gösterdi. Bu bakımdan bir an önce ileriye taşımak ve PKK'nın Kuzey Irak'taki kadrolarını tasfiye etmek, Suriye'de de entegrasyonu, yeni yönetime entegrasyonu tamamlamak gerekiyor. Tabii diğer aktörler, diğer unsurlar da var. Bunların hepsinin, Avrupa'daki unsurların keza bir an önce Türkiye'ye gelebilecekleri, kanun çerçevesinde tabii gelebilecekleri bir hamlenin ilerlemesi lazım. Bu da o mekanizmaların kurulması, PKK'nın bir an önce tabii bunun olabilmesi için PKK'nın bir an önce silah bırakarak o kanunun öngördüğü tespit ve teyide imkan verecek bir pozisyonda olması lazım. Buradaki DEM Parti'nin yaptığı açıklamaların orada bir kararlılık olduğunu hani ifadesi, yansıması olarak değerlendirebiliriz belki.
1: Peki, şimdi süremiz dolayısıyla ben her iki isme de zaman vermek istiyorum. Son sözü Merve Şebnem Oruç'a bırakacağım. Bu sebeple biraz önce bıraktığınız noktadan son sözlerinizi almak isterim. Sayın Oral Çalışlar, bu kazanımlardan bahsediyorduk. Bu çerçeve yasanın Türkiye'ye kazanımları ne olacak sizce?
3: Şimdi önce bir güzel mesaj geldi. Eli Weisel'in umut barış gibidir. Tanrı'dan gelen bir hediye değildir. Sadece birbirimize verebileceğimiz bir hediyedir diye barışı ve umudu güzel tarif etmiş. Yani şimdi Özgür Özel'in tavrı önemli. Partisinin içinde çözüm bu metne, bu şeye karşı çıkanlar olduğu halde gitti mecliste oy kullandı. Bu CHP'nin, daha doğrusu yeni partinin varlığı ve oynayacağı rol çok önemli. Bunu daha önce de
1: buradaki bölünme parti içi demokrasi mi yoksa iki başlılık mı? Nasıl yorumlarsınız?
3: Bence demokrasi. Yani diyor ki bu meselede kendi bölgenizdeki tepkilere bakın, ona göre karar verin diyor. Yani doğrusu bu zaten. Şu başka. Bir ideolojik çatışma olur, tartışma olur. Orada ayrılık çıkabilir. Burada bu bir metin oylanıyor. O metni bazı milletvekilleri kabul etmiyor. Onu zaten kendi aralarında tartıştık.
2: Çok özür dilerim ya. Sadece bir cümle söylemek isterim Buse Hanım. Yani Oral abinin müsaadesiyle. Bence ne bölünme ne de demokrasi planlanmış bir stratejinin ürünü. Yani zaten Sözcü'ye yaptığı açıklamada bunun planlanmış bir stratejinin ürünü olduğunu Özgür Özel, Saygı Öztürk'e ifade ediyor. Özür dilerim.
1: Ben anlamadım. Nasıl bir strateji?
3: Nasıl bir strateji plan, Murat?
1: Yani mesela şöyle. Bir cümleyle alabilir miyim? Merve Hanım'a da söz kalsın istiyorum.
2: Evet, Saygı Öztürk'e yani bunu planladıklarını ifade ediyor. Yani Sözcü'deki açıklamayı görürseniz. Yani aslında benim düşüncem şöyle. Yani yeni parti bir yandan o altılı masadaki milliyetçileri, ulusalcıları kırmayacak. Diğer yandan da DEM Parti ile hatları, hani ipi koparmayacak bir strateji izleyerek iki tarafı da memnun edecek şekilde kendince bir kompozisyon oluşturmuş. Bazıları evet, bazıları hayır demiş. İşte bu tablonun bence izahını siyasi stratejide aramak lazım.
3: Ne olursa olsun yeni partinin katılıyor olması genel başkanı vasıtasıyla önemli bir kazanç ve pozisyondur.
1: Peki Merve Şebnem Oruç, şimdi son olarak bu terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye neler kazanacaktır çerçeve yasayla birlikte, sürecin ilerleyip nihayet ermesiyle birlikte sizin genel bir değerlendirmenizi alalım. Buyurun.
4: Tabii kuşkusuz terörsüz bir Türkiye adı üzerinde hakikaten belki de 25 yılın sonunda en büyük kazanım olacak. Bu çok değerli bir şey ve birkaç dakikaya sığmaz bunu anlatmak ama şimdi çerçeve yasayı konuştuk. Çok uzun süredir aslında bu süreci konuşuyoruz. Nasıl bir yasa çıkacak, nasıl bir hukuki çerçeveye oturtulacak diye. Sonrasında da işte çekimserleri konuştuk, katılmayanları konuştuk, evetleri, hayırları, yeni partiyi konuştuk falan ama asıl mesele şimdi başlıyor. başlıyor. Şimdiye kadarki aslında kolay kısımdı. Bundan sonrası zaten yasanın tetikleyicisi olan MGK kararı, bunun resmi gazetede yayınlanması, ardından başlayan 6 aylık süreçte bu bireysel olarak başvurularla nasıl bir hukuki süreç işletileceği. Burada bence bu çok gerçekten güzel çalışılmış bir metin. Mümkün olduğu kadar böyle mesela örneğin işte Selahattin Demirtaş meselesi gibi bir meselede dahi çünkü o dosya biraz önümüzdeki süreçte cidden konuşacağız. Selahattin Demirtaş'ın Kobani davasında hüküm giydiği kısım 20 yıllık ceza mahkumiyet kısmı yasa kapsamına giriyor ama beraat ettiği kısım, yani kasten adam öldürmeyle de suçlanmıştı ama oradan beraat etti. Fakat istinafta henüz tamamlanmayan bir süreç var. Burası mesela takılıyor. Yani yasanın istisnasına takılıyor gibi. Yine orada da ama istinafın kendi içerisinde çözeceği bir yol haritası yasaya, çerçeve yasanın içerisine yerleştirilmiş. Öyle görüyoruz. O yüzden iyi çalışılmış olduğunu düşünüyorum. Fakat birey bir farklı bazlarda elbette ki yetmeyeceğini düşünüleceği yerler, kriz olasılığının çıkacağı yerler olacaktır. Karşımıza bunların çıkma ihtimali mümkün. O yüzden de ben de bunu mesela DEM Partililer de bunu bir ilk adım olarak değerlendiriyorlar. Yani herkes de ihtiyaç halinde bir devamının gelebileceğini söylüyor. Bu zaten yasanın gerekçesinde de yazıyor. İnşallah çok büyük ihtiyaçlar olmaz ama adım adım bundan sonrasının terörsüz ve herkesin istediği, hayalini kurduğu o daha demokratik Türkiye'ye gidiş yolunun açılması olduğunu görelim. Çünkü silahların gölgesi altında gerçekten kolay siyaset de yapılmıyor. Pek çok şeyde güvenlik gerekçesiyle, güvenlik tedbirleri, güvenlik endişesiyle aslında sekteye uğruyor. Ben terörsüz bir Türkiye bilmiyorum. Ben 80 doğumluyum. PKK'nın adı hep vardı. Benim çocukluğumda, kendimi bildiğim zamanlarda da vardı. Nasıl bir Türkiye olacak? Bakın bunu da ben bilmiyorum. Ama hayalini kurmak bile çok güzel. İnşallah sadece PKK'nın değil, yani tüm terörün ülkemizden, Türkiye'mizden silindiği günlerin başlangıcı olsun diyelim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz tüm konuklarımıza. Bugün yakın planda hem AK Parti'nin 25. yılını konuştuk, hem terörsüz Türkiye'yi konuştuk. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz, gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Posta Gazetesi yazarı Oral Çalışlar bizlerle birlikteydi. Konuklarımıza teker teker teşekkür edelim ve burada noktalayalım yayınımızı. Saat başında bugün yarınla karşınızda olacağız, haberleri aktaracağız. Biz bir 10 dakika önce başladık, bu sebeple 10 dakika kadar sarktık. Birazdan haberlerle görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
3: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
1: Türkiye
3: yok.
1: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
3: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
3: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
1: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var? Ya nedir?
3: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Bugün yarınla karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan Partisi'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi. Açıklamalara bakalım şimdi.
1: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
1: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
2: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
1: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle İnşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım şimdi.
3: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
5: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah her birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
4: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi, üç aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
6: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yaptı son günlerde. Şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım dedi. Mansur Yavaş, benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadelerini de kullandı. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara diye konuştu. Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak bir çocuk 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
4: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama var.
4: İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Serkan Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, örgüt kurma gibi suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi.
2: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar.
4: Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Bu yıl Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısının 245'e ulaştığını bildirdi.
7: 1 Temmuz'da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.
4: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir diyen Adalet Bakanı, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türk adaleti onların peşinde olacaktır ifadesini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmayı vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişiye oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
0: İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı iddia ediliyor. Daha önce 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. Amerikan ordusunun İran savaşında füze ve savunma sistemlerinin önemli bir bölümünü tükettiği ortaya çıkmıştı. Ordunun sadece füzelerin değil dronlarını da harcadığı anlaşılıyor. Reaper dronlarının %25'i savaşta kaybedildi. 250 gündür denizde olan ve askerlerin psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Abraham Lincoln uçak gemisi ise Orta Doğu'dan çekiliyor. Yerine başka uçak gemisi gönderilecek.
4: ABD ordusunun İran savaşında 45 Reaper dronunu kaybettiği iddia edildi. İddiayı Amerikan Washington Post gazetesi gündeme getirdi. Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Ordunun elindeki MQ-9 Reaper dronlarının yaklaşık %25'ini İran savaşında kaybettiği belirtildi. Bu dronların her biri sensör ve taşıdıkları silaha bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolara mal oluyor. ABD ordusu dronları ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonları için kullandı. Ancak bu dronların yavaş ve alçaktan uçtukları için İran ordusu ve vekil güçleri tarafından kolayca hedef alınabildiklerine dikkat çekiliyor. Dronların bazılarının vurulmadığı, iletişim bağlantıları koptuğu için düştüğü belirtildi. Savaşın ABD askerlerinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dair haberler de var. İran savaşında görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki 5000 ABD askeri 250 gündür karaya çıkmadı. 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansıdı. Gemide bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı.
0: Ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise ondan fazla eve el koydu. Gerekçe ise operasyonların bu evlerden yönetilecek olması. Haberimizi izleyeceğiz şimdi.
4: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de ondan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
0: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle de kanser hastaları zorda. Kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar. İsrail Gazze dışında tedavi olmalarına da izin vermiyor.
4: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastalar

0: Başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
1: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesinde başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelerle tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da alevler söndürülmeye çalışılıyor.
0: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
1: İstanbul'da bugün 3 ilçede otlu kalan yangını vardı. Esenler, Arnavutköy ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı. Alevlerin binalara sıçramasını itfaiye ekipleri engelledi.
2: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
3: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Geçenlerde de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
4: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor. Korktum hemen, bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradık.
2: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntüler ise Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacı Maşri mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1: Ve Mardin'de bir kişi yatağa bağımlı eşini öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı Asya CB ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın eşi tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan komşular yetkililere haber verdi. Ve eve giren sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise gözaltına alındı. Ankara'da toplu taşımaya %14,3 zam geldi. Tam bilet 40 lira, öğrenci bileti 20 lira oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 2026 yılı Ocak ayından itibaren toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı belirtildi. Zammın bu gerekçeyle yapıldığı kaydedildi. Zammın ardından tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Artış yeni tarife ile 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Ailesiyle gittiği Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden

0: Gazeteci Dürdane Kırçual Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
1: Ailesi, sevenleri, meslektaşları son görev için bir araya geldi. Gözyaşlarıyla, dualarla veda edildi. 61 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçual Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kırçual, kızı Zeynep ve eşi gazeteci Kerem Kırçual'la birlikte tatil için gittiği Yunanistan'da kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Dürdane Kırçual'ın naaşı Yunanistan'daki otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ardından da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Dürdane Kırçual'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı aileyi de onlar teselli etti. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu olan Kırçual, meslek hayatına Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Ulusal medyanın önde gelen kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.
0: Ve usta bir motosiklet sürücüsü, şampiyon bir sürücü İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için de kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.
2: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkiine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
3: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
2: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
3: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor? Veya başka bir şeyden mi kaynaklandı bir? Çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
2: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
3: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum gelsinler, bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri sürüyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından Tokat'ta düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
4: Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri büyük coşku yarattı.
5: Okçular! Allah adıyla! Ya!
4: Etkinliğe katılım gösteren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan gençlerle buluştu.
6: Okçular Vakfımız Okçular Vakfı olarak kısa adıyla biliniyor ama aslında Ok Meydanı Kültür Spor Eğitim Vakfı gibi uzun bir ismimiz var. Dolayısıyla bizim vakıf senedimizde de amaçlarımızdan bir tanesi gençliğin bu şuurlandırılmasına hizmet edeceği eğitim faaliyetlerini yapmak.
4: Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Kent Protokolü katıldı.
5: Resulullah aşkıyla. Yay çek.
0: Ahmet, sportif faaliyetlerinin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil, ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi esnaf tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle maç günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte ticari hareketliliğin de artması bekleniyor.
7: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar? Çünkü sadece Ahmetspor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
1: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
8: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmetspor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle çevre illerden gelecek spor severleri ağırlaması için yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
1: Esnaf mutlu. Özellikle maç günlerinde şehir daha fazla ziyaretçi ağırlayacak.
9: Diyarbakır'a turist kapısını aralamak demek. Teröristik Türkiye çatışmaların son erdiği için inşallah ülkemiz ve ilimiz güzel olacak.
1: Oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi yoğunluk arttı.
10: Gelen taraftarların 90 dakikalık maçların bir gün konaklama olacak şekilde hesaplarsak Diyarbakır şehrimize, ekonomisi ve turizme katkısı muazzam bir katkısı olacaktır.
11: Ahmetspor sadece Diyarbakır'ın bir takım olarak değil, bölgede karşılığı olan, hatta Avrupa'da karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
1: Ahmet sportif faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
0: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çobeni Stadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.
12: Teşekkürler everyone.
4: Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. Belçikalı santrfor Çobani Stadyumu'ndaki törende sarı lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin gerçekleşmesini uzun süredir beklediğini belirten 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
12: La semaine prochaine.
13: Burada olmaktan gurur duyuyorum. Zaten yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum. Türkiye'de yaşayacak olmak ve Fenerbahçe forması giymek büyük keyif. Burası benim ikinci evim. Babam seneler önce Türkiye'de top oynarken ben de burada onun yanındaydım. Zaten arkadaşlarımın neredeyse yarısı Türk. Böyle bakınca buraya gelmem kaçınılmazdı diyebilirim.
4: Transfer sürecinde geçmişte Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles ve Nicolas Anelka ile görüştüğünü aktaran yıldız golcü sağlık durumuna da değindi.
13: Kendimi %100 hazır hissediyorum. Dün takımla birlikte çalıştım. 5-6 günlük programın ardından gelecek hafta sahaya çıkmak istiyorum. Ben sakat değilim. Oldukça fit durumdayım.
4: İmza töreninde Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de söz aldı.
14: Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür.
15: Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik.
4: 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Lukaku, sarı lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.
0: Şanlıurfa'da 12 bin yıllık Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda tarihi alanda konut olduğu düşünülen yapılara rastlandı.
1: Dörtgen planlı yapılar gün yüzüne çıktı. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deki yeni bulgular arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.
16: Göbekli Tepe'de hem kamusal özel amaçlı yapılmış kamusal yapılar var hem de konutlar var ve bunlar da eş zamanlı olarak kullanılmış. Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
1: Burası Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 12 bin yıllık Göbekli Tepe. Doğuş grubunun 20 yıllık sponsorluğunda yürütülen Göbekli Tepe kazıları tarihe ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'nin kuzey kesiminde de ilk kez kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakan Ersoy, sosyal medyadaki paylaşımında şimdiye kadar açığa çıkan yapıların Göbekli Tepe'nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunduğuna dikkat çekti. Son olarak tarihi alanda dörtgen planlı yapılar bulundu. Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen yapıların konut olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
16: Bu yapıların benzerlerini daha önce 2 yıllarda hemen alanın bitişinde çok sayıda açığa çıkarmıştı. Onların benzerlerinden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu dikil taş geleneğinin zayıfladığını, daha az sayıda dikil taş barındırdıklarını, mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz.
1: 1500 metrekarelik tarihi alanda arkeolojik çalışmalar sürüyor.
17: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
18: Dün ekonomik gidişat ve göstergeler açısından iki önemli kazanım kamuoyuyla paylaşıldı. İki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan birincisi ödemeler dengesi veya genel geçer ifadeyle cari açık denilen rakamlara ilişkin Haziran ayına ait en güncel, en son tablo ortaya çıkmış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 4 milyar doları aşkın Haziran ayı dış ticaret açığı ilanıyla birlikte Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran ayı sonu itibariyle veya Temmuz başı itibariyle 39 milyar dolar seviyesine arttı veya erişti. Bu çerçevede tabii ödemeler dengesinin en önemli alt kalemlerinden biri olan dış ticaret konusunda da maalesef gene bir açık söz konusu. Bu açık ise Haziran ayı itibariyle, Haziran sonu itibariyle 76,5 milyar dolar tutarına erişiyor. Enteresan bir dipnot verelim. Aynı dönemde hizmetler dengesi ise 64 milyar dolara yakın bir fazla veriyor. Tabii burada turizm en ağırlıklı kalemi oluşturuyor. Senenin ilk yarısında yani ilk 6 ayındaki rakam ve tablolar ortaya çıkmış oluyor. Ve bu çerçevede cari açık milli gelir oranı %2,5 düzeyinin altında kalıyor. Bu aslında iktisadi yeterlilik bakımından oldukça kabul edilebilir bir rakam. Ama tabii ödemeler dengesinin bir türlü pozitif tarafa taşınamaması da herhalde sürekli olarak Türkiye ekonomisinin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Savaş öncesi görece yüksek seyreden fiyatların cari denge üzerinde baskı oluşturduğu, savaşla birlikte bunun arttığı ancak altın ithalatının azalış trendine girdiği görülüyor. Bu rakamlarla birlikte 2026 yılı için dış ticaret denge önerisi 53 milyar dolarlık bir açık şeklinde güncelleniyor. İyi bir haber ise Merkez Bankası'nın rezerv toplamında 185 milyar dolar düzeyine erişilmesi. Swap ve diğer ödünç ve diğer karmaşık mekanizmalar devreden çıkarıldığında kasada hazır kullanılmaya açık 56 milyar dolarlık bir rezerv var. Bu tabii iyiye işaret, özellikle ödemeler dengesinde negatif bir görünümün devam etmesi gerektiğinde rezervlere müracaatı sağlayacak ve bu bakımdan da önemli bir gelişme. Tabii bir başka önemli gelişme de senede 4 kez yayınlanan 3'er ayda bir çeyreklik dönem raporu olarak da adlandırılan enflasyon görünüm raporunun 3. versiyonu yayınlandı. Enflasyon görünüm raporu 62 sayfalık bir metin. başkan bir sunum yapıyor ve sonra da soru cevap toplantısı şekliyle bu etkinlik tamamlanıyor. Katılım sağladığımız bu etkinlikte en dikkatimizi çeken unsur başkanın tırnak içinde 2026 genelinde net bir dezenflasyondan bahsetmek mümkün değil ibaresi veya ifadesi oldu. Beklentiler çerçevesinde Merkez Bankası hedefini değil ama enflasyon tahminini %26'dan sene sonu itibariyle %28'e çıkardı. Ancak burada enteresan nokta 2026 yılının yukarı yönlü enflasyon güncellemesine 2027 ve 2028'e öneriler eşlik etmedi. Yani Merkez Bankası 2027-2029 orta vadeli programı belli olduktan sonra bu hedeflere bakacağını ifade etti ki bu da merkezin enflasyon ve sözsüz ve sözlü yönlendirme bakımından kapasitesini oldukça sınırlayan bir durum. Enflasyonla ilgili gidişatta özellikle bu revizyona yani mevcut beklentinin daha da kötümser bir zemine çekilmesinde savaş koşulları, yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar ve gıdada beklenmeyen artışlar ortaya konuldu. Tabii bunların hepsi dışsal değerler. Ez cümle bu iki gelişmeyi de göz önüne aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Ne cari ödemeler dengesinde veya cari dengede ne de enflasyonun gidişatında oyun değiştirecek yeni bir gelişme veya ümitleri yeniden canlandıracak bir açılımın varlığından bahsetmek mümkün değil. Bu haftaki programı şu notla da bitirelim. Biliyorsunuz son neredeyse 25-30 yıldır bir Çin gerçeği yaşanılıyor. Özellikle uluslararası ticarette Çin'in gösterdiği varlık ve performans değişik yönleriyle ele alınıyor. Şu anda mesela Almanya'nın başı belada diyoruz ama Türkiye'de biliyorsunuz 1 satıyor 9 alıyor. Yani bu bakımdan Çin hakikaten hem bir açıdan olumlu bir açıdan da olumsuz gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Çin'in bugüne gelmesinde gizli kahramanlardan bir tanesi hep bu açılım ve Çin'in yükselmesi güce denge bağlanır. Ama Zhu Rongji 1990'ların sonu 2000'lerin başında aslında Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesini sağlayacak büyük özelleştirme hareketleri ve operasyonları yapan kişi 90 küsur yaşında hayatını kaybetti. Çin'in bugünlere gelmesinde, dünyaya açılmasında üretim merkezi, sonra kalite merkezi bir numaraya oynayan lider adayı olması da gerçekten çok önemli bir söz sahibiydi. Ama operasyonlarıyla da o dönemde 50 milyona yakın Çinli işini kaybetmişti. Bu iş böyle. Ekonomide kaybedenler olmadan kazananlar olmuyor. Ve bu notla da tamamlamak istiyoruz.
17: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Dünya radyolarında zapping.
19: Min Kazak Tın balası.
20: FM sintonizado na nossa programação.
21: Ampaktangi ay ibang bagay.
22: И буду ещё дальше худеть. А вот сейчас как. Ты
23: худой на кяр худеешь, я шума.
24: Иншаллах.
25: Burası Tromso Radyosu.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo. Hava durumu.
2: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. Cumartesi de İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak, hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29, Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak, sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
1: Hava durumu.
3: Doğa takvimi. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Ağustos böceğinin yazları şarkı söyleyip tembellik yaptığı, kışında bu yüzden aç kaldığı masalının gerçek olmadığını bilirsiniz. Peki gerçek nasıl? Şöyle anlatalım. Ağustos böcekleri türüne göre ortalama 5 ila 17 yıl süren yaşamlarının neredeyse tamamını yer altında larva olarak geçirirler. Ve topraktaki sıcaklığın 18 dereceyi geçtiği bir yaz akşamında üremek için toplu olarak yer üstüne çıkarlar. Çıkar çıkmaz da hızla kabuk değiştirip şarkıya başlar, sonra çiftleşir, yumurtlar ve nihayet ölürler. İşte yer üstündeki hayatları bundan ibarettir ve sadece 1-1,5 ay sürer. Onlar ölürken yumurtadan çıkan yavrular yere düşer ve toprağa kazarak altına saklanırlar. Ta ki yıllar sonra yer üstüne çıkacakları güne kadar larva olarak yer altında yaşarlar. Ağustos böceğinin yaşam döngüsü böyle sürer gider. Yani Ağustos böcekleri masaldakinin aksine çok çalışsalar bile kışı göremezler.
3: Doğa takvimi.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yeni günün yeni saatinde dünün günün öne çıkan haberlerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Erdoğan önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirterek 2053 ve 2071 hedeflerine işaret etti ve kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
1: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
2: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
1: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olduğu etkinlikte AK Parti'nin geçmiş eserleri ve gelecek vizyonu tanıtıldı. 3 boyutlu dev ekranlardan paylaşılan görüntü ve animasyonlarla drone gösterisi geceye damga vurdu. Gecede 3 milletvekili ve 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.
2: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen Erdoğan çifti partilileri selamladı.
3: Erdoğan sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri.
2: Etkinlik AK Parti'nin kuruluş sürecini anlatan kısa film gösterimiyle başladı. AK Parti. Ardındansa AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelerin yer aldığı tanıtım filmi gösterildi.
4: Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
2: Tanıtım filmi gösterimi sırasında AK Parti'nin seçim döneminde kullandığı şarkılar senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.
5: Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz.
2: Etkinlik alanına kurulan ve 3 boyutlu dev bir ekrana dönüşen sahneden animasyonlar ve görseller paylaşıldı. Etkinlikte daha sonra drone gösterisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin yanı sıra Türk bayrağı ve Türkiye Yüzyılı logosu gökyüzüne yansıtıldı. Ayrıca Büyük Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal oluşturuldu. Hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071 ve asıl şimdi başlıyoruz sloganları gökyüzünü kapladı.
3: 25 yıllık bir tarihi yürüyüşün öncüsü geliyor.
2: Gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkarak partilileri selamladı.
3: Çeyrek asırlık AK Parti'mizin genel başkanı.
1: Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
3: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş'ı sahneye davet ediyorum.
2: Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekilleri ve belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'la Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye geçti. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 7 ilçe belediye başkanı da AK Parti saflarına katıldı.
3: İşte milletimize sevdalı lider ve işte...
0: Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım şimdi.
6: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
8: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah her birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
7: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
9: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bayraktar enerjide yeni dönem hedeflerini anlattı.
10: Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda 2 katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretme ile alakalı büyük bir hedefimiz var. GABAR her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük Petrolleri'ndeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
0: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız. Amerika, İran üzerindeki baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ülkesinin savaştaki iki hedefini açıkladı. İlki İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek, diğeri ise enerji fiyatlarını düşük tutmak.
11: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı askeri, ekonomik ve diplomatik araçlarla artırmayı amaçlıyor. Washington, İran limanlarına deniz ablukasını sürdürüyor. Ayrıca Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar da yolda. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran limanlarına yönelik ablukanın gerektiği kadar hatta süresiz devam ettirilebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik önlemler açıklanacağını duyurdu. Bessent, ekonomik izolasyonla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının birlikte uygulanacağını söyledi. Washington'ın İran politikasının hedeflerini ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıkladı. Vance'e göre ABD'nin iki temel hedefi var. İlki, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz arzının devam etmesini sağlayarak enerji fiyatlarını düşük tutmak. İkincisi ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Ancak Hürmüz'deki gerilim bölgeyi de etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı iki petrol tankerine saldırı düzenlemekle suçladı. Saldırıdan kısa süre sonra İran donanması da Hürmüz'ü kapalı tuttuklarını belirtti. Açıklamada bu boğazdaki hiçbir hareketlilik gözümüzden kaçmaz. Hakikat Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil sahada görülmelidir denildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump ise yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan yanıt geldi. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim dedi. New York'ta Polis Akademisi etkinliğinde konuşan Amerikan Başkanı, Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim diye konuştu. Hürmüz Boğazı'ndan Amerika'nın istemediği hiçbir geminin geçemeyeceğini söyledi. Ayrıca New York'a giderken Hürmüz Boğazı'na gönderilecek yeni uçak gemisi hakkında da konuştu. Abraham Lincoln uçak gemisinin gönderileceğini doğruladı. İran'dan Trump'a yanıt Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibadi'den geldi. Hürmüz Boğazı yalnızca İran'ın yetkisi altında açılabilir ya da kapatılabilir. Amerika'nın tehditlerinden korkmayacağız ve yılmayacağız dedi. Amerikan Başkanı Trump müzakere ekibinde yer alan damadı Jared Kushner'i Gazze Barış Planı'nı görüşmek üzere İsrail'e gönderiyor. İddia Amerikan Axios haber sitesinden. Axios haber sitesinin konuya dair bilgisi olan 5 kaynağa dayandırdığı haberine göre Kushner haftaya İsrail ve Mısır'a gidecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze Barış Planı'nda yer alan İsrail'in Gazze'den çekilmesi aşamasına geçmeyi reddetmişti. Ziyaret iddiası bu kararın ardından geldi. Planın bir sonraki aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli teknokrat heyetine bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yer alıyor. Axios haber sitesi Kushner'in İsrail'e Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi olarak atanan Nikolay Mladenov'la birlikte gideceğini yazdı. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları aşabilir çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
7: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
12: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
7: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
12: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine katıldı. Güler burada yaptığı konuşmada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da bilgi verdi.
6: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir. Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette ki özel kuvvetlerimiz de daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye vizyonunun temel dayanaklarından birisi olmaya devam edecektir.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Edinilen bilgilere göre suç örgütü kurma ve yönetmekle suçlanan Kuriş'in evine operasyon düzenlendi. Evde Kuriş'in izine rastlanmadı ancak telefonu evde bıraktığı belirlendi. Kuriş'in evinden ayrılarak başka bir adrese geçtiği tespit edildi. İkinci adrese düzenlenen operasyonun aramasında da Kuriş bulunamadı. Ancak yapılan ayrıntılı aramada ikametgahta gizli bir bölme olduğu belirlendi. Alihan Kuriş bu bölmenin içerisinde saklanırken yakalandı. Yolsuzluk kara para aklamaya suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Bu kişilerin 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi. 37 kişi gözaltına alındı. Geriye kalan 3 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul 2 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise 1 kişi gözaltında.
7: Faili meçhul 2 cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda 2 cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Gürlek sosyal medya mesajında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekti.
13: Aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
7: Bunlardan ilki 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025 yılında bir derin dondurucuda bulunmuştu. Dosya yeniden açıldı. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. 16'sı gözaltına alındı. 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları incelendi. İlk soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Halil Can Çelik hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karar yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Çelik gözaltına alındı.
0: İstanbul'da Şapkalılar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Beyoğlu'yla Avcılar'da yaralama ve tehdit olaylarına Kağıthane'de Atölye Park ve Miraç Rezidans isimli işyerlerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi. İstanbul merkezde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Mardin'de bir kişi yatağa bağımlı eşini öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı Asya Cebe ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın eşi tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan komşular yetkililere haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgansa gözaltına alındı. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. Dairede kullanılan ilaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor. İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti.
14: Burada bir sürü aile yaşıyor. Bak bunu sıkacağız ama bunun önlemlerini biz alacağız ama sen buna demedin mi bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu?
7: Zehirli gazdan 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Eşi yaşam mücadelesi veriyor. Acılı baba ilaç firmasını suçladı. Evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını belirtti.
14: Bak burada kuşlar mı duruyordu? Kuşlara baktım öyle.
7: Çanakkale'de 3 Ağustos'ta işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hastanede durumu ağırlaşan çocuk hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce Çanlı ailesinin karşı komşusu tahta kurusu şikayetiyle evi ilaçlamıştı. İlaçlama yapan firmayla görüşen baba evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını öğrendi.
14: Firmayı aradım, dedim böyle böyle ilaç kullanmışsınız dedim. Çabuk dedim bana, dedim ilacın adını at dedi. Alüminyum fosfit ilacını Q bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra ben doktora veriyorum. Bu diyor böcek ailesine diyor uygulanan ilacın aynısı diyor.
7: Olayla ilgili soruşturmada ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Güçlü bir ilaç olan alüminyum fosfitin sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerekiyor. Aynı ilaç İstanbul'da bir ailenin ölümüne yol açmıştı. Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesi otelde alüminyum fosfitle yapılan ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
0: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Olay Nisan ayında Sur ilçesine bağlı Büyük Kadı mahallesinde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı ancak bir süre sonra kız çocuğu rahatsızlandı. Tedaviye alınan küçük kızda kuduz tespit edildi. Durumu ağırlaşan çocuk entübe edildi. Mahallede aşılama yapıldı. Belediye ekipleri de sahipsiz kedi ve köpekleri toplamaya başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İki dönemde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin ise 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurması gerekiyor. Bunun için son gün 26 Ağustos. Yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 14 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti hazırlıkları sürüyor. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 zam var. Öte yandan velilerin dikkat etmesi gereken noktalar da var. Bazı özel okulların yaptığı yönlendirmelerin aksine okul kıyafetleri standartlara uyan her mağazadan alınabilir.
15: Merhabalar, bir dakika.
16: Kaçıncı sınıfa başlayacaktı oğlum?
17: Birinci sınıfa başlayacak. Ya şutman alacağım, normal tişört alacağım, bir de pantolon alacağım bir tane.
15: Unutma şu güzellikliği, baksana.
7: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Okul çantası, kırtı asiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri hazırlıkları da başladı. Geçen yıl 3000 liradan satılan kıyafetlere bu yıl %30 zam geldi.
16: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler de okul kıyafeti alışverişine başladı. Burada görmüş olduğunuz kısa kollu ve uzun kollu tişört, bir pantolon ve 3 parçadan oluşan buradaki eşofman takımını almanın maliyeti 3700 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.
18: Eşofman altı aldık, tişörtler aldık, pantolonu sonra alacağım.
16: Ne kadar verdiniz?
18: 2700.
16: Nasıl sizce fiyatlar?
18: Orta diyelim.
19: 6-7 parça bir ürün aldık.
16: Ne kadar tuttu?
19: 6000 küsur lira tuttu.
18: 4 parça aldım.
16: Nasıl fiyatlar sizce?
20: Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
7: Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermiyor. Veliler belirlenen standartlara uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabiliyor.
21: Okulun herhangi bir yere X mağazaya gidin, bizim kıyafetlerimizi buradan almak zorundasınız gibi bir zorunluluğu yok. Okulun kıyafetini yapmak isteyen herkes yapabilir, satmak isteyen herkes satabilir. Milli Eğitim Yönetmeliği gereği herhangi bir yönlendirme söz konusu değil. Sadece kıyafeti yapan mağazalar, işletmeler okullara gerek broşürlerini, gerek kartlarını, gerek reklam kampanyalarını yaparak müşteriyi kendilerine çekmeleri beklenir.
20: Bakın nasıl olacak sana?
0: Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı. Fiyat 9 lira birden düştü. Ancak fiyat düşüşü bir gün sürdü. Dün 8 lira 77 kuruş zam geldi. Motorin yeniden 80 lirayı geçti.
22: Motorinde fiyat düşüşü bir gün sürdü. Fiyat yeniden 80 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta ard arda zamların gelmesine neden oluyor. Sektör verilerine göre motorin 1 Temmuz ile 13 Ağustos arasında 15 lira zamlandı. Ekonomi yönetimi bu durumun yaratacağı enflasyon baskısını azaltmak için yeni bir adım attı. 13 lira 90 kuruş olan özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Akaryakıt firmaları da Perşembe günü indirimi pompaya yansıttı. Motorinin litresi 9 lira 25 kuruş ucuzlayarak 70 lira 80 kuruşa indi. Ancak artan rafineri maliyetleri nedeniyle yeni bir zam geldi. Motorin fiyatı 8 lira 77 kuruş arttı. Birçok ilde tekrar 80 lirayı geçti. Benzinde de fiyat yükseliyor. Haftanın son iş gününde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Benzin ilk kez 70 lirayı geçti. Motorinin aksine benzinde ÖTV sıfırlanmadı.
0: Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta 14 milyar dolara yakın artış yaşandı. İç tarafta döviz talebi yükselirken yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi devam etti.
7: Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü artış izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artışla 178,4

0: Yabancının hisse talebi ise zayıfladı. 7 Ağustos haftasında hisse alımları 1,5 milyon dolarda kaldı.
1: Dün Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a göre olayda ihmal var.
2: Çok net, evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toyspot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
2: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması, etraftaki kişilerin hani kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzerek kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
3: Özel yaklaşma!
0: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
2: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı. Yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
0: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
1: İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage ara seçimde oy sayımı sürerken zaferini ilan etti. Ana akım siyasi partilerin boykot ettiği seçimlerde Farage'ın rakibi ise robot kostümlü bir komedyendi. Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi hakkında bir bağış soruşturması nedeniyle 27 Temmuz'da istifa etmişti. Farage daha önce de sandıktan birinci çıktığı seçim bölgesindeki oylamaya dair karar verildi. Bu ezici bir zafer dedi. İktidardaki İşçi Partisi de dahil ana akım siyasi partiler ise seçimi boykot etti. Bazı politikacılar Farage'ın mali işlemlerinin incelenmesinden kaçınmak amacıyla seçimleri şova dönüştürdüğünü savunuyor. Ve Farage'ın rakibi de seçimde dikkat çeken bir başka unsurdu. Zira komedyen John Harvey başında metalik çöp kutusu bulunan kostümüyle yarışa katıldı. Seçim öncesi anketler Farage'la başlıca rakibi olan Harvey'nin yarattığı Count Beanface isimli hiciv karakterini başa baş gösteriyordu. Yunanistan'ın Pire Limanı'na yanaşan İsrail yolcu gemisi protestolarla karşılandı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı.
0: Ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdüler. İsrail karşıtı sloganlar attılar. Görüntüler Yunanistan'dan. Protestoların nedeni İsrail yolcu gemisi Crown Iris'in Pire Limanı'na yanaşmasıydı. Eylemciler İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına öfkeliydi.
4: Bugünkü protestonun amacı Filistin halkıyla dayanışmamızı bir kez daha açık ve net bir şekilde göstermek. İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
0: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
1: Eurovision şarkı yarışması sadece bir yarışma değil. Öyle ki geçtiğimiz yıl organizasyondan tam 5 ülke İsrail'in katılımı nedeniyle desteğini çekmiş ve yarışma protestoların gölgesinde geçmişti. Yarışmaya yeni kurallar getirildi. Öte yandan önümüzdeki yılın ev sahibi ülkesi de belli oldu.

Yarışmasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle yarışmayı kazanan ülke savaştaysa, ertesi yıl o ülkede yarışma düzenlenmeyecek. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Yarışmanın yayıncı kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre değişiklikler yarışmanın ruhunu ve bütünlüğünü muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumayı ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Yani İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda önümüzdeki yılda yarışmaya katılmayabilir. Eurovision yönetimi yarışmacılar için uygulanan yaş sınırını da değiştirdi. Daha önce 16 olan asgari katılım yaşı 2027'den itibaren 18'e yükseltilecek. Yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgas kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacağı da belli oldu. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük finalse 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

0: Ve sporun gündemine bakacağız şimdi de. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Galatasaray ve Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Heyecan dolu geçen maçta son şampiyon ligin yeni ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'de bugün sahaya çıkacak. Değerlendirmeleri de teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan alacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi geceler.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Galatasaray ve Çorum Futbol Kulübü arasında nefes kesen bir son bölüm izlenildi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmasa da ikinci yarıda atılan goller maçın seyrini değiştirdi. Trendyol Süper Lig'de nasıl bir açılışı maçı izledik, değerlendirmenizi alalım hemen.
1: Bence tabii ki son derece keyifli bir maç oldu. Özellikle ikinci yarı. İlki olarak zaten futbolu çok seven insanlarız. Dünya Kupası'nda belki istediklerimiz olmasa da sabırsızlıkla Süper Lig'in başlamasını bekliyoruz hepimiz ve tabii ki bugünkü maçlar da çok değerli ve önemli. Şimdi geçen senenin ve 4 senenin şampiyonu Galatasaray tabii ki kağıt üstünde favori olan bir takımdı. Ama Çorum FK'ya da baktığınızda bence çok başarılı bir transfer süreci, kadro yapılanmasını yaptıklarını düşünüyorum. Kolay değil tabii ki. Bir maçta bir şeyler hemen berabere bitti, galibiyeti kaçırdı. Çok böyle yorum yapmak da doğru değil ama bence doğru bir stratejiydi. İyi oyuncular kattılar. Kadroyu yaklaşık %80-90 değiştirdiler ve bunu sezon başı gerçekleştirdiler. Genelde Süper Lig'e çıkan takımlar süreci biraz yavaş işlettiği zaman, oyuncu transferleri de geç geldiği zaman ister istemez puan kayıpları yaşanıyor. Uyum sorunu had safhaya çıkıyor ve tabii ki istenen sonuçlar elde edilemeyebiliyor. Bugün tabii ki güzel bir maç oynandı. Özellikle ikinci yarı Galatasaray takım öne geçmesine rağmen geri adım atmadı Çorum TK. Ve iki güzel golle öne geçti. Belki 10 kişi kalmasaydı maç belki tabii ki Çorum'un galibiyetiyle sonuçlanabilirdi. Onlar tabii ilk defa Süper Lig'de oynuyorlar ve taraftarları şehri çok sabırsızlıkla da bir Süper Lig'i özlem duyuyorlardı. Bence güzel bir başlangıç oldu. Galatasaray tarafından değerlendirecek olursak belki tabii ki aslında bu görünüyordu. Hazırlık maçlarında hem oyun anlamında hem skor anlamında iyi gitmeyen bir Galatasaray takımı vardı. Bunu da tabii ki başlangıçla da bu net bir şekilde görüldü. Tabii ülkemizde transfer konuşuluyor. Bir an önce transfer yapılması konuşuluyordu. Ancak elinde oynayan bir kadro, evet transfere ihtiyacı var Galatasaray takımının ama elinde sonuçta geçen sene şampiyon bir kadro var. Bence oyunun çok daha güçlü olması, özellikle rakip ceza sahası girişlerinde organizasyonların sadece Osimhen tarafından değerlendirilmesi değil, birçok oyuncunun buna katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çok belki üretici gibi görünüyorlar ama sonuçlandıramalar tabii ki.
0: Şimdi bir de maçın içinde ve maçın ardından Başkan Dursun Özbek istifaya davet edildi. Bu neden? Bir de transfer dönemini daha sessiz geçiriyor şu anda Galatasaray. Sizce Sarı Kırmızılar hangi bölgelere takviye yapmalı?
1: Şimdi yani tabii ki Galatasaray rakiplerine baktığınızda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un yaptığı transferlere kıyas landığında çok yani hiç yapmayarak taraftarları tabii ki bu anlamda da sinirlenmesi ve takımdan memnun olmaması normal. Aslında hazırlık maçlarını da kötü geçirmişti. Bence Osimhen'e bir şey olduğu takdirde, sakatlandığı takdirde Galatasaray'ın da çok puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Veyahut da bir tane daha forvet oyuncuya ihtiyaçları var. Evet, Icardi belki şu an ayrıldı ama sıkışılan, gol atılamayan maçlardı. Icardi'nin de oyuna girmesiyle maçı çeviren bir Galatasaray takımı vardı. Ve 10 numara pozisyonda ben Galatasaray'ın çok Mertens'ten sonra orayı dolduramadığını düşünüyorum. Mertens geçen sene belki yoktu ama birçok şampiyonluklarda oyunun kilidi çözmesi anlamında çok değerliydi. Bir 10 numara. Mesela sol tarafta oynayan oyuncu eksik. Herkes sağ tarafta oynamaya çalışıyor. Barış sağ tarafa geçti. Sana orada, Yunus orada, yani sol taraf, sol 11 numara pozisyonda oyuncu eksikliği var. Savunma anlamında da ben yine eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bugün belki Sanchez hata yaptı. Dünya Kupası'ndan geldi. Tabii ki belki moral anlamında düşük ama Galatasaray takımı tabii ki bu bölgede transfer yapılması gerekiyor ama sonuçta şunu da söylemem gerekiyor. Tabii transfer hep konuşuluyor. Biz transferle takımların çok iyi olacağını düşünüyoruz ama bir şampiyon kadronun nereden baksanız 11 tane futbolcusu bugün sahadaydı. Ben daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. 4 sene üstte şampiyon olan kadronun ve elinde tutulan oyuncularla daha bir oyunla bugün bunu göstermesi lazım diye düşünüyorum ama peki, gerçekleştiremediler.
0: Peki son olarak da Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını sormak istiyorum. Trabzonspor Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Gençler Birliği karşısına çıkacak. Maçlardan beklentiniz nedir? Son olarak bunu dinleyelim.
1: Fenerbahçe tabii ki oynadığı 4 maç var. Lig maçı oynamadan Avrupa Kupası maçları oynadı. O da tabii ki başarılı sonuçlar aldı. Ama yine salı günü bir maçı daha olacak tabii ki baktığınızda. Avrupa maçı. Sonuçta fiziksel anlamda ne olursa olsun biraz tabii ki eksiklik yaşayacaklardır. Zordur Gençler Birliği deplasmanı. Gençler Birliği'nde elinde geçen seneden oynayan oyuncu kadrosu var. Kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. İlk maçlar zor olur. Trabzonspor tabii ki Kasımpaşa deplasmanında. Kasımpaşa'da hazırlık maçlarında iyi sonuçlar elde etti. Onlar da yani bu sene daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Tabii Trabzonspor bayağı transferden de ses getirdi. Şimdi baktığınızda Salah gibi, Onaçu gibi çok değerli oyuncular var. Ve geçen seneki kadrosunda oyuncular vardı. Ben Trabzonspor'un da Fenerbahçe'nin de tabii ki zor olsa da kazanacaklarını düşünüyorum. Ama ilk maçlar ve ligin gidişatında da bence oyuncu, kaliteli oyuncuların gelmesi liginde bence kalitesini arttıracak diye düşünüyorum. Buna Beşiktaş'ı da dahil edebiliriz. Bence keyifli bir bu sene Süper Lig izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Eroğlu teknik direktör aktardı notlarını, telefonla bağlandık kendisine ve işte hem oynanan maçlar hem oynanacak maçlarla ilgili değerlendirmelerini aldık. Teşekkür efendim. Şimdi yurttan haberleri aktaracağız. Antalya'nın Aksu ilçesinde karetta yuvalarının bulunduğu sahile araçla giren bir grup kamp yaptı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlara girmenin cezası 699 bin lira.
2: Yuvalama alanına araçla girdiler. Karettaların bulunduğu sahilde çadır kurup kamp yaptılar. Antalya nesli tükenme tehdidi altındaki karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip. Aksu ilçesinde 3 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili de koruma altında tutulan alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki çekti. Araçla plaja giren bir grup çadır kurarak kamp yaptı. Ayrıca yuvalama alanında ateş yakıldı, sahilin de çöp yığınlarıyla dolduğu dikkat çekti. Vatandaşın ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara akşam 20 ila sabah 08 arasında giriş yasak. Yasağa uymayanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.
0: Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. 1936 yılında üretilen yerli eğitim uçağının replikası yapıldı. 8 aylık titiz çalışmanın sonucunda ilk test uçuşu da gerçekleştirildi.
2: Orijinali 1936 yılında üretildi. Yerli eğitim uçağının replikası tamamlandı, gökyüzüyle buluştu.
3: Yalnız onları hatırlamak değil, bundan sonra da unutulmamalar adına çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
2: Yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ 1936 yılında kendi adını taşıyan NUD-36 eğitim uçağını üretti. Üretimde Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan görev aldı. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği de kültür havacılığı projeleri kapsamında tarihi uçağın replikasını yapmak için çalışma başlattı. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik ekip 8 aylık çalışmanın sonuna geldi. Yapım sürecinde döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriden yararlanıldı. Replikanın ilk test uçuşunu da Ali İsmet Öztürk yaptı.
3: Replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan, böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler, bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar. Dolayısıyla bizim benzerlik seviyemizin %80'ler civarında olduğunu düşünüyorum.
2: NUD-36'nın replikası uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
0: Biber hasadının sürmesiyle salça mesaisi de başladı. Üreticiler Kasım ayına kadar yoğun bir çalışma içinde olacak. O görüntülere bakalım şimdi.
2: Önce temizleniyor, saf ve çekirdeklerinden ayrılıyor. Ardından yıkanıp makinede çektiriliyor, püre haline getiriliyor. Kahramanmaraş'ta üreticilerin salça mesaisi başladı.
4: Şimdi Hatay'dan geliyor. 10 gün sonra da Kahramanmaraş'ımızın biberleri çıkacak.
5: Tartılıyor, yıkanıyor, çekiliyor. Evlere servis yapılıyor.
2: Biberin kilosu 28 lira, çekimi 7 lira. Salçanın kilosuysa 500 liradan satılıyor. Temmuz sonunda başlayan çalışma Kasım'a kadar devam ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise salça pazarı kuruldu. Ücretsiz kurulan salça makineleri halkın hizmetine açıldı.
6: Ev hanımlarının büyük bir kolaylık sağladılar.
7: Daha önce günlerce süren salça telaşımızı birkaç dakika içinde halletmiş olduk.
0: Türkiye'de müzik dinleme alışkanlıkları nasıl değişti? Rap müzik hakimiyeti kırılıyor mu? Manifest'in yükselişi nelere sebep oldu? Müzik editörümüz Suat Kavuklioğlu hem Amerikalı şirketin raporunu hem de dijital müzik platformlarının veri ve analizleri üzerinden Türkiye'de 2026'nın müzik karnesini hazırladı. Bakalım bu dosya haberle de noktalayalım. Saat başında karşınızdayız yeniden.
8: Luminate'in yayımladığı 2026 yarı yıl raporuna göre Türkiye ne Japonya, Hindistan kadar kendi içine kapalı ne de İsviçre kadar küresel pazara bağımlı. Türkiye'nin müzik ekonomisi 12-13 farklı ülkenin repertuarı ile şekilleniyor ama yine de yerli üretimler ağır basıyor. Haziran 2026'da açıklanan Spotify verilerine göre Türk müziğinin toplam dinlenmesi 294 milyar stream'i aşmış durumda. Son 5 yıldaki büyüme %190'ın üzerinde. Spotify'a göre Türk sanatçıların Türkiye'de dinlenme oranı 2013'te %11 iken bugün %65'e ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye'nin müzik tüketiminde yabancı repertuvardan yerli repertuvara doğru uzanan vadeli bir kayma olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli gelişme, Türk sanatçılarının Türkiye dışındaki dijital dinlenmelerinin son 11 yılda 70 kat artmış olması. Nisan 2026'da Türkiye dışından yaklaşık 92,5 milyon farklı kullanıcı en az bir Türk sanatçıyı dinledi. Yalnızca gurbetçiler Türkçe müzik dinliyor hikayesi çoktan aşılmış durumda. 2025 verilerine göre Türkçe müziğin Türkiye dışındaki en büyük dinleyici pazarları Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Spotify'ın ve Apple Müziğin verilerine göre Türkiye dışındaki dinleyicilerin en fazla dinlediği Türk sanatçılar arasında Table C5, Manifest, Motiv, Blok 3, Semi Cenk, Tarkan, Sibel Can, APO ve Ezel öne çıkıyor. YouTube verilerinde ise Blok 3, Crash, Manifest ve Hadise önde görünüyor. Bu listeler Türkiye'nin müzik ihracatının artık yalnızca Tarkan, Sezen Aksu ve pop klasikleri üzerinden yürümediğini anlatıyor. Veriler, gençlerin eski Türk müziğini de keşfettiğini, Tame Impala gibi sanatçılarla Barış Manço gibi ikonik isimlerin uluslararası arenaya taşındığını açık ediyor. Raporlar, Türkiye'de rap müziğinin hala güçlü olduğunu, ancak dance pop, kız erkek grup kültürünün yükseldiğini ve nostaljinin alanını koruduğunu gösteriyor. Manifest'in yükselişi, Türkiye'de birçok yeni genç kız ve erkek gruplarının kurulmasına ve pop müziğin gençleşmesine neden oldu. Son olarak 7 erkekten oluşan Crush grubu, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Manifest'in Ajda Pekkan'la yaptığı işbirliği de önemli. Bu şarkı nostalji ile yeni pop kültürünü, yani iki ayrı tüketici kuşağını buluşturmuş oldu. Arabesk müzik dinlemelerinin de son 5 yılda %150 artması, yurt dışında da dinlenmesi dikkat çeken bir başka nokta. 2026 Türkiye müzik pazarını özetlemek gerekirse, Türkiye'de dijital müziğin yeni dönemi, yabancı müziği tüketmekten çok Türkçe müziği üretmek, yaymak ve dünyaya ihraç etmek üzerine kuruluyor.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 15 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Palyaço balıkları aşırı sıcaklardan korunmak için vücutlarını küçültürler. Papua Yeni Gine'de yapılan araştırma, palyaço balıklarının deniz suyundaki sıcaklık artışı dönemlerinde bedenlerini küçülterek hayatta kalma stratejisi geliştirdiğini ortaya koydu. Bilmeyenler için palyaço balığını tanıyalım. Hani ünlü çizgi film Kayıp Balık Nemo'daki ana karakter. Palyaçonun makyajına benzeyen canlı renkleri nedeniyle bu ad verilmiş. Boyu 3 cm ile 6 cm arasında değişir. Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Bu küçücük balık, okyanustaki yırtıcı canlılar arasında anemon ya da diğer adıyla deniz şakayıklarına sığınarak hayatta kalır. Palyaço balığı ve anemonlar doğadaki muhteşem alışverişin en güzel örneğini sergilerler. Anemon, bitkiye benzeyen bir hayvan ve zehirli. Ama zehri palyaço balığına zarar vermez. Çünkü palyaço balığının canlı renklerle bezeli derisinin üstündeki mukus tabakası onu anemonun zehrinden korur. Anemonun dokunaçları arasına yerleşen palyaço balığı oradaki planktonlarla beslenir. Karşılığında da anemona gelen parazitleri temizler.
1: Doğa Takvimi.
3: Hava durumu.
4: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece.
5: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler biri gösteriyor bugün yarın kuşağıyla. Karşınızdayız efendim. Son dilimdeyiz ve gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu dün. Erdoğan Partisi'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı.
1: Bugün çok güzel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devinmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
1: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
2: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
1: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ekranlarınıza getirdik. Siyasetin ana gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci tabii. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakacağız şimdi de.
3: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
5: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah her birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
4: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
6: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Yavaş, son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Gerekli görmem halinde söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım dedi. Mansur Yavaş, benimle ilgili bir gelişme olduğunda bunu başkalarından değil doğrudan benden duyarsınız ifadesini de kullandı. Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayan Yavaş, bizim gündemimiz bellidir, o da Ankara diye konuştu. Ve Giresun'da bir otomobil dere taşkını sonucu sele kapıldı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
4: Dere taştı. Sele kapılan araçta biri çocuk, 2 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu otomobille seyir halindeydi. Ancak araç Keşap Karabulluk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Öğretmen Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine tüm ekipler seferber oldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Otomobil derede parçalanmış halde bulundu. Kayıp dayı ve yeğeni için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayrıca Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. İki köyde elektrik kesintisi yaşandı. Tirebolu Doğankent Karayolu, yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandı. Görele ilçesinde çarşamba günü de sağanak sele neden olmuştu. Köylerini 20 yıl sonra ziyaret eden aile Zıva Deresi kenarında piknik yapıyordu. Sele kapılan anne Zekiye Kırca, 26 yaşındaki kızı Burçin Kırca ile 31 yaşındaki ablası Burcu Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anne ve iki kızının cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanarak kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların oğlunun adını cinayet soruşturmasından çıkarmaya vaat ettikleri bir kişiden yaklaşık 5 milyon lira aldıkları belirlendi.
7: Adalet Bakanı Akın Gürley ve yardımcılarını tanıyoruz dediler. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar. Sahte istihbaratçıların oyunu jandarmanın düzenlediği operasyonla sona erdi. Zanlıların hedefinde oğlu cinayet davasında zanlı olan bir baba vardı. Ağlarına düşürdükleri kişiye oğlunun adının soruşturma dosyasından çıkartılmasını vaat ettiler. Amaç göz boyamaktı. Dolandırıcılar sadece Bakan Gürlek değil, diğer kamu görevlileriyle de bağlantılı oldukları yalanıyla güven kazandılar. Sözde garanti verdiler. Bir keresinde 100 bin lira, bir keresinde ise 100 bin dolar talep edildi. Tuzağa düşen kişi yaklaşık 5 milyon lira değerinde para ödedi. Bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlattı. İstanbul ve Ankara'da toplam 4 noktaya baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların başka dolandırıcılık suçlarına karışıp karışmadığı araştırılıyor.
0: İstanbul merkezli düzenlenen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 38 şüpheliden 37'si tutuklandı. Salı günü gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcıya ifade verdi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 37 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında bazı konsolosluklarla yetkili vize aracı kurumlarının online randevu sistemlerine sızıldığı belirtiliyor. Çeşitli yazılımlarla Schengen randevu kotalarının doldurulduğu, bu randevuların euro üzerinden satıldığı iddia ediliyor. Daha önce 41 binden fazla kişiden toplam 918 milyon lira toplandığı tespit edilmişti. Ukrayna'nın Rusya'ya ateşkes önerdiği iddia edildi. Teklifi ileten ülkenin Türkiye olabileceği belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkes sağlanması için Türkiye'den resmi bir teklif almadıklarını, Ukrayna'ya geçici bir mühlet vermek için bir gerekçe görmediklerini duyurdu. Şimdi konuya dair ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Deniz Berktay aktaracak bize notlarını. Deniz, seni dinleyelim. Neler söyleyeceksin konuyla ilgili olarak?
8: Evet, bu Ukrayna'nın ateşkes teklifi ile ilgili olarak, daha doğrusu Ukrayna'nın Karadeniz'de bir kısmi ateşkes teklifi ile ilgili olarak Rusya'dan bu geride bıraktığımız gün red yanıtı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan hatırlayacağımız üzere Ukrayna'nın teklifi Karadeniz'deki karşılıklı saldırıların durdurulmasıydı. Yani genel bir ateşkes değil, sadece Karadeniz'de ticari gemilere yönelik karşılıklı saldırıların durdurulması yönündeydi. Ve Türkiye tarafından bu teklifin Rusya'ya iletildiği söyleniyordu. Konuyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bunun yani böyle bir ateşkes için hiçbir zeminin olmadığını ve bunun herhangi bir olumlu gelişmeye yol açmayacağını söyledi. Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yani Türkiye'de de bir taraftan Avrupa ile iyi ilişkiler geliştiriyor. Fakat diğer taraftan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması söz konusu değil. Türkiye bizimle ekonomik ilişkileri geliştirmenin daha iyi olacağı görüşünde dedi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Diğer taraftan da bu konuyla ilgili olarak Türkiye'den gelen teklif konusunda bu evet Türkiye böyle bir teklifte bulundu fakat bu konuyu yani karşılıklı ticari gemilere saldırıyı biz başlatmadık dedi. Dolayısıyla ticari gemilere saldırı başlatanın Rusya olmadığını ileri sürdü ve sürekli olarak Karadeniz'de çeşitli gemilere Ukrayna saldırıyor ve bununla da ilgili olarak hiçbir şekilde bu diğer ülkelerden bir kınama gelmiyor şeklinde konuştu. Peki Rusya neden reddetti Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki kısmi ateşkes teklifini? Çünkü Ukrayna şu anda sadece Karadeniz'de değil hava saldırılarında Rusya'nın iç bölgelerinde de çeşitli petrol tesislerine hedef alıyor. Dolayısıyla savaş epey geniş bir alana yayılmış durumda ve Rusya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına olan saldırıyı, özellikle Odessa limanına olan saldırıyı bir Odessa limanına bazen askeri malzemelerin girdiğini gerekçe göstererek açıklıyor Rusya yönetimi. İkincisi ise Odessa limanı Ukrayna'nın başlıca ihracat limanı. Dolayısıyla Ukrayna bizim ekonomimize zarar veriyorsa biz de Ukrayna'nın ekonomisine zarar veririz diyerek ayrıca açıklıyor. Ve tabii Rusya şu anda kara savaşlarında yavaş da olsa ilerlemekte olduğu için ve önümüzdeki günlerde yeni taarruzlara Rusya'nın hazırlandığı söylendiği için Rusya bu nedenle hiçbir şekilde bir ateşkese yaklaşmıyor. Rusya'nın genel tavrı önce bizim genel bazı şartlarımız kabul edilsin. Biz ondan sonra ateşkesi düşünürüz diyor. Dolayısıyla Rusya'nın şu anda daha sert bir tutum gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Evet, Deniz Berktay aktardı son gelişmeleri. Amerikan ordusunun İran savaşında füze ve savunma sistemlerinin önemli bir bölümünü tükettiği ortaya çıkmıştı. Ordunun sadece füzelerini değil, dronlarını da harcadığı anlaşılıyor. Reaper dronlarının %25'i savaşta kaybedildi. 250 gündür denizde olan ve askerlerin psikolojisinin bozulduğu söylenen Abraham Lincoln uçak gemisi ise Orta Doğu'dan çekiliyor. Yerine başka uçak gemisi gönderilecek.
4: ABD ordusunun İran savaşında 45 Reaper drone'unu kaybettiği iddia edildi. İddiayı Amerikan Washington Post gazetesi gündeme getirdi. Haberini 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Ordunun elindeki MQ-9 Reaper dronlarının yaklaşık %25'ini İran savaşında kaybettiği belirtildi. Bu dronların her biri sensör ve taşıdıkları silaha bağlı olarak 30 milyon ila 50 milyon dolara mal oluyor. ABD ordusu dronları ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonları için kullandı. Ancak bu dronların yavaş ve alçaktan uçtukları için İran ordusu ve vekil güçleri tarafından kolayca hedef alınabildiklerine dikkat çekiliyor. Dronların bazılarının vurulmadığı, iletişim bağlantıları koptuğu için düştüğü belirtildi. Savaşın ABD askerlerinin psikolojisini olumsuz etkilediğine dair haberler de var. İran Savaşı'nda görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki 5000 ABD askeri 250 gündür karaya çıkmadı. 9 aydır denizde olan bazı askerlerin tükenmişlik hissiyle intihar etmeye çalıştığı yönünde haberler basına yansıdı. Gemide bazı günler yemeklerin yarım kase pilav ve 2 sandviçe kadar düştüğü öne sürüldü. Basına yansıyan bu haberlerin ardından Abraham Lincoln yerine Orta Doğu'ya George Washington uçak gemisinin gönderileceği açıklandı.
0: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi kuşatmayı sürdürüyor. Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmaları için sevk edilen İsrail askerleri ise 10'dan fazla eve el koydu. Gerekçe ise operasyonların bu evlerden yönetilecek olması.
4: Filistinlilerin evleri günlerdir kuşatma altında. Bu kuşatmayı kaldırmak için bölgeye gönderilen İsrail askerleri ise evlere el koydu. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları gün geçtikçe artıyor. Nablus şehri yakınlarında Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler pazar gününden beri Filistinlilere ait 3 evi kuşatma altında tutmaya devam ediyor. 2 çocuk 15 Filistinli evlerinde mahsur kalmış durumda. Yahudi yerleşimciler evlerin elektrik ve suyunu da kesti. İçlerinde bir ABD vatandaşının da bulunduğu Filistinlilerin evlerinin ablukaya alınmasına ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'den de tepki geldi. Huckabee, Yahudi yerleşimcileri İsrail'i terörist olarak niteledi. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri dağıtmak için bölgeye sevk ettiği askerler ilk etapta çekilmişti. Ardından bölgeye takviye birlikler gönderildi. Ancak Yahudi yerleşimcileri engellemek için köye giden İsrail askerleri de 10'dan fazla eve el koydu. Filistinliler zorla evlerinden tahliye edildi. 3 evin askerler tarafından barakaya dönüştürüldüğü açıklandı. İsrail askerleri bir süre sonra el koydukları evlerin bazılarından çekildi. İsrail ordusu bu şekilde Filistinlilere saldırıları önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Pazar gününe kadar askerlerin köyde kalacağı belirtiliyor. Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de Yahudi yerleşimciler tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin tarım alanları için kullandıkları su kaynağına Yahudi yerleşimciler el koydu. Su tarım arazileri yerine arkeolojik alandaki tarihi bir havuza yönlendirildi. Bu şekilde oluşturulan havuzu Yahudi yerleşimciler kullanmaya başladı. Bölgenin turizm merkezine dönüştürüleceği belirtildi.
0: Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. Özellikle kanser hastaları zorda. Kemoterapi ve diğer tedavilerini göremiyorlar. İsrail Gazze dışında tedavi olmalarına da izin vermiyor.
4: Kanser hastalarının Gazze dışına çıkarak tedavi olmalarına izin verilmiyor. Gazze'nin tek kanser hastanesi de yerle bir edildi. Gazze'de kanser ölümlerinde bu nedenle artış var. Gazze şeridinde kanser hastalarının sayısı 17 bini buluyor. Bu hastalar gerekli imkanlar olmadığı için Gazze'de kemoterapi göremiyor. Başka ileri tedavi yöntemleri de sağlanamıyor. Bu hastaların çok azının Gazze dışında tedavi olmaya yetecek parası var. Masrafları karşılayabilenlerse bu kez İsrail engeline takılıyor. Gazze dışında tedavilere genellikle izin çıkmıyor. Gazze dışında tedavi olmak için 5000 kişi kayıt yaptırdı ancak hala izin alamadı. Gazze'de gerekli tedaviler sağlanamadığı için kanserden ölümler artmış durumda.
9: 3 aydır herhangi bir tedavi görmüyorum. Hayatımı ağrı kesicilerle sürdürüyorum. Hastalığım ilerledi.
4: Kanser hastalarının savaş öncesine kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir hızla hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gazze'li doktorlar İsrail'in attığı bombalardan çıkan zehirli maddelerin kanser vakalarını artırdığını söylüyor. Savaş başlamadan önce Gazze'de 11 bin kanser hastası vardı. Savaş başladıktan sonra 6 bin vakanın daha eklendiği belirtiliyor. İsrail, Gazze'nin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni altında Hamas tüneli olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıktı.
0: Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele var. Yunanistan'ın turistik bölgesine başlayan yangın nedeniyle onlarca kişi teknelerle tahliye edildi. Hırvatistan ve Fransa'da da alevler söndürülmeye çalışılıyor.
4: Alevler tatil bölgesine ulaştı. Turistler botlarla tahliye edildi. Görüntüler Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinden. Bölgedeki Siviri köyünde yangında yaklaşık 4000 dönüm ormanlık alan alevlere teslim oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler evlere de sıçradı. Yangında bazı ev ve araçlar hasar gördü. Onlarca kişi teknelerle köyden tahliye edildi. Tahliye operasyonuna devriye ve itfaiye botlarının yanı sıra balıkçı tekneleri de katıldı. Yangında bölgedeki arıtma tesisi de tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası da Hırvatistan. Sahil şehri Omis yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine doğru yayıldı. Bölgeden 1500 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları için ordu da devreye girdi. Çalışmalara Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı uçaklar da katıldı. Fransa'da da orman yangınlarıyla mücadele var. Ülkenin güneybatısındaki Lent bölgesinde bulunan çam ormanlarında yangın çıktı. Alevler bölgedeki bir köyün merkezine 2 kilometre kadar yaklaştı. 500'ü aşkın bölge sakini tahliye edildi. Aynı bölgede Temmuz ayının sonlarında çıkan iki büyük orman yangını 220 binden fazla kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.
0: İstanbul'da dün 3 yerde, 3 otluk alanda yangın vardı. Esenler, Arnavutköy ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı, zarar gördü. Alevlerin binalara sıçramasını itfaiye ekipleri engelledi.
7: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
10: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Geçenlerde de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
11: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor, korktum hemen bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor, hemen itfaiyeyi aradık.
7: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntülerse Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacımaşlı mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
0: Mardin'de bir kişi yatağa bağımlı eşini öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. Nusaybin ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı Asya Cebe ile eşi arasında tartışma çıktı. Ve tartışma sırasında kadın eşi tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan komşular yetkililere haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgansa gözaltına alındı. Ankara'da toplu taşımaya %14,3 zam geldi. Tam bilet 40 lira, öğrenci bileti 20 lira oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 2026 yılı Ocak ayından itibaren toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşandığı belirtildi. Zammın bu gerekçeyle yapıldığı kaydedildi. Zammın ardından tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Artış yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Ailesiyle gittiği Yunanistan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
4: Ailesi, sevenleri, meslektaşları son görev için bir araya geldi. Gözyaşlarıyla, dualarla veda edildi. 61 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval Ankara'da son yolculuğa uğurlandı. Kırçuval, kızı Zeynep ve eşi gazeteci Kerem Kırçuval'la birlikte tatil için gittiği Yunanistan'da kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti. Dürdane Kırçuval'ın naaşı Yunanistan'daki otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Karşıyaka mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Ardından da son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine Dürdane Kırçuval'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Acılı aileyi de onlar teselli etti. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler mezunu olan Kırçuval, meslek hayatına Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Ulusal medyanın önde gelen kuruluşlarında muhabir ve yönetici olarak görev yaptı.
0: Usta bir motosiklet sürücüsü, şampiyon bir sürücü İstanbul Şile'de geçirdiği kaza sonucu felç oldu. Yılmaz Aydemir motosikletle kaza yaptığı noktada bir sorun olduğu görüşünde. Bölgede önlem alınması için kamera kayıtlarına ve görgü tanıklarına ulaşılmaya çalışılıyor.
7: Yılmaz Aydemir şampiyonlukları, madalyaları olan bir sporcuydu. 1994-2015 yılları arasında pistlerde yarıştı. Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda birincilikler elde etti. Aydemir'in hayatı 7 Ağustos'ta yaşanan kazayla değişti. İstanbul Şile'de Sofular mevkine ilerlerken yere savruldu. Omuriliği zarar gördü, felç oldu. O anlarda ne olduğunu kazanın şokuyla tam olarak hatırlamıyor.
12: Bir motosiklet gördüm, o motosikleti benim şeridimdeydi. Karşıdan başka bir araç görmedim. O esnada yolun ortasında veya oralarda böyle dal gibi bir şey veya hortum gibi şeyler gördüm. Ne olduğunu anlamadan motosikletimin dengesini kaybettim. Bulunduğum çukurdan dışarıya doğru baktığımda yardım istemek için orada bir motosikletin daha yerde yattığını ve iki kişinin onu kaldırmaya çalıştığını fark ettim.
7: Bahsettiği kişiler kendisine yardım etti. Ambulans çağırdı. Ancak olay yerini terk ettiler.
12: Bu bahsettiğimiz konunun bir görgü kayıtıyla, bir kamerayla veya oradaki dallardan mı kaynaklanıyor veya başka bir şeyden mi kaynaklandı bir çünkü bana yardım eden arkadaşlar sonra jandarmalar gelmeden olay yerini terk etmişler. Tabii ki terk etmemeleri gerekiyordu.
7: Aydemir o yolda başka kazaların da meydana gelmesinden endişe ediyor.
12: Onların motosikletin üzerinde, kaskların üzerinde hepimizin çoğu zaman kamera kayıtlarımız oluyor. O arkadaşlardan da rica ediyorum gelsinler, bana yardımcı olsunlar. Çünkü bu yolla ilgili bir problemse ona göre hep beraber ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Bir de bu benim başıma geliyor. Şu anda Türkiye'de motosiklet kullanan 1 milyon tane insana sorsanız bu kazayı en son yapacak insan Yılmaz Aydemir derler.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri sürüyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Okçular Vakfı tarafından Tokat'ta düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
13: Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleri büyük coşku yarattı.
14: Okçular! Allah adıyla! Ya!
13: Etkinliğe katılım gösteren Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan gençlerle buluştu.
15: Okçular Vakfımız Okçular Vakfı olarak kısa adıyla biliniyor ama aslında Ok Meydanı Kültür Spor Eğitim Vakfı gibi uzun bir ismimiz var. Dolayısıyla bizim vakıf senedimizde de amaçlarımızdan bir tanesi gençliğin bu şuurlandırılmasına hizmet edeceği eğitim faaliyetlerini yapmak.
13: Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Kent Protokolü katıldı.
14: Resulullah aşkıyla. Yay çek.
0: Ahmet, sportif faaliyetlerin Süper Lig'de mücadele edecek olması Diyarbakır'da sadece sportif değil ekonomik bir hareketlilik de yaratacak. Pazar günü oynanacak maç öncesi esnaf tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle maç günlerinde yaşanacak yoğunlukla birlikte ticari hareketliliğin artması bekleniyor.
16: Kaç yıldır bunu bekliyor esnaflar? Çünkü sadece Ahmetspor bir Diyarbakır için değil, tüm Güneydoğu'ya hitap ediyor ve tüm Türkiye destekledi.
4: Esnaf hazırlıklarını tamamladı. Otellerin doluluk oranı arttı. Diyarbakır'da Süper Lig heyecanı başladı.
17: Diyarbakır tam 16 yıl sonra Ahmet Spor'la Süper Lig'de temsil edilecek. Kentteki spor severlerin bu hasreti pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ancak son yıllarda özellikle turizmde bir hayli hareketlenen kent bundan sonra spor turizminde de önemli bir aşamaya geçmeyi bekliyor. Kentin özellikle

0: kafada karşılığı olan, büyük bir taraftarı olan bir kesimden, bir takımdan bahsediyoruz. Gelen insanlar sadece Diyarbakır'ı gezmekle değil, gelmişken belki de bölgedeki illere de muhtemelen gideceklerdir.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler maçlarını 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacak. Pazar günkü Erzurum Spor karşılaşması öncesi tüm biletler kısa sürede tükendi.
2: Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku'yla 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Çobani Stadyumu'nda düzenlenen törende futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.
3: Teşekkürler Erman.
4: Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi. Belçikalı santrfor Çobani Stadyumu'ndaki törende sarı lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin gerçekleşmesini uzun süredir beklediğini belirten 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
5: Burada olmaktan gurur duyuyorum. Zaten yaklaşık bir aydır bu transferin sonuçlanmasını bekliyordum. Türkiye'de yaşayacak olmak ve Fenerbahçe forması giymek büyük keyif. Burası benim ikinci evim. Babam seneler önce Türkiye'de top oynarken ben de burada onun yanındaydım. Zaten arkadaşlarımın neredeyse yarısı Türk. Böyle bakınca buraya gelmem kaçınılmazdı diyebilirim.
4: Transfer sürecinde geçmişte Fenerbahçe forması giyen Raul Meireles ve Nicolas Anelka ile görüştüğünü aktaran yıldız golcü sağlık durumuna da değindi.
5: Kendimi %100 hazır hissediyorum. Dün takımla birlikte çalıştım. 5-6 günlük programın ardından gelecek hafta sahaya çıkmak istiyorum. Ben sakat değilim. Oldukça fit durumdayım.
4: İmza töreninde Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de söz aldı.
6: Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür.
7: Çok iyi bir takıma sahibiz, çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik.
4: 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Lukaku, sarı lacivertlilerde 9 numaralı formayı giyecek.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış bir yokmuş. Zengin tüccar bir gün altın fiyatına minik bir bülbül satın almış. Bülbüller sıradan kuşlardan olmadıkları gibi bu bülbül bir de sıradan bülbüllerden değilmiş. Sabahtan akşama kadar hiç ama hiç yorulmadan en içli sesiyle ötüyor. Ve onun şarkısı tüccarın evinde yaşayan herkesi tam kalbinden vuruyormuş. Bülbülün sesi kimisi neşelendiriyor, kimisi ağlatıyor. Duyanın içinde hapsolmuş olan bütün duyguları açığa çıkarıyormuş. Bülbül geldikten sonra tüccarın evinden etrafa mutluluk yayılmaya başlamış. Bülbül çok seven tüccar güneşli bir günde onu bahçeye çıkarmış. Bülbül bahçede öterken yanı

arasında başka bir kuş konmuş. İki kuşun arasında kısa bir sohbet geçmiş. Ve gelen kuş uzaklara doğru uçup gitmiş. Fakat o kısa ziyaretin ardından bülbül bir daha ötmemiş. Ne o gün ne bir sonraki gün. Tüccar bülbülün gönlünü almak için ona meyveler ikram etmiş, müzisyenler getirip şarkılar çaldırmış, ona eşlik edecek dişi bir bülbül bile satın almış. Ama nafile, bülbül hep sessiz kalmış. O zaman bülbülün sessizliğinden beri gözüne uyku girmeyen tüccar, Kral Süleyman'a başvurmaya karar vermiş. Süleyman, bütün hayvanların dilini bildiğinden dolayı bülbülün derdini anlayıp devasını bulabilecek tek kişiymiş. Büyük kral tüccarın derdini dinledikten sonra kafesi açıp bülbülü eline almış, küçük kuşu kulağına götürmüş ve bülbül anlatmaya başlamış.

büyük kral. Doğduğum ormanda kafes nedir bilmezdim. Ailemin ve dostlarımın içinde etrafım çiçek ve meyve ağaçlarıyla dolu, tabiatın bolluğu ve bin bir çeşit güzelliğin içinde yaşardım. Bir gün kuşçu gelip fazlasıyla güzel kokulu bir meyve ile beni kandırıp yakaladı. Beni satmaya çalıştığı pazar öyle kalabalık, gürültülü ve kargaşa içindeydi ki kalbim acıdı ve ben acımı bir şarkıya dönüştürdüm. Sesimi duyan herkes dönüp bana baktı. İnsanlar baktıkça da kuşçu benim fiyatımı arttırdı. Fiyatımı arttırdıkça da fazla insan beni görmeye geldi. Onlara baktıkça kalbim daha incindi. Bu artan acıyı yine şarkıma kattım. Feryadımı duyan insanlar derdimi hiç umursamıyor, sadece ötüşümle ilgilenip mest oluyorlardı. Sonunda bu gördüğünüz tüccara satıldım. Günler, aylar, yıllar geçti. Kalbim her geçen gün ormanı daha fazla özlediğinden hiç durmadan öttüm. Ta ki bir dost uğrayıp beni uyarıncaya kadar. Bana bu altın kafesin içinde oturup neden ağlıyorsun? Etrafındakilerin senin derdini umursamadığını görmüyor musun? Ağladığın sürece bu kafesten asla çıkamazsın, dedi. O günden beri hiç ağlamadım. Gönlüme taş basıp kafesimde bekledim. Özgürlüğümü kavuşamayabilirim belki. Ama en azından beni hapsedenleri eğlendirmeye son verebilirim. Kral Süleyman tüccara duyduğu hikayeyi anlatınca adam kafesi açıp kuşu pencereden salıvermiş. Ötmeyen bir kuşu kafeste tutmanın bir anlamı yokmuş. Özgürlüğüne kavuşan bülbül ise ormana doğru arkasında bakmadan uçmuş. O günden beri ormanda daldan dala, ağaçtan ağaca uçuşup neşeyle şarkı diyeceğini söylenir.

Nasrettin Hoca'nın kasabasına gezgin bir derviş gelip meydandaki insanlara çöllerde ve dağların zirvelerinde öğrendiklerini anlatmaya başlamış. Dua, sessizlik ve yalnızlık sayesinde dünyanın birçok sırrına erdiğini söz etmiş. Havanın nasıl olacağına tahmin edebildiği gibi yağmur bulutlarıyla konuşup yağmur yağmasını sağlayabileceğini iddia etmiş. Suyun üzerinde birçok kez yürüdüğünü, hayvanların dilini de anlayabildiğini söylemiş. Bu bilge adamın sözlerinden etkilenen halk, Nasreddin Hoca'yı çağırmaya koşmuş. Kendi hocalarının bu kadar bilge biriyle tanışmasının önemli olduğunu düşünmüşler. Nasreddin Hoca meydana gelip dervişle tanışmış ve halkın da dinleyebileceği bir sohbeti dalmışlar. Derviş, tanık olduğu ve bazen de sebep olduğu mucizelerden bahsetmeye başlamış.

kölesinde sırf bunu göklerden rica ettiği için varması gereken köye ulaşmadan gecenin gelmeyip onu beklediğini söylemiş. Başka bir zaman azıcık ekmekle uzun bir yolculuğa çıktığı bir günde ekmeğin heybesinde kendiliğinden çoğaldığını ve iki gün boyunca hiç aç kalmadan yoluna devam edebildiğini belirtmiş. Hele hayvanlarla yaşadıkları o konuda sayısız sıra dışı deneyimleri varmış. Kurtlar bile ona samimi bir arkadaş gibi davranırmış. Bunları söyledikten sonra Nasrettin'e dönüp sormuş. Ya siz hocam, hiç hayvanlarla samimi bir deneyiminiz oldu mu? Nasrettin gülüp hemen cevap vermiş. Tabii ki güzel dostum. Anlattıklarınız bana hiç yabancı gelmiyor. Yaşadığım her gün bütün kutsal tabiatı tanımaya ve onunla derin bir bağ kurmaya çalışıyorum. Hayvanlarla birçok sıra dışı deneyimim oldu. Hatta bir keresinde bir balık hayatımı kurtardı demiş. Derviş şaşırmış ve hemen Nasrettin Hoca'ya bu macerayı duymak için sabırsızlandığını söylemiş. Nasrettin ise başına gelen mucizeleri böyle meydanlarda anlatmaya sevmediğini, mucizeyi anlatmanın onun kutsallığını azaltabileceğini söylemiş. Sonuçta bu hikayede bir balık Nasrettin Hoca'yı kurtarmak için çok ama çok büyük bir fedakarlık yapıyormuş. Ve Nasrettin Hoca bu mucizeyi bir köy hikayesini çevirip sıradanlaştırmayı istemediğini söylemiş. Derviş ısrar etmiş. İtiraf ediyorum ki bugüne kadar balıklarla bir türlü gerçek bir bağ kurmayı başaramadım. Ne onların dilinden anlar ne davranışlarını çözebilirim. Bu anlatacağınız hikayenin benim için çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Yalvarıyorum size. Bunca ısrar karşısında Nasrettin Hoca bir balığın onun nasıl kurtardığını anlatmaya kabul etmiş.

yolculuktan geliyordum. İki gün ağzıma koyacak tek bir lokma bulamamış, zayıf düşmüştüm. Gürür gürür akan bir dereye ulaştığımda açlıktan gerçekten ölüyordum. Tam bu haldeyken oltamı suya attım ve cömert bir balık canımı kurtarmak için oltama takıldı. Onu yakalayıp temizledim, ateşe pişirdim ve afiyetle yedim. Eğer o balık olmasaydı açlıktan ölebilirdim. O gün bugün kendimi ona son derece minnettar hissediyorum.

0: geldi. Şenlikli, bol kahkahalı bir gündü. Fil, timsah ve su aygırı hep birlikte oynuyor. Her yerden sular fışkırıyordu birden. Fazla gülüp şakalamaktan olsa gerek, küçük filin gözü yerinden çıkıp suya düşüverdi. Fil panikle çığlık atmaya başladı. Gözüm, gözüm, suya gözüm düştü. Yardım edin, gözümü bulamıyorum. Herkes yardıma koştu tabii.
1: Tam olarak nerede duruyordu?
2: Nerede o göz? Çekil, çekil, ben bakayım.
3: Çekilin, ben dallarım suya.
4: Yok, ben dallarım
0: derken gölde bir kargaşa doğdu. Oğlanları izleyen iskeli kuşu kızdı. Tiz bir islik çalıp herkesi durdurdu.
1: Yeter artık. Kımıldamayın. Birinizin bir milim olsun hareket ettiğini görsem kafasını kakalarım ha.
0: Bulmak istiyorsanız aramaya bırakın dedi. Ne söylemek istediğini pek anlamamışlardı. Ama kuş öylesine kızgın görünüyordu ki hiçbiri hareket etmeye cesaret edemezdi artık. Gölde zaman durmuş gibiydi. Kiminin bir ayağı havada asılı kaldı, kiminin ağzı açık, hiçbiri kımıldamıyordu. İskeli kuşu gölün yüzeyini keskin gözleriyle tarıyordu o sırada. Kimse hareket etmeyince kaldırdıkları çamur yavaşça dibe çöktü. Ve gölün suyu yine beraklaştı. İşte o zaman iskeli kuşu gölün içinde duran gözü seçebildi. Ve dalıp çıkarak aldığı gözü fili teslim etti. Küçük fil gözü yerine geri taktı. İskeli kuşu da daha sakin bir yerde dinlenmek için uçup gitti. Ya sen yolcu? Hareket ederken kaldırdığın tozlar seni amacından uzaklaştırıyor olabilir mi? Yavaşlamak seni amacına daha hızlı götürür. Dinlenmek seni çözüme yaklaştırır. Aramayı bırak. Kendine bir çay koy, nefes al ve sadece dur.

0: Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla bir kayanın üzerinde oturur. Bir yandan büyük koyun sürüsünü gözler, bir yandan da mekanik el hareketiyle pazarda sattığı sweater ve çorapları örermiş. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş. Şehrin kapısında içeri alınmaya bekleyen insanların yanında sıraya girmiş. Ama adam tereddütte görünüyormuş. Çobana yaklaşıp sormuş. "Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Buraya gelip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim?"
1: "Gördüğün şehirdeki insanlar nasıldı?" diye sormuş çoban. "Ah," demiş adam. "Hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız. Bu yüzden yeni bir yer arıyorum. Beni sürekli hayal kırıklığına uğratmalarından bıktım." "Ne yazık ki yabancı. Bu şehrin insanları da aynı tipe tip. En iyisi sen yoluna devam et," demiş yaşlı çoban.

Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi şehir kapısındaki kabul sırasından çıkıp yaşlı çobanın yanında gitmiş. "Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim?" "Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı?" diye sormuş çoban. "İşte sorun bu," demiş adam. "Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir çevre bulamam. Bir hafta önce komşularımdan zor ayrıldım ve onları şimdiden özledim." "Şanslısın yabancı. Bu şehrin insanları da tipi aynı," demiş yaşlı çoban. İki konuşmayı da duyan Çırağ yaşlı adama sormuş. "Neden bu adamları farklı cevaplar verdin? Şehrin insanlarıyla ilgili fikrin bir hafta içinde tamamen değişmiş olamaz." "Hayır oğlum. Bu adamların her birine kendilerinin yaşayacakları gerçeği söyledim. Dünya, içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır. Ya sen yolcu, dışarıda gördüğün güzellik, içinde taşıdığın güzelliktir. Bilinçli bir şekilde dışarıdaki huzuru fark etmeye çalış, iç huzuruna kavuştuğunu göreceksin. Başkalarında iyi ve güzelliği görmeye çalış, kalbin çiçek gibi açılacaktır. Bugün sadece etrafındaki güzellikleri fark ederek dünyayı daha iyi bir yer yapmaya başlayabilirsin.

0: Mehmet Usta, mahallede sakınlığı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle bilinen yaşlı bir bakır ustasıymış. Her sabah küçük dükkanının kepenklerini kaldırıp kapısını açtığında çalan küçük kapı çıngırağı onu selamlıyor gibi gelirmiş. Babasından kalan bu küçük sıcak iş yerini çok seviyormuş. Raflar bazıları yeni, bazıları babasının zamanından beri alicilerin bekleyen tencereler, bakraçlar, tepsilerle doluymuş. Bu dükkandaki sesler ve kokular Mehmet Usta'ya kendini evinde hissettirirmiş. Özenli ve incelikle işlediği kapkacan alicisi çokmuş. Mehmet Usta kaderine şükredermiş. Kendi oğlu olmadığı için Mehmet Usta yanına aldığı çıraklara sanatını öğretirmiş. İşte böylece yıllar yılları kovalamış. Bir gün Salih adında bir çırağı olmuş. Salih bu işi öğrenmeye gönüllü değilmiş ve sürekli şikayet ediyormuş. Ustası hayatın her aşamasında yeni şartlara alışmanın zaman aldığını bildiğinden ona karşı sabırlı davranıyormuş. Ancak zaman geçtikçe Salih bu yeni hayata alışmak ve işi öğrenmek bir yana sürekli sızlanan, hoşnutsuz biri olup çıkmış. Kapının çıngırağı çok gürültülüymüş, taburesinin ayağı dengesizmiş, toz onu hapşırtıyormuş, başı kokular yüzünden dönüyor, çekiç sesi yüzünden ağrıyormuş. Günlerden bir gün Salih bir yandan öğlen yemeğini bitirmeye çalışıyor, bir yandan da kendi yemeğini duyduğu kadarıyla mahalledekilerin diğer çırakların yedikleriyle kıyaslayıp şikayet ediyormuş. Usta İşinden başını kaldırmadan Salih'e gidip küçük bir kese tuz almasını söylemiş.
1: Salih dükkandan çıkıp dolaşmak için bir bahane bulduğundan bu duruma pek sevinmiş.
0: Geri geldiğinde usta tuz kesesinin yarısı bir bardak suyun içinde boşaltmış. Sonra bir kaşık alıp yavaşça suyun karıştırmış. Ve Salih'in itiraz etmesine fırsat bile veremeyen bir ses tonuyla ona bütün suyunu içmesini söylemiş.

0: Nasıl geldi diye sormuş usta.
1: Usta nasıl gelsin, yanıyorum, boğazım ateş bastı. Neden bunu içmemi istedin ki?
0: Usta tek bir söz söylemeden paltosunu giymiş ve Salih'i küçük bir gölün kenarına götürmüş. Tuz kesesinde kalan tuzu göle boşaltmış. Ve bardaktaki suya yaptığı gibi bir çubukla karıştırmış. Sonra gölden bir bardağa doldurduğu tuzlu suyu çırağına vermiş. Nasıl gelmiş diye sormuş.
1: Oh, çok ferahladım usta. Bu su o kadar tatlı ki 10 bardak daha içerim.
0: Salih, hayat hepimizi biraz tuz, yani çekecek biraz dert verir. Derdini seçemezsin ve herkesin başına dertler gelir. Ama seçebileceğin bir şey var. Sorunlarınla başa çıkarken bardak kadar dar veya göl kadar geniş olmaya seçebilirsin. Öğüdüm basit oğlum. Göl gibi ol. Hey yolcu, hayatın anlamı karşımıza çıkan koşullara verdiğimiz tepkilerde gizlidir. Sen karşına çıkan koşulları nasıl karşılıyorsun? Kaçtığın bir dert, nereye gidersen git, karşına çıkar. Kaçmak yerine tek yapman gereken, kendine bu durumun sana ne öğretmeye çalıştığını sormak.

0: Mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, partisinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen yatırımları ve Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlattı. Erdoğan, önümüzdeki 50 yılın planlandığını belirtti.
1: Bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak doğduğunu söyledi.
1: Bu partiyi millet kurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk.
2: AK Parti iktidarında hayata geçirilen projelere de değinen Erdoğan, büyük işler başardık ama bitmedi. Kimse bizden yorulma beklemesin dedi.
1: Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz.
2: Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da verdi.
1: 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunun da altını çizen Erdoğan, uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim.
0: Siyasetin ana gündem maddesi ise terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasaya dair kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen mesajlar geliyor ekranlara.
3: Meclisimizin ezici bir çoğunlukla kabul ettiği ilgili kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Böylece terör belasından tamamıyla kurtulmayı ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Güler sürecin en büyük hedefi bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek dedi. NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin bir fırsat olduğunu vurguladı.
5: İçeride de çünkü düzen sağlandı, dışarıda da düzen sağlandı. Tam bu zamanıdır. Bu konjonktürü iyi değerlendirelim. İnşallah her birliğiyle bunu çözüp yola devam edeceğiz.
4: Hürriyet gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise süreçte her adımın devlet denetimine bağlı olduğunu söyledi. Çiftçi, üç aşamalı bir sürecin işleyeceğini de belirtti.
6: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde NTV'nin sorularını yanıtladı. Bayraktar, enerjide yeni dönem hedeflerini anlattı.
7: Sakarya gaz sahasındaki üretimimizin bu yıl için 2026'nın sonunda iki katına çıkması ve 8 milyon insanımıza, 8 milyon haneye, 8 milyon insan dememek lazım çünkü 4 kişi deseniz bir aile yaklaşık 30 milyona yakın insanımızı içine alacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımıza karşılar hale geleceğiz. 2028'de bunu biliyorsunuz 4 katına çıkarıp 16-17 milyon haneye çıkacağız. Bu sene sonuna kadar Akkuyu Nükleer Santrali'ni devreye alma ve ilk elektriği üretme ile alakalı büyük bir hedefimiz var. Gabar her geçen gün rekorlarla devam ediyor. 83 bin varili bulmuş durumdayız. Ama yeni projelerimiz, özellikle yurt dışında yapacağımız çalışmalar, işte Kerkük Petrollerindeki hisse alımımız, bunu takip edecek yeni projelerimiz inşallah yavaş yavaş onların imzalarını da attıkça sizlerle kamuoyumuzda paylaşacağız.
0: Dış haberlere de bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki baskısını artırıyor. Washington, Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ülkesinin savaştaki iki hedefini açıkladı. İlki İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek, diğeri ise enerji fiyatlarını düşük tutmak.
8: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik baskıyı askeri, ekonomik ve diplomatik araçlarla artırmayı amaçlıyor. Washington, İran limanlarına deniz ablukasını sürdürüyor. Ayrıca Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar da yolda. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran limanlarına yönelik ablukanın gerektiği kadar hatta süresiz devam ettirilebileceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'a yönelik daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik önlemler açıklanacağını duyurdu. Bessent, ekonomik izolasyonla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının birlikte uygulanacağını söyledi. Washington'ın İran politikasının hedeflerini ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıkladı. Vance'e göre ABD'nin iki temel hedefi var. İlki, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz arzının devam etmesini sağlayarak enerji fiyatlarını düşük tutmak. İkincisi ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Ancak Hürmüz'deki gerilim bölgeyi de etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ı iki petrol tankerine saldırı düzenlemekle suçladı. Saldırıdan kısa süre sonra İran donanması da Hürmüz'ü kapalı tuttuklarını belirtti. Açıklamada bu boğazdaki hiçbir hareketlilik gözümüzden kaçmaz. Hakikat Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil sahada görülmelidir denildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump yakında Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. İran'dan da yanıt geldi. Trump, İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim dedi. New York'ta Polis Akademisi etkinliğinde konuşan Amerikan Başkanı, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savundu. İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim diye de konuştu. Hürmüz Boğazı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini söyledi. Trump ayrıca New York'a giderken Hürmüz Boğazı'na gönderilecek yeni uçak gemisi hakkında da konuştu. Abraham Lincoln uçak gemisinin gönderileceğini doğruladı. İran'dan da Trump'a yanıt Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Hürmüz Boğazı yalnızca İran'ın yetkisi altında açılabilir ya da kapatılabilir. ABD'nin tehditlerinden korkmayacağız ve yılmayacağız dedi. ABD Başkanı Trump, müzakere ekibinde yer alan damadı Jared Kushner'ı Gazze barış planını görüşmek üzere İsrail'e gönderiyor. İddia Amerikan Axios haber sitesinden geldi. Axios'un konuya dair bilgisi olan ve 5 kaynağı birden dayandırdığı haberine göre Jared Kushner haftaya İsrail ve Mısır'a gidecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze barış planında yer alan İsrail'in Gazze'den çekilmesi aşamasına geçmeyi reddetmişti. Ziyaret iddiası bu kararın ardından geldi. Planın bir sonraki aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli teknokrat heyetine bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yer alıyor. Axios haber sitesi Kushner'ın İsrail'e Gazze Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi olarak atanan Nikolay Mladenov'la birlikte gideceğini yazdı. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları tahıl krizi endişesi doğurdu. Krizin boyutu 4 yıl önce yaşananları da aşabilir. Çünkü bu sefer Rusya'nın da limanları ateş altında.
4: Temmuz'da 57 gemi 67 liman tesisine saldırı yapıldı. Tahıl krizi korkusu yeniden canlandı. Dünya tahıl ihracatının önemli bir kısmını Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor. Bu iki ülkenin bazı tarımsal ürünlerdeki toplam payı %20'lerin üzerinde. Karşılıklı saldırıların artmasıyla tahıl piyasasında fiyatlar yükseldi. Yılbaşından bu yana dünyada buğday %32, soya fasulyesi %13, mısır %8 zamlandı.
9: 2022'de Ukrayna'nın limanları bloke edilmiş haldeydi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şeklinde seyreden bir savaştan bahsediyorduk. Ukrayna kapalı, Rusya açık idi. Kısa vadeli sonuçları olarak aslında biz bunu 2022'de dahi bu kadar tansiyonun yükselmediği, 2022'deki duruma göre daha kritik bir durum olarak değerlendiriyoruz.
4: Türkiye'de tahıl üretimi bu yıl oldukça iyi. Yani kısa dönemde tedarik problemi oluşması beklenmiyor. Ancak orta vadede risk artıyor. Ayrıca fiyatların dünyada yükselmesi yerli tüketiciyi de etkiliyor.
9: Stoklarımızın güçlü olduğu, hem kendi hasadımızın iyi olduğu bir sezondayız. O yüzden bu gelişmelerden, dünyadaki gelişmelerden bir anlamda biz bu sezon için izoleyiz. Tabii ki uzun vadede başka sorunlar var. Tamamen birbirini besleyen bir ekosistem, enerji fiyatı, gübre temini, işte tedarik zinciri, ulaşım, lojistik altyapıları hepsi birbirine bağlı.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu kapanış törenine katıldı. Güler burada yaptığı konuşmada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da bilgi verdi.
3: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da ülkemizin uluslararası arenadaki etkisini ve geliştirdiği güçlü işbirliklerini açık bir şekilde göstermiştir. Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir. Attığımız tüm adımlarda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini en etkin şekilde korumak için büyük bir gayretle çalışıyor. Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu yürüyüşte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette ki özel kuvvetlerimiz de daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye vizyonunun temel dayanaklarından birisi olmaya devam edecektir.
10: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmada şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Alınan bilgilere göre suç örgütü kurma ve yönetmekle suçlanan Kuriş'in evine operasyon düzenlendi. Evde Kuriş'in izine rastlanmadı ancak telefonunu evde bıraktığı belirlendi. Kuriş'in evinden ayrılarak başka bir adrese geçtiği tespit edildi. İkinci adrese düzenlenen operasyonun ilk aşamasında da yine Kuriş bulunamadı. Ancak yapılan ayrıntılı aramada ikametgahta gizli bir bölme olduğu belirlendi. Alihan Kuriş bu bölmenin içerisinde saklanırken yakalandı. Yolsuzluk, kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi. 37 kişi gözaltında, geriye kalan 3 kişi de yakalama çalışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Güllek, faili meçhul iki cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandığını açıkladı. 2025 yılında ölü bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 16, 2018 yılında öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında ise bir kişi gözaltına alındı.
4: Faili meçhul iki cinayet daha aydınlatılıyor. Açıklama Adalet Bakanı Akın Güllek'ten geldi. Gürlek faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığınca yürütülen çalışmalarda iki cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler olduğunu duyurdu. Gürlek sosyal medya mesajında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekti.
11: Aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
4: Bunlardan ilki 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025 yılında bir derin dondurucuda bulunmuştu. Dosya yeniden açıldı. 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 112 farklı kurum ve kuruluşta yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi. 16'sı gözaltına alındı. 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları incelendi. İlk soruşturma kapsamında şüpheli bulunan Halil Can Çelik hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karar yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Çelik gözaltına alındı.
10: İstanbul'da Şapkalılar isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralama, tehdit ve iş yeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin Beyoğlu'yla Avcılar'da yaralama ve tehdit olaylarına, Kağıthane'de Atölye Park ve Miraç Rezidans isimli iş yerlerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıkları belirlendi. İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yine İstanbul'dan başka bir haber. 3 ilçeden otluk yangını haberi geldi. Esenler'de, Arnavutköy'de ve Silivri'de çıkan yangınlarda bazı hobi bahçeleri ve ağaçlar yandı. Alevlerin binalara sıçramasını da itfaiye ekipleri önledi.
12: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın dükkanların olduğu bölüme doğru ilerledi. Hemen ihbarda bulunuldu. İstanbul Esenler'de itfaiye harekete geçti.
13: Bizim ofisimiz burada. Apar topar çıktık, itfaiye haber verdik. Geçenlerde de burada bir yangın çıkmıştı. Yani sebebini öğrenmek istiyoruz.
14: Oturuyordum ofiste, baktım cama bir kül çarptı. Dedim herhalde dükkanlardan biri yanıyor. Korktum hemen, bir dışarıya baktım. Baktım ormanlık alan yanıyor. Hemen itfaiyeyi aradık.
12: Otogar bağlantı yolu üzerinde çıkan yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Dükkanlar değil ama bazı ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü. Bu görüntüler ise Arnavutköy'den. Burada da otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Hacı Maşlı mahallesindeki hobi bahçelerine sıçradı. Bazı hobi bahçeleri ve meyve ağaçları yandı. Silivri'de ise Selimpaşa ve Ortaköy'den yangın ihbarı geldi. Yangın bu sefer çam ve meyve ağaçlarının olduğu alanda etkili oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
10: Mardin'de bir kişi yatağa bağımlı eşini öldürdü. Saldırgan gözaltında. Nusaybin ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı Asya Cebe ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın eşi tarafından bıçaklandı. Sesleri duyan komşular yetkililere haber verdi. Eve giren sağlık ekipleri 68 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgansa gözaltına alındı. Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın ölümüne yol açan ilacın evlerde kullanımı yasak olan alüminyum fosfit olduğu ortaya çıktı. Dairede kullanılan ilaç büyük silo ve ambarlarda kullanılıyor. İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de aynı ilaçtan yayılan zehirli gaz nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdi.
15: Burada bir sürü aile yaşıyor. Bak bunu sıkacağız ama bunun önlemlerini biz alacağız ama sen buna demedin mi bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu?
4: Zehirli gazdan 9 yaşındaki oğlunu kaybetti. Eşi yaşam mücadelesi veriyor. Acılı Baba ilaç firmasını suçladı. Evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını belirtti.
15: Bak burada kuşlar mı duruyordu? Kuşlara baktım öyle.
4: Çanakkale'de 3 Ağustos'ta işten eve dönen Uğur Çanlı, eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hastanede durumu ağırlaşan çocuk hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce Çanlı ailesinin karşı komşusu tahta kurusu şikayetiyle evi ilaçlamıştı. İlaçlama yapan firmayla görüşen baba evlerde kullanılması yasak olan alüminyum fosfit ilacının kullanıldığını öğrendi.
15: Firmayı aradım, dedim böyle böyle ilaç kullanmışsınız dedim. Çabuk dedim bana dedim ilacın adını at dedi. Alüminyum fosfit ilacını Q bilmem ne diye yazıyor. Ondan sonra ben doktora veriyorum. Bu diyor böcek ailesine diyor uygulanan ilacın aynısı diyor.
4: Olayla ilgili soruşturmada ev sahibi ve şirket müdürü tutuklandı. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi sürüyor. Durumu kritik. Güçlü bir ilaç olan alüminyum fosfitin sadece büyük silo ve ambarlarda kullanılması gerekiyor. Aynı ilaç İstanbul'da bir ailenin ölümüne yol açmıştı. Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik böcek ailesi otelde alüminyum fosfitle yapılan ilaçlama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
10: Diyarbakır'da 4 ay önce kedi tarafından ısırılan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağır olan çocuk entübe edildi. Olay Nisan ayında Sur ilçesine bağlı Büyük Kadı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki kız çocuğunu sokak kedisi ısırdı. Ancak bir süre sonra çocuk rahatsızlandı, tedaviye alındı ve küçük kızda kuduz tespit edildi. Durumu ağırlaşan çocuk entübe halinde, mahallede de aşılama yapıldı. Belediye ekipleri sahipsiz kedi ve köpekleri toplamaya başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İki döneminde de hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin ise 17 Ağustos'tan itibaren il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları gerekiyor. Bunun için son gün 26 Ağustos olacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti hazırlıkları sürüyor. Geçen yıla göre fiyatlarda %30 zam var. Öte yandan velilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Kimi özel okulların yaptığı yönlendirmelerin aksine okul kıyafetleri standartlara uyan her mağazadan alınabilir.
16: Nereniz burası?
17: Kaçıncı sınıfa başlayacaktı oğlum?
18: Birinci sınıfa başlayacak. Bir tane şutman alacağım. Normal tişört alacağım. Bir de pantolon alacağım bir tane.
19: Unutma şu güzellikliği baksana.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Okul çantası, kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri hazırlıkları da başladı. Geçen yıl 3000 liradan satılan kıyafetlere bu yıl %30 zam geldi.
17: Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Veliler de okul kıyafeti alışverişine başladı. Burada görmüş olduğunuz kısa kollu ve uzun kollu tişört, bir pantolon ve 3 parçadan oluşan buradaki eşofman takımını almanın maliyeti 3700 lira ile 4000 lira arasında değişiyor.
20: Eşofman altı aldık, sweatshirtler aldık, pantolonu sonra alacağım.
17: Ne kadar verdiniz?
20: 2700.
17: Nasıl sizce fiyatlar?
20: Orta diyelim.
21: 6-7 parça bir ürün aldık.
17: Ne kadar tuttu?
21: 6000 küsur lira tuttu.
22: 4 parça aldım.
17: Nasıl fiyatlar sizce?
22: Her sene fiyat. Merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
23: Çok ayıp olmaz.
4: Milli Eğitim Bakanlığı okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermiyor. Veliler belirlenen standartlara uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan alabiliyor.
24: Okulun herhangi bir yere X mağazaya gidin, bizim kıyafetlerimizi buradan almak zorundasınız gibi bir zorunluluğu yok. Okulun kıyafetini yapmak isteyen herkes yapabilir, satmak isteyen herkes satabilir. Milli Eğitim Yönetmeliği gereği herhangi bir yönlendirme söz konusu değil. Sadece kıyafeti yapan mağazalar, işletmeler okullara gerek broşürlerini, gerek kartlarını, gerek reklam kampanyalarını yaparak müşteriyi kendilerine çekmeleri beklenir.
22: Bakalım nasıl olacak sana?
10: Motorinde özel tüketim vergisi sıfırlandı. Fiyat 9 lira birden düştü. Ancak fiyat düşüşü bir gün sürdü. Dün 8 lira 77 kuruşta zam geldi. Motorin böylece yeniden 80 lirayı geçti.
1: Motorinde fiyat düşüşü bir gün sürdü. Fiyat yeniden 80 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta ard arda zamların gelmesine neden oluyor. Sektör verilerine göre motorin 1 Temmuz'la 13 Ağustos arasında 15 lira zamlandı. Ekonomi yönetimi bu durumun yaratacağı enflasyon baskısını azaltmak için yeni bir adım attı. 13 lira 90 kuruş olan özel tüketim vergisi Ağustos ayı için sıfırlandı. Akaryakıt firmaları da Perşembe günü indirimi pompaya yansıttı. Motorinin litresi 9 lira 25 kuruş ucuzlayarak 70 lira 80 kuruşa indi. Ancak artan rafineri maliyetleri nedeniyle yeni bir zam geldi. Motorin fiyatı 8 lira 77 kuruş arttı. Birçok ilde tekrar 80 lirayı geçti. Benzinde de fiyat yükseliyor. Haftanın son iş gününde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Benzin ilk kez 70 lirayı geçti. Motorinin aksine benzinde ÖTV sıfırlanmadı.
10: Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta 14 milyar dolara yakın artış yaşandı. İç tarafta döviz talebi de yükselirken yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklarına ilgisi de devam etti.
4: Merkez Bankası'nın rezervlerinde güçlü artış izlendi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 13,9 milyar dolar artışla 178,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın döviz rezervleri 7,2 milyar dolar artarak 71 milyar doları aştı. Altın rezervlerinde ise 6,7 milyar dolarlık yükseliş izlendi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107 milyar doları geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş rezerv artışında etkili oldu. İç tarafta döviz mevduatları tekrar yükselişe geçti. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yabancı para hesapları 1,7 milyar dolar arttı. Vatandaşın döviz hesapları 1,4 milyar dolar. Şirketlerin yabancı para mevduatları ise 368 milyon dolar büyüdü. Yabancı yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisi ise devam ediyor. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı güçlenerek 505 milyon doları buldu. Yabancının hisse talebi ise zayıfladı. 7 Ağustos haftasında hisse alımları 1,5 milyon dolarda kaldı.
10: Muğla'nın Fethiye ilçesinde önceki gün 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde çıkan yangın büyük bir korkuya neden oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a göre olayda ihmal vardı.
2: Çok net, evet, ihmal var. Çünkü insanların bilinçsiz bir şekilde panik içinde denize atlamaları da zaten bunun göstergesi. İlk tespitlerimiz tahliyedeki denize atlamalarla da başlıyor uygunsuzluk.
4: Muğla'nın Fethiye ilçesinde 115 kişinin olduğu Türkiye'nin ilk yüzen çocuk eğlence teknesi Toy Spot'taki yangında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Aralarında çocukların da olduğu yolcular can yelekleriyle denize atladı. Kendi imkanlarıyla kıyıya yüzenler de oldu.
2: Burada insanların kendiliğinden denize atlaması etraftaki kişilerin hani kıyıda olduğu için çok şanslılar. Yakın etrafta yüzlerce başka tekne ve kayık vardı veya kıyıya çok yakındı. O yüzden yüzerek kıyıya çıkanlar da çok fazla burada. Ama bu açık denizde olmuş olsaydı belki büyük bir faciayla da karşılaşabilirdik.
5: Özel yaklaşma!
4: Peki gemideki personel eğitimli olsa ve gerekli tüm kurallara uyulsaydı yangın böylesine büyür müydü?
2: Bu eğitimi almış olsalardı birinci etapta yangın söndürme tüpüyle müdahale edilecekti. Daha sonra davrulmaz içi söndürme devreye girecekti. O olmadı. Yangın pompa istasyonundan işte hortumu alarak nozulla beraber oradaki yangına müdahale edecekti personel. Bunları yapmadığı için, yapamadığı için, paniklediği için muhtemelen yangın bütün gemiyi sardı. Aslında sadece en fazla belki mutfaktaki tezgah yanacaktı.
4: İlk seferini 4 Temmuz'da yapan tekne mutfak bölümünde çıktığı iddia edilen yangının ardından küle döndü. Kantarcı Koyu açıklarındaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış yeri ve böylesine büyümesinin nedeniyle gerekli önlemlerin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
10: İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage ara seçimde oy sayımı sürerken zaferini ilan etti. Ana akım siyasi partilerin boykot ettiği seçimlerde Farage'ın rakibi ise robot kostümlü bir komedyendi. Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi hakkında bir bağış soruşturması nedeniyle 7 Temmuz'da istifa etmişti. Farage daha önce de sandıktan birinci çıktığı seçim bölgesindeki oylamaya dair karar verildi. Bu ezici bir zafer dedi. İktidardaki İşçi Partisi de dahil ana akım siyasi partiler ise seçimleri boykot ettiler. Bazı politikacılar Farage'ın mali işlemlerinin incelenmesinden kaçınmak amacıyla seçimleri şova dönüştürdüğünü savundu. Farage'ın rakibi de seçimde dikkat çeken bir başka unsurdu. Zira komedyen John Harvey başında metalik çöp kutusu bulunan kostümüyle yarışa katıldı. Seçim öncesinde anketler Farage'la başlıca rakibi olan Harvey'in yarattığı Count Binface isimli hiciv karakterini

0: İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım ile etnik temizliği kınıyoruz.
1: Yunanistan polisi protestocuların geminin bulunduğu alana girmemesi için önlem aldı. Aynı gemi geçen yılda Yunanistan'a yanaştığı limanlarda protestolarla karşılanmıştı.
2: Eurovision şarkı yarışması aslında sadece bir yarışma değil. Öyle ki geçtiğimiz yıl organizasyondan tam 5 ülke İsrail'in katılımı nedeniyle desteğini çekmişti ve yarışma protestoların gölgesinde geçmişti. Şimdi yarışmaya bazı yeni kurallar getirildi.

0: Eurovision şarkı yarışmasına yeni kurallar getirildi. Bundan böyle yarışmayı kazanan ülke savaştaysa, ertesi yıl o ülkede yarışma düzenlenmeyecek. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Yarışmanın yayıncı kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre değişiklikler yarışmanın ruhunu ve bütünlüğünü muhafaza ederken şeffaflığı, sanatçıyı korumayı ve güvenliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu yıl Avusturya'nın ev sahipliğindeki yarışmada İsrail ikinci oldu. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Yani İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda önümüzdeki yılda yarışmaya katılmayabilir. Eurovision yönetimi yarışmacılar için uygulanan yaş sınırını da değiştirdi. Daha önce 16 olan asgari katılım yaşı 2027'den itibaren 18'e yükseltilecek. Yarışmanın birincisi Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgas kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacağı da belli oldu. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
1: Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı kararı mahkemeden döndü. Mahkeme kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Fransa yargısının en yüksek makamı olan Anayasa Konseyi kararı engelledi. 15 yaşından küçüklere yönelik yasağın yetişkinlere de yaş kanıtlama zorunluluğu getirildiğine dikkat çekildi. Kararda yasa koyucunun yaş doğrulamasının hangi koşullarda ve hangi sınırlar içerisinde yapılacağını yeterince açık biçimde belirlemediği belirtildi. Bu arada karar son aşama değil, Anayasa Konseyi düzenleme uygulandıktan sonra yeni bir karar da verebilir. Dünyanın farklı farklı bölgelerine gideceğimiz sırada dış haber turumuz var. İlk durağımız Japonya. Başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sele bağlı nedenlerle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Alışveriş merkezlerini, havalimanlarını görüntüye geldiği üzere su bastı. Japonya Meteoroloji Ajansı yağışların devam edeceği konusunda da halkı uyarmaya devam ediyor. Selin bir başka adresi de Amerika Birleşik Devletleri oldu. Indiana eyaletinin doğusundaki bir kasaba şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında. Yollar, araçlar suya gömüldü, kasabada da ulaşım durdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtınalar nedeniyle Perşembe gününden bu yana yaklaşık 450 bin ev ve iş yerine elektrik de verilemedi.

0: Ise sıcaklarla mücadele var. İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi Kolezyum'da ziyaretçilerin sıcaktan korunması için akşam saatlerine özel turlar düzenleniyor. Kolezyum'a daha önce haftada 2 gece ziyaret imkanı vardı. Ancak bu yaz gece turlarının sayısı sıcak havalar nedeniyle 4'e çıkartıldı. Gece saat 23'e kadar devam eden turlara da ilgi hayli yoğun. Biletlerin günler öncesinden tükendiği belirtildi. Bu yıl Avrupa'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 derece üzerinde seyrediyor. Son durağımız yine İtalya. Sicilya adasındaki Etna yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, bölgedeki Catania Havalimanı'na operasyonları da sık sık aksatıyor. Havalimanının işletmecisi bu nedenle Mayıs ayında şirketin en az %51'lik hissesinin satışı için süreç başlattı. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşların durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Yanardağdan çıkan kül bulutu hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde karetta yuvalarının bulunduğu sahile araçla giren bir grup kamp yaptı. Tepki toplayan olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlara girmenin cezası 699 bin lira.
1: Yuvalama alanına araçla girdiler. Karettaların bulunduğu sahilde çadır kurup kamp yaptılar. Antalya nesli tükenme tehdidi altındaki karettaların en büyük yuvalama alanlarına sahip. Aksu ilçesinde 3 kilometre uzunluğundaki Kumköy sahili de koruma altında tutulan alanlardan biri. Ancak sahilde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki çekti. Araçla plaja giren bir grup çadır kurarak kamp yaptı. Ayrıca yuvalama alanında ateş yakıldı, sahilin de çöp yığınlarıyla dolduğu dikkat çekti. Vatandaşın ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı alanlarda koruma tedbirleri uygulanıyor. Bu alanlara akşam 20 ila sabah 08 arasında giriş yasak. Yasağa uymayanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor.
0: Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından anlamlı bir proje hayata geçirildi. 1936 yılında üretilen yerli eğitim uçağının replikası yapıldı. 8 aylık titiz bir çalışmanın sonunda da ilk test uçuşu gerçekleştirildi.
1: Orijinali 1936 yılında üretildi. Yerli eğitim uçağının replikası tamamlandı, gökyüzüyle buluştu.
2: Yalnız onları hatırlamak değil, bundan sonra da unutulmamalar adına çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
1: Yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ 1936 yılında kendi adını taşıyan NUD-36 eğitim uçağını üretti. Üretimde Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan görev aldı. Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği de kültür havacılığı projeleri kapsamında tarihi uçağın replikasını yapmak için çalışma başlattı. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk liderliğindeki 11 kişilik ekip 8 aylık çalışmanın sonuna geldi. Yapım sürecinde döneme ait fotoğraflar ve ulaşılabilen sınırlı sayıdaki teknik veriden yararlanıldı. Replikanın ilk test uçuşunu da Ali İsmet Öztürk yaptı.
2: Replika yaparken işte %100 aynısını yaptık falan böyle bir iddiamız yok. Bizim zaten yapılamaz da. Çünkü zaten o günkü motorlar vesaire başka şeyler bugün temin edilmesi mümkün olmayan ekipmanlar. Dolayısıyla bizim benzerlik seviyemizin %80'ler civarında olduğunu düşünüyorum.
1: NUD-36'nın replikası uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından MSÖ Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınacak.
0: Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı Gupi'nin ilk sinema filmi Gupi ve Gülmeyen Kral 23 Ekim'de vizyona girecek. Benim adım Gupi, Gupi Gupi
3: Gupi, oynamayı severim, yuppi yuppi yuppi. Gupse Özay'ın çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı Gupi karakteri ilk sinema filmiyle beyaz perdeye geliyor. teaser'ı ve ana afişi yayınlanan Guppy ve Gülmeyen Kral, Türkiye'nin ilk IMAX animasyon filmi olacak.
4: Memdu abi, bu yapraklardan bizim bahçede yapalım mı? Çok hoşuma gitti.
3: IMAX, yüksek görüntü çözünürlüğü, daha geniş perde formatı ve gelişmiş ses sistemi sunan özel bir sinema teknolojisi olarak tanımlanıyor.
5: Kral sevmez gülenleri.
4: Kim o kral? Niye gülmüyor?
3: Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın yaptığı film, çocuklara ve ailelere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.
6: Ben Guppy Guppy'yim, her kapıdan girerim. Ben Guppy Guppy'yim.
3: 9 ay önce dijital platformda dizi olarak yayınlanan Guppy, Gupse Özay tarafından kitap serisi haline getirildi. Guppy ve Gülmeyen Kral 23 Ekim'de vizyona girecek.
5: Sevmiyor, istemiyor. Nerede o kral amca? Ben gideyim de güldüreyim.
0: Bir Yeşim Çağım klasiği olan Bizim Aile dizisi dizi projesine dönüşüyor. Projeye ilişkin ayrıntılar geliyor ekranlara.
4: Sus ayol! Koca koca diye bağırma.
7: Büyüğüyle ayrı uğraş, küçüğüyle ayrı uğraş.
8: Ben ne zaman evleneceğim?
3: Adile Naşit'ten Münir Özkul'a.
7: Siz bilirsiniz oğlum. İsteyen gelir, isteyen kalır.
4: Ay, yemeğinde mi tutacak hayal?
7: Anne, Allah. Önce şunu ötüreyim.
3: Tarık Akan'dan Şener Şen'e.
9: Ben geldim.
8: Hoş geldin.
3: Halit Akçatepe'den Ayşen Gruda'ya.
8: Bilim anne.
4: Bilime ne olmuş?
8: Oğlan anne.
4: Ay, deli etme beni. Anlat bakayım ne oldu? Ha?
3: 1975 çıkışlı unutulmaz film Bizim Aile dizi oluyor.
7: Ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta.
3: Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta karakterinin "Ben Yaşar Usta" diye başlayan tiradıyla da unutulmazlar arasına giren Bizim Aile, eşlerini kaybetmiş iki dul insanın evlenmesiyle bir araya gelen kalabalık ve neşeli bir ailenin komedi ve dram dolu sıcak hikayesini anlatıyor. ...1975'te Ertem Eğilmez'in yapımcılığında Arzu Film tarafından çekilen filmin dizi projesine dönüşeceğiyle ilgili açıklamayı Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez yaptı.
10: Evet, Arzu Film olarak böyle karar alınmış durumda. Sadece bu projede değil, bünyemizde bulunan ve sevilen daha birçok projeyi gerek devam filmi niteliğinde gerekse dizi formatında tekrar hayata katma kararı almış bulunmaktayız. Başta özellikle 50. yılını dolduran yapımların genç kuşaklarla tekrar buluşmasını sağlamak en büyük dileğimiz. Ayrıca her gün biraz daha artan şiddet ve entrika dolu yapımlara alternatif olabilmesi ve insanımızın gülerken duygulanacağı, sıcak ve samimi hikayelere ihtiyaç duyduğuna olan inancımız bize bunu düşündürtüyor.
4: Enişte geldi!
9: Ne yapıyorsunuz kanıma?
4: Dur oğlum!
3: Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin yapım ve oyuncu seçme sürecinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz de verdi.
0: Kültür sanat haberleriyle devam ediyoruz.
11: It was the best of times. It was the worst.
10: Game of Thrones dizisinin yıldızının başrolünde yer aldığı yapımdan fragman geldi.
12: Bring in the prisoner.
10: Identify. Charles Dickens'ın romanından uyarlanan A Tale of Two Cities isimli dizide İngiliz aktör Kit Harington rol alıyor.
13: They yours. No one else's.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Etfal Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti.
14: Tiyatroyu bir okul gibi düşünebiliriz. Yani çocuğun yaşı...
10: 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğan sanatçı, Kuşlar, Kırmızı Papuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuf, Barış'a Şans Verin, Lüküs Hayat gibi birçok oyunda sahneye çıktı. Taylor Swift'in Temmuz ayında gerçekleşen düğününde giydiği ancak dünyadan sır gibi saklanan gelinliği için moda markaları harekete geçti. Swift'in olası gelinlik stilinin yaratacağı trend dalgasına şimdiden hazırlanan Amerikalı bir şirketin Swift'ten ilham alan yaklaşık iki düzine tasarım hazırladığı söyleniyor. Gökçen Kaynatan ve arkadaşları Show Orkestrası'nın şefi olan gitarist Gökçen Kaynatan 87 yaşında hayatını kaybetti. Yine yeşillendi fındık dalları. Birçok müzik aletini ustalıkla çalan sanatçı, televizyon sunuculuğu, mimarlık ve resim alanında da üretim yaptı. Cem Karaca, Özdemir Erdoğan ve Kerim Çaplı gibi isimler de Kaynatan'ın orkestrasında yer aldı.
0: Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Uzmanlara göre uyuşturucuyla mücadelede tüm toplumun rol alması gerekiyor. NTV'den arkadaşımız Deniz Tüysüz, uyuşturucudan kurtulanlarla, evlatları için mücadele eden annelerle ve uzmanlarla bu büyük tehlikeyi konuştu diyelim. Deniz'in bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım.
1: İlk lise döneminde başladım.
2: Uyuşturucu kullanmak suçtur.
3: Kimisi 30'lu yaşlarında, kimisi henüz ortaokul çağında başladı uyuşturucu maddeye. Onlarca çocuk, genç bu maddenin etkisi altında yıllarını geçirdi. Ortak noktaları ise istemeden de olsa düştükleri bu durumun içinden çıkmaya çalışmaları.
4: Birleşmiş Milletler son verilerini 2023 yılına dayandırarak açıkladı. Buna göre dünya genelinde 316 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Ve son 10 yılda uyuşturucu madde kullanımı %28 oranında artmış durumda. Ve yine verilere göre 64 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Bu veriler 2 yıl öncesine ait.
3: O şimdi 40 yaşında. Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma yaşı ise 16'ydı. Önce alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi Ametem'e yattı. Şimdi ise Yeşilay'a bağlı danışmanlık merkezi YEDAM'da rehabilite sürecinde.
1: Merak diye başladım, benim miladım oldu. En zararsız gördüğümüz madde benim diğer en tehlikeli maddeye geçişim oldu. Beni çok zor durumlara düşürdü. Tam kararlılık ve kabullenmek, bağımlı olduğunu kabullenecek kişi. Buradaki atölyelerde kendimi yeniden tanıdım, kendime olan güvenim geldi. İyileşme koçu olma yolunda da gidiyorum.
3: Bu süreçte onun en büyük destekçisi ise ailesi oldu.
5: Bir türlü ikna edemedi, getiremedi, kabul etmedi. Yani en sonunda yani o da artık bıktı, kabullendi. Yani aile çocuğunun başında duracak, başımız bırakmayacak. Çocuğun yani takip edecek.
3: YEDAM'larda 10 yıldır bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
6: Bağımlılık alanında bilgi almak isteyen herkese, bağımlılık sorunu olan bireylere veya bağımlılık sorunu olup destek almak istemeyen kişilerin yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına bağlı kalınarak psikososyal destek hizmeti veriyor. Merkezlerimizde atölye çalışmalarımız gerçekleşiyor. 3 ay düzenli tedaviye devam eden danışanlarımızın %62'si, 6 ay düzenli destek almaya devam eden danışanlarımızın %68'i, 1 yıl devam edenlerin ise %71'i tedavi sürecinde iyileşmeyi beraberinde getiriyor.
3: 54 yaşındaki Niyazi Aydemir uzun yıllar uyuşturucu madde kullandı. Ailesini kaybetti, eşinden boşandı. Tedavi olmaya karar verdi.
0: Başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa Ametem'e gittim. Oradan ayaktan tedavim başladı. İlaçlarımı kullandım ama üzerimde çok fazla bir etkisi olmadığı için benim kullanımım sürdü. İnsanın umudu kırılıyor. O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sorun kendi irademde olduğunu zannediyordum. Ben hayatımı bir madde bağımlısı olarak ölmek istemiyordum. O umut da beni sürekli hastaneye atıyordu. Niye? Çünkü hastanedeyken temiz kalabiliyordum.
3: Niyazi Aydemir 7 yıl verdiği mücadelesinin ardından şu an Yeşilay Danışma Merkezi'nde iyileşme koçluğu yapıyor.
0: Bağımlı bireylere kendi deneyimlerime yol gösterici olmaya çalışıyorum.
3: Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor. Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelip organize olup çocuklarını bu zararlı maddeden kurtarmak isteyen onlarca anne var. Onlardan biri de Aysel Alcan.
7: Araştırdım, takip ettim. Oğlumun madde kullandığını tespit ettim. O gün bugündür mücadele ediyorum. Tedavi olmak istemiyor. Hastaneye yatırmak istedim, kabul etmedi.
8: 13 yaşından beri bağımlı annesiyim. Oğlum 13 yaşında başladı. İş imkanı olmadığı için, çevreleri de olmadığı için tekrar aynı çevreye girmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle tedavi diyoruz.
3: Annelerin talebi evlatlarının bu maddelerden kurtulabilmesi için tedavinin zorunlu hale getirilmesi.
8: Tedavi aşamasındayız. Tedavi kabul etti. Ama gene de çözüm değil ki tedavi. Tedavi olduktan sonraki hayatın olacak.
7: Çocuklarımızı tekrar hayata kazandıralım. Herkesin başına gelebilir.
3: Uzmanlara göre uyuşturucu tedavisi için öncelikle bunun bir beyin hastalığı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
9: Bu bir sağlık sorunudur. Gerçekten mutlaka ve mutlaka bir hekim desteğiyle, bir psikiyatrik destekle mutlaka başa çıkma seçeneğini denemek gerekir. Çünkü altta yatan bir sürü başka problemler olabiliyor.
3: Bu süreçte ailelerin durumu fark edip çözüm yoluna başvurmaları çok önemli.
9: Aile aslında yolunda gitmeyen bir şey var burada hissine kapıldığı zaman tüm ailelere ben bunu ciddiye almalarını öneririm. Bizim için ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Böyle bir yıkım şeklinde yaşanıyor aile içerisinde. Hani nasıl bizim başımıza gelir, bir kaotik sürece yol açabiliyor. Orada sakin kalmayı öneririm. En kıymetlisi Alo 191 dediğimiz bir hat var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve anonim. İsminizi paylaşmadan her şeyi sorabiliyorsunuz hani. Onlar sizi doğru yönlendireceklerdir.
4: Uyuşturucuyla mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler için projeler geliştiriliyor, soruşturmalar açılıyor, operasyonlar yapılıyor. Okul çevresinde özellikle denetimler arttırılmış durumda. En iyi anne narkotik polisi projesi de devam ediyor.
3: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl 43.524 kişi uyuşturucu operasyonlarında tutuklandı.
10: Operasyonlar hiç hız kesmeden devam etmeli. Mersin limanından kalkmış olan bir geminin İspanya'da yakalanması vardı. En büyük tonajlı uyuşturucu madde yakalandı. Türkiye'deki ayağıyla ilgili olarak gözaltılar hemen hızlı bir şekilde başladı. Önemli olan toplumun bu konuyla ilgili olarak bilinçlenmesi.
3: Peki ya cezalar?
10: Uyuşturucu kullanmak suçtur. Mesela kullanma suçuyla ilgili olarak 2 yıldan başlıyor. Şimdi bu 2 yıldan başlıyor ama siz bu cezayı aldığınız zaman infaz sistemine göre yatıyor musunuz diye sorarsınız, cezaevinde yatmıyorsunuz. Yani bu süreç kişiler tarafından suç işlenmeden geçirilmesi gereken, yer temin etmek, işte torbacılık yapmak, arkadaşına ikram ettim demek aslında temine giriyor. Yer temin etmek ve uyuşturucu maddeyi temin etmekten dolayı, tedarikçisi konumuna geçtiğimden dolayı ben bu sefer 10 yıldan başlayan suçlarla yargılanıyorum. Cezaevine giren insanlar ne oluyor? Gerçekten ıslah oluyor mu? Çıktığında bir daha o işi yapmayacak diye bir garantimiz var mı? Kişi tekrar salındığında bir daha suç işliyorsa ve bunu sürekli tekerrür haline getiriyorsa başka tedbirler almamız gerekiyor.
3: Uzmanlar Türkiye'de son 20 yılda uyuşturucu ile mücadelede birçok şey yapıldığı konusunda hemfikir. Ancak bunun derinleşerek devam etmesi gerektiği görüşünde.
9: Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda bir bağımlılıkla mücadele kurulu oluşturuldu. Bir sürü ülkede yok mesela. Bu neyi sağladı? Aslında ülkede karar almada yüksek yerden ve hızlı hareket alanı sağladı. Bağımlılıkla mücadele sadece bir sağlık meselesi değil. Bunun sosyal tarafı var, eğitimle ilgili tarafı var, hukuki tarafları var, ekonomik tarafları var. O yüzden hani gerçekten de bütüncül, o multidisipliner bir yaklaşım şart.
3: Alınacak önlemlerde de hata payının olmaması gerekiyor.
9: Tek seferlik bilinçlendirme eğitimleri, ahlaki öğütler işe yaramıyor. Eski kullanıcıların davet edilip onların deneyim paylaşımlarını istemek işe yaramıyor. Belirli bir oranda vergi artırımı, ücret artış, erişilebilirliğin kısıtlanması, mesela işte gençlerin alkole erişimiyle alakalı belirli yaş sınırlarının olması, belirli aralıklarla bir takım tetkiklerin yapılabiliyor olması. Hani bazı şeyler bunların etkililiği gerçekten kanıtlanmış.
10: Toplumsal tepkiyi koyacağız, kanunları çıkartacağız, yetkilendireceğiz insanları, aileler olarak bu yetkililere hepimiz destek vereceğiz.
3: Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluklar var. En önemlisi de duyarlı olunması gerekiyor. Kimsenin bu noktada bana ne dememesi çok önemli.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu.
2: Sıcaklıklar kuzeyde 2-4 derece azaldı. İstanbul'da kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Hava çoğunlukla bulutlu. Kuvvetli Poyraz hissedilen sıcaklığı 24 dereceye kadar düşürüyor. Ankara parçalı bulutlu 29. Bursa biraz bulutlu ve rüzgarlı 30 derece. Şiddetli rüzgar İzmir'de akşam saatlerinin serin olmasına neden oluyor. Öğle sıcaklık 35 derece. Antalya'da kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Sıcaklık 37 derece. Marmara biraz bulutlu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtına devam edecek. Kocaeli 29, Edirne 30 derece. İç Anadolu parçalı bulutlu. Eskişehir 30, Sivas 29 derece. Ege'de, Manisa'da rüzgar şiddetli. Kütahya, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar boyunca gün içinde sağanak yağış görülecek. Muğla 35 derece. Akdeniz'de Isparta ve Adana bölümü boyunca gök gürültülü yaz sağanakları etkili olacak. Adana 36 derece. Karadeniz'in genelinde hava parçalı bulutlu. Trabzon ve Rize'de kısa süreli yağış var. Bolu 27, Samsun 28 derece. Doğu'da Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum 25, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece.
1: Hava durumu.
3: Sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
3: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 25. yıl vizyon belgesi paylaşıldı. 71 sayfadan ve 10 ana başlıktan oluşan vizyon belgesinde AK Parti'nin gelecek vizyonuna değinildi. Ayrıca belgenin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
1: AK Parti 25. yıl vizyon belgesini açıkladı. 71 sayfa ve 10 ana başlıktan oluşan belgede AK Parti'nin gelecek vizyonu anlatıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
2: İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir.
1: Vizyon belgesinde terörsüz Türkiye hedefine özel bir vurgu yapıldı. Türkiye'nin kendi iradesiyle şekillendirdiği sürecin ortak akıllı devlet politikası olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Sürecin başarıya ulaşmasının tarihin en büyük kazanımlarından biri olacağına vurgu yapıldı. Terörsüz bir Türkiye toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve